0: özel oturum yapılacağını da açıkladı. Gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesi suikast dosyasının Adalet Bakanlığı tarafından yeniden incelemeye alınacağının açıklanmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu talep etti. Bakan Gürlek, Perşembe günü bakanlıkta Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. İçişleri Bakanlığı Erdal Beşikçioğlu'nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 40 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. İsrail Yüksek Mahkemesi skandal bir karara imza attı. Mahkeme, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA'yı hedef alan yasalara yönelik itirazları reddetti. Duruşmaya İsrailli ırkçı bakan Ben Gvir ve Likud Partisi milletvekili Gottlieb'in Filistinli avukata sözlü saldırısı damga vurdu. İkili UNRWA avukatı Shua Masavra Mansur'a buradan defol diye, defol diyerek hakaretler yağdırdı. Avrupa Kupalarında playoff turu kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde playoff turunda Çekya'nın Sparta Prag takımıyla Fransa'nın Lyon ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencváros takımıyla Polonya'nın Górnik Zabrze ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle lig aşamasına kalmak için mücadele edecek. Beşiktaş ise Hradeç Kroleva'yı elemesi durumunda playoff turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla Litvanya'nın Kauno Žalgiris ekibi arasındaki eşleşmenin kaybedeniyle karşılaşacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Düzce ve Sinop hariç Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 17, İstanbul, Muğla, Zonguldak, Samsun ve Diyarbakır 22, İzmir, Denizli, Hatay ve Gaziantep 24, Bursa, Konya ve Elazığ 21, Antalya ve Siirt 26, Sakarya, Kayseri ve Düzce 19, Trabzon ve Rize 23, Edirne 20, Adana ve Şanlıurfa 25, Erzurum, Eskişehir ve Sivas 16, Kars 14 derece. Haberleri sunduk.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

ve Suç. 1. Bölüm. Yazan Jeffrey Archer. Radyoya uygulayan Gülseven Güven. Yöneten Semih Sergen. Efekt Mehmet Turgut. Teknik yapım Metin Macun, İsmail Hemikli, Aygün Gökçe. Oynayan sanatçılar: anlatan Bozkurt Kuruç, William Salih Uzuner, Vladek Olcay Kavuzlu, Baron İslami Betil, Florsia Gülseren Devor, Anne Ümit Sergen, Richard Erdal Küçükkömürcü, Helen Güven Çulhaoğlu, baba anne Macide Tanır, Casio Alp Öken, Matka Şakir Gürzumar, Doktor Orhan Aral, hemşire Lale Kavuzlu.

0: 18 Nisan 1906. Slonim, Polonya. Kadının çığlıkları uzun sürdü. Sonra bebeğinkiler başladı. Ormanda tavşan avlayan delikanlının dikkatini kadının son çığlığı mı yoksa bebeğin ilk feryadı mı çekti emin değildi pek. Onları bulduğu zaman anne ölmüştü. Çocuğun küçük kaygan vücudunu yerden aldı. Eve vardığında
1: hani nerede avladığın tavşanlar?
2: Zaten iki tane avlayabilmiştim baba. Ama bunu görünce ne yapacağımı şaşırdım birden. Bebeği taşıyabilmek için onları orada bıraktım.
1: İyi yaptın. Bu kadar insan ne yiyecek şimdi? 8 boğaz seni bekliyor.
3: Eve bir konuk geldiğinde Tanrı'nın yardımını da beraberinde getirir Jasyo. Şuna baksana, ne zavallı şey.
1: Bizim yeteri kadar çocuğumuz var.
3: Ona bir isim koyalım Jasyo.
1: Yarına çıkacağını mı sanıyorsun? Bırak da gideceği yere isimsiz gitsin.

0: 18 Nisan 1906 Boston, Birleşik Amerika. Yalnızca zenginlere özgü hastahanede doktor yeni doğan çocuğun ayak bileklerinden tutup poposuna vurunca bebek ağlamaya başladı.
1: Güzel. Çocuklar, sanırım ünlü banker Richard Kane hastanemize kütüphaneyle okulun yanı sıra bir de çocuk servisi yaptıracak. Güzel bir oğlu oldu çünkü. Alın bu şanslı çocuğu hemşire hanım. Hemen haber vermeliyim.
2: Evet doktor.
1: Kutlarım efendim.
2: Söyleyin doktor.
1: Bir oğlunuz oldu efendim. Sağlıklı, küçük bir oğlan.
2: Tanrım, biliyordum. Bir oğlum olacağını biliyordum.
1: Umarım adını kararlaştırmışsınızdır.
2: Tabii doktor. William Lowell Kane. Annesi nasıl?
1: Çok iyi. Birazdan kendine gelir.
2: Onu hemen görmeliyim. Sonra bankada bir toplantıya yetişeceğim.
3: Şuraya bak. Koltukta uyumuş. O sıska şey de hala kucağında.
4: Günaydın baba. Bebek nasıl?
3: Ne bileyim ben. Bana biraz süt ver. Varsa tabi.
4: Tabi. Al baba. İkisi de uyuyor. Baba, onu kucağıma alabilir miyim?
3: Ne yaparsan yap, ben ormana gidiyorum tuzak kurmaya. Abilerine de söyle, elleri boş dönmesinler bugün ormandan.
4: Ne kadar küçük şeysin sen. Gel bana, gel kucağıma canım. Ağlama, ağlama, seni çok seviyorum ben. Biliyor musun, bana hiç bebek alınmadı. Sen benim bebeğim olur musun ha?
5: Güzel Tanrım, hala yaşıyor.
4: Yaşayacak mı anne?
5: En güç gecesini atlattı sayılır. Ver, ver onu bana da karnını doyurayım. Eğer göğüslerimde süt bulabilirse tabii.
4: Onu beslemeliyiz Florsia. Biraz kucağımda kalsın anne, ne olur.
5: Eğer yaşarsa hep kucağında olacak yavrum. Ama şimdi ailemizin diğer çocuklarını da düşünmemiz gerek. Neredeyse kalkarlar. Hadi, hadi sen onlara yiyecek bir şeyler hazırla.
4: Peki.
6: Günaydın anne. Benim bebeğim nasıl?
5: Fena sayılmaz Matka.
6: Anne, onları ormanda bulduğum zaman nasıl korktum bir bilsen. Annesi çok perişandı.
5: Tahmin ediyorum Matka. Ama üzülme.

0: Baban gidip zavallı kadını oradan kaldırttı.
1: Zavallı kadın, tanıyan olmamış mı anne?
0: Hayır canım. Hadi şimdi bir şeyler yiyip hemen işe koyulun Matka. Florsia, diğerlerine de haber ver. Bugün benden hayır yok size. Keçiler sağlayacak. Bu küçüğü yaşatmaya çalışacağım. Ev o kadar soğuk ki kucağımda ısınabiliyor ancak.
2: Yemeği ben hazırlarım anne.

0: bayağı iyi yemek yapmış senin bu küçük kızın.
1: 8 yaşındayım artık baba. Bu akşam bir ziyafet çektik kendimize. Sana söylemiştim Jansiyo.
2: Evet, bugün şansımız çok iyi gitti baba. 4 tavşan vurdum.
1: 6 mantarla 3 patates de Mitsi getirdi.
0: Şu davetsiz konuk ne yapıyor? Verin bakalım şunu bana.
1: Pek sessiz bir şey.
3: Karnı doyunca hele.
0: Kuş gibi hafif. Sus, vızıldama sus. Sıska şey, avucum kadarsın. Vücuduna bak şunun.
1: Baba, ağlatacaksın onu.
0: Amma da sahiplendiniz ha. 6 kardeşsiniz, hala mı istiyorsunuz? O da ne? Helena, bu küçük şeyin bir tek memesi var.
3: Yok canım. Ben niye görmedim?
0: Uzat parmaklığı bak.
1: Gerçekten.
0: Ya.
1: Sana söylemiştim Jasio. Bu bebeği bize Tanrı verdi. Bak işaretini de koymuş.
0: Hadi canım, saçma inançları bırak. Kim bilir kimin çocuğu bu. Hem bu sıska şeyin yaşayacağına bir patatesine bile bahse girmem.
1: Yo, Viledek yaşayacak.
0: Viledek mi, o da kim?
1: Çocuklar adını Viledek koydu, bilmiyor musun?

0: Merhaba Anne.
1: Hoş geldiniz Bayan Kane.
0: Anne, seninle gurur duyuyorum. Kane'lere bir veliaht verdin.
1: Teşekkür ederim.
0: Aha. Odan çiçeklerden görünmüyor. Ben sana küçük bir elmas broş aldım. Bilmem beğenecek misin?
1: Harika bir şey bu. Ne kadar düşüncelisiniz.
0: Şimdi veliahtımı görmek istiyorum. Bugün biliyorsun sana sadece Boston'un en ünlü birkaç ailesi gelebilir. Diğerleri sonra. Ama ben şimdi kimseyle karşılaşmak istemiyorum doğrusu.
1: Hemşireyi çağırayım, William'ı getirsinler.
0: Torunumu istiyorum hemşire hanım.
2: Emredersiniz efendim. Buyurun Bay Kay.
3: Selam anne. Seni gördüğüme sevindim.
0: Oo, ne kadar şıksın Richard. Artık oğlan babasısın tabii.
3: Bugün kulüpte kutladık. Hen, nasılsın sevgilim? İyisin değil mi? Yumurcak nasıl?
1: Çok iyi. Şimdi getirecekler.
3: İyi. Onu hemen görüp gideceğim. Bugün çok işim var Hen.
1: Biraz kalamaz mısın sevgilim?
3: En, bankadan uzunca bir süre ayrılmam mümkünmüş gibi konuşuyorsun. Bugün zaten oldukça geç kaldım. Ha, unutmadan söyleyeyim. William tam 12 yaşında. Yani Eylül 1918'de St. Paul'e kabul edilecek. Okul müdürüyle konuştum.
0: Çok iyi oğlum. Senin o okula gidişini hatırlıyorum da. Yıllar nasıl geçiyor?

0: Baba, öğretmen Villa'daki öylesini seviyor ki hemen her şeyi ona okutuyor. Daha 5 yaşında hepimizden iyi okuyor.
1: Bacaksız şey biraz da ormanda tuzak kurmasını öğrense iyi olacak.
2: Bırak çocuğu Jasio. Villa'daki havası çok başka. Okul dönüşü diğerleri ormanda koşup oynarken Villa'dek ne bulsa okuyor.
0: Keşke köy okulundan sonra onu okutabilseydik baba.
1: Bu çocuğu amma da seviyorsun Florsia.
2: Tabii, onu o büyüttü. Annelik yaptı ona.
1: Bu da nesi? Akşamın bu saatinde bize kim gelebilir?
2: Yasuo, baksana kapıya.
1: Hayırdır inşallah. Geliyorum.
3: Baron Hazretleri. Siz bu...
4: Hey Jasio, içeri almayacak mısın?
3: Buyurun efendim, buyurun.

0: Öyle oturmaz mısınız? Kusura bakmayın, pek oturacak yerimiz yok ama.
1: Jasyo, seninle konuşmaya geldim. Jasyo Konskievich, senden bana bir iyilikte bulunmanı istiyorum.
0: Derhal efendim, ne isterseniz yaparım.
1: Biliyorsun oğlum Leon 6 yaşında. Şatoda 2 hocadan ders alıyor. Öğretmenleri bana onun dersleri konusunda rekabet edecek birine ihtiyacı olduğunu söylediler. Leon zeki ama tek başına çalışması iyi sonuç vermiyormuş.
0: Evet efendim, size nasıl bir yardımda bulunabilirim?
1: Öğretmenleri onun bir arkadaşa ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Ben de köy okulunun öğretmeniyle görüştüm. Övünmelisin. Öğretmen bana bunu ancak senin oğlunun başarabileceğini söyledi.
0: Nasıl yani efendim?
1: Vladek'in oğlum Leon'la rekabet edebileceğini söyledi. Oğlunun köy okulunu bırakıp Leon'a katılmasına, özel hocalardan ders almasına izin verir misin?
0: Ay, bize onur verirsiniz efendim.
2: Jasyo.
1: Evet, sen ne diyorsun Helena?
2: Kutsal Meryem oğlumun yoluna engel koymamı yasaklar ama bunun bana neye mal olacağını yalnızca o bilir.
1: Merak etme, oğlun seni görmeye gelecek. Tatillerde sizinle olur.
2: Evet efendimiz, başlangıçta gelecektir.
0: Helena, bu bizim için bir şans. Nasıl emredersiniz Baron Hazretleri?
1: Güzel. O halde çocuğu lütfen yarın saat 7'de şatoya getirin. Okul döneminde bile dek bizimle olacak.
0: Sus çocuk.
3: Gitmeyeceğim.
1: Neden?
3: Florisya'dan asla ayrılamam. Asla.
1: Florisya mı? O da kim?
0: Kızım efendim. Siz ona bakmayın efendim. Oğlan kendisine söyleneni yapacaktır.
1: Kızınız kaç yaşında?
0: 14 efendim.
1: Mutfakta çalışabilir mi?
2: Evet efendimiz. Yemek pişirir, dikiş diker.
1: O halde kızınız da gelebilir. İkisini sabah 7'de şatoda görmek istiyorum. Tamam mı güzel?
3: Evet efendim.
1: Hadi iyi geceler.
0: İyi geceler efendim.
2: Mini mini Fladek, artık bizden ayrılıyorsun ha?
3: Sizden ayrılamam. Florsia ile Noel'de geliriz.
2: Florsia yanımda olacak hep. Yalnız olmayacaksın. Gelin de hazırladın. Sizi çok arayacağım.
0: Sus kadın, sus. Biz de Baron'un topraklarında yaşıyoruz. Sanki memleket aşırı gidiyorlarmış gibi.
2: Tanrı biliyor ya, sanki onları kaybediyormuşuz gibi geliyor bana.
0: Hadi hadi hadi. Her zaman Vila'daki Tanrı'nın gönderdiğini söylemez misin? Bak işte şans ayağına geldi. Sevinmen gerek. Vladek özel hocalarla yetişecek artık. Şatoda yaşayacaklar. Düşlerinde görse inanmazlardı.
4: Baba, annemi görebilir miyim?
5: Daha sonra bileyim. Şimdi odana çık. Annem biraz rahatsız.
4: Peki baba.
5: Evet Doktor Mackenzie, ne diyorsunuz? En nasıl? Onu görmeden sizinle konuşmak istedim. Bu ikinci kez.
6: Bay Kane, üzgünüm. Sanırım Bayan Kane'in tüm hamileliklerinde aynı durumda karşılaşacağız.
5: Nasıl yani?
6: Bünyesi çok zayıf. Üstelik tansiyon durumu var. Bunu size söylemek beni üzüyor ama Bay Kane, eşinizin hamile kalmaması gerek. Yoksa...
5: Evet, yoksa...
6: Bebek yine düşecektir. Ama bu kez annenin yaşamı da tehlikeye girebilir.
5: Anlıyorum.
6: Belki William çok sağlıklı ve zeki bir çocuk.
5: Evet evet. Anlıyorum ki başka çocuğumuz olmayacak. William bizim her şeyimiz artık. Bayan Kane durumu biliyor mu?
6: Sanırım. Sizden önce biraz konuştuk, çok üzüldü.
5: Doktor, en kendine gelince onu bir seyahate götürsem ne dersiniz?
6: Çok iyi olur. Sinirleri oldukça bozuk.
5: Evet biliyorum. Onunla yeterince ilgilenemiyorum. Ama bankanın Londra şubesinde çok önemli işlerim var. Birlikte onları da götürsem?
6: Çok iyi olur Bay Kane. Deniz yolculuğu sinirler için en iyi ilaçtır. Buna sevindim.
5: Güzel. Hemen yerimizi ayırtayım o halde. William için de kitaplarda gördüğü Londra'yı tanıması çok iyi olacak. Artık 6 yaşında, dünyayı tanıması iyi olur.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Meskenim köşeyi zillet olalı Şam-ı Seher, acımam yandığıma sevdiğim ah bilsen eğer. Suz işi düzehi firkat ile ta haşre kadar, acımam yandığıma sevdiğim ah bilsen eğer. Kemani Tatyos Efendi'nin Hüseyini makamındaki bu eserini İstanbul Radyosu Ses Sanatçılarından dinledik. Eserin başında da İstanbul Radyosu Saz Sanatçıları kemençeci Nikolaki'nin Hüseyini Peşrevi'nin bir bölümünü seslendirdiler. Sevgili dinleyenlerimiz, namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Hüseyini ve Hicaz makamında eserler bulacaksınız programımızda. İkinci Hüseyini eserimizi Çağlar Fidan'dan dinliyoruz. Güftesini Fahrettin Osman Bey'in yazdığı Kanuni Vital Efendi'nin bir bestesi. Yalnız seni sevmekle, düşünmekle harabım, hicranı terennümle grub etti şebabım. Gözyaşları her lahza benim oldu şarabım, hicranı terennümle grub etti şebabım.

Güftesini Ahmet Rasim Bey'in yazdığı Bimenşe'nin Hüseyin'i şarkısını Gönül Aköz'den dinliyoruz şimdi. Bir gün gelecek ben gibi naçar olacaksın, kendin gibi bir zalime duçar olacaksın.

Kor Çulhaya'nın bir bestesi, Suat Güney'den dinliyoruz. Derdin nedir söyle gönül, ağlama. Ağlayıp derya misali çağlama. Gördüğün her dilbere bel bağlama. Ağlama gönül aman, gül ağlama.

Emel Sayın'ı Tamburi Cemil Bey'in Hüseyin'i şarkısında dinliyoruz. Görmek ister gözlerim her dem seni, yad et Allah aşkına sen de beni. Çünkü söyler ağlarım ben hep seni, yad et Allah aşkına sen de beni.

Sıradaki Hüseyiniye eser Supi Ziya Özbekkan'ın bir bestesi. Eserin sözleri Reşat Özpirinççi'ye ait. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Hasretle zarüzar gönül, çeker firakı yar gönül, gözünde gülizar gönül, harabı intizar gönül, aman gönül, yaman gönül, güzel sevip yanan gönül.

Güftesini Faik Ali Ozansoy'un yazdığı Lemi Atlı'nın Hüseyin'i şarkısını Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Zaman olur ki anın hacreyi visalinde bir inziva ve o cananı bir vefa bulurum. Zaman olur ki gözümden kaçan hayalinde hayatı ruhuma müşfik bir aşina bulurum.

Güftesini Mustafa İsmet Münir Bey'in yazdığı Hafız Yusuf Efendi'nin Hüseyin'i şarkısını da Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz. Saçın büklümleri gönül bağdır, o ceylan bakışın akıl dağıtır. Hep ovalar yeşillere büründü, servi gibi salınmanın çağıdır.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz icaz makamında eserlerle devam ediyor. Ahmet Kadri Rizeli'nin yapacağı klasik kemençe taksiminin ardından güftesini Mehmet Sadi Bey'in yazdığı Zeki Arif Ataergin'in Hicaz şarkısını Doğan Dikmen'den dinleyeceğiz. Ne müşkülmüş güzel sevmek meğer, yar elinden gör neler çektim neler. Sevmeyim bir dahi olsun tövbeler, yar elinden gör neler çektim neler.

Muazzez Abacı'yı Bimenşe'nin Hicaz şarkısında dinliyoruz. Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından. Bir tel saç onun kaldı bütün hatırasından. Hala duyarım bin sızı ben her yarasından. Bir tel saç onun kaldı bütün hatırasından.

Sıradaki Hicaz eser klarnetçi İbrahim Efendi'nin bir bestesi. Nimet Ergüdel'in yorumundan dinliyoruz. Gönlümü ihya eden günden güne sensin benim. Ruhuma zevki muhabbet bahşeden sensin benim. Payidar olsun hayatım böyle aşkınla senin. Ruhuma zevki muhabbet bahşeden sensin benim.

Güftesini Bedri Ziya Aktuna'nın yazdığı Lemi Atlı'nın Hicaz şarkısını Meral Uğurlu'nun yorumundan dinliyoruz. Severim her güzeli senden eserdir diyerek, koklarım goncaları sen gibi terdir diyerek, çekerim sineye her cevri kaderdir diyerek, yanarım ömrüme vallahi hederdir diyerek.

Güftesi Rıza Tevfik Bölükbaşı'ya, bestesi Supi Ziya Özbekkan'a ait Hicaz makamında bir divan var sırada. Münip Utandı'dan dinliyoruz. Dün gece yeis ile kendimden geçtim, teselliyi aradım meyhanelerde. Bahtı Dun elinden bir dolu içtim, o neşe kalmamış beymanelerde.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyomuzdan seslendim sizlere her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son Hicaz eser, Taner Şener'in sözlerini yazdığı Erol Sayan'ın bir bestesi. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz son eserimizi. Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için, seninle ağlayıp seninle gülmek için. Bir başka sevgiye yer yok benim dünyamda. Orada tüm sevgiler yalnız ikimiz için. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Saat 13.17 ve 3 Ağustos pazartesi bugün. Haftanın ilk günündeyiz. Ayın ilk pazartesisindeyiz ve sizlere sesleniyoruz. Hafta içi her gün olduğu gibi 13 ana haber bülteninin ardından. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüz'ün gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Zafer Altay, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya, sizinle birlikteyiz ve saat 13.50 olana dek burada olacağız, size sesleneceğiz. Biliyorsunuz ki önemli iki sınav geride kaldı ve bu sınavla ilgili tercih dönemleri de aslında bizim gündemimizde. Geçen haftalarda da konuyla ilgili konuşmuştuk. LGS'de tercih süresi tamamlandı. Sonuçlar bekleniyor. YGS'de tercih süreci 29 Temmuz'da başladı. 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Ve bunlar tabii ki birçok veli için, birçok öğrenci için çok önemli bilgiler. Bir yandan girilen sınavlar var, bir yandan yaşanan stres var. Bir yandan o sınavların sonucu beklediği gibi gelenler, gelmeyenler var. Tercih sürecinde biraz daha kaygılananlar var. Biz de genel olarak hem ölçme ve değerlendirme sürecinden hem bu süreçte ailelere ve çocuklara bir bakıma rehberlik edebilecek bilgilerden bahsedeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doçent Doktor Mustafa Otrar bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Dediğim gibi sınavlar aslında hayatımızın birçok aşamasında karşımıza çıkıyor ve çok da önemli oluyor o kişiler için. O sınavın anlamı tabii ki. Aileler bir yandan kaygılanıyor, çocuklar bir yandan kaygılanıyor. Sınavlarla ve tercih süreciyle ilgili konuşacağız ama hazır siz buradayken Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nü şöyle biraz tanıyalım mı? Bu merkezde neler yapılıyor? Hangi konularda destek olunuyor?
1: Tabii özellikle değerli dinleyicilerimizi ben selamlamak isterim. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kurumumuzun isminden de anlaşılacağı üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan bir genel müdürlüğümüz. Rehberlik hizmetlerinin koordinasyonu ile ilgili misyonları olduğu gibi özel eğitim kategorisinde, yani özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocukların eğitimi ile ilgili hizmetler sunan bir genel müdürlüğümüz. Bu bağlamda özel yetenekli öğrencilerimizin eğitimlerinin söz konusu olduğu bilim sanat merkezlerinin, özel eğitim okullarımızın, artı bu okullarda eğitim alacak öğrencilerimizin tanılama işlemlerinin yapıldığı kurum ve birimler bizim genel müdürlüğümüze bağlı. Diğer taraftan rehberlik çok geniş bir alan. Rehberlik özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin bir bütün olarak gelişmelerine katkı sağlamak açısından öğretim hizmetlerinin dışında ruh sağlığı, olumlu kişilik gelişimi, sağlıklı gelişim, olumlu iletişim gibi çocuğun sosyal becerilerinin desteklenmesi konusunda da pek çok misyonu icra eden bir genel müdürlüğüz.
0: Oldukça geniş bir kapsam var gerçekten. Şöyle bir bakıldığında eğitim hayatıyla ilgili birçok noktaya dokunan bir müdür.
1: Doğrudur.
0: Evet, kesinlikle. Şimdi tercihler noktasında da tabii ki çok fazla düşünülecek, çok fazla bakılacak nokta var. O aşamalarda da siz yine devreye giriyorsunuz. Evet. Siz

0: gözlemliyorsunuz? Gençler, çocuklar en çok tercih sürecinde nerelerde zorlanıyor?
1: Doğrusu zor bir karar, önemli bir karar. Çünkü hayatın gidişatını, bundan sonraki bölümünün, karardan sonraki bölümünü kastediyorum, nasıl ilerleyeceğine ait belirleyiciliği olan bir karar bu. Bu karar bu anlamda biraz üzerinde bizim profesyonelce düşünmemizi gerektiren, meslek olarak söylüyorum, gençlerimizin de bu anlama dikkatli vermesi gereken bir karar. Eğitim kurumlarımızın temelde iki misyonu var. Bunlardan bir tanesi, biri hayata hazırlamaktır, biri de mesleğe hazırlamaktır. Özellikle meslek tercihi ya da bu tercihi etkileyecek bir eğitim kademesi tercihi söz konusu olduğu için sınavlarımızdan sonra, bu tür sınavlardan, standart sınavlar diyoruz bunlara, bu tür sınavlardan sonra alınacak kararlar önemli oluyor. Kararın yapısı o kadar önemli ki bazen bireyin sadece kendisinin değil, kendisinden sonra gelecek olan kuşağın da hayatını etkileyebilecek sonuçları oluyor. Nitekim şu anda mesleğimizi icra ediyoruz ama bu mesleğin icrası ile ilgili koşullarımız sadece bizim değil, aile fertlerimizin hayatlarını da etkiliyor. Bu açıdan bakıldığında hayatın en zor, en kritik kararlarından birisidir diye düşünebiliriz meslek ya da ona uygun bir eğitim kademesine ait verdiğimiz kararları. Sınavın ya da bu standart değerlendirme sürecinin kendisinin ne olduğu elbette önemli.
0: Evet.
1: Ama aynı zamanda hem bizlerin, hem çocuklarımızın, hem de ailelerinin bu sınavlara nasıl bir anlam yüklediğinin de önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü sevdiğim bir cümle var, algı olgudan her zaman önce geliyor. Biz hani bir uyarıcıyla, bir durumla karşılaştığımızda onun gerçekte ne olduğuyla ilgili değil, çoğunlukla nasıl algıladığımızla ilgili tepkiler üretiyoruz. Yani bir örnek verelim. Mesela bir kedi yavrusuyla ya da bir kediyle karşılaştığımızda, yani kediden korkan birisinin tepkileriyle kediyi seven birisinin tepkileri birbirlerinden farklı olur. Halbuki uyarıcı aynıdır. Yani sınav da bundan çok farklı değil. Yani bizim ona yüklediğimiz anlam neyse ona göre tepki veriyoruz. Bence en çok hani gözlemlerim, hem akademik bir meslek mensubu olarak hem de hani genel gözlemim itibariyle söyleyebilirim ki çocuklarımızı ve aileleri, eğer bu kararda bir zorlayıcılık oluyorsa, en çok zorlayan sınavın ya da bu uygulamanın, değerlendirme sürecinin kendisi değil de buna yüklediğimiz anlam.
0: Birkaç aslında evet, buyurun.
1: Mesela ya hep ya hiç gibi bakılıyorsa,
0: değil mi?
1: Evet. Bu birey için sadece zorlayıcı değil, aynı zamanda yıpratıcı bir karar sürecine de dönüşebilir.
0: Kaygıyı çok artıran bir düşünce. Yani aslında burada o sınavın gerçek anlamını şöyle bir konuşmak lazım o zaman. Zaten ölçme ve değerlendirme mantığı da burada devreye giriyor. Bu sınavlar aslında neyi ölçüp neyi değerlendiriyor? Buradan ne anlamalıyız
1: biz? Yani şimdi sınavların yapısına bakıldığında eğitim öğretim sürecinde öğrencilerimizin ulaşmalarını beklediğimiz bazı kazanımlar var.
0: Evet.
1: Bu sınavlar bu kazanımlara endeksli maddelerin, yani soruların hazırlanıp bireylere sunulduğu uygulamalar. Yani bir bakacak olursak bu daha çok öğrencilerimizin akademik performanslarını belirlemeye yöneliktir. Ama birey yalnızca akademik dünyadan ibaret değildir. Bugün baktığımız zaman ve alanında çok ünlü olan insanların çok iyi iş yaptıklarını, profesyonellik anlamda çok iyi işler çıkardığını gördüğümüz insanların o noktaya taşıyan becerilerinin yalnızca akademik beceriler olmadığını görüyoruz. Akademik beceri çok önemlidir, bunu yadsıyamayız. Ama diğer taraftan sosyal beceriler, duygusal beceriler de sürecin içerisine giriyorlar. Hani bunu bir alternatif zeka teorisi olarak, işte mesela duygusal zekadan bahsederek de izah etmek mümkün. İnsanların bir genel zekası, zihinle ilgili işte IQ puanları vardır belki. Ama diğer taraftan insanların duygusal zekaları da var. Şimdi bu tür sınavlar daha çok akademik performansa odaklı oldukları için öğretim eksenli değerlendirmelerde bulunurlar. Yani bu bir, bildiğimiz üzere, standart bir sınavdır. Çoktan seçmeli sorular sorulur. Kişilerin öğrenme düzeyine ait bir takım geri bildirimler bu maddelerden, bu sorulardan elde edilmeye çalışılır. Ancak bir de insanın duygusal tarafına bakalım. Yani bu sınavda o duygusal tarafı gözlemleyemeyiz. Mesela sosyal beceriler tarafına bakalım. Bu sınavlar bu sosyal becerileri belirlemezler. Ya dolayısıyla biz insanı bir bütün olarak ele aldığımızda sınavlar insan gerçekliğinin yalnızca belirli bir boyutunu, akademik boyutunu temsil eden bir kimlikte görünüyorlar.
0: Ne yazık ki öyle aslında, değil mi? Çünkü belki orada o saatler içerisinde, 2-3 saat içerisinde bir sıkıntı olduğu için yapamadığı

0: şey aslında hayatını hakikaten etkileyebiliyor ama o meslek için çok uygun aslında. O üniversite için çok uygun. Belki ondan öne çıkıp geçen bir kişiden çok daha iyi yapacak ama ne yazık ki böyle bir durum ortaya çıkabiliyor.
1: Doğrudur ama tabii çok yönlü değerlendirmeler de yapılmaya çalışılıyor. Özellikle son zamanlarda sınavlarla ilgili yapılması planlanan değişiklikler diğer faaliyetlerinin, sosyal becerilerinin, sosyal faaliyetlerinin çeşitli ortamlarda gösterdiği diğer faaliyetlerin söz gelimi TÜBİTAK yarışmalarındaki dereceler gibi ortaya koyduğu projelerin değerlendirme sürecine dahil edilmesinde inşallah içerecek. Yani bu şu, insanı biz özellikle kritik kararlar verme noktasında kendisine ait ne kadar fazla bilgiyle tanıştırırsak, yani kendisini tanımasına ne kadar fırsat verebilirsek verdiği kararlarında o kadar yerinde ve etkili olacağını düşünüyoruz.
0: Yani demek ki bu sürece gelene kadar aslında anne babaların yapması gereken bir şeyler var. Bu karar verme sürecini işte o uzun yıllar içerisindeki tavırlar belirliyor. Nedir sizce bir çocuk, bir genç nasıl daha iyi karar verebilir bir hale gelir?
1: Şimdi müsaadenizle benim altın kural diye tanımladığım bir süreçten bahsedeyim. İster bir üst eğitim kurumuna ait tercih, isterse bir mesleğe ait tercih olsun. Şu üç ilke üzerinden işler hep. Önce kendini tanı, sonra mesleği ya da üst eğitim kurumunu tanı. Arkasından bu ikisinin arasındaki uyumluluğa bakarak kendin için en doğru kararı ver. Yani özetlersem, kendini tanı, mesleği tanı, karar ver. Kendini tanı, üst eğitim programını tanı, karar ver. Burada ön koşul bireyin kendini tanıması. İlim bilmek, ilim kendin bilmektir. Çünkü birey kendisi için en uygun kararı ancak kendisini gerçekçi şekilde tanıdığında verebilir.
0: Aslında bu da biraz zor, çünkü bir bakıyoruz ki gelmişiz 40 yaşımıza, 50 yaşımıza, ben aslında kendimi tanımamışım. Ya da şimdi kendimi tanımaya başladım cümleleri kurmaya daha çok başlıyoruz.
1: Tabii, bu çok güzel bir cümle ama hemen burada şunu söylemem lazım. Kendini tanıma süreci, serüveni bir insanın bitmez. Hayatıyla ilgili bir süreç. Bu ömür boyu sürecek. Yani 90 yaşındaki bir kişinin bile bu kadar yaşındayım ama hiç böyle düşünmemiştim dediği şeyler var.
0: Tabii.
1: Bu biten bir süreç değil. Ama özellikle meslek tercihini, söz gelimi, meslek tercihini ilgilendiren özellikleri konusundaki farkındalığın daha profesyonelce kendisine sunulmasına ait ihtiyaçlar oluyor. Bir kişi, bir gencimiz bir mesleğe ya da bir üst eğitim programına karar verirken hangi özelliğini tanımalı diye bakarsak, öncelikle yetenekleri, sonra ilgileri ve sonra değerlerini, akademik benliğine ait unsurları tanımasının iyi olduğunu düşünüyoruz. Nitekim bu doğrultuda çocuklarımızın kendilerini daha nesnel tanıyabilmeleri ve daha hızlı bunu gerçekleştirebilmeleri için çeşitli ölçme araçları da Milli Eğitim Bakanlığımızın Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla geliştirildi ve öğrencilerimizin hizmetine de sunuldu. Öğrencilerimiz sistemden TC kimlik numaralarını girdiklerinde kendi özelliklerini ölçen bu ölçme araçlarıyla tanışabiliyorlar ve oradan bir rapor olarak kendilerine ait bir geri bildirim sunuyoruz. Ancak burada hazır ölçme değerlendirme üzerinden de konuşuyorken şunu da belirtmek isterim. Bir testten elde edilen skor elbette önemlidir ama onun yorumlanması tek testin kendisi kadar önemlidir. O yüzden bu tür ölçme araçları kullanıldığında mutlaka gençlerimizden ve çocuklarımızdan okullarımızdaki rehber psikolojik danışmanlarla randevulaşmalarını, test skorları üzerinden bir değerlendirmede bulunmalarını, onları yorumlamaları konusunda destek almalarını da öneriyoruz.
0: Rehberlik servisi çok önemli değil mi bu aşamada? Karar verme sürecinde, buraya gelen süreçte, belki bir zaman planlaması, ders çalışma konusunda yine öğrenciye yardımcı olmada rehberlik servislerine başvurmaları bu tercihten önce özellikle çok
1: kesinlikle
0: önemli
1: öyle. Değil mi? Tabii şu anda ülkemizde çeşitli Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı çeşitli kurumlarımızda, devlet okullarımızda ve kurumlarımızda yaklaşık olarak 45 bin rehber psikolojik danışman görev yapıyor. Bu arkadaşlarımız kendilerine eğitim kurumu tercihleri veya meslek tercihleriyle ilgili gelen öğrencilere mutlaka bu profesyonel destek hizmetini sunuyorlar. Hı hı. Ancak bazı düzeylerde, hani 8. sınıf ve 12. sınıf gibi, yani Anadolu liseleri diyeyim ya da LGS sınavı, lise tercihlerinde ve üniversitedeki bölüm tercihlerinin olduğu zamanlarda biz bu rehber öğretmen psikolojik danışman grubu içerisinden özellikle

0: görevlendirdiğimiz tercih danışmanlığı hizmeti sunmak için görevlendirdiğimiz arkadaşlarla bu dönemlerde bu hizmeti daha yoğun olarak sunuyoruz kendilerine.
1: Hı hı. Aileler bu aşamada nasıl destek olabilir çocuklarına? Nasıl yardımcı olabilirler?
0: Hem mesleki deneyim hem kişisel gözlemlerim bana şunu söylüyor. Çoğunlukla anne babalarımızın sınavlara yüklediği anlamla çocuklarımızınki arasında farklılıklar olabiliyor. Bence önce bu açıdan bakmaları anne babaların çok önemli. Her ne kadar bizim çocuklarımız olsa, bizim parçalarımız olsalar da çocuklarımız kendi hayatlarını yaşıyorlar. Çocuğumun hayatı benim hayatım değildir. Bazen bizimle aynı çizgide gitmeyen, aynı tercihte bulunmayan yönelimleri olabilir. Bu çok normal bir şeydir. Ancak çok kez anne babaların bu tür durumlarda tedirgin olduklarını gözlemliyorum.
1: Evet.
0: Ve bu özellikle tercihe yansıdığında çocuğun kendi yönelimine uygun bir tercihten daha ziyade anne babaların kendi deneyimlerine uygun tercihleriyle çocuğa yaklaşmaları anlamında bir çatışma konusuna dönüşebiliyor. Bu riskli bir durumdur. Yani bizim arzu ettiğimiz destek olduğumuz süreç bir kişinin kendisi için en doğru kararı yine kendisinin vereceği şeklindeki buna özellik ilkesi açısından bakarak hareket ediyoruz.
1: Evet.
0: Bize lazım gelen bu profesyonel destek hizmetini sunarken çocuk için hangisi uygundur, onun adına onun yerine biz karar verelim şeklinde değildir.
1: Evet.
0: Çocuk ve genç kendi kararını verebilecek mekanizmalarla, becerilerle desteklenmelidir.
1: Evet.
0: Günün birinde karar vermek durumunda kaldığında bu kararı olabilecek en iyi şekilde verecek becerilere, karar verme becerileri gibi, sosyal beceriler gibi söz gelimi, onları desteklemeliyiz ki o karar verme anı geldiğinde bu özelliği, bu kendine ait kararı kendisi verebilsin. Diğer türlü şöyle oluyor, kendisine eğer yolunu çizemiyorsa başkasının takdir ettiği, bu anne baba olabilir, bazen sosyal çevre de olabiliyor, bununla ilgili de arzu edilirse konuşurum. Bazen popüler meslekler bireyleri kendisine çok çekerler.
1: Evet.
0: Bireyin gerçekte ona uygun olup olmadığı çok şey değildir. Ben bunu daha çok tıp alanında mesela gözlemlerim. Her zaman yüksek bir tercih edilme olasılığına sahiptir. Ancak tercih edip listelerinde yer verenlerin hatırı sayılır bir kısmının bu meslek için gereken
1: çok
0: temel özellikler çok uygun olmadığını gözlemlemişimdir. Ne bunları bu kadar cazip hale getiriyor diye bakarsak, mesleklerin itibarı dediğimiz bir şey var. Bu da sosyal mekanizmalar tarafından temsil ediliyor. Popüler meslekler var. Onlar insanlarda bir cazibe. Yani kişinin kendisi için uygun bir mesleğe yönelmekten ziyade popüler olan mesleğe yönelmek şeklinde bir eğilime sebep oluyor. Bazen de anne babalar belki kendi iç dünyalarının da doğurduğu bir sonuçla çocuklarını bu yönde etkileyebiliyorlar. Çok uygun değildir. Ben de bir baba olarak zaman zaman bu gerginliği yaşamışımdır açıkça söylemek gerekirse. Ancak bir yere geliyor insan şunu düşünüyor, o bir insan nasıl bir hayat yaşayacağına ait kararı kendisi verebilmelidir.
1: Tabii ki.
0: Bize lazım gelen anne baba olarak da öğretmen olarak da günün birinde bu kararı vermek durumunda kalan kişiyi o kararı verme yetkinliğine taşıyabilmektir. Çünkü eğer meslek ya da başka bir karar hep anne baba verecek olursa yarın başka kararlarını verirken ne yapacağız? Her zaman anne babamızdan mı bize?
1: Bu bir problem çözme becerisi.
0: Aynen
1: aslında.
0: Öyle.
1: Hayatta evet. Da hep problemler çıkıyor ve onları bizim çözmemiz gerekiyor.
0: Evet,
1: o yüzden dikkat etmek lazım.
0: Ayaklarının üzerine duran çocuklar, özel çocuklar yetiştirmek bizim için çok daha öncelikli oluyor.
1: Bir de şöyle suçlamalar da gelebilir. Siz bunu istediniz. Ben yazdım ve şimdi mutsuzum.
0: Buyurun.
1: Ya da yapamadım. İşte bak tekrar hazırlanacağım çünkü olmuyor gibi.
0: Evet.
1: Halbuki kendi istemiş olsa belki daha fazla çabalayıp yapacak gerçekten ve o yönde daha güzel ilerleyecek.
0: Tabii ki bir insanın kendi tercihlerinin sorumluluğunu almasıyla başkalarının onunla ilgili verdiği karara bağlı tercihlerinin sorumluluğu alması arasında
1: bambaşka.
0: Her zaman fark vardır.
1: Tabii
0: bir
1: ki.
0: İnsan kendi sorumluluğunu alma konusunda daha isteklidir. Bir kez daha şunu altını çizeyim. Eğer bir kaygı varsa anne babada bu konuyla ilgili hemen vurgulamak lazım. Kaygılar bulaşıcıdır. Mesela
1: evet.
0: Anne babanın kaygıları çocuğun kaygılarına dönüşür. Çocuk için aslında az önce bir denklem gibi basitçe söyledim. Kendini tanı, mesleği tanı, uyumlu karar ver diye. Mekanizmanın en yalın hali bu. Karar verecek olan, o hayatı yaşayacak olan kimse karar yetkinliğini ona sağlayalım, ona doğru destekleyelim diye.
1: Yani kendini tanıması için belki biz bir destek olabiliriz.
0: Anne babanın yapabileceği en güzel şey çocuklarının kendilerini tanımalarına

0: yardım etmektir. Bunu nasıl olacağına ait fırsat bulmuşken müsaadenizle, anne babalar dinliyorlar, onlara da bir şeyler söylemek
1: tabii,
0: isterim.
1: Tabii, buyurun.
0: Şimdi bir fiziksel olarak nasıl göründüğüme ait ayna benim için yeterli. Aynaya baktığım zaman boyumu, posumu, kilomu, yüzümü, gözümü görebiliyorum. Ancak iç dünyama ait farkındalık ayna ile olmuyor. Bize eğer bu konuda en iyi kim destek olabilir diye söylersek, bizimle konuşabilen, iletişim kurabildiğim anne baba birinci sıradadır. Özellikle anneler. Araştırmalar bu tür konularda pek çok konuda olduğu gibi ilk başvurulan kişinin babadan daha ziyade anne olduğunu gösteriyor. Çocuklar anne babalarıyla özellikle açık iletişim kurabiliyorlarsa her zaman avantajlılar. Düşünün ki bir problem var içinde, konuşmaya çalışıyor ve kendini ifade edemiyor. Anne babanın bunun farkında olmadığını düşündüğümüzde, o zaman neyi çözeceğine ait farkındalığı da yok. Yani problem çözme kendiliğinden kilitleniyor.
1: Evet.
0: Halbuki konuşulsa, ifade edilse, çocuklar anne babalarla açık iletişim kurabilirlerse bu sorunların çözümü, sorunsuzluk diye bir şey yok.
1: Tabii
0: her
1: ki.
0: Zaman var ama hiç değilse sorunun çözümü daha öğrenci çocuk lehine ve daha hızlı gerçekleşiyor.
1: Kesinlikle. Bunu nasıl yapacağız? Bununla ilgili neler yapabiliriz? Yine bundan da bahsedeceğiz ama şimdi bir müzik arası verelim.
0: Buyurun.
1: Sonrasında sohbetimize devam edelim.
0: Tabii ki.

0: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doçent Doktor Mustafa Otrar'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Tam da aile içi iletişimde kalmıştık. O iletişimin ne kadar önemli olduğundan, bütün süreçlerde hem tercih sürecinde hem hayatın ilerleyen döneminde ne kadar mühim olduğundan bahsetmiştik. Bu iletişim nasıl güçlendirilir hocam?
1: Öncelikle iletişime açık olmak, yargılamadan bakmak önemli. Çünkü insanlar ne zaman kendi iletişime kapatıyorlar diye bakacak olursak, yargılandıkları ortamlarda insanlar kendilerini iletişime kapatırlar.
0: Evet.
1: Yani sürekli değerlendirildiğim, yaptığım şeylerin doğruydu, yanlıştı, sürekli bir kategorize edildiği, bir değer yüklendiği durumlarda insanlar bu değerlendirme sürecinin içinde bulunmaktansa kendi içlerine kapanmayı veya böyle olmayan ortamları tercih etmeyi bir davranış biçimi olarak kullanıyorlar. Ben bunu önemsiyorum çünkü insanlar anlaşıldıkları yerde olurlar. Bunu anne babalarımız da bir zamanlar gençtiler, çocuktular, kendi iç dünyalarında yakalayabilirler.
0: Tabii, işte bizimle, onu unutuyoruz maalesef. Aynen,
1: bizimle iletişim, bakın, daha iyi öğreten değil, bizimle daha iyi iletişim kuran öğretmenlerimize her zaman yakın
0: kesinlikle,
1: olduk.
0: Kesinlikle.
1: O yüzden benim acizane önerim, çocukları değerlendirmeden, onları sadece anlamaya çalışarak, cevap vermek için değil, anlamak için onları dinlemeye çalışarak yaklaşmak en güzeli. Çocukların doğal olarak anne babalara kendilerini ispatlamak gibi, anne babaların önünde kendini ortaya koymak gibi bir doğal eğilimleri zaten var. Çünkü biz dünyaya geldiğimiz zaman onlara bağımlıydık. Annem bakmasaydı ben varlığımı sürdüremezdim, canlılığımı sürdüremezdim. Bırakın eğitimimi, şununu bununu.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla biz onlara ilk etapta bağımlıydık. Onunla hayatımızı sürdürebildik. Ama daha sonra bağımsızlaştık. Ben anne babalara bu noktada küçücük bir öneride bulunmak isterim. Bakın, biz dünyaya gelmeden önce anne karnındaydık ve annemiz nereye, biz oraya idik. Yani başka bir olasılık yoktu. Dünyaya geldiğimiz zaman iki ayrı varlıktık. Annem ve ben iki ayrı can taşıyoruz. İki ayrı nabız, iki ayrı hayat. Ama yine de yatay durumdaydım. Yatıyordum ve annem beni bir yere götürürse gidebiliyordum, götüremezse gidemiyordum. Bir yaş civarında yürümeyi öğrendim. Artık annemin gitmediği yere de gidebilecek bir mobilizasyon oldu. Yani kendi araştırma serüvenimi, keşfetme serüvenimi başlamış oldum. 3 yaşına geldim, 4 yaşına geldim. Okul öncesi eğitim başladı. Artık başka kişilerin doğruları da bir, ama öğretmenim öyle demiyor anneler başladı.
0: Evet.
1: Arkasından ilkokula gittim. Biraz daha farklı. Kendi başarı sevdam oldu. Derslerim oldu, okulum oldu, arkadaşlarım oldu. Başka bir dünyaya açıldı. Daha sonra liseye geldim. Artık anne bana karışma, baba bana karışma dediğim ergenliğe girdim. Başlangıcından anne karnındaydık. Birazcık ayrıldık, doğduk. Birazcık daha ayrıldık, bağımsızlaşma anlamında yürümeye başladık. Okula gittik, biraz daha başka. İlkokula gittik, biraz daha bağımsızlaştık. Liseye geldik, tamamen bağımsızlaşma eğilimine girdik. Artık işime karışmayın, odamı temizlemeyin benim iznim olmadan dediğimiz ergen tripleri yapmaya başladık. Sonra yetişkinlik. İnsan zaten bağımsızlaşma eğiliminde.
0: Evet.
1: Yapacağımız şey mümkünse yolunu açmak. Kendimize bağımlı hale getirmek değil.
0: Bağımlı İletişimde, değil, bağlı.
1: Aynen öyle. Bize bağlılar, bağlı olsunlar ama kimseye, biz dahil, kimseye bağımlı olmasınlar. Bağımlı yetiştirdiklerimiz bu bağımlılığı başka bağımlılıklarla sürdürme eğilimine giriyorlar. Biri gittiğinde yerini başka bir bağımlılıkla doldurmaya çalışıyor. Sağlıklı bir kişilik gelişimi için uygun sinyaller değil bunlar. O yüzden iletişime açık olmak, olduğu gibi kabul etme. Eğer eleştirimiz varsa bunu onun benliğine zarar vermeden, yıpratmadan, kullandığımız kelimeleri bile doğru seçerek, izninizle bir örnek vereyim.
0: Buyurun.
1: Şimdi mesela birine çok tembelsin demekle çok çalışmaya ihtiyacım var demek anlam olarak birbirine benzer. Ama biri yıpratır, biri onarır. Öz saygıya zarar vermeyen, benliklerine zarar vermeyen bir dil tercih etmek, aşağılamamak, kullandığımız kelimelerle onu itmemek. Şunu unutmayın, bir insanın iç dünyasında her zaman akan bir şey var. O akan şey ana babaya doğru olursa bizden destek alıyor. Bizden görmediğinde onu başka mecralara akıyor. Ve bunu bekleyen, bize doğru aksın da deyip onu kullanmak için
0: tabii,
1: bekleyen çok sayıda hoş olmayan mecralar var. Bugün sosyal medya ile ilgili herkes tabloyu az çok görüyor, biliyor. O yüzden anne babalara nacizane önerim, olabildiği kadar kendilerine sıcak yaklaşan, kabul gösteren, hüsnü kabul gösteren, olumlu kabul gösteren bir yaklaşımla onları dinlemeleri. Bizden daha yakını normalde anne baba olarak onlara yok. O yüzden yani anne

0: Babanın yeri doldurulabilir bir yer de değil. Başka birini onun yerine ikame etme şansımız yok. O yüzden mümkün olduğu kadar kendilerine sıcak, hoşgörülü, kabule dayalı, olduğu gibi kabul etmeye dayalı, onu metazori zorlamaya, belirli bizim talep ettiklerimize bağlı bir hayata böyle ite kaka yönlendirmeye çalışmak çok uygun yaşantılar değiller. Bu eninde sonunda ben ona dediğimi yaptırırım demiş olmanız, hatta onun sizin dediğinizi yapmış olması, onu kaybetmediğiniz anlamına
1: Tabii.
0: gelmiyor.
1: Tabii bu bir savaş değil zaten. Bu
0: Öyle.
1: bizim aramızdaki bir çekişme değil. Birlikte
0: En
1: yürümemiz
0: güzeli
1: gereken
0: beraber yol
1: bir
0: yürümek
1: yol
0: hayatta.
1: kesinlikle.
0: Öyle.
1: Bu yüzden bu iletişim konusu çok önemli. Biz elimizden geldiğince dile getirmeye çalışıyoruz zaten.
0: Evet.
1: Bu tabii ki şey olarak da algılanmasın. Kurallsızlık,
0: Hayır,
1: disiplinsizlik,
0: tabii
1: her
0: ki
1: şeye
0: değil.
1: evet deme değil
0: Tabii
1: bu
0: ki boş
1: aslında.
0: versinci bir
1: Öyle
0: yaklaşımdan,
1: bir
0: ne
1: durum değil.
0: yaparsan yap kafana göre takı, o da sorumsuzluktur, o değil. Biri bana göre özgürlük, bireyin kendi sorumluluğunu almasıyla
1: Tabii
0: başlar.
1: ki, tabii ki.
0: Sorumsuzlukla tanımlanacak bir kavram diye
1: Özgürlük
0: görüyorum. Özgürlük
1: varsa
0: özerk
1: sorumluluk
0: olsun
1: da
0: ama kendi
1: olacak.
0: sorumlunu alarak olsun.
1: Kesinlikle.
0: Yani.
1: Yoksa orada farklı şeylerden
0: Evet.
1: bahsediyor oluyoruz aslında. Ve bu sınavlarda yine dikkat etmemiz ya da belki birazcık gözden kaçırdığımız bir nokta var dikkat etmemiz gereken. Sanki o sınava bir tercih yaptık ve her şey bitti.
0: Ha.
1: Orada yürümek zorunda artık.

0: bunu tercih ettiysen burada yürüyeceksin ve evet. Madem bunu seçtin burada ilerle gibi bir yaklaşım
1: bir şey tabii yok.
0: Olabiliyor. Şimdi, tabii bu da
1: hemen,
0: yanlış
1: hemen bununla ilgili. Bu önemli bir karar evet. Ama son karar değil. İkincisi tek karar da değil. Hayat her gün bir mesleğe girmiş olsak bile
0: evet.
1: Her gün bize yeni alternatif karar seçenekleri sunar.
0: Hı hı.
1: Bakın biz sizinle aynı
0: evet.
1: Aynı meslekteniz, aynı lisans programından hı hı. Mezunuz. Ama birimiz radyo, radyo programı, birimiz başka bir alan. Yani bir meslek içinde olmak illa onda bir doğrusal yol, tek bir yol izleneceği anlamına gelmiyor. Öte yandan hayat tercihlerini karşımıza sunduğunda yeni tercihleri de arkasından beraberinde getirir. Yani biz bugün verdiğimiz karar yarın doğru bulmadığımız
0: bazen
1: bir karar dönüşürse
0: bazen şartlar da değişiyor bu arada.
1: Değişir.
0: Evet.
1: Yani bizim çocukluğumuzda hiç olmayan şeyler bugün var.
0: Evet,
1: bir örnek
0: evet.
1: Vereyim. Mesela benim bırakın çocukluğumu, meslek hayatımın neredeyse dörtte üçünde yapay zeka ile ilgili herhangi bir şey yoktu. Ama bugün biz yapay zeka mühendisliğinden bahsediyoruz.
0: Evet, kim bilir ileride nelerden bahsedeceğiz.
1: Daha neler olacak? Bana göre gelecekte özellikle esnek karar verme yetisine sahip ve esnek olup uyum sağlama becerilerini güçlendirmiş karakterler mesleki anlamda daha rahat edecek olan alanlar.
0: Evet, kesinlikle hocam. Hı-hı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz aktardıklarınız
1: için.
0: Ben
1: teşekkür ediyorum dinleyicilerimize de. İzninizle iki kelimeyi daha eklemek
0: buyurunuz.
1: İsterim. Hemen hızlıca.
0: Buyurun
1: özellikle
0: hocam.
1: Üniversiteye yönelik tercihlerde bulunurken sadece test skorlarının, ölçme araçlarının skorlarının değil, aynı zamanda geleceğin meslekleri olarak nitelendiren yeni alternatiflerin gözününde bulundurulmasında fayda var. Diğer taraftan kendine yönelim ve ihtiyaçlarımızla beraber ülkenin istihdam politikalarının, istihdam olanaklarının, yeni ihtiyaç alanlarının da gözününde bulundurulması uzun vadede çocuklarımız için, gençlerimiz için daha doğru karar vermelerine destek olan unsurlar olabilirler.
0: Tercih aşamasında bunlar da aslında gayet güzel ipuçları oldu. Tekrar teşekkür ediyoruz
1: ben
0: hocam.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doçent Doktor Mustafa Oturar bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Zafer Altay teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Anne,
2: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
2: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
4: Sporun unutulmayanları.

0: Eskişehir İdman Yurdu'na bir maçta 5 gol birden attı ve dikkatleri üzerine çekti. 2 sezon futbol oynadığı Uşak'ta atletizmle de ilgilendi. Galatasaray ve Güneş Spor formasını giyen Melih Kotanca, 1938'de transfer olduğu Fenerbahçe'de kariyerinin zirvesine çıktı. Sarı lacivertli kulüpte hem futbolcu hem de atlet olarak müsabakalara katıldı. Fenerbahçe'de forma giydiği 185 maçta tam 205 gol attı. 4 milli küme, 1 Türkiye futbol birinciliği olmak üzere tam 5 şampiyonluk yaşadı. Atletizmde 200 civarında madalya kazanan Kotanca, 1940 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda elde ettiği birincilikle bu turnuvada Türkiye'ye ilk şampiyonluğu getiren sporcu unvanını aldı. Futbolu 1948'de bırakan Melih Kotanca, 1986'da 71 yaşında hayatını kaybetti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Türkay Güner ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye, Suudi Arabistan ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Gazze barış planında arabulucu olan Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı. Yapılan ortak açıklamada, İsrail'in yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Amerikan Başkanı Trump'a da İsrail'e baskı yapması konusunda çağrı yapıldı. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle vazife mağlullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Mağlul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Teklifin görüşmelerinin meclis tatile girmeden önce yapılması bekleniyor. Toplum yararına program kapsamında 81 ilin valiliğine 30 bin kontenjan ayrılacak. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan birlikte yaptı. İçişleri Bakanı Çiftçi düzenlemenin vatandaşlara, şehirlere ve kamu hizmetlerine hayırlı olmasını diledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan da işbirliğine katkı sağlayan İçişleri Bakanlığı ile valiliklere teşekkür etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye'nin 23 yılda kat ettiği mesafeyi anlattı. Eğitimde, sanayide, ticarette muhteşem ilerlemeler sağladık dedi. Bakan Bolat İstanbul'da tercih fest zirvesinde konuştu. 23 yılda devlet bütçesinin %17'sinin eğitime harcandığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri olduğu belirlendi. Nasuh Mahruki hakkında 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşımı nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede Mahruki için 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. 15 Temmuz hain darbe girişimine direnirken şehit olan Oğuzhan Yaşar için anma programı düzenlendi. Oğuzhan Yaşar şehadetinin 10. yılında Erzurum'daki kabri başında dualarla anıldı. Irak'ın Kerbela kentinde Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in şehit edilişinin 40. günü dolayısıyla düzenlenen Erbain etkinlikleri sürüyor. İslam aleminin dört bir yanından gelen ziyaretçiler Kerbela'ya akın etti. Bosna Hersek'ten yola çıkan Filistin konvoyu Ankara'ya

0: ulaştı. Otobüs ve otomobillerden oluşan konvoyda 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivist yer alıyor. Ankara Melike Hatun Camii önünde akşam namazı sonrası basın açıklaması yapan aktivistler Filistin'e destek mesajı verdi. İsrail'de Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine hendek kazıp içine timsah yerleştirme planı yargıya takıldı. Gerekçe hayvanların sağlığı. Planı savunan bakan mahkemeyi teröristlerle bir olmakla suçladı. Amerikan Başkanı Donald Trump İran yönetimine yönelik açıklamalarında tonu sertleştirdi. Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. Bu onlar için son şans dedi. İran'sa Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini duyurdu. Yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde bulunan Roro gemisi drone saldırısına uğradı. 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu gemide yangının devam ettiği öğrenildi. 3 personelin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Düzce ve Sinop hariç Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. Haberleri sunduk.

Duracağım burada, gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak, fırtınasız olacak, saçma sapan olacak. Organlarım birbirine vuracak. Arkandan sessiz bakacağım.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye, Suudi Arabistan ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Gazze barış planında arabulucu olan Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı. Yapılan ortak açıklamada İsrail'in yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Amerikan Başkanı Trump'a da İsrail'e baskı yapması konusunda çağrı yapıldı. Gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesi suikast dosyasının Adalet Bakanlığı tarafından yeniden incelemeye alınacağının açıklanmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu talep etti. Bakan Gürlek, Perşembe günü bakanlıkta Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. İçişleri Bakanlığı Erdal Beşikçioğlu'nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 40 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. İstanbul Büyükçekmece'de sahil kesimindeki alanda toprak kayması meydana geldi. AFAD koordinasyonunda arama çalışması yürütüldü. İstanbul Valiliği toprak altında kimsenin bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı. Nasuh Mahruki hakkında 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşımı nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede Mahruki için 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. 15 Temmuz hain darbe girişimine direnirken şehit olan Oğuzhan Yaşar için anma programı düzenlendi. Oğuzhan Yaşar şehadetinin 10. yılında Erzurum'daki kabri başında dualarla anıldı. Irak'ın Kerbela kentinde Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in şehit edilişinin 40. günü dolayısıyla düzenlenen Erbain etkinlikleri sürüyor. İslam aleminin dört bir yanından gelen ziyaretçiler Kerbela'ya akın etti. Bosna Hersek'ten yola çıkan Filistin konvoyu Ankara'ya ulaştı. Otobüs ve otomobillerden oluşan konvoyda 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivist yer alıyor. Ankara Melike Hatun Camii önünde akşam namazı sonrası basın açıklaması yapan aktivistler Filistin'e destek mesajı verdi. İsrail'de Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine hendek kazıp içine timsah yerleştirme planı yargıya takıldı. Gerekçe hayvanların sağlığı. Planı savunan bakan mahkemeyi teröristlerle bir olmakla suçladı. Amerikan Başkanı Donald Trump İran yönetimine yönelik açıklamalarında tonu sertleştirdi. Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. Bu onlar için son şans dedi. İran'sa Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini duyurdu. Yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde bulunan Roro gemisi drone saldırısına uğradı. 13 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu gemide yangının devam ettiği öğrenildi. 3 personelin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde düzenlenen 3. Geleneksel Türk Festivali yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla rekor kırdı. Organizasyon akademik panelleri, Türk mutfağı ve kültürel gösterileriyle yoğun ilgi gördü. Kentte Ağustos ayı Türk Miras Ayı ilan edildi. Avrupa kupalarında play-off turu kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımıyla Fransa'nın Lyon ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencváros takımıyla Polonya'nın Górnik Zabrze ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle lig aşamasına kalmak için mücadele edecek. Beşiktaş ise Hradec Krolove'yi elemesi durumunda playoff turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla Litvanya'nın Kauno Žalgiris ekibi arasındaki eşleşmenin kaybedeniyle karşılaşacak. Türkiye hava sporlarında önemli bir başarı kazandı. İdil Ceylin Yırtar hava modelciliği serbest uçuş kategorisinde dünya ikincisi oldu. Haberleri sunduk.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Orta Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre. Görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, güneyi 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıkları 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, bugün öğle saatlerinden sonra doğusu yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, bugün öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 ila 75 santimetre, görüş iyi olacak.

0: Sabahın hayrı.
1: Sabahın hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Öztürk. Ali Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ali Hocam, sizinle bugün yine çok önemli bir meseleyi konuşalım. İnfak meselesi. Yani infak nedir diye sorduğunda sahabe Peygamber Efendimiz'e artan diye cevap verir Resulullah Efendimiz. Yani artanın infak edilmesi. Bunu biraz açar mısınız lütfen?
2: Tabii Kur'an-ı Kerim'de de benzer şekilde ifadeler var. Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki ihtiyaç fazlasını. Yani ihtiyaçtan fazla olan şey. İnfak kelimesi, kelime anlamı itibariyle bambaşka anlamları var ama yani bizim dini literatürümüzde insanların zekatı da kapsayacak şekilde Allah için, Allah yolunda ihtiyaç sahiplerine vermiş oldukları ihtiyacını giderecek her şey infak olarak adlandırılıyor. Ve bu müminlerin özelliklerinden olarak görülmüş. Bakara suresinde hemen ilk baştaki ayetlerde müminlerden bahsederken işte onlar namazı kılarlar. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ غَيْبِ iman ederler ve يُقِيمُونَ السَّلَاةَ ve namazı ikamet ederler, kılarlar ve مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ve onlara rızık olarak verdiğimiz şeylerden de infak ederler buyuruyor. Bu ayet bende hep şöyle bir şey, bir mesaj uyandırır. Yani bu infak meselesi bizim mümin olduğumuzun bir göstergesi.
1: Kesinlikle.
2: Yani tamam, namazı kılıyorsunuz ve İslam'ın temel şartları dediğimiz şeyleri yerine getiriyorsunuz. Zekat da var bunların içerisinde. Ama infak daha geniş olarak anlamak durumundayız. Yani Allah bize rızık olarak ne vermişse onlardan ihtiyaç sahiplerine vermek şeklinde. O da bizim mümin olmamızın olmazsa olmaz vasıflarından biri. Evet, başka ayetlerde de bu aynı şekilde ifade ediliyor.
1: Paylaşım bir nevi hocam, değil mi yani? Bir nevi değil, tam olarak paylaşım. Yani sendekinden ihtiyaç sahibi olana tabii ki. Yani ve senin ihtiyacından artan gibi bir şey var burada. Bir sınır var.
2: Evet.
1: Netice itibariyle bir paylaşım olsa gerek.
2: Kesin emredilen zekat var. Söz gelimi zekat zaten sizin malınız olarak kabul edilmez. Malınızı temizlemeniz için onu belli ölçüde belli kimselere, yani herkese değil, belli kimselere vermek durumundasınız. Ayet-i kerimelerde işte 8 sınıf insan sayılır, onlara vereceksiniz. Malınızın belli miktarını vereceksiniz. Herkese düşmez o zekat. Ama sonuçta o da bir infaktır. Fakat o dini emir olan, İslam'ın şartlarından olan, fakat daha geniş anlamıyla düşündüğümüz zaman yani bizim ihtiyacımız olsa bile başka bir şeyden bizde fazlaca olabilir. O olan her neyse ondan ihtiyacımız

0: ihtiyaç sahibine verebiliriz. Yani dolayısıyla toplumda denge sağlanmış olur. İhtiyaç sahibi olan insanlar birbirlerini gözetirlerse toplum bir şekilde dengeye oturmuş olabilir. Bazen işte bunları devlet yapsın, kurumlar yapsın vesaire. Yani devletin, kurumların görevleri elbette ayrı. Ama Allah-u Teala bir mümin olarak bu görevi bize yüklemiş.
1: Doğru. Bir de hocam mesela infak ve ihtiyaç, bunları birleştirdik. Yani ihtiyaç fazlasını infak etmek gibi bir standart var. Yani bu modern zamanlarda insan ihtiyaçlarını çoğalttı sanki, ya da şöyle diyelim, yani her şeye ihtiyacımız var. Bugün olmasa yarın ihtiyacımız olacak gibi bir kaygıyla ve bir kendince tedbir zannettiği bir şeyle yaşıyor. Dolayısıyla bu infakı azaltıyor gibi geliyor bana.
0: Elbette o bakımdan tam zekatın bir sınırı var. Hatta zekatta da havaici asliye dediğimiz, yani o temel ihtiyaçlar üzerinden zekat verilmez. Yani sizin eğer ticaret erbabıysanız iş makinelerinizden söz gelimi, yahut da evdeki temel eşyalarınızdan, arabanızdan, bineğinizden, her neyse, bunlara zekat düşmez. Onların haricinde elde ettiğiniz gelir. Tabii bu ihtiyaç skalası çok geniş olabilir. Herkese göre farklı olabilir ama burada bir toplumun ortalamasını biz almak zorundayız. Benim ihtiyaç olarak gördüklerim, önceliklerim neler? Ama bir de toplumun en alt kesimdeki insanlar var. Onların bana göre ihtiyaç olan şey onlara göre ihtiyaç mı? Onun daha temel ihtiyaçları varsa orada bir mutlaka dengeyi gözetmek gerekiyor. Bana göre ihtiyaç olan ya da olmayan değil. Evet. Toplumun en alt kesimindeki insana göre. Yani o insanın ihtiyaçları neyse, temel ihtiyaçların, onların giderilmesi gerekiyor. Bu bakımdan da sadece zekat verenler değil, bir şekilde hayatını devam ettiren herkes infakla yükümlü, sadakayla yükümlü. Allah Resulü'nün bu konuda hadisleri var. Yani eğer bir yarım hurmayla da olsa sadaka verin. Evet, eğer doğru. O da yoksa güler yüz gösterin.
1: Doğru.
0: Yani
1: evet, evet.
0: Güler yüz göstermek de insanlara bir nevi infaktır.
1: Kesinlikle.
0: İnsanların faydasına olacak her şey bir anlamda infak olarak görülebilir.
1: Ali hocam, bir de şey var. Mesela sevgiyle ihtiyacın kesiştiği bir nokta var burada. Mesela hadis-i şerif var. Sevdiğiniz bir şeyden bir mümin kardeşiniz için fedakarlık etmedikçe şartıyla başlayan bir hadis var. Yani öyle değil mi? Böyle bir hadis hatırlıyorum. Şimdi
0: evet,
1: burada
0: evet.
1: Sevdiğinizden fedakarlık etmek gibi bir yükümlülüğünüz var Müslüman olarak. Artı ihtiyaç fazlası olandan da vazgeçmek, onu infak etmek gibi. Çünkü infak etmek de sonuç itibariyle sahip olduğunuz bir şeyden ihtiyaç sahibi olan adına vazgeçmek demektir yani. O bakımdan ikisi arasında biraz bir kesişme noktası var diye düşünüyorum.
0: Şimdi çok doğru. Bakın, bununla ilgili ben size şöyle bir hadis-i şerifi buradan okumuş olayım. Allah Resulü her Müslümanın sadaka vermesini istiyor. Bunu duyanlar şaşırıyorlar. Çünkü aralarında mal ile sadaka verecek kadar gücü kuvveti olmayanlar da var. Onlar ne versin diye sordukları zaman Allah Resulü diyor ki, eliyle emek verir, çalışır. Mesela bir kardeşinin işinde yardım etmek, o da bir sadakadır buna göre. Hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir. Buna da gücü yetmezse diye soruluyor. İhtiyaç sahibi, darda kalmış mazlum kimselere yardımcı olur. Tekrar buna da gücü yetmezse deniyor. O zaman da kötülükten uzak durur. Bu da bir sadakadır.
1: Kesinlikle. Hocam bir müzik arası verelim, tamam. Müsaade ederseniz. Efendim, Itri'nin Nikriz makamındaki eserini Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Canı küllabı ser-i zülfün çekersenden yana. Buyurunuz.

0: Efendim Profesör Doktor Ali Öztürk hocamızla infak mevzunu konuşmaya devam ediyoruz. Hocam tekrar size bırakalım sözü. İnfakı açıyoruz şimdi öğreniyoruz. Evet. Bir de mükellefiyetlerimizi bu konuda konuşuyoruz. Buyurun.
1: Hazreti Peygamber'in şöyle bir hadis-i şerifi var. Hangi sadaka en faziletlidir diye sorulduğunda Hazreti Peygamber şöyle söylüyor. Malı az olanın gücüne göre verdiği sadaka. Yani infak etmekteki ölçü, zekat gibi belli.

0: mala sahip olmak değil, az da olsa elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince başkasının ufacık bir ihtiyacını giderebilmek.
1: Evet, o konuda samimiyet göstermek.
0: Tabii samimiyet göstermek. İşaret ediyor. Bir de manevi anlamda bu verilen sadakalar aslında bizim malımızdan görece olarak bir azalmaya tekabül etse de öbür dünyaya yapılan yatırımlardır. Hazreti Peygamber'in hadisiyle de bu tescillidir. Evet, evet. Bir gün işte evinde bize ne kaldı diyor, kesilen bir oğlaktan bize ne kaldı diyor. Hazreti Ayşe diyor ki işte bir diyor kürek kemiği kadar kaldı. Peygamberimiz diyor ki aslında yani diğerleri bize kaldı. Bu kalmadı. Ahiret anlamında bize kalan, manevi anlamda bize kalan dağıtılan o büyük kısmı. Çünkü kişi kabre gittiği zaman amelleri kesilir, amel defteri kapanır. Kimlerin amel defterleri açık? İşte iyi bir ilim bırakanların, hayırlı bir evlat bırakanların, yine bir sadaka-i cariye bırakanların amel defterlerinin açık olacağı bize söyleniyor. Dolayısıyla hele hele mütemadiyen insanların istifade edebileceği bir yatırım yapmış olmak infak suretiyle, ki bir vakıf medeniyetinde biliyorsunuz bunun çok çok örnekleri evet. var. Bu amel defterinin, bu hayırdan insanların istifade ettiği sürece amel defterinin kapanmayacağı anlamına geliyor.
1: Hocam bir de zekat gibi, infak gibi, sadaka gibi şeylerin karşılığı sadece ahirette değil, bu dünyada da Allah-u Teala onu bereketlendirerek iade ediyor kuluna. Yani sadaka veriyorsunuz ama bir başka şekilde dönüp dolaşıp size geliyor. Yani böyle bir şey, hani kar tarafı var, dünyevi manada bir kar tarafı var.
0: Elbette hakikaten. Biz ona da inanıyoruz. Çünkü sadakanın parayı bereketlendirdiğine dair kuvvetli deliller var. Elbette ki bereketlendir. Nasıl bereketlendir? Allah-u Teala bilir bunu. Ama en azından hani deney veya gözlem alanına dahil edebileceğimiz şey şu. Bir insan bir şey verdiği zaman aslında normalde o kadar miktarı kaybetmiş olsa üzülüyor. Ama birisine verdiği zaman seviniyor.
1: Elbette.
0: Bu herkesin yaşadığı bir şey. Hatta değil burada mi? Mümin olsun olmasın. Verdiğiniz zaman seviniyorsun. Siz seviniyorsunuz ve karşınızdaki de seviniyor.
1: Evet.
0: Hatta
1: evet.
0: onun sevinmesinden, onun gözlerindeki pırıltıdan siz daha çok seviniyorsunuz. Yani şimdi bir toplumsal barış için bundan daha güzel bir uygulama olur.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu o kolektif pozitif alışkanlıkları ve uygulamayı o kadar yaygınlaştırıyor ki bir toplumun kalkınmasına yol açıyor. Ahlaki olarak kalkınmasına yol açıyor. Bu çok önemli bir şey tabii. Yani benim kastettiğim aşağı yukarı bu. Mesela sadaka verdiniz, zekat verdiniz bir ihtiyaç sahibine, ihtiyacını giderdiniz. Onun tebessüm etmesinden bahsettiniz. Onun tebessüm etmesi ahirette size Allah-u Teala'nın inşallah tebessüm etmesine sebep olabilir, vesile olabilir diye düşünüyorum naçizane. Abartmadıysam inşallah.
0: Yok yok. Ali Osman Tatlısu rahmetli Esma-i Hüsna şerhinde buna benzer bir şey söylüyor. Diyor ki aslında sizin bu fakirlere vermiş olduğunuz yardımların hepsi aslında ahirette alınmak üzere emanettir. Benzerinde bir şeyler
1: evet,
0: söylüyor.
1: Evet. Önden gönderdiniz.
0: Evet, önden inşallah. Gönderdiniz. Evet.
1: Sevgili Ali Hocam, infak mevzu gerçekten çok önemli bir mevzu. Çok faydalı şeyler öğrendik bu kısa sürede. Allah sizden razı olsun. Allah ilminizi bereketlendirsin. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Efendim, Profesör Doktor Ali Öztürk hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.

0: Temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.
1: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Sinemalarda.

0: Günaydın Türkiye.
1: Merhaba, Günaydın Türkiye programına hoş geldiniz. Eğitimden sanata, tarımdan gıdaya, çevrecilikten ormancılığa kadar yaşamın her başlığını konuştuğumuz Günaydın Türkiye'de bu hafta elektrik elektronik yüksek mühendisi Kadriye Avcı'nın yenilenebilir enerji projeleriyle ekosistemin onarımı mümkün mü sorusu hakkındaki düşüncelerini dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye'de prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Günaydın Türkiye başlıyor.

Fosil yakıtların havayı, suyu ve toprağı kirletmesine karşı güneş panelleri ve rüzgar türbinleri doğaya nefes alabileceği alanlar sunabilir. Bu temiz kaynaklara geçiş yapmak, atmosferdeki sera gazı yükünü hafifleterek iklim krizinin en çok vurduğu denizaltı yaşamından kutuplardaki canlılara kadar devasa bir ekosistemin dengesini korumasını sağlayabilir.

Zurnacı Halil Can'dan alınmış, Özay Gönlüm'ün notayı alıp derlediği, Aydın yöresinden Dumanı da vardır şu dağların başında türküsünü Sabahattin Gülümser'in sesinden dinledik. Şimdi Uşak yöresine ait Ahmet Yamacı'nın notayı alıp derlediği, Kiremit'te Buz Musun türküsünü Emel Taşçıoğlu'nun sesinden dinliyoruz.

0: Bugünkü konuğumuz elektrik elektronik yüksek mühendisi Kadriye Avcı. Kendisiyle yenilenebilir enerji projeleriyle ekosistemin onarımı mümkün mü sorusunun yanıtlarını arayacağız. Hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş buldum.
0: Ve tabii ekosistem, insanlık en çok artık konuştuğumuz konulardan günümüz insanının ve tabii tekrar sil baştan yeni bir dünya oluşturmamız çok zor, imkansıza yakın. O yüzden var olan ekosistemi korumamız gerekiyor. Bu yenilenebilir enerjiye geri dönüyoruz, sürekli tartışıyoruz. Bu yenilenebilir enerji projeleriyle acaba ekosistemin onarımı mümkün müdür?
1: Yenilenebilir enerji projeleri ekosistemi tamamen onarmaz. Bunu romantize etmeye hiç gerek yok. Hı hı. Ama şunu biliyoruz ki doğru planlanırsa ciddi bir iyileştirme sağlar. Benim de bu konudaki bakışım şu şekilde. Zamanla bu doğru planlamayla ekosistem üzerinde ciddi bir iyileştirme etkisi sağlar. Aynı zamanda bu projeler açıkçası zarar vermeyen değil. Aslında daha az veren sistemler, örnek verecek olursak hem rüzgar enerji santralleri hem güneş enerji santrallerinde yer seçimi çok önemli. Kapasite planlaması çok önemli. Bu yüzden de ekosistem etkilerinin de bir şekilde dikkate alınması gerekiyor. Örneğin bir güneş enerji santrali direkt doğaya zarar verebilir arazi kullanımları ile ilgili. Ama doğru yapıldığında en azından yıkımı durdurmuş olur. Ve doğa da kendisini toparlama için bir alan açar. Onarma süreçleri zaman ve disiplin ister. Bu nedenle de biraz yaptığımız projelerin zamana ihtiyacı olacaktır. Örneğin ben size bir yürütmüş olduğumuz projeden örnek vermek istiyorum. Yüzerges projesi. Ülkemizde artık bu da yaygınlaşmaya başladı bu sistemlerde. Bu sistemlerde sistem

0: Yine kapatıyorsunuz ve böylelikle de buharlaşmayı azaltıp suyu koruyabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok olumlu ama aynı proje de kuşların konaklamalarını dikkate almanız gerekiyor. Yoksa bu plansız kurulursa eğer bu sistemler ekosisteme ciddi bir baskı oluşturabiliyor. Yani bu proje iyi ya da kötü değil, açıkçası nasıl tasarlandığı belirleyici. Rüzgar projeleri de aynı şekilde doğru yer seçimiyle karbon emisyonlarında ciddi bir azalma oluşturuyor. Fakat burada da göç yollarını dikkate almanız gerekiyor. Çünkü burada da kuşlar için ciddi bir risk oluşturuyor. Sonuç olarak da yenilenebilir enerji aslında tek başına bir çözüm değil. Doğru planlandığında en azından doğaya nefes alabilecek bir alan bırakmış oluyorsunuz.
1: Çok doğru. Ve tabii günümüz için yenilenebilir enerji projelerine baktığımızda en çok göze çarpanlar hangileri oluyor? Ülkemiz için konuşursak rüzgarı biliyoruz, güneş biliyoruz, dalga konuşulmaya başlandı. Başka var mı özellikle dünyada ve Türkiye'de yeni yeni ortaya çıkan, değerlendirilen böyle projeler?
0: Şöyle biyogaz tesisleri de var. Biyoenerjiden üretilen dediğiniz gibi dalga enerjisi var. Aynı zamanda jeotermal de bir yenilenebilir enerji. Onun da artık gün geçtikçe kapasitesi arttı, artmaya devam ediyor. Ama ülkemizde en çok kurulan güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi santralleri. Bu konuda da çalışmalar hızlandıkça daha da artacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, artık gündemimizde olacak bundan sonra çok daha fazlasıyla yenilenebilir enerji projeleri. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Size
0: Ben
1: de
0: teşekkür
1: kolaylıklar,
0: ediyorum.
1: başarılar dileriz.
0: Çok sağ olun.

Bir ekosistemi onarmak isterken bir diğerine zarardan kaçınma hassasiyetini göstermeli insanoğlu. Devasa bir rüzgar santralinin kuşların göç yolları üzerindeki etkisini hesaplamak veya bir hidroelektrik santralinin nehirdeki balık yaşamını tehlikeye atmadan sağlamak bu projelerin ruhuna yakışan bir çevreci sorumluluk aslında.

Metin Akın'dan alınmış, Ali Demirhan'ın notayı alıp derlediği Afyon Emirdağ yöresinden Alfa Limem türküsünü Nursaç Doğan Işık'ın sesinden dinledik. Şimdi Bolu yöresine ait Ahmet Sevinç'ten alınan Emin Aldemir'in notayı alıp derlediği Beyaz Giyme Toz Olur türküsünü Cengiz Özkan'ın sesinden dinliyoruz.

Enerjimizi güneşten ve rüzgardan almayı bir yaşam kültürü haline getirdikçe yeryüzündeki nehirler daha temiz akacak, ormanlar daha gür yeşerecek ve gelecek nesillere gururla bırakacağımız masmavi bir gökyüzümüz olabilecek. Teknolojinin muazzam gücünü doğaya hükmetmek için değil, onu yüceltmek ve korumak için kullandığımızda insanlık asıl olgunluğuna erişebilir diye düşünüyoruz.

Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

Hasan Hüseyin Kural'ın kaynağı olduğu, Durmuş Yazıcıoğlu'nun notaya alıp derlediği, Ege yöresinden Çaya Düştü Tutamadım Golunu türküsünü Adile Kurt Karatepe'nin sesinden dinledik. Şimdi Denizli Acıpayam yöresine ait Hüseyin Kök'ten alınmış, Yücel Paşmakçı'nın notaya alıp derlediği, yine yeşillendi Acıpayam yolları türküsünü Osman Kalay'ın sesinden dinliyoruz.

Programın sonuna geldik. Bizler prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Size son bir türküyle veda ediyoruz. Kars yöresinden Süleyman Karabağ'dan alınmış, Mehmet Özbey'in notayı alıp derlediği "Senden ayrı bu dünyayı neylerem" türküsünü Aysun Gültekin'in sesinden.

0: Reklamlar.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar.

0: çok rahatla.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Önce özetler. Yüksek Askeri Şura Beştepe'de toplanacak. Türkiye, Katar ve Mısır Gazze'deki İsrail saldırılarını kınadı. AK Parti grubu terörsüz Türkiye sürecine dair düzenlemeyi milletvekillerinin imzasına açtı. Gaziler ve şehit ailelerinin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 81 ilim valiliğine 30 bin kontenjan ayrılacak. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıkları aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Bazı isimler terfi edecek, bazılarının ataması yapılacak. Generaller, amiraller ve albayların görev sürelerine ilişkin dosyalar ele alınacak. Beştepe'deki toplantı Yüksek Askeri Şura üyelerinin Anıtkabir'i ziyareti sonrasında başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Toker ilk kez yer alacak. Yüksek Askeri Şura toplantısında albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personelle bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları görüşülecek. Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel belirlenecek. Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarında yapılacak olası görev değişikliklerinin değerlendirilmesi bekleniyor. Yüksek Askeri Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı Erdoğan-Selman görüşmesine ilişkin detayları paylaştı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğunu belirtti. Kalıcı barışın tesisiyle bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının planın başarısı için şart olduğunu ifade etti. Türkiye'nin gelişmeleri çok yakından takip ettiğini belirtti. Gazze'de ateşkes sürecini yürüten arabulucu ülkeler Türkiye, Katar ve Mısır ortak bir bildiri yayımlayarak İsrail'in devam eden ihlallerini kınadı. Açıklamada özellikle sağlık tesislerini ve sivilleri hedef alan saldırıların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı. Filistinli grupların silahların sınırlandırılmasını içeren yol haritasını kabul ettiği hatırlatılan açıklamada İsrail'in saldırılarını sürdürmesinin anlaşmayı baltaladığı belirtildi. Arabulucu ülkeler İsrail'in ateşkes kapsamındaki tüm taahhütlerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi. Ortak açıklamada sivillerin, hastanelerin ve insani yardım personelinin korunmasıyla insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması çağrısı yinelendi. Uluslararası topluma ve ABD Başkanı Trump'a İsrail'e baskı yapılması yönünde çağrıda bulunuldu. Terörsüz Türkiye hedefinde kritik haftaya girildi. AK Parti grubu Terörsüz Türkiye'nin önemli eşiği olan çerçeve kanun teklifini imzaya açtı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre teklif 10-12 maddeden oluşacak. Mümkün olan en geniş mutabakat zemini aranacak. Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül DEM Partili milletvekilleriyle bir araya geldi. Ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'la görüştüler. Yıldız, teklif metnine atılacak imza larda ortaklaşma olup olmadığı sorusuna yanıt verdi. Teklifin diğer siyasi partilerle birlikte meclise ortak sunulması planlanıyor. Bunun için partiler arası görüşmelerin devam edeceği belirtiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le bir görüşme yapması bekleniyor. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre çerçeve yasanın teklif metni kısa süre içinde meclis başkanlığına sunulacak. Kanunun hayata geçmesiyle birlikte iki ayrı mekanizma kurulacak. Bölücü terör örgütü fesih sürecini hem güvenlik bürokrasisi hem de siyaset takip edecek. Teklif tek seferlik ve

0: süreli olacak, genel af niteliği taşımayacak. Kanun teklifinin bu hafta mecliste görüşülerek tamamlanması da bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye hedefinin tarihsel bir fırsat olduğunu söyledi. Sürecin meclis merkezli yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi taşın altına koyuyoruz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında kürsüdeydi. Terörün bitmesi kırmızı çizgimizdir dedi.
1: Terörün bitmesi Türkiye için tarihsel bir fırsattır. Çağrımız çok açıktır. Sürecin tüm aşamaları, bundan sonra da meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezi yürütülmelidir. Çerçeve yasa, açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Silahsızlanma gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olmalıdır. Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi gerektiğinde taşın altına koymasını biliyoruz. Yeter ki bir kişi daha ölmesin. Yeter ki Türkiye bu meseleden kurtulsun.
0: AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek, malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ve terör eylemleri sırasında yaralanan ancak malul sayılmayanlara maaş bağlanmasının da önü açılacak. Şehit çocuklarına verilen eğitim desteği genişletilecek. Vazife malullerinin tedavi masrafları ve bazı sağlık giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, şehitlerimiz, gazilerimiz bu millete emanettir ve kıyamete kadar onların emanetini koruyarak ve onlara her türlü minneti, saygıyı, şükranın sürdürerek bizler de onlara layık olmaya çalışacağız dedi.
2: Vazife malullerinden hayatlarını kaybedenlerin ve şehitlerimizin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına ilişkin asgari gelir güvencesi getiriyoruz. Ateşli silahlar gelmiş vücuduna ama gazi sayılmayan bir kesimin sorunu var. Burada da mağlup sayılmayan personele aylık bağlama ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Gazilik unvanı veriyoruz, aylık veriyoruz ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz. Vazife ve harp mağlullerinde muayene yaş haddi 41 idi. Bu 41 olan yaş haddini 55 yaşına çıkarıyoruz. Malullük derecesi ağırlaşanlara da hak kaybı olmaksızın aylıklarının artırılmasına imkan sağlıyoruz.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teklifin Milli Savunma Komisyonu ve ilgili kurumlarla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çeyrek asırdır olduğu gibi şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz dedi. Teklifin meclis tatile girmeden önce yasalaşması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini telefon görüşmeleriyle sürdürdü. Bakan Fidan ilk olarak Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir El Ahmad El Sabah'la görüştü. Bölgedeki son gelişmeler ve güncel durum ele alındı. Bakan Fidan'ın bir diğer telefon görüşmesi Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Devlet Bakanı Zülfikar Zeynullah ile oldu. Fidan görüşmede Zeynullah'ı Devlet Bakanlığı görevine atanması dolayısıyla tebrik etti. Hakan Fidan son olarak İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile görüştü ve yeni görevinden dolayı tebrik etti. Görüşmede Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler değerlendirildi. Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşıyla görüşmesinde bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabaları ele aldı. Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini belirtti. Uyguladığımız politikalarla enflasyonla mücadeleye devam ediyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyonun devam ettiğini vurguladı. Açıklanan verilerle kira artışındaki tavan oran da netleşti. 52 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Buna göre Ağustos ayında sözleşmesi yenilenen konut ve iş yeri kiralarında en fazla %31,9 artış yapılabilecek. Türkiye ihracat başarısındaki çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Temmuz ayında 25 milyar 600 milyon dolarla ihracat rekoruna imza atıldı. 12 aylık ihracat ilk defa 401 milyar doları aştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Temmuz ayı ihracat rekorunu değerlendirdi. İhracatı ve ihracatçıyı güçlü bir şekilde desteklemenin temel öncelikler arasında olduğu vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, Türkiye ihracat odaklı kalkınma yolculuğunda kararlılıkla ilerliyor dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 23 yılda kat ettiği mesafeyi anlattı. Eğitimde, sanayide, ticarette muhteşem ilerlemeler sağladık dedi. 23 yılda devlet bütçesinin %17'sinin eğitime harcandığını söyledi. Bakan Bolat, İstanbul'da Tercih Fest zirvesinde konuştu.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen bu 23 yılda Türkiye eğitim alanında, sağlıkta, çevrede, kültürde, sporda, sanayide, tarımda, hizmetlerde, ulaştırmada muhteşem ilerlemeler sağladı ve dünyanın 16. büyük ekonomisi konumuna ulaştı. Bu 23 yılda devlet bütçesinin %17'si eğitime harcanıyor. İkinci sırada sağlığa, yaklaşık bütçenin %15'i de sağlık hizmetlerine harcandı. Bütün hastaneler yenilendi, şehir hastaneleri kuruldu, hastane yatak sayıları 2,5-3 katına çıkarıldı. Yurtlarda 150 bin kişilik yurt kapasitesi vardı. Şu anda 1 milyon yurt kapasitesi var sadece devlette.
0: Toplum yararına program kapsamında 81 ilin valiliğine 30 bin kontenjan ayrılacak açıklamayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan birlikte yaptı. Bakan Çiftçi ve Bakan Işıkhan gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından sosyal medyadan eş zamanlı açıklama yaptı. Görüşmede İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortak çalışma alanları ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alındı. Kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla uygulanan toplum yararına programlar da değerlendirildi. Görüşmeler sonucunda program kapsamında 81 ilin valiliğine toplam 30 bin kontenjan ayrılması kararlaştırıldı. İçişleri Bakanı Çiftçi düzenlemenin vatandaşlara, şehirlere ve kamu hizmetlerine hayırlı olmasını diledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan da işbirliğine katkı sağlayan İçişleri Bakanlığı ile valiliklere teşekkür etti. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'e tepkiler ard arda geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hadsiz ifadeleri şiddetle kınıyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın otoriter rejimlerle aynı zeminde değerlendirilmesinin siyasi eleştiri sınırlarını aştığını belirtti. Bunun demokratik meşruiyeti ve milli iradeyi hedef alan çarpık bir anlayış olduğunu ifade etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sözleri akıl ve izan yoksunluğu olarak niteledi. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı çarpık zihniyet olarak niteledi. Faili meçhul dosyaları tek tek açılıyor. O dosyalardan biri de gazeteci Uğur Mumcu suikastı. Ankara'da bu kapsamda önemli bir görüşme gerçekleşecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek merhum Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle Perşembe günü bakanlıkta görüşecek. Ailenin talebi üzerine yapılacak görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Uğur Mumcu 1993'te evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti.
4: Devlet mutlaka hesabını sorar. Yani o zaman ortaya çıkmamıştır ama daha sonradan mutlaka bunu yapanlar ortaya çıkarmak devletin en büyük görevidir. Faili meçhul dosyaları 680 civarında bir dosyayı büroya aldık. Bunların hepsi tek tek inceleniyor. Uğur Mumcu, Çetin Emeş, Bahri Üçok gibi dosyalar da var. Bunlara da bakılıyor.
0: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 40 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da yer alıyor. Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Erdal Beşikçioğlu'nun anayasa ve ilgili kanun uyarınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Şahan Gökbakar, Fatih Koparan ve Farah Zeynep Abdullah'ın savcılığa ifade vermesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında 35 şüpheli tutuklandı.

0: İş insanı Hüseyin Başaran'la Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent de tutuklananlar arasında yer aldı. Ahbap Derneği'nin mal varlığı ve yönetimine ilişkin tedbir kararları uygulandı. İştiraki şirketlerin yönetimi TMSF'ye devredildi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da duyurulacak. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 5-7 Ağustos'ta ilk nakil için başvuracak. Yeni haftada sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak. Güneydoğu Anadolu'da çöl sıcakları etkili olacak. Özellikle risk grubundakileri uyaran uzmanlar 10 ile 16 saatlerinde dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve açık renkli giysiler giyilmesi konusunda tedbirli olunmasını tavsiye etti. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde bulunan Roro gemisi drone saldırısına uğradı. Açıklama Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde bulunan Nadezhda isimli geminin limandan yaklaşık 20 deniz mili açıkta drone saldırısına uğradığı belirtildi. Gemide 13 Türk vatandaşı olmak üzere 22 mürettebat bulunduğu kaydedildi. Yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana gelen gemide yangının devam ettiği bildirildi. Yapılan açıklamada gemide bulunan denizcilerin Rusya deniz unsurları tarafından Novorossiysk limanına tahliye edildiği ifade edildi. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği bildirilmiştir denildi. Gemide devam eden yangın ve drone saldırısı riski nedeniyle kurtarma operasyonu yapılamıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimine yönelik açıklamalarında tonu sertleştirdi. Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. Bu onlar için son şans dedi. İran'sa Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini duyurdu. Yalnızca Umanlı Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Yüksek Askeri Şura Beştepe'de toplanacak. Türkiye, Katar ve Mısır Gazze'deki İsrail saldırılarını kınadı. AK Parti grubu terörsüz Türkiye sürecine dair düzenlemeyi milletvekillerinin imzasına açtı. Gaziler ve şehit ailelerinin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 81 ilin valiliğine 30 bin kontenjan ayrılacak. Avrupa Kupalarında play-off turu kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile Fransa'nın Lyon ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile Polonya'nın Górnik Zabrze ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle lig aşamasına kalmak için mücadele edecek. Beşiktaş ise Radetz Kralov'u elemesi durumunda play-off turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile Litvanya'nın Kaunas Žalgiris ekibi arasındaki eşleşmenin kaybedeniyle karşılaşacak. Fenerbahçe önemli bir transfer için harekete geçti. Sarı lacivertlilerin Manchester United'dan Marcus Rashford'u transfer edebilmek için oyuncunun menajeriyle görüştüğü iddia edildi. A milli futbol takımımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların takvimi belli oldu. Ay Yıldızlılar 12 Kasım'da Belçika ile İzmir'de, 16 Kasım'da ise Fransa ile Bordeaux'da karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ismini belirledi. Yeni sezona Türk futboluna futbolcu, teknik adam ve yönetici olarak iz bırakmış Adnan Süvari'nin ismi verildi. Amerika Birleşik Devletleri milli takımı teknik direktör Mauricio Pochettino ile nikah tazeledi. Arjantin'in çalıştırıcının sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı. Türkiye hava sporlarından önemli bir başarı kazandı. İdil Ceylin Yırtar hava modelciliği serbest uçuş kategorisinde dünya ikincisi oldu.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Rize, Artvin, Ardahan çevreleri, Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleriyle Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Konya ve Amasya 30, 34, İstanbul ve Kocaeli 32, İzmir, Manisa ve Edirne 37, Antalya, Mersin

0: Hatay, Sivas ve Erzurum 33, Aydın ve Adıyaman 41, Çanakkale 35, Kahramanmaraş 40, Zonguldak ve Artvin 27, Yozgat, Trabzon, Ordu ve Bolu 28, Malatya ve Elazığ 39, Karabük ve Kars 30, Erzincan 36, Mardin, Kilis ve Şırnak 38, Diyarbakır 42 ve Şanlıurfa 43 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Torbalı Ödemiş yolunun 67 ile 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TAG otoyolunun 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Karahisalı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber merkezince hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
4: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında gedik poşetli bütün pirincin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Reklamlar.
6: Güvenli yolculuk.
7: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Sürücülerin araçlarını güvenli kullanabilmesi için karayolları trafik yönetmeliğince belirlenen şerit takip kurallarına uymaları gerekiyor. Bu kuralları hatırlatmak istiyorum. Sürücüler çok şeritli yollarda trafik durumuna göre hızın gerektirdiği şeritten sürmek zorundadır. En yavaş şerit en sağ şerittir. Sürücüler şerit değiştirmeden önce girilecek şeritte seriden araçların güvenle geçişlerini beklemek zorundadır. Sinyal vermek boş olmayan bir şeride geçiş yapma hakkı kazandırmaz. Şerit değişimi trafiği aksatmayacak veya tehlikeye sokmayacak şekilde yapılmalıdır. Çok şeritli yollarda en sol şerit sürekli işgal edilmemelidir. Sol şerit sollama işlemi için kullanılmalıdır. Sürücüler geçme, dönme, duraklama, durma ve park etme gibi mecburi haller dışında şerit değiştirmemelidir. İki şerit birden işgal edilemez. Sürücüler şeritleri ortalayarak araç kullanamaz. Dönüş yapmayı planlıyorsanız kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerlerinde 30, yerleşim yerleri dışında 150 metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmek yasaktır. Dönüş için şerit değiştirecekseniz hazırlığınızı önceden yapmalısınız. Araçlar cinsine ve hızına uygun olan şerit kullanmalıdır. Örneğin ağır vasıtalar otobanlarda en sol şeridi kullanamaz. Sinyal vermeden şerit değiştirilemez. Gittiğimiz yönde birden fazla şerit varsa sollama işlemi için karşı yöndeki yola girilemez. Genel şerit takip kurallarını hatırlatmış olduk. Güvenli yolculuklar.
6: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 4 Ağustos Salı, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı Veli Yıldız hazırladı. Teknik yapımda Sertan Çambaz. Mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmeniz temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin iyi bir anlaşma imzalamak için İran'ın son şansı olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, ABD ile müzakere halinde değiliz, Umman'la görüşmeler Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin güvenli geçişine odaklanıyor, dedi. Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Azak Denizi'nde gemilere yönelik insansız hava aracı saldırıları nedeniyle seyri sefer güvenliğinin sağlanması ve gemilerin korunması için ek tedbirler alındığını bildirdi. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih dönemi devam ediyor. Tercihler 10 Ağustos'ta sona erecek.
2: Zaman geçiyor.
0: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
0: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
0: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
0: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
0: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
0: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
0: Hayatın içinde sizinle.

Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. O hafta bu hafta manşeti Hürriyet gazetesinde. Terörsüz Türkiye sürecinin 2 yıla yaklaşan yolculuğunda en kritik haftaya girildi. Meclis bu yasama yılının finalini terör örgütü PKK'nın tasfiyesini sağlayacak çerçeve kanunla yapmaya hazırlanıyor. Teklif imzaya açıldı. Meclis Başkanı Kurtulmuş dün AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, Grup Başkanı Güler ve Parti Sözcüsü Çelik'le teklif üzerinde uzun görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerin bir bölümüne DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar da katıldı. Taslak üzerinde geniş bir uzlaşı hedefleyen AK Parti kurmayları Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol yöneticileriyle de görüştü. AK Parti mecliste grubu olan partilerin tamamından teklif için imza almayı hedefliyor. Ancak itirazlar ve çekinceler nedeniyle bazı partilerin ortak imzaya sıcak bakmadıkları öğrenildi. AK Parti teklifi kendi grubunda milletvekillerinin imzasını açtı. Gruplarca ortak imza verilmezse teklifin AK Parti ve MHP gruplarının imzasıyla sunulması olasılığı bulunuyor. Yunanistan'ın fiyasko planı Atina'nın Türklerin yoğun bulunduğu Batı Trakya'da Yunan nüfusunu arttırmak amacıyla hazırladığı teşvik programı fiyaskoyla sonuçlandı. Atina bölgeye taşınacak ailelere 11 euroya kadar hibe vermeyi vaat etmişti ancak sadece 600 başvuru oldu. Başvuruların ikisi onaylandı. %90'ından fazlasında gerçeğe aykırı bilgi tespit edildi. Atina çöken programı yeniden düzenleme kararı aldı. Yeni sistemde başvuru şartları hafifletilecek, kapsam genişletilecek ve taşınma desteğinin yarısı peşin ödenecek. Mumcu ailesiyle buluşacak Adalet Bakanı Akın Gürlek 24 Ocak 1993'te katledilen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelecek. Perşembe günü Bakan Gürlek 33 yıl önce öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Bir araya gelme talebi katillerinin arkadakilerinin ve bulunup ortaya çıkarılmasını isteyen Mumcu ailesinden geldi. Görüşmede Mumcu suikasti dosyasının son durumu aileye aktarılacak. Polisten kaçtı, valiye çarptı. Bartın Kırtepe mahallesinde akşam saatlerinde uygulama noktasında polisi fark

Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla sunulan 9 maddelik kanun teklifi gaziler, vazife malulleri, şehit yakınlarıyla terörle mücadelede yaralanan personele yönelik mali ve sosyal haklarda kapsamlı iyileştirmeler içeriyor. Nüfus artış hızındaki düşüş beka meselesi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, ülkemizin önümüzdeki yıllara ait nüfus projeksiyonları ciddi alarm vermekte. Nüfus artış hızımızda önemi göz ardı edilmeyecek bir düşüş gözlemlenmektedir. Bu durumun bir beka meselesi olduğu her fırsatta dile getirilmekte ve bunu yönelik tedbirlerin ivedilikle alınması tavsiye edilmektedir, dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi heyecanı Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Yaşta Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler. Görev süresi uzatılacaklarla kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülecek. Amerika Birleşik Devletleri İran çıkmasında İran'a yönelik kapsamlı saldırıyı olası anlaşma ihtimali sebebiyle durduran ABD yönetiminin kararsızlığı göze çarpıyor. Tahran'dansa ABD ile müzakere halinde değiliz açıklaması geldi. İran konusunda ciddi bir çıkmazda olduğu görülen Başkan Trump, İran'a son bir şans verdim dedi ve Hürmüz'ün bugün açılabileceğini dile getirdi. Türkiye gazetesine geçtik. 145 milyon beklerken 10 villası 5 milyona gitti. Ahbap kalpten çarptı sürmanşeti Türkiye gazetesinde. Haluk Levent Kırklareli'de her biri 14,5 milyon liralık 10 villaya senet verip 4 milyonu elden çıkardı. Sadece 5 milyon lirasını kurtarabilen müteahhit kalp krizi geçirdi. Terörsüz Türkiye ve gazilere iyileştirme ve şimdi gözler mecliste. Şehit yakınları ve gazilere yönelik paket mecliste, çerçeve yasa da bugün veya yarın geliyor. AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla meclise sunulan teklife göre şehitlerin anne babasının maaşı asgari ücretin altında olmayacak. Bakıma muhtaç gaziler 2,5 asgari ücret alacak. Vazife malulü er ve erbaşların muayene yaş haddi 41'den 55'e çıkarılıyor. 15 Temmuz'da malul sayılamayana da asgari ücret takımı üzerinden aylık bağlanacak. ABD-İran krizi müzakere lafı bile rahatlattı. Trump, İran'la müzakerelerin başlayacağını duyurup iyimser olduğunu açıkladı. İran yalanlasa da piyasalar rahatladı. Brent petrol 85 doların altına çekildi. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Acil diplomasi çağrısı Trump batırdı manşeti akşamda New York Times. Trump'ın İran'da kontrolü kaybettiğini yazdı. Yeni bir dünya savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı uyarısı yaptı. Gazetelerin kıdemli yazarı David French imzalı analizde Trump Venezuela'daki yönetimin başarılı olacağını sanıyordu. Kalan 5 ayda hiçbir hedefine ulaşamadı. Savaşı tırmandırmakla geri çekilmek arasında sıkıştı kaldı denildi. Analizde yeni bir dünya savaşının eşiğinde olduğu savunuldu ve felaketin yaklaştığını görmek ve yıkıcı bir savaş dünyayı yutmadan önce kararlı bir şekilde harekete geçmek gerekiyor ifadeleriyle ülke liderlerine çağrı yaptı. Yetimlerin yüzü güldü. Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Makaso Yetimhanesi'ni ziyaret etti. Çocuklara ve personele gıda ile kıyafet yardımı yaptı. Bu anlar Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinden paylaşıldı. Paylaşımda Türkiye dost ve kardeş Somali halkının yanında olmaya, insani yardım ve sosyal destek faaliyetleriyle dayanışmasını sürdürmeye devam ediyor ifadesini kullandı. Savunmada 1,1 milyar dolarlık rekor. Savunma sanayi Temmuz ayında tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı. Temmuz'da savunma ve havacılık ihracatı 2025'in aynı ayına göre %14,4 arttı. Sektörün ihracatı Ocak-Temmuz'da ise geçen yılın aynı dönemine göre %26,2 artarak 5 milyar 787 milyon dolar oldu. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Türkiye'ye 379 bin beyin göçü. Diplomaside merkez haline gelen Türkiye nitelikli iş gücünün de adresi oldu. Yeni Şafak'a konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 5 yılda akademiden mühendisliğe, yazılımdan tıbbi ve ileri teknolojiye kadar stratejik alanda görev alacak kişiler için 379.441 çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti belgesi düzenlediklerini açıkladı.
Türklere aksa yasa, Türkiye'nin Gazze'deki soykırıma karşı politikasından rahatsız olan İsrail, Türk vatandaşlarını Mescid-i Aksa'ya sokmamaya başladı. 29 Temmuz'da Tel Aviv üzerinden İsrail'e giren Yasir Enes Aykanat, 5 farklı kapıdan girmeyi denediğini ama her defasında İsrail askerleri tarafından engellendiğini söyledi. Kudüs'teki rehberler de asker ve polislere Türklerin Mescid-i Aksa'ya alınmaması talimatı veriliyor.

0: dedim. Türk askerinin Lübnan'daki geleceği Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i rahatlatmak ama aynı zamanda Tel Aviv'i kontrol etmek için Lübnan'a doğrudan kendisinin asker konuşlandıracağını düşünüyoruz. Ancak tüm sorumluluğu üstlenmemek için bu misyonu uluslararası güç formatına dönüştürecektir. Peki Türk askerlerinin durumu ne olacak? Bu kez Ankara'nın eli güçlü. Sabah gazetesine geçtik. Devletim sayesinde hayata tutundum manşeti Sabah'ta. Mustafa Altıparmak depremde eşini kaybedince iki oğluyla bir başına kaldı. Ufuk bebeğe devlet, Umut'a ise halası sahip çıktı. Yeni yuvasına kavuşan Mustafa Baba iki evladını da yanına alıp mutlu bir başlangıç yaptı. İsrail'in Gazze barış planına uyması şart. Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la telefonda görüştü. Görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğunu ifade eden Erdoğan, İsrail'in Gazze barış planının ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının planının başarısı için şart olduğunu, Türkiye olarak gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini kaydetti. Tabii son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Serbest fonların portföyü bir haftada 75 milyar lira azaldı. Hızlı büyüme temposuyla portföy hacmi 10 trilyon liraya aşan yatırım fonlarında geçen hafta 166 milyar liraya yakın kayıp yaşandı. TEFA verilerine göre toplam yatırım fonlarının hacim olarak %65'ini oluşturan serbest fonlarda 75 milyar liralık azalış dikkat çekerken en yüksek giriş ise 69 milyar lirayla para piyasası fonlarında gerçekleşti. Enflasyon %30 bandına demir attı. TÜİK Temmuz ayında tüketici fiyatının %1,78 arttığını açıkladı. Piyasa beklentilerinin hafif altında gelen veriyle yıllık enflasyonda 0,36 puan azalarak %32,11'e indi. Böylece son bir yılda TÜFE'deki düşüş 1,77 puanda kalırken yıllık enflasyonun 30-33 bandındaki seyri 12. ayı da geride bıraktı. İhracat büyümesi ithalatın altında kaldı. Tim ve Ticaret Bakanlığı geçici verilerine göre Temmuz ayında yıllık bazda ihracat %2,9 artışla 25 milyar 621 milyon dolara, ithalat ise %5,2 artarak 32 milyar 989 milyon dolara yükseldi. Ben günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yorumcu konuğumuzla birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8'i 10 dakika geçiyor. Şu gündemi değerlendirmeye başlıyoruz efendim. Bugün yorumcu konuğumuz Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Doktor Bilgay Duman. Sayın Duman, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, teşekkür ederim.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında...

0: yaşananlarla başlayacağız ama uzunca bir süredir aslında aynı şeyleri konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bu sadece tabii bizim tutumumuz değil, hem İran tarafının hem Amerika Birleşik Devletleri tarafının bir anlaşmaya varıldığının, bir de anlaşmanın bittiğini, saldırıların yeniden başladığını, İran tarafının bu saldırılara karşılık verdiğini, evet, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerinin bulunduğu Körfez ülkelerine yönelik İran'ın misilleme saldırılarda bulunduğunu, yine Amerika Birleşik Devletleri'nin eğer İran bu taleplerimizi yerine getirmezse cehennemi yaşatacağız, çok büyük saldırılar gerçekleştireceğiz, evet, şeklindeki açıklamalarını ben kendi adıma söyleyeyim, buralarda defalarca tekrar ettik, evet, aynı tablo aynı şekilde devam ediyor. Şimdi tabii sizler için de bu süreç hiç şüphesiz zorlu bir süreç, çünkü hemen her gün inanılmaz bir bilgi akışı var. Doğru. Ama bunun ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış, bunu teyit etmek ne kadar mümkün oluyor? Bu ayrı bir tartışma konusu. Hem İran tarafı hem Amerika Birleşik Devletleri tarafı, ki ABD Başkanı Trump'ı göz önünde bulundurduğumuzda, söylemlerinin geçerliliğinin ne kadar kısa süreli olduğunu zaten evet, başkanlık döneminde epeyce tanıklık ettiğimiz birçok olayı gördük. Şimdi elbette güç hususlar bu meseleleri yorumlamak, evet, için, evet, bir gelecek perspektifi oturtabilmeye çalışmak hakikaten çok güç. Uluslararası ilişkiler uzmanlarına da bu süreçte hakikaten kolaylıklar diliyoruz. Çünkü çok kısa sürelerde çok büyük meseleler çok farklı yönlere evrilebiliyor.
1: Evet, evet,
0: bir günün teorisi, yaklaşımı başka bir gün bambaşka bir tabloya dönüşüyor. Şimdi tüm bunlara rağmen elbette bu süreçleri okumaya ihtiyacımız var, yorumlamaya ihtiyacımız var. Bu hususu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Mevcut duruma bakacağız. Şimdi Hürmüz Boğazı'nda mesele kilitlenmiş gibi görünüyor. ABD tarafı İran'la müzakerelerin yürütüldüğünü, İran'sa böyle bir müzakerenin olmadığını,
1: evet, evet,
0: Hürmüz Boğazı ile ilgili hususun Umman'la görüşüldüğünü ifade etti İran tarafı.
1: Evet.
0: Yani şimdi burada bile büyük bir çelişki var bu
1: çok
0: hususu
1: doğru
0: anlamak özelinde. Şimdi nasıl değerlendireceğiz, nasıl okuyacağız? Ben sözü size bırakayım.
1: Çok zor bir yerde bıraktınız. Yani biraz önce, yayından önce de içeride sohbet ederken aynı şeyi söyledik. Yani geceden sabaha her şey değişebiliyor. Bir bakıyorsunuz tabii, mesela Amerika ile Türkiye arasındaki saat farklarını da ele alınca hemen böyle gözümüzü açar açmaz artık telefonlara bakmak durumunda kalıyoruz ya da hani uyarılarımız, bildirimlerimiz hiç susmuyor. Çünkü dediğiniz gibi meseleyi de takip etmek gerekiyor ve dakikalar içerisinde bir anda her şeyin değişebileceği süreçlerle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii belki de hani uluslararası ilişkilerin en zor döneminde şu an takip etme aşamasındayız. Hem liderlerin fikri takibi, işte söylem tutarlılığı konusunda soru işaretleriyle karşı karşıyayız. Hem de olayların yaşanma hızıyla da çok farklı bir durumdayız. Teknoloji çağında, işte iletişim çağında bazen hani her şeyin daha kolay olduğu konuşuluyor ama bazen de işte her şey daha da zor olabiliyor. Çünkü işte yapay zekaları konuşuyoruz, işte yeni teknolojileri konuşuyoruz. Bunlarla hangisinin gerçek, hangisinin işte sizin de söylemiş olduğunuz gibi doğru olduğu, hangisinin bu konuda bir aldatmaca içerdiği konusunda da zaman zaman bizler de şaşırıyoruz, yanılıyoruz bazen. Bu bizim yaptığımız yorumlara da yansıyor. Ki işte dediğiniz gibi benim görevim itibariyle Anadolu Ajansı'ndayım. Stratejik Analiz Müdürlüğü'nü yapıyorum. Bazen geceden sabaha almış olduğumuz bir analiz eskimiş bile olabiliyor. Yani bir gün öncesinde yapmış olduğumuz işte yayın planını ertesi gün değiştirmek zorunda kalıyoruz. Ki siz de aynı böyle güncel olarak gündem hazırlığı yapıyorsunuz. Geceden sabaha bir anda gündeminiz eskime durumunda kalabiliyor. O yüzden de mesela Anadolu Ajansı da bir teyit hattı var. Yani sürekli çıkan haberi ya da işte yapılan gündemi bir teyit etme peşinde. En büyük problemimiz belki de bu. ABD-İran savaşında da dediğiniz gibi takip etmesi çok zor bir lider. Zaman zaman İşte

0: Her şey güllük gülistanlık olduğunu söylüyor. Bir gün sonrasında ya da bir saat sonrasında dahi bir anda tekrar bir cehenneme, bir kaos planına dönüşüyor. Ama sanki ABD-İran Savaşı'nda böyle inişli çıkışlı bir istikrar durumu da söz konusu. Bu noktada halen savaşın bir yayılma etkisi içerisinde olduğunu görüyorum ben. Yani şu an itibariyle her ne kadar Donald Trump işte anlaşmaya yakınız gibi ifadelerde bulunsa da işte hafta sonu yapacağı saldırıları zaman zaman iptal etse de bunu birkaç kere daha görmüştük. Sanki halen savaş sınırlarını yükseltmeye devam ediyor. Bunu hani bugün itibariyle halen biz işte Hürmüz coğrafyasında konuşuyoruz. İşte ABD'nin İran coğrafyasına yapmış olduğu saldırılar var. İran'ın Körfez'deki, Ürdün'deki, işte Irak'taki, Suudi Arabistan'daki ABD unsurlarına yönelik yapmış olduğu saldırılar var. Ama bununla beraber yine işte Hazar'da bir Ukrayna saldırısı görmüştük İran'ın yönelik olarak. Diğer taraftan yine Mısır'da bir saldırı olduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Yine belki de savaşın bu aşamasında ilk kez Ürdün toprakları son dönemde hedef alınmaya başladı. Yani halen savaşın bir yayılma etkisi var. Diğer taraftan tabii İran'ın en önemli stratejik kozu vekil unsurları. Biz Gazze'deki başlayan savaştan sonra, Gazze meselesinden sonra, yani 7 Ekim'den sonra, hatta belki biraz daha öncesine de alacak olursak, işte Suriye'de yaşananlardan sonra, Suriye'deki 8 Aralık devrimiyle de beraber, önce Gazze sonra Suriye'deki devrimle beraber İran'ın sanki vekil güçlerinde bir sınırlanma olduğu yönünde bir yorumla karşılaşıyorduk. Ama bugün itibariyle özellikle Irak'taki Şii milis gruplar ve Husilerle beraber hala bu vekil güçlerini İran'ın aktif olarak kullanabildiğini gördük ki diğer taraftan Hizbullah da her ne kadar İsrail'in işte saldırılarıyla beraber hem İran içerisindeki saldırıları hem Lübnan'daki saldırılarıyla beraber Hizbullah'ın da bir sınırlanma içerisine girdiği düşünülse de sanki yeniden bir konsolidasyon dönemi, yeniden bir toparlanma dönemi geçirdiği ve Hizbullah'ın kendi gücünü belki eskiden olduğu kadar ki güçlü olmasa da bir bütünlük içerisinde tekrar o pozisyonunu koruduğu bir süreci gördük. Bu noktada halen vekil unsurlar üzerinden de savaşın güçlü bir şekilde devam ettiği bir süreci görüyoruz ki bu savaşın iki yönü var şu an itibariyle bence. Bir yayılma süreci. Ya bu yayılma süreci de kontrollü bir yayılma. İran bu konuda bence savaş stratejisini oldukça iyi kurgulamış durumda. Yayına girmeden önce Kasım Süleymani'nin ki 2020'de ABD tarafından Irak'ta bir hava saldırısıyla öldürülmüştü. Belki de İran'ın Orta Doğu'daki en güçlü unsuruydu. Hem savaş planlamalarında hem işte vekil unsurlarla ilişkilerin devam ettirilmesi konusunda ABD'nin yapmış olduğu saldırıdan sonra Kasım Süleyman'ın hayatını kaybetmesiyle sanki İran'ın da bu gücünde bir daralma olduğu yönünde bir düşünce hakimdi. Ama Kasım Süleyman'ın çizdiği planların halen geçerli olduğunu şu an itibariyle görüyoruz. Ki dediğim gibi yayına girmeden önce Kasım Süleyman'ın 2019'daki bir videosuna denk geldim. Belki bugün yaşanan bütün planlamanın o günlerde çizildiğini gösteriyor. Oradaki ifadelerinde şunlar var. Biz bir denizlere her daim çalışıyoruz. Bu halkın bir zorunluluğu diyor. Bu denizlerden kastı Doğu Akdeniz. Bugün işte en son Mısır'da yapılan saldırıda Doğu Akdeniz'in de savaş coğrafyasına mı dahil oluyor meselesini gördüm. Kızıldeniz'den bahsediyor. Babilmendep Boğazı'ndan bahsediyor. Bugünkü Umman Denizi'nden işte Hürmüz Boğazı ki Hürmüz Boğazı bizim için kilittir diyor. Sanki bu zamana hep hazırlanılmış İran tarafından ki bugün gelinen noktada da Hazar Denizi'nden bahsediyor yine vazgeçilemeyecek konusunda. Hatta Karadeniz'e kadar bir etki kapasitesinin üretilmesi gerektiğinden bahsediyor. İşte bugün de aslında bu planlara yapıldığı daha öncesinden ya da bugünkü savaşa İran'ın öncesinden hazır olduğu konusunda bir bende algı oluştu. Açıkçası ki şu an ABD-İran savaşının gelmiş olduğu nokta bunu gösteriyor. Yani İran'ın çok hazırlıklı olduğu, bu konuda planlamalar yaptığı, bu planlamaları farklı seviyelerde düzenlediği görülüyor. Diğer taraftan tabii İran'ın da almış olduğu desteklerle vuruş kapasitesini, hedef kilitleme kapasitesini güçlendirdiği, bu noktada nokta atışı konusunda çok daha ileri seviyeye kendisini taşıdığını görüyoruz. Diğer taraftan tabii askeri kapasiteye de bakmak gerekiyor. Sanki ilk günlük 40 günlük savaşta ABD'nin ve İsrail'in İran'ın tüm askeri kapasitesini yerle bir ettiğine yönelik bir algı vardı ki Trump'ın açıklamalarını siz benden çok daha iyi hatırlıyorsunuzdur burada. İşte tüm askeri altyapıyı yok ettik, askeri altyapı tamamen ortadan kalktı gibi ifadelerden bulunmuştu Trump. Şimdi bugün gördüğümüz noktada halen bu kapasitenin devam ettirildiğinde görülüyor. Diğer taraftan tabii ABD açısından da yani hem askeri sürecin kapasitenin devam ettirilmesi konusunda işte mühimmat eksikliklerinin tamamlanması gibi konularda soru işaretleri olduğunu görüyoruz. Tabii bir taraftan da yani siyasi ve diplomatik olarak da savaşın aynı hızıyla sürdürülebilmesi ABD açısından da kolay değil. Geçtiğimiz günlerde denk geldiğim bir istatistikte ABD'nin son 10 yıldaki en düşük petrol arzı içerisinde olduğu istatistiği vardı. Bu bence önemli. Dün de yine Trump işte iki ABD'li şirkete atıfta yapılarak bir an önce petrol fiyatlarının da aşağı çekilmesi gerekiyor, bu şirketler çok para kazandı gibi böyle ifadelerde bulundu. Yani Amerika'nın da kendi iç politikasında çok ciddi bir sıkışmışlık olduğunu görüyoruz.
1: Ki aslında bu dış politikaya da yansıyor. Tabii. Amerika Birleşik Devletleri o sarsılmaz ve her alanda muktedir. Yani bu yaratılan algı tabii elbette böyle evet, bir şey pek mümkün değil şüphesiz ama İran buna da ciddi bir darbe vurdu.
0: Ya tabii ki, tabii ki. Yani burada bir ABD-İran arasındaki mesele bence çok etkili. Diğer taraftan İsrail'in Orta Doğu'da yaratmış olduğu, hatta bölgenin genelinde yaratmış olduğu kaotik durum da çok etkili. Bu sadece ABD-İran-İsrail üçgeninde değerlendirmemek de gerekiyor. Bugün itibariyle İsrail'in yayılmacı politikaları, hani daha uluslararası ilişkiler tabiriyle irredentist politikaları ABD'yi de çok zorlayan bir süreç içerisinde ki ABD iç politikasında da çok ciddi depremler yarattığını görüyorsunuz. İşte bir tarafta Rubio, bir tarafta Vance'in açıklamaları bu konuda dikkate alındığında, yine Epstein dosyaları ya da Epstein dosyaları dikkate alındığında ki işte yine yayına girmeden önce okuduğum kadarıyla işte Apple tüm Telegram programlarını kendi store'undan, kendi mağazasından kaldırmış. Çünkü dün Telegram Epstein'le ilgili bütün dosyaları işte Telegram'da yayınlanabileceğine yönelik bir açıklama yapmıştı. Yani bu ABD iç politikasında sarsıcı. Özellikle İsrail'in hem Afrika'da atmış olduğu adımlar, işte Somaliland hamlesi, diğer taraftan işte biliyorsunuz Netanyahu geçtiğimiz hafta ABD'deydi ki yani o 5 günlük durmanın ardından işte tekrar savaşa başlamasını Netanyahu mu sağladı gibi ABD'de de çok ciddi tartışmalar yapılmaya başlandı bununla ilgili olarak. Diğer taraftan yine Balkanlara'daki işte Arnavutluk üzerindeki işte etki ki Kuşner'in biliyorsunuz orada oradaki halk hareketlerinde çok ciddi etkisi olduğu konuşuluyor. Yani İsrail'in bölge politikasındaki istikrarsızlık üreten faktörü de ABD'yi çok zorluyor. Çünkü ne olursa olsun biz bunu artık net olarak hani söyleyebiliyoruz ki zaman zaman da hep uluslararası ilişkilerde tartışma konusu. ABD mi İran İsrail destekliyor, İsrail mi ABD'yi destekliyor? Hani böyle karşılıklı bir durumda söz konusu. Ama şu an İsrail'in yaratmış olduğu kaosun ABD'yi de hem bölgede hem uluslararası siyasette çok zorladığı bir süreçteyiz. Bu konuda Trump'ın biraz daha bir uyanış içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bir tarafta Orta Doğu'da yeni bir mimari, bu mimariden kastım

0: sadece güvenlik mimarisi değil. Yani bir siyasi mimari de kuruluyor. Bununla beraber geçtiğimiz günlerde Türkiye'de ziyaret etmişti Irak Başbakanı. Biliyorsunuz Türkiye'ye gelmeden önce hem ABD'yi hem İran'ı ziyaret etmişti. Ki ABD ziyaretinde 48 anlaşma imzalanmış. Bu anlaşmayla beraber bölgede yeni bir enerji mimarisinin kurulduğundan bahsetmiştik ki yine ABD'nin Ankara Büyükelçisi aynı zamanda hem Suriye hem Irak özel temsilcisi işte dört deniz girişimi gibi bir girişimden bahsetmişti. Bir tarafta enerji mimarisi kuruluyor, bir tarafta bir yeni siyasi mimari var, bir tarafta diplomatik ilişkiler söz konusu ama bir tarafta da İsrail var. İsrail'i bir kenarda tutarak, İsrail'i ABD dış politikasından dışlamadan Orta Doğu'da yeni bir yapı kurulmaya çalışılıyor ki bu yapı da yine hani Türkiye'nin de ön plana çıkan bir rolü var. İşte bundan sonraki süreçte ABD-İran dengesini devam ettirirken Türkiye-İsrail dengesini nasıl devam ettirecek? Çünkü Netanyahu'nun bundan sonraki hedefi Türkiye'ye koyduğunu pek çok açıklamasında görmüştük ki Netanyahu'nun geçen haftaki ABD ziyaretinde de yine hani Suriye konusunda Türkiye yönelik bir atıfta bulunuyordu. Bu konuda ABD'nin de önümüzdeki süreçte ABD'yi de zorlayıcı pek çok konuyla karşı karşıya kalacağını söyleyebiliriz.
1: Şimdi bu meseleyi dönüşte ayrıntılandırırız. Çünkü Körfez ülkelerinde de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez ülkelerini koruma savunma anlayışı ile ilgili de ciddi bir hayal kırıklığı ve kırılma yaşandı.
0: Evet, çok haklısınız.
1: O da çok başka bir boyut. Ona da ayrıca bakmak lazım. Kısa bir reklam arası.
2: Reklamlar. Garanti
3: BBVA. Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok pul. Yoksa ikisi de mi?
2: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurtdışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Bu bölümde TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz. Harun Aykaç, şimdi İran'da tabii yaşanan gelişmeleri merak ediyoruz. Yapılan açıklamalar var. Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelerin yürütülmediğine ilişkin açıklamalar geldi. Ama ABD Başkanı Trump tam tersi müzakerelerin tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti. Orada da çelişkili bir durum var. Şimdi tabii meseleyi, gerçekliği mevcut durumda bilmek ne kadar mümkün, ama sen bu süreci takip ediyorsun. Nasıl bir yaklaşım içerisinde İran yönetimi, bildiğimiz İran anlayışı hala bir şekilde hani diplomasi masasında yürütülen süreçle İran kamuoyuna paylaşılan konular arasında biraz farklılık var gibiydi önümüz geçtiğimiz dönemde. Şimdi mevcut durum nasıl? Bunları da merak ederiz elbette.
2: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu müzakere sanki bir bilmeceye döndü gibi, hani böyle bakınca gözüküyor. Ancak dün biz İran Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü İsmail Bekai'nin haftalık basın toplantısına iştirak ettik. Bu soru kendisine soruldu. Dedi ki, biz Amerika Birleşik Devletleri ile direkt müzakere yapmıyoruz. Ancak Pakistan üzerinden mesaj alışverişimiz devam ediyor. Bazı zaman dilimlerinde de Katar'ın katkıları da oluyor dedi. Bu demek ki bir arka kapı diplomasisi devam ediyor. Yani bunu bize net bir şekilde gösteriyor. Öte taraftan yine Hürmüz Boğazı ile ilgili bir soru sorulurken de dedi ki, ABD anlaşmayı ihlal ettiği sürece Boğaz'daki durum değişmeyecek. O cümle de işin doğrusu dikkatimi çekti. Yani o yukarıdaki ifade ettiklerimize bağlı olarak. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri saldırılarına son verir de İran'la, İran'ın da az çok talep ettiği noktalarda bir yaklaşım gösterirse bu kapı açık. Yine iki gün önce İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian bir çağrıda bulundu. Dedi ki, Amerika Birleşik Devletleri ve İran tekrar İslamabad mütabakatına dönmeli. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Dolayısıyla bunlardan biz anlıyoruz ki, her ne kadar hani net hatlarla işte müzakere yapmıyoruz dense de, kendileri zaten söylüyor, arka kapı diplomasisi devam ediyor. Öte taraftan tabii Trump'ın yapmış olduğu o sert açıklamalar da burada rahatsızlık meydana getiriyor. İşte topyekün saldıracağız, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra görülmemiş, eşi benzeri var olmayan bir saldırı, neye uğradıklarını şaşıracaklar. Bunun üzerine hem İran ordusu hem devrim muhafızları ordusunun sözcüleri de açıklamalarda bulundular. Amerika Birleşik Devletleri'nin havadan veya karadan veya farklı açılardan yapacağı her türlü saldırıya biz hazırız. Öte taraftan İran'ın Amerika ve İsrail destekli özellikle Kürt grupların tekrar İran aleyhine kışkırtılması noktasında da çok duyarlı hale geldiğini söylemek lazım. Özellikle Irak'taki Kürt gruplara yönelik silahlı eylem yapacak tehdit gruplarına ciddi saldırılar düzenliyor. Çünkü daha önceki süreçte ABD ve İsrail'in nihai noktada İran'ı beşe bölme girişimlerinin olduğu hala hafızalarda. Dolayısıyla ordu bu yaklaşım içerisinde meseleye yaklaşıyor. Süreç içerisinde kendi aleyhine kullanılabilecek gruplara karşı da aynı zamanda şu anda mücadelesini sürdürüyor, sürdürmeye devam edeceklerini de söylediler. Bakalım süreç neyi gösterecek. Ama bir arayış var. Yani onu söylemek lazım. Yerini bulur mu, o da ayrı bir şey. Süreçte göreceğiz.
1: Peki. Harun Aykaç, çok teşekkür ediyoruz değerli katkıların için. Kolaylıklar diliyoruz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikteydi. Değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Doktor Bilgay Duman'la birlikte. Sayın Duman, şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu sürecin hatta zaman zaman çatışmaya, savaşa dönüşü, biz savaş olarak da tabii elbette 40 günlük bir süreç içerisinde görmüştük, yoğun bir savaşta olmuştu. Şimdi tabii siz girişte bu savaşın bölgeye yayılabilme ihtimali üzerinde, evet, durdunuz. Şimdi bu savaşı bölgeye yaymayı isteyen, temenni edenler belli. Buna mukavemet gösteren Türkiye gibi ülkeler var hiç şüphesiz. Pakistan bu konuda elini taşın altına koymuş gibi görünüyor. Çok önceleri, belki İran rejimi inşa edildiğinden bu yana bir şekilde Suudi Arabistan'ı İran'ın karşısında konumlandırmaya çalışan ve buna da teşne olan bir Suudi Arabistan yönetimi vardı. Evet. Ve açıkçası ben hep şunu merak ettim: Suudi Arabistan'ın bu süreçteki tavrı ne olur, ne olabilir diye. Ama sanki Suudi Arabistan itidalli ve rasyonel bir tutum

0: takındığı gibi görünüyor. Öyle çok da Amerika Birleşik Devletleri'nin provoke ettiği gibi hani kendi bir şekilde uygulamak istediği politikayı iyi kötü ortaya koymaya çalışıyor gibi görünüyor. Şimdi Mısır buna keza yine aynı şekilde refleks gösteriyor. Şimdi bu ülkeleri İran'a karşı konumlandırmaya çalışan güç ve strateji acaba bu ülkeleri başka bir konuma getirmiş olabilir mi?
1: Şimdi hani bölgeye de bu uyanışın olduğunu söylemek lazım. Yani çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü bölgedeki çatışmalardan en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor Suudi Arabistan. Daha önce de bildiğiniz gibi işte Aramco'nun tesislerini İran birkaç kez vurmuştu. Ve Suudi Arabistan bu çatışmaların bir parçası olmak istemiyor. Tabii sadece buraya geçmeden önce bir Katar konusundan bahsetti Harmi. Aslında çok da doğru bir yere geldi. Yani hani hep konuşuluyor, neden Katar? Zira şimdi biz Hürmüz'ü konuşuyoruz. Evet, Hürmüz'deki meselelerin tamamından oradaki hem enerji anlamında hem mal tedariki anlamında ciddi bir etkilenme durumu söz konusu, ama bu konuda en fazla etkilenen ülke Katar diyebiliriz. Çünkü şimdi Suudi Arabistan'ın Katar dışında denize çıkışı var. Yani şimdi coğrafya bilmek açısından bu anlamda son derece önemli. Yani haritayı biraz daha okumak lazım. Bir Kızıldeniz çıkışı var. Kızıldeniz bu noktada hani Suudi Arabistan için kurtarıcı güç, ve diğer taraftan yine Umman üzerinden de bir çıkış sağlayabilir. Diğer taraftan bakıyorsunuz işte yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujair Limanı'ndan hani Körfez'i yani Hürmüz Boğazı'nı bypass ederek çıkma ihtimali var. Yine nispeten daha düşük düzeyde bir etkilenme durumu söz konusu. Ama Katar'a baktığınızda doğrudan işte Basra Körfezi'nin içerisindeki o havzada kalıyor. Yani Hürmüz Boğazı'ndaki havzada kalıyor ve bu noktada hem enerji tedariki hem işte Katar enerjisinin dışarıya satılması hem bölgedeki ticaret açısından Katar bu konuda en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. Yine hani tabii ki Kuveyt de bu noktada Katar'dan farksız değil. O yüzden hani ki Katar'ın İran'la ilişkileri konusuna baktığımızda ki hatırlayacak olursanız Körfez'de bir Katar üzerinden kriz yaşanmıştı. Bu konuda Türkiye ve İran'ın Katar'la çok daha yakın bir diyalog içerisinde olduğunu görmüştük. O nedenle Katar'ın da İran'la ilişkileri diğer ülkelere göre çok daha yumuşak düzeyde, çok daha belki yakın düzeyde diyebiliriz. Yani hani Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dikkate alındığında ki bölgesel denklemdeki mücadelede Katar'ın daha ihtiyatlı bir tutum içerisinde olduğunu bugüne kadar gördük. Ama diğer taraftan işte mesela örneğin Yemen meselesinde hem Birleşik Arap Emirlikleri hem Suudi Arabistan İran'la karşı karşıya gelmişti, biliyorsunuz askeri olarak karşı karşıya gelmişlerdi. Yani hem Suudi Arabistan hem İran, hem Suudi Arabistan hem Birleşik Arap Emirlikleri'nin askeri güçleri Yemen içlerine girip ordu kurup orada Husilerle savaşmışlardı ki Husilerin biliyorsunuz İran destekli olduğu da çok net bir durum. O nedenle yani Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan İran'la savaşan ülkeler aynı zamanda, yani dolaylı bir savaş da olsa savaşan ülkeler. Ama Katar'da bu durumu görmüyoruz. O yüzden Katar'ın kendi içerisindeki denklem, kendi içerisinde bulunmuş olduğu jeopolitik konum, diğer taraftan İran'la ilişkileri konusunda dikkate aldığımızda Katar'ın bu konudaki açıkçası arabuluculuğu anlaşılabilir. Tabii yine ABD'nin de Katar'la ilişkileri bu noktada önemli. Diğer taraftan tabii Umman meselesinden bahsediyoruz. Şimdi İran Umman'ı biz Umman'la yürütüyoruz Hürmüz müzakerelerini diyor, ama bir taraftan da Umman ve ABD arasındaki ilişkiler de bu konuda belirleyici konumda. İşte belki hani aradaki söylem farkı buradan da kaynaklanıyor olabilir. İşte Trump biz görüşüyoruz İran'la derken İran'ın herhangi bir görüşme yok demesinin sebebi de bu olabilir. Çünkü İran biz Umman'la görüşüyoruz diyor. İşte ABD Umman ilişkileri de bu noktada göz önüne alındığında sanki Donald Trump işte Umman'la görüşürken işte biz görüşüyoruz ifadesinde bulunmuş da olabilir. Biliyorsunuz çünkü

0: diplomasi de, mekik diplomasisi bu noktada önemli. Umman'ın hem İran'la hem işte diğer taraftan ABD ile yürüttürmüş olduğu ilişkiler aslında doğrudan bir görüşme olmasa da bir dolaylı görüşmeyi beraberinde getiriyor. O yüzden hani bir şekliyle bu görüşme süreci devam ediyor. Ama buradaki temel mesele ABD ve İran arasındaki makasın çok geniş olması. Hı. Yani buradaki bu problemin ben biraz da bu olduğunu düşünüyorum. Hem ABD'nin hem İran'ın maksimalist taleplerden, yani hani en üst çıtadaki taleplerden vazgeçmediği bir süreç var. Eğer hani her iki tarafta bu noktada biraz daha bu işi aşağıya doğru çekmezse ben çok kolay bir anlaşma düzenine girilebileceğini düşünmüyorum.
1: Çok kısa bölgesel dörtlü mekanizma ile ilgili.
0: Evet.
1: Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye ve Mısır.
0: Evet, evet.
1: Şimdi tabii bölgeyi bir şekilde kaosa sürükleyen ülkenin İsrail olduğu gerçeği, İsrail'in sınır tanımaksızın hemen her alanda, işte zaten Gazze ile başladı, Batı Şeria ile devam etti, Lübnan, Suriye, Irak'ta gördük, yine Katar'daki saldırıları, zaten tüm bölge ateş çemberine dönüştürüldü, İran'a saldırılır ki savaşın başlama sebebi belki de. Şimdi böyle bir durum, böyle bir tabloda bu dört ülkenin yaklaşımı bir şekilde hani İsrail'i sınırlandırma ya da çevreleme gayreti içerisinde okunabilir mi?
0: Yani belki biraz daha dengelemeyle ifade etmek lazım bunu. Çünkü Türk dış politikasına bakıldığında yani bir kere her şeyden öte hani Cumhuriyet'in kuruluş döneminden bu zamana kadar Atatürk'ün söylemiyle yurtta sulh cihanda sulh unsuruyla hareket eden bir Türk dış politikasından bahsediyoruz. Yani Türkiye hiçbir zaman savaş yanlısı bir tutum sergileyen, çatışmaları önceleyen bir ülke değil dış politikada. Bunu net olarak ifade edebiliriz.
1: Yani bunu şöyle tarihsel süreçte, hatta Atatürk dönemi dış politika anlayışıyla belki Sadabat Paktı'na, belki Balkan Antantı'na benzetebileceğimiz bir olgu.
0: İşte şimdi ben tam oraya geliyordum. Hani tecrübeli bir yayıncı olunca hemen ne söylemek istediğimi çok net anladınız. O dönemde işte bir tarafta Sadabat Paktı biliyorsunuz 36'da, daha sonrasında Bağdat Paktı, daha sonrasında yine Balkan Antantı, sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi Türkiye kriz dönemlerini o süreçten bu zamana kadar bölgesel ittifaklarla aşan, bu konuda işbirliğini önemseyen bir ülke. Bugün de bunun yine aynı şekilde yani ilkesel dış politikanın devamlılığını aslında burada çok net görebiliyorsunuz. Bugün de yine Türkiye aynı süreçleri devam ettirmeye gayreti içerisinde ki bu konudaki hani bu dönemin söylemi bence çok daha önemli bir söylem. Bölgesel sahiplenme, bağlantısallık, işte Türkiye'nin güvenli liman olma durumu, bunların aslında hepsinin karşılığı, yani bunların kavramsal ve kuramsal karşılıklarını bu şekilde ifade etmek gerekiyor. İşte bugün bölgesel sahiplenmenin aslında bir yansımasını görüyoruz. Bu dörtlü ittifakla bu R4 ülkeleri ifade ediliyor, yani İngilizce ifadesiyle Regional Four olarak ifade ediliyor, yani bölgesel dörtlü. Şimdi bölgenin dört büyük aslında denklem içerisindeki ülkesi bu dört ülke. Belki gerçekten biraz önce belki çok fazla konuşamadık reklamlardan önce ifade etmiş olduğum gibi, yani bölgede yeni bir mimari oluşuyor. Bu mimarinin işte askeri tarafı var, enerji tarafı var, bir tarafta işte siyasi tarafı var, bir tarafta da işte bu şekilde bölgesel bir diplomatik ve siyasi ilişki kurulmuş durumda. Pakistan bölgenin en güçlü ülkelerinden bir tanesi, bir nükleer güç, bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Diğer taraftan yine ABD, Suudi Arabistan meselesi konuşulduğunda yine son dönemde işte nükleer meselede ABD ile Suudi Arabistan arasında bir anlaşma imzalandı. Türkiye'nin yine kendi içerisinde geliştirmiş olduğu savunma sanayi ve teknolojik hamleleriyle beraber yine nükleer güç olma konusunda en azından bir yol haritası çizdiğini görüyoruz. Yine Mısır'da bölgenin denge ülkelerinden bir tanesi ki hani yine Ortadoğu çalışanlar bilirler. İşte Suriye'si savaş

0: Mısırsız barış olmaz söylemi çok hakimdir hani Orta Doğu çalışanlar açısından. Mısır'da bu işin en önemli parçalarından bir tanesi ki Türkiye-Mısır ilişkilerinde son süreçte atılan adımlar bence bölgesel denklem itibariyle de son derece önemli. Özellikle Doğu Akdeniz meselesi gündeme geldiğinde bunun çok daha önemli olduğunu görüyoruz ki işin bir tarafı eğer Doğu Akdeniz konuşuyorsak tabii İsrail'in bundan tehdit algılamaması evet. Mümkün değil ama şunu biraz önce de söyledim, net olarak ifade etmek lazım. Türkiye'yi hiçbir ülkeye ya da hiçbir ülkeye rağmen böyle bir adım atma peşinde değil. Türkiye hem yerel ittifaklar, bölgesel ittifaklar hem de daha geniş ittifaklar çerçevesi içerisinde hareket ediyor. İşte Suriye, Irak, İran, Suriye, Irak, Türkiye üçgeni. Diğer taraftan yine bölgesel dörtlüğüyle beraber işte Pakistan, Suudi Arabistan, yine Mısır dörtgeni. Yine Körfez ülkeleriyle geliştirmiş olduğu ilişkiler ki dün Cumhurbaşkanımız Suudi Arabistan devlet başkanını da aradı. Bu konuda ilişkiler. Yani Türkiye kendi diplomasi alanında ittifaklar üzerinden genişletmeye çalışan bir ülke. Burada şunu söylemek lazım. Aslında hep savaşlar eksiler üretir ama burada bir fırsat da zaman zaman ortaya çıkabiliyor.
1: Peki. Devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası.
2: Reklamlar. Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
3: Dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
2: Gençlik Kulübü mü?
3: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
4: Setur Yaz Show. Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
5: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Bu bölümde Mersin Çağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Koç konuğumuz. Sayın Koç, günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Cihan Bey, günaydın. İyi sabahlar diliyorum. Diler Bey'e de selamlarımı iletiyorum.
3: Teşekkür ederim hocam. Saygılarımı sunarım.
1: Çok teşekkür ederiz. Rusya-Ukrayna Savaşı'na bakacağız Sayın Koç. Şimdi tabii farklı bir boyuta ulaştı gibi görünüyor. Her iki tarafta saldırının dozajını arttırdı. Hem Rusya tarafı hem Ukrayna tarafı daha çok sivil hayatı etkileyebilecek, sosyal hayatı etkileyebilecek alanlara saldırılarını yoğunlaştırmış gibi görünüyor. Sivil kayıpları da var maalesef ki. Ve sanki tarif edilen sınırların da çok daha ötesinde bu saldırıları hem Rusların hem Ukrayna tarafının gerçekleştirme kabiliyeti olduğunu görüyoruz. Şimdi evet, bir tıkanma var. Bunu hep konuşmuştuk. Rusya istediğini alamamış durumda. Ukrayna direnç gösteriyor ve bu direncin karşılığı olarak da elbette kaybettiğinden biraz fedakarlık edip biraz daha kazanmak

0: gayreti içerisinde savaşı nihayete erdirme çabası içinde ama Rus tarafı buna da pek yanaşmıyor. Şimdi önümüzdeki günlerde daha farklı bir tırmanma hali görür müyüz? Öncelikle bunu merak ediyorum Sayın Koç ve yakın gelecekte bu savaşı sona erdirecek bir inisiyatif tesis edilebilir mi?
1: Evet, ben bu çerçeveden devam edeyim. Şimdi büyük resimle bakıldığında Rusya-Ukrayna savaşı küresel güç merkezlerinin yeniden şekillendiği asimetrik bir yıpratma savaşı olarak devam ediyor Ceyhan Bey. Yani ABD ve Batı blokunun Rusya'ya ekonomik baskıları olarak derin bir yıpratma sürecine sokma çabaları cephe genişleterek sürüyor. Ve Ukrayna saldırılarının arkasında Batı'nın müttefiklerinin özellikle ABD, İngiltere gibi deniz ve kara istihbaratında güçlü aktörlerin uydu, sinyal ve hedef belirleme desteği kritik bir rol oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri ise Rusya'nın Çin'e özellikle taze, diri ve güçlü bir müttefik olarak lojistik, askeri ve ekonomik destek vermesini şimdiden engellemeye ve bu arada kendi ticaretinin de bir şekilde arka tarafta sürdürmüş olduğu politikayla da sürdürmeye çalışıyor. Ukrayna bu noktada küresel satranç tahtasının küresel açıdan İran'dan sonra en maliyetli ve en sıcak cephesi olarak durduğunu söylememiz mümkün. Bu süreç içerisinde biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi çeşitli kilitlenme noktaları oldu. Ancak özellikle Karadeniz boyutundaki son gelişmeler özellikle buraya işaret ediyor. Ukrayna'nın konvoy refakati, açık deniz hava savunması, denizaltı hava ve geniş çaplı mayın temizleme gibi klasik donanma görevlerini kendi başına yerine getirecek yeterli insanlı filoya henüz sahip olmamasına rağmen Ukrayna donanmasının özellikle elde kalan klasik savaş gemileri, insansız deniz ve hava araçları ve Karadeniz'deki dile etkisi bakımından donanması olmadan bir deniz savaşı yürütme kabiliyetine ulaştığını görüyor. Ve Rusya'nın özellikle arka bahçem olarak tanımladığı Azdak denizini de asimetrik yalarla da istikrarsızlaştırıyor. Şimdi bu bir asimetrik deniz savaşına işaret ediyor Cihan Bey ve sağda özellikle bu Magura, Sea Baby gibi deniz araçları, hava dronları, Neptün ve Batı menşeli seyir gemi savar ve füzeleriyle uydu ve elektronik istihbarat destekli özel kuvvet operasyonları da hala devam ediyor. Yani deniz dronları artık sadece patlayıcı taşıyan kamikaze tekneler olarak değil, bunu karada da görüyoruz. Çok sayıda özellikle kara hedefine karşı kullanılan otonom sistemler de kullanılıyor. Yani keşif, mayınlama ve hava hedeflerine ve kara hedeflerine karşı füze kullanımı, başka dronların fırlatılması ve kıyı hedeflerinin vurulması görevler için de geliştirilmiş durumda. Bence bu özellikle Karadeniz'deki denge açısından farklı bir boyutu ifade ediyor. Ve böylece Odessa'ya yönelik bir büyük çaplı bir amfibi çıkarma tehdidini azaltan Rus savaş gemilerinin Ukrayna kıyılarını topçu ateşiyle vurma imkanını ortadan kaldırma yönlü ve Ukrayna'nın aynı zamanda kıyı ticaret koridoruna da yeniden işler hale getirebildiği bir yapı var. Yani Rus gemileri üstlerine daha fazla hava savunma, ağ, bariyer ve devri unsur da bulundurmak zorunda kalmış durumda. Bu an noktada şöyle söyleyebiliriz. Yani sadece Rusya açısından bakıldığında bile savaş gemilerini Sivastopol'dan Novorossiysk'e daha korunaklı limanları çekmek zorunda kalması ve büyük yüzey gemilerinin Batı Karadeniz'de serbestçe hareket etmesini zorlaştırması bile İngiliz doktrinine dayalı bir denizden men alanı oluşturulduğunu da şekil olarak ortaya koyuyor. Ve böylece Ukrayna Rusya'nın ekonomik can damarlarını vurarak deniz savaşını Rus topraklarına ve iç sulara taşımaya çalışması olarak görüyoruz. Ancak Rusya bunun karşısında çok da sessiz değil. Cephe konvansiyonel ilerleme var. İşte siz de programda sürekli bağlanarak alıyorsunuz. Kuzeyde Harkiv bölgesinde son bir haftalık gelişmede işte Kolodez, Sinovka gibi yerleşim yani kontrolü sağladı ve cephe hattının tüm yönlerinde de baskıyı arttırmayı hedeflese de Karadeniz'de aslında mevcut denge daha farklı. Gölge filo adı verilen sigortasız eski veya bayrak değiştiren geniş bir tanker ağı kullanan Rusya, özellikle Çin, Hindistan ve bazı körfez ülkeleri gibi Rus petrolünün ana alıcısı olan aktörler tarafından dolaylı olarak finansal ve lojistik açıdan destekleniyor. Ve Akdeniz'in özellikle Azak Denizi'nin göl statüsünde tutmak ve lojistiği korumak için bazı ilave tedbirler aldığını ve alacağını da bugünden görüyoruz. Ve ancak bütün bunlar ortada dururken Karadeniz filosunun muharip unsurlarının yaklaşık %30'unun ve özellikle gemi savar kapasitesinde de %40'lık bir azalma açık kaynaklara da yansımış durumda. Şimdi bu noktada Ceyhan Bey, Rus Karadeniz filosunun etkisiz kaldığını söylemek doğru olmasa da denizaltı ve gemilerden seyir füzeleri atabilen bir Rus donanmasını, deniz mayınlarını kullanabilen yine bir Rus gücünü ve deniz savaşçılığıyla Karadeniz üzerinde faaliyet gösterebilen bir yapıyı görüyoruz. Bütün bu sonuçta Azak Denizi ve Kerç çevresinde üstün bir Rusya, ancak Doğu Karadeniz'de güçlüyken Orta Karadeniz'de ihtiyatlı ve Batı Karadeniz'deki özellikle ciddi biçimde sınırlandırılmış bir Rus donanması görüyoruz ki bu noktada özellikle kurulan özel operasyon merkezi var. Yani Rusya Ulaştırma Bakanlığı eliyle bir merkez kuruldu ve bu da Ulaştırma Bakanlıkları tarafından duyuruldu. Deniz seyir seferinin riski olduğu alanlarda yük akışını derhal kara ve demir yolu gibi alternatif lojistik güzergahlara kaydırmayı, yani savaşa dayanıklı hibrit bir ikmal ağı kurmayı amaçlayan Rusya var. Şimdi bunun tabii uluslararası sonuçları var Ceyhan Bey. Yani bu sadece bu üssü kurdum, özel operasyon merkezi kurdum diyerek lojistik merkezde bakılmaması gereken bir şey. Özellikle askeri sivil güvenlik koordinasyonu sağlamak üzere kurulmuş bir kriz merkezi. Rusya açısından da stratejik bir lojistik kesintiye dönüşmesini harbin aynı zamanda önlemeye matuf. Ve Kırım ve işgal altındaki güney bölgelerindeki yönelik lojistiği kurumasına, Azak limanlarından yapılan tahıl ve ihracatın kesilmesinin önlenmesine dönük bir çabayı görüyoruz. Şimdi bu noktada Rusya'nın Azak Denizi'ni artık tamamen güvenli bir iç deniz olarak değerlendirmediğini de gördüğümüz bir dönemin içerisindeyiz. Tabii bunların tamamı ortaya çıkan doğrudan ve dolaylı olarak Türkiye ve Karadeniz barışına çok yönlü etkileri olması olasılığı var ki Sayın Tokayev'in özellikle Türkiye'nin bu noktada özellikle Türkiye'nin arabuluculuğu olarak devrede bulunup İstanbul 2.0 sürecini başlatma talebi de bunun üstüne dayanıyor. Ancak şunu kabul etmek gerekir ki son olarak ona ekleyeyim. Rusya'nın ticari taşımacılığı, askeri güvenlik tedbirleri bütünleşmesi kendine göre başka sorunları da gündeme getirme olasılığı var. Türkiye'nin arabuluculuğu artık tüm dünya içinde önemli ve değerli bir hale geldiğinin, önceki gibi daha da etkisinin artacağının altını çizmem gerekiyor.
0: Peki efendim. Sayın Koç, çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim efendim.
0: Sağ olun. Mersin Çağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Koç bizimle birlikteydi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı konuştuk. Yaklaşık 2 dakikamız var. Yorumcu konuğumuz Doktor Bilgay Duman'dan da bu konudaki yorumlarını alacağız. Sayın Duman, nasıl değerlendiriyorsunuz? Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da bir kilit durum var. Saldırı dozajı arttı diyoruz. Saldırı alanlarının genişlediğini ve artık sivil ya da askeri hedef gözetmeksizin her şekilde savaşın devam ettiğini söyleyebiliriz. Siz nasıl yorumlarsınız bu süreci?
2: Aslında Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber savaşın doğasında değiştiğini görüyoruz. Hocam çok güzel açıkladı tüm detaylarıyla. Bu savaşın doğasının değişimindeki en büyük unsurlardan bir tanesi drone çağına geçişin aslında en yakın uygulamasını burada görüyoruz. Yani bu savaşta dronların bir büyük güç ve hani küçük ya da orta ölçekli güç olarak ifade ettiğimiz ülkeler arasındaki dengeyi nasıl değiştirdiğinin de göstergesi. Uluslararası ilişkilerde devletler arasında tanımlamalar vardır. İşte büyük güç, orta ölçekli güç, küçük güçler, bunlar şöyle sınıflandırılır. İşte ekonomik kapasiteye bakılır, askeri kapasiteye bakılır, coğrafyaya bakılır, güç unsurları vardır. Ölçülebilen güç unsurları üzerinden, ancak Rusya-Ukrayna Savaşı ile bu bütün dengenin değiştiğini görüyoruz. Burada hani kilitlenmenin ötesinde şöyle bir durum ortaya çıktı. Karadeniz'de bir mesele var. Bu da bizi en yakından ilgilendiren konu. Önümüzdeki süreçte umarız ki Karadeniz konusunda başımız daha ağrımaz. Çünkü dünkü saldırı bu konuda unutulmamalı.
0: Sayın Duman, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Efendim, Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Doktor Bilgay Duman bugün yorumcu konuğumuzdu.
3: Saat 9.
4: Haberler.
3: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emelya ile Çoban. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi atama

0: meclisinde milletvekillerinin imzasına açıldı. 10-12 maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye hedefinin tarihsel bir fırsat olduğunu söyledi. Sürecin meclis merkezi yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Hiçbir siyasi menfaat düşürmeden elimizi taşın altına koyuyoruz dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek, malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Teklifin görüşülmelerinin meclis tatile girmeden önce yapılması bekleniyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ile İstanbul'da görüştü. İkili arasındaki görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritasına değinildi. Hamas'ın bu yol haritasına olumlu yaklaşımının altı çizildi. Gazze Barış Planı'nda arabulucu olan Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı. Yapılan ortak açıklamada İsrail'in yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. ABD Başkanı Trump'a da İsrail'e baskı yapması konusunda çağrı yapıldı. Türkiye ihracat başarısındaki çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Temmuz ayında 25 milyar 600 milyon dolarla ihracat rekoruna imza atıldı. 12 aylık ihracat ilk defa 401 milyar doları aştı. Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında belediye başkanı İlkay Çiçek dahil 13 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı Erdal Beşikçioğlu'nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 40 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimine yönelik açıklamalarında tonu sertleştirdi. Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. Bu onlar için son şans dedi. İran ise Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini duyurdu. Yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail işgalcilerle İsrail unsurları Filistinlilere saldırdı. Ramallah ve Nablus kentlerine düzenlenen baskınlarda iki Filistinli yaralandı. Katil İsrail'in Gazze'deki saldırıları da sürüyor. Son saldırılarda 19 Filistinli daha katledildi. Bosna Hersek'ten yola çıkan Filistin konvoyu Ankara'ya ulaştı. Otobüs ve otomobillerden oluşan konvoyda 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivist yer alıyor. Ankara Melike Hatun Camii önünde akşam namazı sonrası basın açıklaması yapan aktivistler Filistin'e destek mesajı verdi. 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivistin bulunduğu Filistin konvoyunun Ankara'dan sonraki durağı Konya olacak. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde bulunan Ro-Ro gemisi drone saldırısına uğradı. 13 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu gemide yangın çıktı. 3 personelin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. İngiltere'de siber saldırganlar ulusal polis hukuk veri tabanını ele geçirdi. Yaklaşık 100 bin polis memurunun isim, iletişim bilgisi ve görev yeri bilgilerini karanlık ağa sızdırdı. Geçen haftada Eğitim Bakanlığı'na yönelik yapılan ve 607 bin kaydın ifşa edildiği başka bir saldırı gerçekleşmişti. Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar devam ediyor. Ukrayna insansız hava araçlarıyla birçok Rus kentini hedef aldı. 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ukrayna güçleri Rus e-ticaret devi Valkyries'i bir kez daha hedef aldı. Leningrad bölgesindeki lojistik merkezinden dumanlar yükseldi. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.

0: tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. 3-10 Ağustos tarihleri arasında Tefal TY2098 WO X-Force Flex 9.60 Animal Care kablosuz şarjlı dikey süpürge 9.999 liraya.

0: Reklamlar.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Efendim saatler 9'u 10 dakika geçiyor. Gündem 2. bölümle yeniden birlikteyiz. Bu bölümde Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar konuğumuz. Sayın Ünüvar, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk.
1: Şimdi 2026 tabii YKS tercih süreci devam ediyor. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Tercihler 10 Ağustos'ta sona erecek. Tabii Ankara Üniversitesi'ni seçecek olan öğrenciler ya da henüz kararını vermemiş olan dinleyicilerimiz, öğrencilerimiz tabii sizin söyleyeceklerinizi de ifade edeceklerinizi de merakla bekliyorlar. Tabii ki Ankara Üniversitesi'ni zaten tarihsel süreçteki gerçekliğini pekala biliyoruz. Çok ülkemizin güzide üniversitelerinden, kurumlarından, eğitim kurumlarından bir tanesi, köklü bir geleneği var. Hem yurt içinde hem yurt dışında Ankara Üniversitesi mezunlarının bu ülke için ciddi görevler üstlendiğini,

0: ve bunu hakikaten layığıyla yerine getirdiğini zaten biliyoruz. Tabii bu hususta hem Ankara Üniversitesi'ne dair sizin tercih edecek öğrencileri tavsiyelerinin dışında üniversite için söyleyecekleriniz varsa isterseniz onlarla başlayalım. Daha sonra üniversitenin niçin gençler tarafından tercih edileceği olanaklar, imkanlar neler? Onlarla konuşuruz.
1: Öncelikle çok teşekkür ediyorum bizi dinleyen bütün vatandaşlarımıza selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyorum. Öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyorum. Bahtları açık olsun. Allah gönlündeki okullara girmelerini ve orada mutlu şekilde devletimize, milletimize, insanlığa hizmet etmesini diliyorum Allah'tan. Tercih dönemi hayırlı olsun. Şimdi Ankara Üniversitesi ile ilgili söyleyeceğim şey şu. Tercih dönemi ile ilgili de mutlaka konuşacağız ama bu yıl bizim 80. kuruluş yıl dönümümüz. 13 Haziran 1946 yılında resmen kurulan bir üniversiteyiz. Ama kökümüz çok eskiye dayanıyor. Yani 1842 yılında ilk İstanbul'un Ayama Madresi'nde Veteriner Fakültesi'nin nüvesini teşkil eden Baytar Mektebi'nin kuruluşuyla başlıyor. Yani 184 yıllık bir geçmişi, birikimi taşıyoruz. Ondan kısa bir zaman sonra Ziraat Fakültesi ve sonra da 1859'da da Mektebi Mülkiye, yani bugünkü Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul'da kuruluyor. Daha sonra Ankara'ya taşınıyor. Bu yönüyle Ankara Üniversitesi ecdat yadigarı bir üniversite. Yani ecdadımızın kurup bize emanet ettiği 3 tane kıymetli fakültemiz var. Ama bir yönüyle de ata yadigarı bir üniversiteyiz. O da şu, 1925 yılında bizim şu anda Ankara Radyosu'nda yayın yaptığımız yere çok yakın bir noktada Adliye Evkaf Mektebi kuruluyor. Ve orada bizzat Atatürk okulun açılışına geliyor. 1925'te henüz Atatürk soyadını almamışken Gazi Mustafa Kemal, ve diyor ki bu teşebbüsün kurulmasındaki duyduğum saadeti başka hiçbir teşebbüste duymadım diyor. Bu Adliye Hukuk Mektebi'nin açılışında hatta ilk zamanlar Ceyhan Bey, enteresan, ilk dersleri mecliste yapıyorlar, birinci mecliste, ve orada zabıt katipleri hocaların derslerini dinliyor, not alıyorlar, sonra teksirle çoğaltılıyor ve çocuklara dağıtıyor. Şimdi ayrıca Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, ki yine bizim radyoya çok yakın mesafede, yürüme mesafesi birkaç dakikalık mesafede, ve orada Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 1931 yılında Türk Tarih Kurumu, 1932 yılında Türk Dil Kurumu kuruluyor ve sonra hem tarihi hem dili geliştirmek adına Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kuruluyor. Yine Atatürk'ün meclis konuşmasıyla kanun teklifi veriliyor ve Ankara Üniversitesi kuruluyor. Dolayısıyla bu yönüyle de ata yadigarı bir üniversite. Yani hem ecdat hem ata yadigarı bir üniversite. Ama resmi kuruluşumuz 80. yılında, çok köklü bir üniversiteyiz. Cumhuriyet döneminde kurulan ilk üniversite sıfatını taşıyan bir üniversiteyiz. Tabii bu şu ataleti bize getirtmiyor. Yani ya biz köklü üniversiteyiz, nasıl çocuklar bizi tercih eder, gelirler, tercihlerini yaparlar. Zaten Ankara Üniversitesi bakanları, valileri, büyükelçileri yetiştiren bir üniversitedir. İşte şu anda kabinedeki 3 bakan bizim üniversite mezunumuz. Valilerimizin 45 tanesi Ankara Üniversitesi mezunu, 81'in 45'i. Büyükelçilerin 60'a yakını bizim büyükelçimiz, yani Türkiye'nin şu andaki aktif büyükelçilerinin 60'a yakını Ankara Üniversitesi mezunu. Şimdi biz böyle bir rahatlıkla davranamayız. Biz hala heyecanımızı devam ettiriyoruz. Köklü geçmişimizin üzerine heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Bana işte radyoyla ilgili, tercihle ilgili arkadaşlar söyleyince dedim ki TRT radyoya mutlaka çıkmamız ve anlatmamız lazım. Çünkü şu anda çok tatlı bir heyecan var. Veliler çocukların en iyi okula girmesini istiyor. Onların en iyi mesleği kazanmasını istiyor. Çocuklar en iyi okulda okumak istiyorlar. Bizler de en iyi öğrenciyi almak istiyoruz. Dolayısıyla böyle bir tatlı telaş içerisindeyiz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ama şunu söylemeliyim. Yani şöyle bir şey zannedilmesin. Ben öyle düşünmüyorum. Çocuklar sadece, ya da aileler, belki aileler olabilir ama çocuklar sadece sizin o tercih tanıtım dönemindeki yaptığınız yayınlar ya da çalışmalarla sizin okulunuza tercih yapmıyorlar. Yani aslında yıl boyunca sizi takip ediyorlar. Evet. Artık şu anda sosyal medya çağındayız. Attığınız her adımı

0: takip ediyor. Diyor ki çift anadal, yan dal, akreditasyon, uluslararası sıralamalardaki yeriniz vesaire filan gibi çok kapsamlı bir değerlendirme yapıyor ve o değerlendirmenin sonucunda sizi tercih ediyor ya da etmiyor. İşte biz de o tercih döneminde çocuklarımıza ufuk açıcı şeyler söylemeye çalışıyoruz. Yani onlar istiyoruz ki en iyi okulu seçsinler. Çünkü hakikaten ben şöyle bir şey de söyleyeyim. Yani sonuçta çocukları ve torunları olan bir birey olarak da söylüyorum. Ben sadece ya bu iyi çocuklar Ankara Üniversitesi'ne gelsin düşüncesi içerisinde değilim. İyi çocuklar iyi meslek sahibi olsunlar, iyi kariyer sahibi olsunlar ve iyi bir geleceğe sahip olsunlar kaygısıyla da davranıyorum. İşte o örtüşmeyi Ankara Üniversitesi'ne ne kadar buluşturabilirsek o kadar kendimizi başarılı görüyoruz. Yani en iyiler en iyi okulları seçsin diye bu yayınlarda yapıyoruz. Sağ olun, sizler de bize sesimizi duyurma fırsatı veriyorsunuz. Ben TRT'ye de her yıl buraya geliyoruz ve çok büyük bir keyifle de çocuklarımıza sesimizi duyurma fırsatı sunuyorsunuz. O yüzden size de ve TRT yönetimine teşekkür ediyorum.
1: Biz de çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şimdi Sayın Ünvar, şimdi Ankara Üniversitesi'nin tarihsel sürecinden bahsettiniz. Ankara Üniversitesi'nin Türkiye gerçekliği zaten biliyoruz ama şimdi teknolojinin ve dönüşümün çok süratli bir biçimde, çok kısa zaman içerisinde çok büyük gelişmelere ve dönüşmelere tanıklık ettiğimiz bir çağ yaşıyoruz. Şimdi Ankara Üniversitesi bu noktada nerede? Şimdi bunlar da elbette merak konusu. Şimdi üniversiteyi tercih edecek olan öğrencilerimiz açısından şimdi fakülteler, bölümler elbette çok önemli. Alışılagelmiş, sizin de ifade ettiğiniz üzere köklü fakülteler, bölümler var. Ama bunun dışında bu teknolojiyi, değişimi, dönüşümü gerçekleştiren anlayış ne noktada? Dünya standartlarıyla mukayese edeceksek hangi aşamadayız? Öğrencilerimize sunabileceğimiz imkanlar neler? Bunları da elbette merak ederiz.
0: Şimdi şunu söylemek isterim. Bu konuyla ilgili ya işte dünya şuraya gidiyor. Yapay zekanın çok konuşulduğu bir dönemde yapay zeka ile mühendislik, yapay zekayı sosyal bilimler vesaire filan evet. ilişkiler kuruluyor ve yapay zekanın dönüştürücü etkisinden de söz ediliyor. Ya o halde biz de bir şeyler yapalım gibi düşünmüyorum. Şunu düşünüyorum. Artık biz çok yönlü insan yetiştirmek durumundayız. Yani sadece diyelim ki ilahiyat fakültesine bir çocuğumuz girdi. Orada ilahiyat fakültesi önündeki yol nedir? Yani bir din görevlisi olmak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev almak, işte o kendi müktesebatı çerçevesinde vazife almak ya da akademisyen olmak, akademik dünyada hizmet etmek. Ama o arkadaşımızın sadece kendi ilahiyatla ilgili eğitimini almasını yeterli görmüyoruz. Aynı zamanda onun farklı disiplinlerle de ilişki içerisinde olması gerekiyor. Mesela bir ilahiyat fakültesi öğrencisinin muhakeme kabiliyetinin güçlü olması gerekir. Onun için ne lazım? Felsefe lazım, mantık lazım, matematik bilgisi lazım, yapay zeka lazım ve veriyi doğru şekilde anlayabilmesi, görebilmesi ve değerlendirebilmesi gerekiyor. İşte o anlamda ne geliyor karşımıza? Veri okur yazarlığı kavramı geliyor. Mesela biz yaz boyunca Ceyhan Bey, yaz boyunca çocuklarımızla ilgili acaba onların veri okur yazarlığı ve diğer çağı doğru okumaya dair neler yapabiliriz diye hocalarımızla, rektör yardımcılarımız, eğitimden sorumlu koordinatörlerimiz, eğitimle ilişkili hocalarımızla yaz boyu çalıştaylar yaptık yaz boyu. Hatta kıştan da onu yaptık ve o çerçevede hazırlıklarımız var. Yani biz bizi tercih eden kardeşlerimizi iyi ki burayı tercih etmişiz diye düşündürtecek neler yapabiliriz diye onu çalışıyoruz. Çalışmaya da devam ediyoruz. Düşünce atölyeleri yaptık. Eğitimle ilgili, araştırma ile ilgili. Yani oradaki arkadaşlarımız sadece kuru kuruya derse girip diploma sahibi olup ayrılsın düşüncesi içerisinde değiliz. Onları aynı zamanda kendi müktesebatlarına uygun yeni bilgi ve becerilerle donanmış bireyler olarak da

0: da mezun etmemiz gerekiyor ki çok yönlü bir kişi olsun. Tabii. Yani mesela bir vali adayı bizde okuyor diyelim ki o olacaktır. Şu anda 81 valinin 45'i bizde ise, bizim mezunumuzsa bu muhtemeldir ki siyasal hukuk mezunlarımızın önemli bir kısmının da yine ileride potansiyel vali kaymakam adayı olacağını düşünüyoruz. Mesela bizim coğrafi bilgi sistemi ile ilgili çok önemli ön lisans ve lisans programlarımız var. Dil tarihte coğrafya bölümümüz çok güçlü. Ayrıca AYAŞ Meslek Yüksek Okulu'nda coğrafi bilgi sistemi ile ilgili çalışan değerli hocalarımız var. Geçen bir hocamız bana çok enteresan bir makalesini getirdi. Muhtemelen bir meslek yüksek okulundaki impact faktörü dediğimiz etki değeri en yüksek makalelerden birisidir. Yani etki değeri bir hayli yüksek, 30'lu civarında. Çok dünyanın en iyi dergilerinden birisinde böyle bir yayın yapmış. Ben ona dedim ki hocam, dedim, bizim coğrafi bilgi sistemiyle ilgili çocuklarımıza vereceğimiz ekstra eğitim ne olabilir? Onların bu okuldaki aldığı derslerin yanında coğrafi bilgi sistemiyle ilgili özellikle ilişkili alanlarla bir şey yaparak, eşleştirme yaparak nasıl yapabiliriz falan. Şimdi onu çalışıyor mesela hocamız. Hı hı. Şimdi bu benim için çok kıymetli bir şey. Yani ben o hocamızın farkına o makaleyle varmış oluyorum. Çünkü Ankara Üniversitesi'nin 4000 üzerinde akademik personeli var ve hepsini ayrı ayrı tanıma şansım yok. Ama ben onu tanıdım. Madem ki dedim sen bu etki değeri çok yüksek bir yayını yaptın, o halde bu sadece yayınla sınırlı kalma, bizim coğrafi bilgi sistemiyle ilişkili olabilecek siyasaldır, dil tarihteki alanlardır ya da diğer alanlarla ilişkili olabilecek çocuklarımıza neler öğretebiliriz diye. Bu Ankara Üniversitesi'nin aslında zenginliğini de gösteriyor. Ben mesela üniversite rektörü olarak böyle bir çalışma içerisine giriyorum. Bu mesela benim tercih döneminde yaptığım bir çalışma değil. Yani bundan 3-4 ay önce hocamızla görüştüm. Buradan da kendisine selam ediyorum. Görüştüm ve şimdi o hocamız böyle bir çalışmayı yapıyor. Şimdi dolayısıyla biz tercih tanıtım döneminde belki yoğun bir şekilde televizyonlara, radyolara, sosyal medya araçlarına falan müracaat ediyoruz ve çocuklarımızı o tercih döneminde zihnini Ankara Üniversitesi'ne yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani onu da Ankara Üniversitesi için değil, aslında o çocuk için de yapıyoruz veya aileler için yapıyoruz ama bunu yıl boyunca sürekli böyle bir hareket halinde yapmaya gayret ediyoruz. Ama şunu da söyleyeyim, mesela ben 6 yıldır rektörüm, geldiğim ilk yıl bilişim hukukunu Ankara Hukuk Fakültesi açtık ki Türkiye'de çok az hukuk fakültesi bilişim hukuku vardır, bilişim ve veri hukuku. Yine yapay zeka ve yazılım mühendisi bölümlerini açtık mühendislik fakültesinde. Yine YÖK başkanımızın büyük desteğiyle, çok teşekkür ediyorum sayın başkanımıza da, yapay zeka enstitüsünü açtık. Yapay zeka enstitüsünün bulunduğu iki üniversite var Türkiye'de. Ankara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi. Bir de TÜBİTAK'ın yapay zeka enstitüsü var. Dolayısıyla yapay zeka enstitüsüyle biz şimdi sürekli, yani yapay zeka ve tarih, yapay zeka ve Türk dili, yapay zeka psikoloji, sosyoloji, yapay zeka ilahiyat, iletişim, yapay zeka tıp, yapay zeka hukuk arasındaki ilişkileri biz hocalarımızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bunlar belki o müfredata bir anda koyabildiğiniz dersler de olmayabilir. Yani sonuçta yani
1: yapay zeka aslında mühendislikte belki hani örtüştürüyoruz.
0: Tabii çocuğun ilgisi varsa o ilgisini cezbedecek bölümler sizin yapmanız lazım. İşte bir an önceki o AYAŞ Meslek Yüksekokulu'ndaki hocamızla ilişkilendirme gibi. Dolayısıyla biz esasında çocuklarımızın geleceğe hazırlanırken neye ihtiyaç duyacağını yıl içerisinde görüyor, değerlendiriyor. Onlarla ilgili hemen adımlar atmaya gayret ediyoruz.
1: Şimdi tabii derece yapan, ilk yüze giren, önemli başarılar ortaya koyan öğrencilerimiz de şüphesiz Ankara Üniversitesi'ni tercih edeceklerdir. Evet. Şimdi bu bağlamda derece yapan öğrencilerin Ankara Üniversitesi'ni tercih etmesiyle birlikte nasıl bir tablo ortaya çıkacak?
0: Şimdi şöyle, tabii derece yapan çocuklarla ilgili, öğrencilerimizle ilgili farklı üniversitelerin farklı promosyonları var. Teşvik edici unsurlar var. Onlara vakıftan burs verilmesi, işte yurt temini, ücretsiz yemek dil kursu vesaire filan. Bizim de sosyal medya hesaplarımızda ilk 100'e girenler, ilk 500'e, ilk 1000'e girenler, ilk 10.000'e girenlerle ilgili işte

0: Tömer'deki, ki Tömer çok kıymetli bir birimimiz. Niye kıymetli diyorum? Çünkü çok fazla Tömer ismini kullanan üniversitelerimiz var ama gerçek ve hakiki tek bir Tömer var. Ankara Üniversitesi Tömer. Niye onu söylüyorum? 1983 yılında açıldı ilk Tömer Türkçe Öğretim Merkezi. Aslında yabancılara Türkçe öğretim ve Türkçelere de yabancı dil öğretim merkezi. 17 tane dili öğretiyoruz ve uluslararası bir akreditasyona sahibiz. Uluslararası akreditasyona sahip olan tek Tömer Ankara Üniversitesi Tömer. İşte bu Tömer'den dereceye giren öğrencilerimize işte ücretsiz ya da çok aşırı indirimli bir takım imkanlar veriyoruz. Kısmi zamanlı öğrenci statümüz var. Vakfımızdan burs desteğimiz veriyoruz. Ama ben asıl kazanımın çocuklarımıza verdiğimiz yurt, burs, dil desteği değil, aslında onlara verdiğimiz eğitim desteği olduğunu düşünüyorum. Onu asıl bitirdikten yıllar sonra anlıyorlar. Yani Ankara Üniversitesi mezun olmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, tabii diğer üniversitelerimizde herhangi bir şekilde istişkal etmiyorum. Yani sonuçta hepimiz, bütün üniversitelerimiz çok kıymetli, çok güzel. Ama biz diyoruz ki biz en iyilerinden birisi olmaya gayret ediyoruz. Yani ileride büyük hedefleriniz varsa, kariyerinizde çok büyük şeyler hedefliyorsanız ve ya bu eğitimin hakkını vere vere okuyabilmek için Ankara Üniversitesi'ni tercih etmeli istiyoruz. Yani o dereceye giren öğrencilerimize onu söylüyoruz. Mesela yurt dışından da çok sayıda dereceye giren öğrenciler bizi tercih ediyor. Özellikle sağlık alanında Ankara Üniversitesi çok güçlü. Tıp, diş, puanlarımız sürekli yükseliyor. Tercihler ve bize olan talep sürekli yükseliyor. Mesela Azerbaycan'ın okul birincileri ve tam puan alan öğrencilerin çoğu Ankara Üniversitesi'ni ve Ankara Tıbbı seçiyorlar. Bu tıp tercihi şey değil, sıradan bir tercih değil. Yani nihayetinde oradaki önden önceki akranlarından, yani 2, 3, 4, 5 sınıf ya da mezun olan kişilerden bilgiler alıyorlar ve o bilgiler çerçevesinde tercihleri yönleniyor. Dolayısıyla bizim de okulda dereceye girmiş kardeşlerimize sunduğumuz imkanlar var ama en büyük imkanın Ankara Üniversitesi'nin güçlü diploması ve onların o diplomanın yanında sahip oldukları yeni bilgi ve beceriler olduğunu söylüyorum.
1: Peki. Değerli dinleyiciler, Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar'la konuşuyoruz. 2026 YKS tercih süreci devam ediyor. Şimdi Sayın Ünüvar, akademik imkanlar hiç şüphesiz önemli ama henüz 20'li yaşların başında üniversiteyi tercih edecek bu gençlerimizin şüphesiz akademik imkanlarının dışında sosyal imkanlar ve en önemlisi kampüsün öğrencilere ne vaat ettiği hususu öğrenciler arasında ciddi bir gerçeklik. Şimdi bu yatsınamaz gerçekliği biraz açmanızı rica edeceğim. Ne gibi imkanlar, bahsettiğimiz yerleşkeler hangileri, neler vaat ediyor, onları da kısaca dinlemek
0: isteriz.
1: Şimdi
0: bu soru için özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü ben hep şunu vurguluyorum bizim katıldığım programlarda. Ya lütfen gelin kampüslerde görün. Çünkü okullar sadece derslikler ya da o derste aldığınız hocalardan ibaret değildir, laboratuvardan ibaret değildir. Onların çoğu birbirine benziyor aslında. Yani sonuçta yüksek teknolojili bir laboratuvar kurmuşsanız o X üniversitesinde, Y üniversitesinde, A, B üniversitesinde de birbirine benziyor. Derslikler de birbirine benziyor. Yani sonuçta aşağı yukarı dersliklerle ilgili hepimizin zihninde oluşan bir tablo var. Evet. Ama farkı oluşturan birazcık da hani o sadece derse girip laboratuvara girip oradaki aldığı eğitimden eğitimin yanında diyelim sosyal imkanlar. Mesela öğrenci kulüpleri, öğrenci toplulukları çok kıymetli. Ankara Üniversitesi Türkiye'de en zengin öğrenci topluluklarına sahip olan üniversitelerinden birisi. 265 öğrenci topluluğumuz var. Olimpik havuzumuz var. Yürüyüş parkurlarımız var. 39 tane kampüsümüz var ki bunlardan 5 tanesi çok büyük. Beşevler yerleşkemiz, Ankara Üniversitesi'nin kalbi. Oradaki Ankasera öğrencilerimiz için fevkalade sosyal bir imkan, gerçekten hayran olmak mümkün değil. Ankara'yım adını verdiğimiz eski F blok diye bilinen Ankara Üniversitesi Araştırma İnovasyon Merkezi, keza onun dışında yürüyüş parkurları, kampüste geçirilecek hayatın derste geçirilecek hayattan daha uzun olduğunu da biliyoruz. Yani nihayetinde çocuklarımızın orada

0: spor, sanat ya da kültür alanındaki bilgi birikimlerini tatbik edebilecekleri imkanların da önemli olduğunu düşünüyoruz. Ankara Üniversitesi bu yönüyle gerek Beşevler, gerekse Dışkapı, Gümüşdere, gerekse Cebeci ya da Gölbaşı gibi büyük yerleşkeler ya da küçük küçük yerleşkelerimizdeki imkanlarıyla öne çıkan bir üniversite. Ben şahsen çok dolaşıyorum. Çok dolaşan bir rektör olmaya da gayret ediyorum. Ve dolaştığım her yerde keyif alıyorum. Yani hatta bazı arkadaşlar diyor ki ya bu yerleşkenin farkında mısın? Çok farkındayım diyorum. Her geçtiğimiz yerde de orayı daha çok güzelleştirmek amaçlı adımlar atıyoruz. Yani mesela Beşevler yerleşkesinde bilmeyenler için ilk defa kamuoyuna açıkladığım bir bilgiyi sizinle paylaşayım. Oraya büyük bir kütüphane ve kongre merkezi yapıyoruz. İnşallah inşaatına yakında başlayacağız ve önümüzdeki yılda bitirmeyi planlıyoruz. Orada kitap zengini bir üniversite, yani 1 milyona yakın kitap olan, 35 tane kütüphanesi bulunan, 72 bin tane dergiye aboneliği bulunan çok kıymetli bir üniversite. Bunların da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani sadece derste gördükleriniz değil, aynı zamanda kütüphanede ya da sosyal ortamlarda edinim istiyorsanız tercihinizin Ankara Üniversitesi olması tabidir diye söylüyorum öğrenci kardeşlerime.
1: Sayın Ünüvar, tabii sosyal medya hesaplarından Ankara Üniversitesi'ni takip eden birisi olarak şunu özellikle sormak istiyorum. Şimdi birçok ülkenin büyükelçisi ya da ülkede bulunan temsilcisi Ankara Üniversitesi'ni sizi ziyaret ediyorlar. Evet. Çeşitli incelemelerde, istişarelerde bulunuyorlar. Ve hatta bazılarında bazı protokollerin işbirliklerinin olduğunu ilan edildiğine tanıklık ettiğim birçok vaziyet vardı. Şimdi bu ülkelerin Türkiye'deki temsilcileri Ankara Üniversitesi'ni nasıl buluyorlar, nasıl değerlendiriyorlar? Öğrenci değişim programları adına çeşitli girişimler ve inisiyatifler de var mı? Bunları da merak ediyoruz.
0: Yani müthiş bulduklarını söylemeliyim. Bir defa Sayın Cumhurbaşkanımıza güven mektubunu sunduktan sonra, biliyorsunuz büyükelçi atandıktan sonra bir agreman işlemi vardır. Tamam. Sonra yazışmalar vesaire falan. En son süreç tamamlanınca güven mektubuna gider, Cumhurbaşkanımıza sunar ve göreve başlar. Başladıktan sonra genellikle büyükelçilerin ilk ziyaret ettiği yer Ankara Üniversitesi oluyor. Bu da tabii bir şey. Yani Ankara Üniversitesi ile kendi ülkelerinin en önemli üniversitelerinin işbirliğini sağlamak gibi bir şeyler var. Sorumluluklar var ve o sorumluluğu getirmek üzere Ankara Üniversitesi'ni tercih ediyorlar. Gelen yabancı ülke devlet başkanları, ki son yıllarda çok fazla devlet başkanlığı,
1: Almanya Cumhurbaşkanı,
0: Tanzanya Cumhurbaşkanı, El Salvador Cumhurbaşkanı, Kosova Cumhurbaşkanı, Karadağ Cumhurbaşkanı, birçok cumhurbaşkanlığı biz misafir ettik. Pek çok bakan, pek çok büyükelçi de bize geliyor ve Ankara Üniversitesi'nin bölgesel araştırmalarla ilgili çok önemli merkezleri var. Latin Amerika Çalışmalar Merkezi, ATOM isimli Avrupa Topluluğu, ta Avrupa Topluluğu iken Avrupa Birliği, o zaman kurulmuş bir araştırma merkezi var Avrupa Birliği ile ilgili. Orta Asya ile ilgili, Türk dünyası ile ilgili, Balkanlarla ilgili, Afrika ile ilgili, Orta Doğu ile ilgili çok araştırma merkezlerimiz var. Dolayısıyla büyükelçiler şöyle geliyor, bakıyor. Diyor ki ben kendi ülkemdeki, yani diyelim ki Arjantin'in büyükelçisi geldi. Buenos Aires'teki en büyük üniversiteyle hangi üniversiteyi eşleştirebilirim? Genellikle tercihleri Ankara Üniversitesi oluyor ki Arjantin büyükelçisi geçenlerde beni ziyaret etmişti. Ben de Arjantin'deki Buenos Aires'teki büyükelçimiz Ömür Budak Bey ile Rodrigo Bey'i görüntülü olarak görüştürdüm. Sonra orada bir şeye karar verdik. Fuente Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında bir Treste Fuente diye bir üniversite var. Onunla işbirliği yapacağız. Sonra bizim büyükelçimiz o Fuente Üniversitesi'ne gitti. Arjantin büyükelçisi bize geldi, beraberce çevrim içi bir protokol imzaladık. Dolayısıyla uluslararası bağlamda da yurt dışı temsilcilerinin uğrak yeri Ankara Üniversitesi diyebilirim. 6 yılda 300'e yakın büyükelçi kabul etmişim.
1: Peki. Sayın Ünüvar, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Tercihlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Ailelerine, devletimize, milletimize, insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Gönüllerindeki okulları kazanmalarını inşallah diliyorum ve mutlu olmalarını temenni ediyorum öğrenci kardeşlerim.
1: Çok sağ olun. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın

Necdet Ünvar konuğumuzdu. Değerli dinleyiciler, tabii YKS tercihlerin başladı, devam ediyor. 10 Ağustos'ta sona erecek. Ankara Üniversitesi'nin imkanlarını, fakülteleri ve bölümleri konuştuk. Veda ediyoruz. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak dileğiyle diyelim. Programı Veli Yıldız hazırladı. Teknik yapımda Sertaç Anbaz vardı. Mikrofonda ben Ceyhan Buran. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Efsanelerin zindeki program Spor'un Unutulmayanlarına hoş geldiniz. 30 Haziran 1940. Spor tarihinde pek görülmemiş olayın yaşandığı gün. Fenerbahçe Stadı o dönem atletizmin büyük müsabakalarından biri olan Gün Kupası'na ev sahipliği yapıyordu. Sarı lacivertli takım adına yarışan Melih Kotanca, cirit atma, 200 ve 400 metre koşu olmak üzere tam 3 altın madalya birden kazandı. Kadıköy'deki yarışlar uzamıştı. Kotanca'nın ise yetişmesi gereken Fenerbahçe Vefa maçı vardı. Aksi halde futbol takımı sahaya eksik çıkacaktı. Beşiktaş'a gitmek için Kurbağalıdere'de onu bekleyen motora koştu. Yolda atletizm formasını çıkarıp futbol takımının formasını giydi. Motor Şeref Stadı'nın rıhtımına yanaştığında milli küme karşılaşması çoktan başlamıştı. Melih 10 kişi başlayan arkadaşlarına geç de olsa kavuştu ve maça dahil oldu. Fenerbahçe bu müsabakada Vefa'yı 4-0 yenerken sarı lacivertli takımın 2 golünü Melih Kotanca attı. Atom lakaplı Fenerbahçeli Melih Kotanca aynı günde hem atletizmde 3 madalya kazanarak hem de futbolda 2 gol atarak büyük bir başarıya imza attı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Türkay Güner ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Reklamlar.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Reklamlar.
1: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Kin ve Suç 2. Bölüm. Yazan Jeffrey Archer, radyoya uygulayan Gülseven Güven, yöneten Semih Sergen, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Bozkurt Kuruç, William Salih Uzuner, Vladek Olcay Kavuzlu, Baron İstemi Betil, Florsia Gülseren Devor, babaanne Macide Tanır, Anne Ümit Sergen, Richard Erdal Küçük Kömürcü, Helen Güven Çulhaoğlu, Doktor Orhan Aral, askerler Alp Öyken, Serhat Nalbantoğlu, Frank Elif Baktır, Leon Armağan Demirören, Stefan Murat Memikoğlu, garson Şakir Gürzumar, uşak Ertan Savaşçı.

0: 1906 yılının 18 Nisan'ında iki bebek doğdu dünyanın iki ucunda. Biri Boston'da, yalnızca zenginlere özgü bir hastanede gözlerini açtı dünyaya. Ünlü banker Richard Kane'in oğlu William Lowell Kane'di. Doğumu tüm ailede bir olay oldu. Ünlü bankanın sahiplerine bir veliaht gelmişti çünkü. Yaşamının ilk yılları, çevresi daima onu şımartan akrabalar ve her istediğini yerine getiren hizmetkarlarla dolu oldu. Diğeri ise Polonya'da bir ormanda dünyaya geldi. Baron'un orman bakıcısının oğlu tavşan avlarken duydu annenin çığlıklarını. Onları bulduğu zaman anne ölmüştü. Eve vardığında bu zavallı bebeğin ertesi güne çıkacağını düşünmediler bile. Yoksul evlerinde ona verecek bir şeyleri yoktu zaten, sevgiden başka. Ama bebek yaşadı. Adını Vladek koydular. 5 yaşına gelmeden evin kızı Florsia'nın kolunda okula başladı. Daha ilk günden okulu çok sevmişti. Eline ne geçse okuyor, okuyordu. Bir akşam Baron Rosnovski kulübelerine geldi. Tek oğlu için şatoda bir arkadaşa ihtiyaç vardı. Köy okulunun öğretmeni Vladek'i önermişti. Ama Vladek Florsia'yı bırakamazdı. Şatoya birlikte geldiler. Bu arada Richard Kane ünlü bankasıyla oğlunun birlikte gelişmelerini büyük bir hoşnutlukla izliyordu. Londra şubesindeki önemli bir iş için eşini ve William'ı da yanına alarak Londra'ya geldi.
1: Hazırsınız değil mi? Yemeği bekletmeyelim.
2: Yorgunsun Richard, biraz dinlen sen.
1: Yok, geç kalır sonra. Hadi bakalım, bugün oldukça yoruldum ama işleri yoluna koydum sanırım sevgilim.
2: Dönmemiz kesinleşti mi yani?
1: Evet, öbür gün gemide yerimiz ayrıldı canım.
3: Ama baba, biraz daha kalamaz mıydık?
1: Bakıyorum ikiniz de dönmeyi düşünmüyorsunuz. Burasını çok sevdiğiniz anlaşılan. Bense 3 haftadır bıktığınızı sanmıştım.
2: Keşke biraz daha uzatabilseydik Richard. İlk kez seninle böyle bir tatilde birlikte olabildik.
1: Mümkün değil canım, İşlerden daha fazla uzak kalamam. Ama söz veriyorum, bir başka sefer yine böyle birlikte bir tatil yapabiliriz belki.
4: Ya ya ya, imkansız Bay Kane. Çocuğu gemiyle götüremezsiniz.
1: Ama dönmek zorundayız doktor.
4: Bu hem kendisi hem de gemi yolcular için tehlikeli olur. Biliyorsunuz kızamık bulaşıcı.

0: aşıdır.
1: Ne aksi?
2: Richard, herhalde kalacağız değil mi?
1: En Boston'da önemli şeyler oluyor. Benim de bulunmam gerek. Siz daha sonra gelirsiniz. Zaten daha kalmayı istiyordunuz.
2: Yok Richard, sen olmadıktan sonra kalmak istemiyorum. Birlikte gideriz.
0: Bu imkansız Bayan Kane. Çocuğun yataktan çıkmaması ve sıcak tutulması gerek.
1: Pekala doktor. Siz gerekli ilaçları yazın ve devamlı uğrayın lütfen.
2: Richard, Londra'da kendimi sensiz çok yalnız hissedeceğim.
1: Anne lütfen. William tehlikeli dönemi atlatır atlatmaz siz de döneceksiniz. Burayı sevdiğini sanıyordum.
2: Evet, gerçekten sevdim. Burada çok tatlı günlerimiz oldu. Böyle uzun zaman hiç birlikte olmamıştık. Keşke kalabilseydin.
1: Hadi sevgilim, gemi kalkmak üzere.
2: Kendine iyi bak Richard. Böyle sahnelerden hoşlanmadığını biliyorum ama seni çok özleyeceğim.
1: Hadi bırak ağlamayı. Bak, ben de seni çok özleyeceğim. William'ı benim için de öp. Hadi canım, gemi neredeyse kalkıyor. Ünlü Titanic gemisi bu. Hani gazetede resmini görmüştük seninle. Bu gemide birlikte dönmeyi planlamıştım ama olmadı. Sana sürpriz yapacaktım.
2: Richard, gemiyi falan düşünmüyorum. Seninle birlikte olmayı istiyorum.
1: Bir başka sefer birlikte oluruz sevgilim. Söz.
3: Hoşça kal sevgilim.

0: Oda servisini çağırıp söyleyeyim kahvaltıyı canım.
1: Buyurun Bayan Keane.
0: Kahvaltıyı buraya, oğlumun yanına getirin lütfen.
1: Emredersiniz efendim.
0: Nasılsın bugün yavrum? Ateşin düşmüş gibi.
2: Başımın ağrısı da geçti anne.
0: Oh, çok iyi. Şimdi birlikte güzel bir kahvaltı edelim.
1: Buyurun Bayan Keane, gazetenizi de getirdim.
0: Teşekkür ederim, gidebilirsiniz. Portakal suyu mu istersin William, yoksa süt mü? Ha?
2: Portakal suyu istiyorum anneciğim. Anne, bu babamın bindiği geminin resmi değil mi? Ne kadar güzelmiş. Felaket. Bu sözcüğün anlamı nedir anne?
0: Ne dedin?

0: Ben seninle konuşmak istiyorum biraz. William hakkında. Sanıyorum ailenin büyüğü olarak bu bana düşüyor.
1: Buyurun Bayan Kane.
0: Oğlumu kaybedeli bir yıla yaklaşıyor. Artık William için bir şeyler yapmalıyız. Eğitimi için.
1: Özel hocalarını Richard istemişti.
0: William bütün gün evde özel ders alıyor. Sonra da akşamları senin yanında üzülüp duruyor. Öylesine içine kapanman çocuğu da etkiliyor tabii Anne. Daha çok gençsin.
1: Çok genç sayılmam Bayan Kane. 28 yaşındayım artık.
0: William'in yanında lütfen biraz daha mutlu olmaya çalış.
1: Nasıl yapabilirim ki? Richard'ı hiçbir zaman unutamam.
0: Tabii unutamayacaksın. Bu sorumluluğu taşıdığından eminim. Ama çocuğun yanında daha başka türlü olman gerek.
1: Çalışırım efendim.
0: William'ı yatılı koleje vermeyi düşünüyorum. Bizim gibi ailelerin çocuklarıyla arkadaşlıklar kurması iyi olacak.
1: Evden ayrılırsa çok yalnız kalır. Ben de öyle. Zaten 12 yaşında Saint Paul'e gidecek.
0: William büyük bir mirasın tek sahibi olacak Anne. Hayatı iyi tanıması gerek. Ayrıca paranın değerini anlamasının da zamanı geldi sanırım.
1: Bayan Kane, William henüz 7 yaşında.
0: Ona bankada küçük bir hesap açtırıp parasını şimdiden kontrol etmesini öğretmek zorundayız.
2: Anne, Bay Monroe'yla dersimiz bitti. Bahçede biraz birlikte dolaşabilir miyiz?
0: William, gelir misin yavrum? Seninle konuşmak istiyorum.
2: Buyurun büyük anne.
0: Bundan böyle Bay Monroe'yla ders yapmayacaksın oğlum. Yeni bir okula başlıyorsun.
2: Ama onun bana ders vermesini babam istemişti.
0: O zaman koşullar başkaydı William.
2: Bazen sizlerin babamı hiç özlemediğinizi düşünüyorum.
0: Özlüyorum oğlum. Ama baban oturup kendi kendimize acımamızı istemezdi.
2: Ama ben onu daima hatırlamanızı istiyorum.
0: William, seninle ilk kez büyük bir adammışsın gibi konuşacağım. Onun anısını içimizde daima taşıyacağız. Sen de babanın senden beklediklerini yerine getirerek payına düşeni yapacaksın. Artık ailenin reisi, büyük bir servetin varisisin. Bu yüzden çok çalışmalı. Babanın senin için çoğaltmaya çalıştığı bu mirası aynı amaçla yönetmeyi öğrenmelisin. Beni anlıyor musun William?
2: Evet büyük anne.
0: Sanırım annen de benimle aynı görüşleri paylaşıyor. Babanın yaptığı, başardığı her konuda, ama her konuda daha iyisini yapmaya çalışmalısın. Üzüntümüzü saklayıp yakınmadan yaşamasını bilmeliyiz. Bize zayıflık yakışmaz William.
3: Oh Jasio, Vladek ne kadar değişmiş. Sanki bir beyefendi olmuş.
4: Tabii anne, şatoda her gün Leon'la birlikte. Birbirlerini çok sevdiler. Baron da Villa'daki çok seviyor.
3: Onunla övünüyorum doğrusu. İkinizi de nasıl özledim bilemezsiniz. Noel'in gelmesini nasıl bekledim.
5: Hayır ben de yok. Senin kitabı verdin mi?
6: Peki ama neden benimle oyununuzu almak istemiyorsunuz? Siz iki düşman general olduğunuza göre birinizin subayı olabilirim. Savaşmayı ben de öğrenmek istiyorum.
7: Yo hayır, seni orduma almıyorum. Çünkü sen bizden değilsin. Aslında bizim kardeşimiz değilsin.
4: Tanrım.
6: Babam seni pek istemedi zaten. Yalnızca annem tuttu.
4: Ne demek istiyorsun Frank? Yani kardeşin olmam hakkında.
7: Artık öğrenme zamanın geldi herhalde. Seni ormanda Matka abim buldu be.
4: Önce çok üzüldüm Leon. Ama sonra düşündüm ki bir orman bakıcısının kanından değilim ben. Çünkü Jasio baba çok kaba ve her zaman bağırır. Hiç kitap filan da okumaz. Ama Helena annemi, Florsia'yı çok seviyorum. Öbürlerini de, beni onlar büyüttüler.
8: Buna ben de sevindim. O zaman belki de hiç ayrılmayız bilerek.
4: Biliyor musun, seni de babanı da çok seviyorum. Siz olmasaydınız ben herhalde bir orman bakıcısı olacaktım. Şimdi ise daha 9 yaşındayım. İngilizce, Fransızca, Almanca ve Latince öğreniyorum.
8: Sen çok zekisin Bledek. Geçen gün Alman hoca babama kısa zamanda benimle boy ölçecek duruma gelmeye şaştığını söylüyordu. Devamlı okuyorsun. Belki de bu yüzden seninle çok iyi anlaştık.
7: Ama yüzmede ve koşuda sana yetişemiyorum.
8: Ben de seni satrançla yenemiyorum. Sen gelmeden önce çok yalnızdın Bledek. Buraya gelmenden inan çok mutluyum.
7: Saklambaça var mısın?

0: Tamam, buldum seni bu kez.
1: Hadi gel, biraz dinleyelim. Burası çok soğuk, istersen çıkalım.
0: Yok, gel şöyle oturalım. Benim hoşuma gidiyor. Baksana, yukarıda bir tek penceresi var. Etraf loş. Saklanmak kolay oluyor. Burada hiç bulamıyordum. Ama şimdi ben senden her tarafını öğrendim.
1: Oynamak için iyi tabii. Yoksa buralarda insan yaşayamaz zaten.
0: Leon, hiç burada zindana atılan olmuş mu?
1: Babam söylemişti. Sanırım özgürlükten önce buraya halkımız kapatılıyormuş.
0: Korkunç bir şey. Ancak düşmanlar yapabilir bunu.
1: Ama biliyor musun Vladek, Avrupa'da savaş her zaman çıkabilirmiş. Babam yolculuğa çıkmadan Alman hocayla konuşuyordu.
0: Baban son günlerde çok düşünceliydi Leon, değil mi?
2: Babanız geldi efendim. Acele sizlerle konuşmak istiyorum.
3: Sevgili çocuklarım, şu anda bütün Avrupa savaş içinde. Almanya, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu'nun askerleri başkentimize dayandı. Neredeyse buraya gelirler.
1: Ama güçlüyüz. Savaşırız, mızraklarımız, kalkanlarımız var.
3: Oğlum, siz yalnızca savaş oyunları oynadınız. Bu savaş çocuklar arasında geçmeyecek. Tarih kaderimizi belirleyene dek bir yere çekilip beklememiz gerekiyor.
1: Peki ya Vladek?
3: O da geliyor. Umarım bu olay çocukluğunuzu sona erdirmez. Yarın yola çıkıyoruz.
1: Vladek, ne oluyor?
4: Çıkın dışarı. Bunları diğerlerinin yanına götürün çabuk.
0: Düşman askerleri geldiler.
1: Durun, bırakın diyorum. Bırakın, sürüklemeyin onu. Bağırın oğlum.
4: Kes sesini. Baronmuş.
1: Baba neredesin?
5: Kesin sesinizi.
4: Nasıl?
0: Leon, yerdekilere bak. Uşaklar, hizmetçiler.
1: Ölmüş bunlar. Vladek, babamı göremiyorum.
0: Yok, baron burada olamaz.
1: Baron hazretleri.
4: Sana sesini kes dedim. Dipçiyi kafana yersen susarsın. Al bakayım.
1: Öldürdünüz onu pis köpekler. Durun, vurmayın ona.
4: Al bakalım, sana da öyleyse. Al.

0: Fledek, bak bahçenin köşesine yağmur suları birikmiş. Gömleğini çıkar, bu suyla biraz temizlenmeye çalış.
1: Leona burada, bu zindanlarda insan yaşayabilir mi derdim. Bak biz yaşıyoruz işte. Neredeyse bir yıl oluyor.
0: Mahzeni iyi bilmeseydin bu kadar yaşayamazdık Vladek. Baron hiç yaşayamazdı.
1: Yaşıyor mu sanıyorsun? Bir yıldır ağzını açmadı. Bizi duymuyor bile. Baksana nasıl yaşlandı. Kirler sanki vücuduna yapışmış. Çıkmıyor ki.
2: Vladek.
1: Baron için bir şeyler yapmalıyız. Askerlerden biraz fazla yiyecek istiyorum, vermiyorlar. Pis domuzlar.
2: Vladek, yaklaş bana.
1: Baron Hazretleri, konuştunuz. Florsia duydun değil mi?
2: Buraya gel çocuk. Yaklaş. Senin göğsün neden tek?
1: Doğduğum günden beri böyleyim efendim. Süt annem bunun Tanrı'nın bir işareti olduğunu söylerdi.
2: Aptal kadın. Bu senin öz babanın işareti. Otur yanıma. Burada ne kadar daha tutsak kalacağımızı bilmiyorum. Savaşın çabuk biteceğini sanmıştım. Yanılmışım. Zamanımızı değerlendirmeliyiz. Fazla yaşayamayacağımı biliyorum.
1: Hayır, hayır efendim, yaşayacaksınız.
2: Senin hayatın daha başlamadı bile çocuğum. Bu yüzden öğrenimine burada devam edeceğiz. Ama kağıt kalem yok. Her şeyi aklında tutacaksın.

Kin ve suç. Oyunumuzun ikinci bölümünü sunduk.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. 10-12 maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Terörsüz Türkiye

0: Ayı ile İstanbul'da görüştü. İkili arasındaki görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritasına değinildi. Hamas'ın bu yol haritasına olumlu yaklaşımının altı çizildi. Gazze Barış Planı'nda arabulucu olan Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı. Yapılan ortak açıklamada İsrail'in yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. ABD Başkanı Trump'a da İsrail'e baskı yapması konusunda çağrı yapıldı. Türkiye ihracat başarısındaki çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Temmuz ayında 25 milyar 600 milyon dolarla ihracat rekoruna imza atıldı. 12 aylık ihracat ilk defa 401 milyar doları aştı. Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında belediye başkanı İlkay Çiçek dahil 13 kişi gözaltına alındı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimine yönelik açıklamalarında tonu sertleştirdi. Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. Bu onlar için son şans dedi. İran ise Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini duyurdu. Yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli işgalcilerle İsrail unsurları Filistinlilere saldırdı. Ramallah ve Nablus kentlerine düzenlenen baskınlarda iki Filistinli yaralandı. Katil İsrail'in Gazze'deki saldırıları da sürüyor. Son saldırılarda 19 Filistinli daha katledildi. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde bulunan Roro gemisi drone saldırısına uğradı. 13 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu gemide yangın çıktı. 3 personelin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. İngiltere'de siber saldırganlar ulusal polis hukuk veri tabanını ele geçirdi. Yaklaşık 100 bin polis memurunun isim, iletişim bilgisi ve görev yeri bilgilerini karanlık ağ sızdırdı. Geçen haftada Eğitim Bakanlığı'na yönelik yapılan ve 607 bin kaydın ifşa edildiği başka bir saldırı gerçekleşmişti. Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar devam ediyor. Ukrayna insansız hava araçlarıyla birçok Rus kentine hedef aldı. 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ukrayna güçleri Rus e-ticaret devi Whiteberries'i bir kez daha hedef aldı. Leningrad bölgesindeki lojistik merkezinden dumanlar yükseldi. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Asil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.

0: Günaydın. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nca hazırlanan bölgeye dair haber ve gelişmeleri aktaracağımız Bölge Gündemi programı ile birlikteyiz. Bölge Gündemi'ni sizler için Şenay Sevim Cemiloğlu hazırladı. Yayına destek veren Firuzan Behrülgil, yönetimde Uğur Ekmekçi ve Murat Özgür Batu, sunumda ben Nedat Kızıl, saat 11'e dek birlikte olacağımızı hatırlatıyor ve iletişim numaralarımızı duyurmak istiyoruz. Bizleri frekans yolu ile dinleyebildiğiniz gibi TRT Dinle uygulaması ve ülkemizin dünyanın her yerinden radyo.trt.net.tr internet adresinden de dinleyebilirsiniz. İlk arama motoruna küçük harflerle @diyarbakirradyo'yu yazıp mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz efendim. Elektronik posta adresimiz ise gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla iletişim kurmak isterseniz Diyarbakır'ın alan kodu 0412'den sonra 223 1060 ve 223 1062.
1: Bölge gündeminde bugün.
0: Ve bölge gündeminde bugün neler var? Programın içeriğine dair kısa bilgiler aktaralım sizlere. Ajanslara düşen son dakika haberleri ve sıcak haber köşemizle programımıza başlıyoruz. Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ile günün hava raporunu almak üzere telefon bağlantısı gerçekleştiriyoruz. Karayollarındaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden sizlere aktarıyoruz. Yerel gazetelerin başlıklarına yine göz atacağız ve TRT Haber internet sitesinde yayın alanımıza giren illere dair son haberleri aktaracağız. Ardından Gaziantep haberlerinin gazeteci Aslı Aslan Emektar, Siirt haberlerini muhabirimiz Fahrettin Sevinç, Mardin haberlerini ise gazeteci Gülten Akgül'den öğreneceğiz. Bugün ilk güncel köşemizde Bitlis'in Ağlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yapılan kazılarda 16 yeni mezar gün yüzüne çıkarıldığı değerli dinleyiciler, dünyanın en büyük Türk İslam mezarlıklarından biri olarak gösterilen Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve desteğiyle yürütülen kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz'dan bilgiler alacağız. İkinci güncel köşemizde ise Adıyaman Üniversitesi'ni tercih etmek isteyen gençlerimiz için Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Selcan Yüksel Perktaş, bölgenin önemli eğitim ve bilim merkezlerinden olan Adıyaman Üniversitesi hakkında bilgiler aktaracak bizlere ve bölge ajansı ile veda edeceğiz.

0: Sıcak Haber.
1: Sevgili dinleyiciler, ajanslar içinde bulunduğumuz saat itibariyle düşen sıcak haberlerin başlıklarını aktardığımız Sıcak Haber ile devam ediyor programımız. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde otomobil, cip ve iki tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun Nurdağ kavşağı yakınlarında plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen bir otomobil, iki tır ve ciple çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 3 kişi ise Nurdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tırı arkadan çarpması sonucu 11 kişi yaralandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs Malatya İlazığ Karayolu'nun 20. kilometresinde sürücüsü belirlenemeyen tırı arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan biri ağır 11 kişi ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yüzme havuzuna giren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Çevredekiler serinlemek için Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir halı saha tesisindeki havuza giren çocuğun bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark etti. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuk, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 13 yaşındaki çocuk burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Batman'da boş arazide istiflenmiş paletlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın akşam saatlerinde Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. İstiflenmiş paletlerde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında paletler kullanılamaz hale gelirken çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 5.781 kök Hint keneviri ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe jandarma komutanlıklarıyla asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık, narkotik ve siber suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 5.781 kök kenevir, esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 76 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı. 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 53'ü ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Temmuz ayında gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 2.324.205 lira idari para cezası uygulandı. Valilikten yapılan açıklamada Ticaret Bakanlığı'nın tüketicinin korunması, haksız fiyat artışlarının önlenmesi ve piyasada adil rekabet ortamının sağlanmasına yönelik denetimlerin Diyarbakır'da Temmuz ayında da aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada çalışmalarda tespit edilen 585 aykırılık nedeniyle 2.324.205 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.
2: Hava ve yol durumu.

0: Bölge gündemine hava ve yol durumuyla devam ediyoruz. Öncelikle Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'ne canlı olarak bağlanıyoruz. Hattımızın ucunda meteoroloji uzmanı Sayın Cahit Eker yer alıyor. Efendim hoş geldiniz.
1: Düzeltelim Mustafa Ayzit. Ben vereceğim bilgiyi.
0: Evet Sayın Mustafa Ayzit hattımızda efendim hoş geldiniz. Özür diliyoruz tekrardan buyursunlar.
1: Mehmet Bey iyi yayınlar diliyorum
0: sizlere. Çok teşekkürler sağ olun.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bugün ve yarın sabah saatlerine kadar bölgemizde hava açık ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgarımız genel olarak güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları ise 1 ila 3 derece civarında artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı merkezlerde bu gece gerçekleşen en düşük ve bugün gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarımız da şöyle olacak. Diyarbakır 22-42, Şanlıurfa 26-43, Mardin 30-38, Siirt 27-41, Batman 19-42 ve son olarak Şırnak 28-38 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. 3 günlük tahmin taslamızdaki beklentimiz de şöyle. 3 gün içerisinde bölge genelinde yağış beklentimiz yok. Rüzgarımız genel olarak güney ve batı istikametinde eseceğini tahmin ediyoruz. Orta kuvvette. Sıcaklıklarımız ise 1 ila 3 derece mevsim normalleri üzerinde seyrine devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Meteoroloji 15.

Bölge Müdürlüğümüzden uzmanımız Sayın Mustafa Ayzit'i bu detaylı uyarılar ve tahminler için teşekkür ediyoruz efendim. Havayı öğrendik. Peki ya yollar diyoruz efendim. Özellikle şu an direksiyon başında bizi dinleyen uzun yol şoförlerimiz ve seyahate çıkacak olan vatandaşlarımız için Karayolları Genel Müdürlüğümüzün internet sitesine yansıyan son bültene hızlıca göz atıyoruz. Bingöl-Solhan yolunun 8 ve 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ve 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları ve üst yapı yenileme nedeniyle Malatya-Gölbaşı yolunun 73 ve 82. kilometreleri arasında Diyarbakır Havaalanı bağlantı yolu 3 ve 5. kilometreleri arası eksen sol yol yapım çalışmaları nedeniyle Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri bekleniyor. Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımı 71 ve 73. kilometreleri arası kesimde eksen sol yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı sağ şeritten gidiş geliş olarak sağlanmakta. Batman-Beşiri Kurtalan-Siirt yolunun 19 ve 24. kilometreleri arasında 10 Kasım 2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Beşir-Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol yoldan gidiş geliş iki yönlü olarak sağlanmakta. Siirt-Pervari yolu 21 ve 27. kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle Adıyaman-Siverek yolunun 1 ve 2. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü olarak sağlanmakta. Şanlıurfa-Akçakale yolu 7 ve 9. kilometreleri eksen sağ trafiğe kapatılmış olup trafik akışı sol şeritten gidiş geliş olarak sağlanacaktır. Van-Erciş yolunun 55 ve 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Van-Hakkari yolunun 71 ve 79. kilometreleri arasındaki tünel ve yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik kontrolü olarak sağlanmakta. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri beklenmekte. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile Karayolları Genel Müdürlüğü yol danışma biriminin 0312 alan koduyla 44 99 199 numaralı telefonuna başvurulabilir.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Yerel Gündem.
1: Bölge gündemine basın turuyla devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bu bölümde yerel gazetelerin bugünkü başlıklarına hep birlikte göz atacağız. İlk durağımız Adıyaman ilimiz oluyor. Adıyaman'dan Işık gazetesinin manşetini paylaşıyoruz sizlerle. Deprem sonrası yenilenen altyapıların ardından asfalt mesaisi sürüyor. Başlığını taşıyor gazetenin manşeti. Adıyaman Belediyesi 6 Şubat depremlerinin ardından altyapısı yenilenen mahallelerde asfalt serim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yaz mevsiminde etkisini artıran kavurucu sıcaklara rağmen vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalar devam ediyor deniliyor haberde. Ve Batman'dayız.

Zaman gazetesinin sür manşetleriyle devam ediyoruz. Sağlıkta yeni bir dönem başlığını taşıyor haber ve hemen detayları göz atıyoruz. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Batman ziyareti sırasında gündeme gelen Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile afilasyon süreci kentin sağlık altyapısı açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor deniliyor. Gazetenin bir diğer sür manşetinde ise Oymataş Organize Sanayi Bölgesi'nde 51 sanayi parseli ilana çıktı başlığı veriliyor ve detaylara da yer verilmiş. Yerel gazetelerde sıradaki durağımız Bingöl oluyor. Bingöl Kent Haber gazetesinin sür manşetlerini aktarıyoruz şimdi de. Bir haftada 76 gözaltı, 19 tutuklama. Bingöl'de jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan gözaltına alınan 76 şüpheliden 19'u tutuklandı. Minik bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Bir diğer haber, Bingöl Devlet Hastanesi'nde kalp yetmezliği tanısıyla tedavi gören 4 aylık bebek, ileri tetkik ve tedavi gereksinimi dolayısıyla ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Karlova'da köy yolları asfaltlanıyor. Bingöl'ün Karlova ilçesinde kaymakamlık tarafından köy yollarında başlatılan asfalt çalışmaları kapsamında yukarı yağmurlu ve aşağı yağmurlu köylerinde asfaltlama çalışmaları gerçekleştirildi. Ve sıradaki durağımız Bitlis ilimiz değerli dinleyiciler, gazetemiz Tatvan Sesi ve manşetinde şu başlığı kullanıyor. Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor. 2026-2027 akademik yılında ilk kez öğrenci alacak Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim hayatına 30 öğrenciyle başlayacak. İlk etapta İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim görecek öğrenciler Eren Vakfı'nın sağlayacağı burs desteğinden de faydalanabilecek. Ve Diyarbakır'dayız. Öz Diyarbakır gazetesinin ilk sayfasında yer alan haberleri aktaralım sizlere. Diyarbakır'da BATS tekniğiyle akciğer kanseri tedavisi. Gazi Yaşar Yel Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde akciğer kanseri ameliyatlarının tümü hastaya pek çok avantaj sunan video yardımlı toraks cerrahisi BATS tekniğiyle başarıyla gerçekleştiriliyor. Çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Gazetenin ana sayfasında yer alan bir diğer haber değerli dinleyiciler. Diyarbakır'da jandarmanın yaptığı operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Ve şimdi de Elazığ'dayız. Gazetemiz Hakimiyet sür manşetine şu haberi taşıyor. Elazığ Kent Müzesi ilk 6 ayda 46 bin vatandaşı ağırladı. Müzeler Şehri Elazığ projesi kapsamında 29 Ekim 2024'te açılan Elazığ Kent Müzesi 2026 yılının ilk 6 ayında 46.200 ziyaretçi ağırladı deniliyor haberde. Akarsularda yüzme suyu düzenli olarak denetleniyor. Türkiye'de ilk kez Tunceli'de resmi olarak belirlenen akarsu yüzme alanlarında su kalitesi yüzme sezonu boyunca düzenli olarak takip ediliyor deniliyor gazetenin bir diğer haberinde.

Ve Gaziantep'teyiz. Telgraf gazetesinin manşetini paylaşıyoruz. Gaziantep'ten ihracat rekoru başlığını taşıyor haber. Gaziantep, 2026 yılı Temmuz ayında ihracattaki yükselişini sürdürdü. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre kente yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık %17 artış göstererek 1 milyar 11 milyon doları aştı. Ocak-Temmuz döneminde ise Gaziantep'in toplam ihracatı 6 milyar doların üzerine çıktı. Ve Hakkari'deyiz. Halkın Sesi gazetesinin ana sayfasında yer alan bir haberi aktaralım sizlere. Yüksekova'da iki mevsim bir arada, Ağustos ayında metrelerce yükseklikteki kar tünelleri ziyaretçilerini ağırlıyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir yandan yaz mevsimi yaşanırken diğer yandan 4 metreyi aşan kar kütlelerinin arasında oluşan

doğal tüneller ziyaretçilerine iki mevsimi aynı anda sunuyor. Değerli dinleyiciler, gazetenin haberinin ayrıntıları bu şekildeydi. Ve şimdi de Malatya'dayız. Malatya Son Manşet gazetesinin manşetini aktarıyoruz. Malatyalı esnafa müjde üstüne müjde. Krediler büyüdü, destekler arttı. Malatyalı esnafa peş peşe müjdeler geldi. Kredi limitlerinde tarihi sayılabilecek artışa gidilirken, deprem nedeniyle borçlarını ödeyemediği için kredi kullanamayan binlerce esnafın önünü açacak yeni düzenlemeler içinde düğmeye basıldı deniliyor. Ve şimdi de Mardin ilimizdeyiz değerli dinleyiciler. Midyat Habur gazetesinin sür manşetinde ve manşetinde yer alan haberleri aktarıyoruz. Midyat'ta Azize Mort Şumuni anma günü dualar ve ilahilerle idrak edildi. Midyat Doğa ve Yaşam Kompleksi projesi hayata geçiriliyor. Bir diğer haber. Midyat Belediyesi ilçenin sosyal yaşamına değer katacak projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor deniliyor ayrıntılarda. Ve Siirt ilimizin Siirt gazetesiyle devam ediyoruz. Koruma altındaki çocuklar Midyat Beyazsu'da hem eğlendi hem öğrendi gazetenin ilk sayfasında yer alan haberler ve detaylar. Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koruma ve bakım altındaki çocuklar için Mardin'in Midyat ilçesindeki Beyazsu'ya gezi programı düzenledi. Doğayla iç içe gerçekleşen etkinlikte çocuklar sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle keyifli ve verimli bir gün geçirdi. Yerel gündemde sıradaki durağımız Şanlıurfa ilimiz değerli dinleyiciler ve gazetemiz GAP gündemi. Göbekli Tepe'de kapasite artırılıyor gazetenin manşeti. Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe'de artan ziyaretçi yoğunluğunu karşılamak amacıyla ulaşım ve ziyaretçi altyapısı güçlendiriliyor. Şırnak'tayız. Şırnak Haber gazetesinin sür manşetinde yer alan haberleri aktarıyoruz. Silopi'de gözler termik santralde deniliyor ve bir başka haberde Can Dostum takımı Teknofest finalinde başlığı kullanılıyor. Şırnak'ın Cizre ilçesinde eğitim gören İsmail Ebul İz Bilim Sanat Merkezi öğrencileri geliştirdikleri projeyle Teknofest 2026 İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nda finale yükseldiler. Yerel gündemde son durağımız Van ilimiz oluyor değerli dinleyiciler. Doğu Gazetesi'nin ana sayfasında yer alan iki ayrı haberi paylaşıyoruz. Van sahil yolunda yeni dönem başlığını taşıyor haber. Van Büyükşehir Belediyesi sahil yolu projesine kritik bir bağlantıyı daha hayata geçiriyor deniliyor. Yaz tatilinden dönenlerin tercihi Van otlu peyniri olduğu aktaracağımız son haberin başlığı. Yaz tatili için Van'a gelen vatandaşlar dönüş yolculuğunda kentin coğrafi işaret tescilli otlu peynirine yoğun ilgi gösterirken bu yıl bol yağışla artan üretim ve tuz oranının düşürülmesi talebi daha da artırdı deniliyor bu haberin ayrıntılarında.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde öne çıkan gelişmeleri aktarmayı, canlı yayın konuklarımızla gündeme ilişkin konuları detaylandırmayı sürdürüyoruz.

0: Gaziantep gündemi.
1: Evet, bölge gündeminde yerel basınımızdaki turlarımızı tamamladık. Şimdi sıra illerimizdeki o sıcak gelişmeleri bizzat sahada ter döken, haberin peşinde koşan meslektaşlarımızdan dinlemeye geldi efendim. İlk durağımız Gaziantep. Şehirde ekonomi, kültür ve günlük yaşamda öne çıkan başlıklar neler? Gaziantep ve ilçelerindeki tüm bu gelişmeleri öğrenmek üzere gazeteci Aslı Aslan Emektar'a bağlanıyoruz. Günaydınlar, hoş geldiniz.
2: Günaydınlar diliyorum. Gaziantep'te öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Evet, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü Mavi Kent Havalimanı yolu projesinde çalışmaların %35'i tamamlandı. Toplam 11,5 kilometre uzunluğa ulaşacak proje tamamlandığında ise mevcutta 20-25 dakika süren havalimanı ulaşımı yaklaşık 8 dakikaya düşecek. Yeni yol, otoyol, organize sanayi bölgesi, Oğuzeli organize sanayi bölgesi, Ayakkabıcılar Sitesi ve havalimanına hızlı, güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayacak. Ve Gaziantep'te kültür ve birliktelik rüzgarı da esmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10.sı düzenlenen Yurtdışı Türkler, Dernekler ve Yöresel Kültür Buluşması Hemşeri Dernekleri Festivali kapılarını ziyaretçilerine açtı. Festival parkında gerçekleşen etkinliklerde Türkiye'nin dört bir yanından ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen katılımcılar yöresel kültürlerini Gaziantep'lerle buluşturdu. Ve Şahinbeyli Belediyesi ise gençleri geleceğe hazırlayan projelerine yeni bir yenisini ekledi. Mehmet Tekerlek Sosyal Tesisinde düzenlenen teknolojiyle üreten genç tasarımcılar atölyesinde 10-18 yaş arasındaki öğrenciler dijital tasarım teknolojileriyle moda alanında ilk deneyimlerini yaşadı. Etkinlik gençlerin hem üretkenliklerini hem de teknolojik becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Ve son olarak çevre güvenlik. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı anız yangınlarını önlemek amacıyla drone destekli denetimlerini sürdürüyor. Tarım arazilerinde gerçekleştirilen kontrollerde üreticilere anız yakmanın toprağa, çevreye ve canlı yaşamına verdiği zararlar anlatılırken özellikle yaz aylarında yangın riskine karşı dikkatli oluşma çağrısı yapıyor. Gaziantep'ten aktardığımız gelişmeler şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
1: Bizler de teşekkür ediyor. İyi çalışmalar diliyoruz efendim sizlere.
0: Siirt gündemi.
1: Evet, bölge gündeminde rotamızı hiç hızımızı kesmeden Siirt'e çeviriyoruz efendim. Siirt merkezde ve ilçelerde bugün gündemin ilk sıralarında neler var, vatandaş sokakta neleri konuşuyor? Bütün bu gelişmeleri sağdan sıcağı sıcağına muhabirimiz Fahrettin Sevinç aktaracak. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Vedat Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Bizler teşekkür ederiz. Sizleri dinliyoruz efendim.
3: Siirt'ten ilk haberimiz Siirt'te Diyanet İşleri Başkanlığı okulların tatile gidilmesiyle birlikte açtığı yaz Kur'an kurslarında çocuklar hem Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyorlar hem de dini konularda bilgilendirilirken sosyal aktivitelerde bulunuyorlar. Konuyla ilgili Siirt İl Müftüsü Şakir Siirt Pinal yaptığı açıklamada Siirt bünyesinde il genelinde cami ve Kur'an kurslarında açılan yaz Kur'an kurslarında 1118 öğretici hocalar resmi kayıtlı olan 11.978 kayıtlı çocuğa ve kayıtlı olmayanlarla birlikte 25.000 çocuğa yaz Kur'an kurslarında katılan çocuklara elif, ba, Kur'an-ı Kerim okuma yanında namaz kılma, abdest alma, Peygamber Efendimiz'in hayatı ve diğer dini bilgiler veriliyor. Diğer haberimiz de Siirt'te katı atık sahasında yangın 5 saat mücadele ardından kontrol altına alındı. Siirt'in John Bayramhanesi'nden bulan ve kentin evsel katı atıklarının depolandığı katı atık sahasında çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 5 saat süren yoğun ve koordineli müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Diğer haberimizde Siirt Vali orman yangınlarını önlemek amacıyla il genelindeki tüm ormanlık alanlara giriş ve çıkışları ikinci bir emre kadar yasakladığını duyurdu. Karara göre ormanlık alanlarda ateş yakılması, yangına neden olabilecek faaliyetler de yasak kapsamında alındı. Kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı bildirildi. Diğer haberimiz Kurtan ilçemizden Siirt'te nadir gören mısır meyve yarasası kameralara yansıdı. Siirt'in Kurtan ilçesinde bölgede nadir rastlanan mısır meyve yarasası görüldü. Yaklaşık 25 santimetre kanat açıldı. Sahip olduğu belirlenen yarasa gündüz saatlerde ortaya çıkınca vatandaşın ilgisini çekti. Son haberimizde Siirt'te yaz Kur'an kursları bünyesi Fethi Selin Camisi'nde açılan yaz Kur'an kursunda Selahattin Eyyubi'yi anlamak ve geleceği anlatmak adlı kompozisyon yarışması düzenlendi. Sizden aktaracağım haberiniz bu kadaraydı Vedat Bey.
1: Muhabirimiz Fahrettin Sevinç'e efendim teşekkürlerimizi iletiyoruz.
0: Mardin gündemi.
1: Bölge turumuzdaki şimdiki ve son durağımız efendim Mardin oluyor. Şehrin o tarihi dar sokaklarında ve hareketli gündeminde bugün öne çıkan başlıklar ne?

0: Mardin ve ilçelerindeki gelişmeleri ise gazeteci Gülten Akgül'den dinleyeceğiz. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Vedat Bey. İyi yayınlar diliyorum öncelikle.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Mardin'den aktaracağım gelişmeler şu şekilde. Öncelikle Marsu ekibi sahada çalıştı. Marsu Kabala Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıllık ana hisare hattını yeniledi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Artuk ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'nde içme suyunu sağlayan ekonomik ömrünün tamamlaması nedeniyle fiziki su kayıplarının yoğun olarak yaşandığı ana hisare hattında yenileme çalışmalarına başlattığını da belirtti diyelim. Asayiş güvenlik operasyonlarında yasa dışı bayit operasyonu İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Mardin merkezinde 15 ilde düzenlenen yasa dışı bahis örgüt operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheden 15'i tutuklandı. Öte yandan sahte jandarma gaz çetesi Mardin'de yakalandı. Şanlıurfa'da sahte jandarma üniformasıyla 13 kilo altın gasp eden çete Akıncı TİHA desteğiyle yürütülen operasyon sonucunda Mardin'de yakalandığı şüphelilerin 8'i tutuklandı. Tarihi eser kaçakçılığı kapsamında ise il genelinde düzenlenen operasyonda Geç Roma dönemine ait yaklaşık 1500 yıllık nadide bir taban mozaiği ele geçirildi. Öte yandan Mardin'de 60 yıllık berber dükkanının babalarının ardından çocukları yaşatıyor. Baba mesleğini devralan 3 kardeş çocukluk yıllarında çırak olarak başladıkları dükkanda hem aile mesleğini yaşatıyor hem de yıllardır kendilerine güvenen müşterilere hizmet sunmayı sürdürüyor. 1966 yılında açılan berber dükkanı aradan geçen 60 yıla rağmen kapılarını hiç kapatmadığı Mardin'de hala işlerini sürdürüyor. Kültür Midyat'ta uzanacağım. Kültür Sanat Festivali iptal edildi. Mardin ilçesinde 2026 yılı içerisinde düzenlenen ve planlanan 4. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali iptal edildiği açıklandı. Karar Midyat Kaymakamlığı ile Midyat Belediyesi tarafından yapılan ortak kamuoyu duruşuyla paylaşıldı. Öte yandan aşırı sıcaklar Mardin sokaklarını da etkiledi. Çöl sıcakları başlarken kent genelinde termometrelerin 40 ile 44 dereceyi bulmasıyla tarihi Artuklu caddelerde belirli saatlerde turist alanları biraz boş kaldı. Öte yandan yaşanan iki acı olay da gerçekleşti. Mazıza ilçesinde kapısı açık parkhanede otomobile girip uyuyakalan 4 yaşındaki Muhammed Araf Temer aşırı sıcaklar ve havasızlık nedeniyle fenalaşarak hayatını kaybetti. Muhammed Araf birkaç önce ailesiyle birlikte mezarını ziyaret edip çekildiği babaannesinin Habibe Temel'in da gözyaşlar arasında son yolculuğuna uğradı. Öte yandan dün akşam sıcaklardan kaçmak isteyen 13 yaşındaki Orhan Dozen de Kıltepe'deki bir havuzda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırdığı hastanede yaşamını yitirdi maalesef. Mardin Ilısu Barajı'nda ise domuz sürüsü görüntülendi. Mardin Darget ilçesinde Ilısu Barajı'nda yaklaşık 50 yaban domuzuna oluşan bir sürü baraj sularını yüzerek karşıya geçti. Öte yandan kameralara yansıtılan ilginç görüntüler vatandaş tarafından yoğun ilgi çekti. Bu hafta ise çeken ilham çekici bir başarı yakaladı. Zabıtadan doktorla uzanan Azim, Kılıçdaroğlu Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Şemsettin Demir Azim'le çalışarak tıpkısını bitirdi ve Şemdinli'ye Hakkari Şemdinli bölgesinde doktor olarak atandı. Son olarak spor diyeceğim. Mardin 1969 spor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig temsilcisi olan Mardin 1969 kapsamında hazırlıklarını sürdürüyor diyelim ve Mardin gündeminden sözü size bırakalım. Vedat Bey.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çalışmalarınıza başarılar ve kolaylıklar diliyoruz.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için

bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Değerli dinleyiciler, Bölge Gündemi devam ediyor. Programımızın bu bölümünde şimdi günümüzde efendim hemen hemen her evin, her ailenin en sıcak ve en yakıcı gündem maddelerinden birine dosya açıyoruz. Emlak ve gayrimenkul piyasasını konuşacağız. Hattımızın ucunda efendim gayrimenkul uzmanı Sayın Mehmet Sinan Can Polat yer alıyor efendim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sesimi alabiliyor musunuz?
1: Alabiliyorum, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağolunuz efendim, çok sağolunuz. Sohbetimize piyasanın genel fotoğrafını çekerek başlayalım dilerseniz. İstatistiklere, mevcut verilere baktığımızda konut satışlarında gözle görülür bir yavaşlama, bir durgunluk var mı efendim? Kredi faizleri konusunda, vatandaşın nakde ulaşımı konusunda neler söyleyebilirsiniz?
1: Evet, çok güzel bir soruyla başladık. Yani uzun yıllardır sektör içerisinde bulunmamdan kaynaklı. Özellikle bu 2026'nın ilk çeyreğinden bugüne kadar, geçmişi de vardı, sadece bu yılı değerlendirmek istiyorum. Türkiye genelinde gözle görülür bir durağanlık söz konusu. Bunun başlıca sebeplerinin en birincisi olarak bizler eş ve karı koca çalışarak ağırlıklı konut ihtiyacımızı banka konut kredisiyle çözerdik. Ama yaklaşık 2 yıl aşkın bir süredir konut kredi faizlerinin yüksekliği bizim tüketicilerimizin ev almalarına, barınma sorunu çözmelerine ciddi bir engel. Hemen kısa bir örnek vereyim. Şu an örnek veriyorum, ben bir 3 milyonluk daire alacağım oturabilecek vaziyette. 2 milyon TL'sini kredi çekmek istiyorum. 1 milyon TL'lerimde mevcut nakit var. Aylık ödeyeceğim bedel 30 bin lira. 1 milyon için, 2 milyon için 60 bin lira. Ben 10 yıl boyunca bu 60 bin lirayı çekeceğim, 2 bin lira için ödeyeceğim. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Şu anki çalışanlarımızın durumu, emeklerimizin aldığı maaşı göz önünde bulunduracak olur isek, bu 60 bin TL'yi ödeyebilecek kesim sayısı çok az. Birinci sebep bunu görüyorum. Bir an önce bu konut kredi faizlerinin düşmesi ve bizim tüketicilerimizin alımlarının gerçekleştirilmesi. Burada bir taşla iki kuş vuracağız. Birazdan ona da değineceğim. Biliyorsunuz kira fiyatları her geçen gün, bakın her ay, her yıl demiyorum, her geçen gün artıyor.
0: Evet.
1: Kiralık ev arayan vatandaşlarımızın, tüketicilerimizin bu konuda ciddi mağduriyetleri var, ciddi sıkıntıları var.
0: Özellikle efendim memurların tayin dönemi geldi değil mi? Yakında üniversiteler açacak. Öğrencilerimiz de barınma ihtiyacını karşılamak durumunda olacaklar.
1: Kesinlikle çok haklısınız.
0: Öğrenci akını başlayacak adeta. Piyasada kiralık ev bulmak mümkün olacak mı efendim bu süreçte?
1: Kiralık ev bulmak mümkün olmayacağı gibi o rakamlara ulaşmak da mümkün olmayacak. Türkiye genelinde bir ortalama rakam vermek istiyorum, istisnalara ayırıyorum. Bugün 1+1 standart bir dairenin aylık kirası 15-20 bin lira. 1+1'in. Ve bunu ortalama alıyorum. Bunu 2+1 ve 3+1 olarak düşünürseniz bu rakam 50 bin 60 bin lira kadar dayanıyor. Şimdi soruyorum, üniversiteler açılmak üzere, yeni üniversite kazanan gençlerimiz farklı şehirlerde okuyacaklar ve barınma sorunları var. Ailenin bütçesi zaten kendisinin yaşamını idame etmesine çok zor yetiyor. Artı memurlarımızın tayin dönemi geldi. Şehirler arası tayinler yaşanıyor. Yeni ev bulmaları, taşınmaları da en azından bütün masraflar da dahil ciddi bir külfet oluşturuyor. Kısaca deyim yerindeyse, hem konut stoğumuz çok az, hem de kira fiyatlarımız gerçekten her geçen gün yükseliyor. Kısa bir örnek.

0: Vereyim, bizim Türkiye'mizin
1: Hı.
0: genelinin konut ihtiyacı yıllık 800-900 bin adet. Şu anki
1: Yani 1
0: günümüzde
1: milyona yakın bir konut ihtiyacımız olduğunu söylüyorsunuz.
0: kesinlikle öyle. Şu an baktığımız zaman müteahhitlerimiz de zor durumda. Çünkü inşaat maliyetleri, artı maliyetleri her geçen gün artıyor. Geçmiş dönemde 100 tane müteahhitimiz varsa, örnek olarak veriyorum, inşaat yapan, konut üreten, bu sayı 10'lu rakamlara kadar düştü. Hal böyle olunca biz konut üretmekte zorlanıyoruz. Yani şu anki mevcut üretilen konut sayısı 100 bindir, belki 200 bindir. Bu da ne oluyor? Her geçen gün o katlanarak ihtiyacımız olan konut rakamının üzerine biliyor Vedat Bey.
1: Evet efendim, barınma ihtiyacının önemini elbette biliyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi yıllık 1 milyona yakın bir talep varsa, bir ihtiyaç varsa bunu karşılamakta çok kolay olmasa gerek, özellikle şu süreçte efendim. Tabii barınma ihtiyacının dışında bir de efendim yatırım talebi var. Şu anda elinde bir miktar para olan, birikimi olan vatandaşın kafası biraz karışık. Parasını bankaya koyup risksiz yüksek mevduat almak mı? Öte yandan gayrimenkulün o geleneksel güvenli limanına sığınmak mı efendim? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda, geleceği
0: Vedat
1: okuyan
0: Bey,
1: bir
0: bu da
1: uzman
0: çok
1: olarak?
0: güzel, çok güzel bir soru. Bunu da hemen biraz açarak izah edeyim. İzleyicilerimizle, vatandaşlarımızla net bir şekilde bilgi sahibi olsunlar. Biliyorsunuz bu Orta Doğu'daki savaşla beraber yaklaşık yılın başından, Ocak ayından itibaren altında ciddi bir düşüş gözlemliyoruz. Bizim vatandaşlarımızın büyük bir bölümü altının yükselişine bakarak belki gayrimenkullerini, belki elindeki mevcutları tüketip altına yatırdılar. Bu altından kaynaklı Türkiye geneli hem de çok ciddi bir rakam var. Çok ciddi bir zararları söz konusu. Vatandaşlarımızın büyük bir bölümü bu zararın giderilmesi için savaşın bitmesini, işte ekonominin düzelmesini ve tekrar o elindeki elde edeceği gelirle yatırım yapma düşüncesi içerisinde. İkinci bir konu, biliyorsunuz mevduat faizleri uzun bir süredir çok yüksek. Vatandaşlarımız da kimisi evini satıyor ya da gayrimenkulünü satıyor, mevduata yatırıyor. Şu an aslında bana göre, ben 36 yıllık sektörde hakikaten ciddi bir emek vermiş bir kardeşinizim. Şunu altını çizerek çok ciddi bir şekilde vurgulamak isterim. Altın ne olursa olsun, döviz, euro, dolar ne olursa olsun, mevduat faizi ne olursa olsun, en güvenilir liman bir arsadır, bir topraktır, bir gayrimenkuldür. Neden? Hepimiz çok iyi biliriz. Orada ciddi bir getiri elde edebiliriz ama hazıra dağ dayanmaz, mevcut para bir biçimde erir. Ama diğer türlü yapacağımız gayrimenkulde inanın, oradan elde edeceğiniz gelirin 10 katını bu taraftan elde edebilirsiniz diyor. Bütün tüketicilerimizi, vatandaşlarımızı elindeki mevcut paraya göre, imkanlarına göre gerek barınacağı bir konut, gerekse 100 metrekare de olsa bir toprağa, arsaya bağlamalarını içtenlikle belirtiyorum.
1: Evet, bu noktada ben şu soruyu da efendim sormak istiyorum sizlere. Dar ve orta gelirli vatandaşlar bir miktar efendim sizin de bahsettiğiniz gibi arazi alımına tercih etmeye başladı. Şehrin çevresinden arsa veya tarla almaya, oralara aslında küçük prefabrik evler ya da tiny house'lar dediğimiz yapıları koymaya başladılar. Bu toprağa yöneliş doğru bir yatırım hamlesi mi acaba? Bu noktada bu soruyu sormak istiyorum sizlere.
0: Vedat Bey, %100 doğru bir yatırım, %100 doğru bir hamle. Nedeni de bizim şu anki konut kiralık ve satık rakamları hakikaten her geçen gün yükseliyor. Şunu yine böyle ısrarla belirteyim. Biz bu yılın sonuna kadar hakikaten ciddi bir anlamda konut üretimini hayata geçirmez isek, inanın 2027'nin İlk çeyreğinde, ortalarında, sonuna doğru şu anki söz konusu rakamları inanın 2 ile 3 ile çarpabilirsiniz. Yani bugün barınma çok ciddi bir sorun olacak. O anlamıyla mevcudumuzda ne varsa, imkanlarımızı nasıl değerlendirebiliyorsak, bir konteyner koyacağımız, bir prefabrik koyacağımız bir araziye, bir arsaya, bir

0: tarlaya yatırım yapmalarını belirtiyorum. Hakikaten bizim bu çıkmazda olan gayrimenkul sektörümüz, çünkü bakın piyasalar çok durgun. Esnafa gidin, bir söyleyin bir nak işitirsiniz. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi bizim lokomotif sektörümüz olan gayrimenkul sektörünün inşaat sektörünün durağanlığıdır. 360 tane iş kolunu bünyesinde barındırıyor Vedat Bey.
1: Evet.
0: İnşaat durduğu zaman 360 tane iş kolu duruyor ve piyasalara %60, %70 yansıyor. O anlamıyla tekrar söylüyorum, doğru bir soru sordunuz. Cevabı da
1: Evet.
0: gerçekten ciddi anlamda bu tür eğilimlere yatırım yapmamızdır.
1: Gayrimenkul uzmanı Sayın Mehmet Sinan Can Polat efendim, ekonominin en karmaşık, en zorlu başlıklarından birini efendim sizlerle çok yalın, özellikle vatandaşın anlayacağı bir dille konuştuk. Bizleri özetlediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ev sahibi olma hayali kuranlar, toprak sahibi olma hayali kuranlara ve vatandaşlarımıza vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz tekrar.
0: Ben
1: Çalışmalarınıza
0: teşekkür
1: kolaylıklar
0: ediyorum.
1: dileriz.
0: Sizlere de sağlıklı ve hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim. Kolaylıklar dileriz.

0: Değerli dinleyiciler, YKS Tercih Maratonu'nun tüm heyecanıyla devam ettiği bugünlerde gençlerimizin aydınlık geleceğine rehberlik etmeye, çalışmaya sürdürüyoruz efendim. Rotamızı huzur, medeniyet ve güven şehri Adıyaman'a çeviriyoruz şimdi de. Bilim ışığıyla, hızla büyüyen donanımlı akademik kadrosuyla bölgenin parlayan yıldızı olan Adıyaman Üniversitesi'ni konuşacağız. Bir gencin kendini evinde hissedeceği o sıcak kampüs yaşantısını, sunulan eğitim olanaklarını işin en yetkili isminden dinleyeceğiz. Tercih listelerine son şeklini veren üniversite adaylarımız için çok verimli bir sohbet olacağını umuyoruz. Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Selcan Yüksel Pektaş hattımız efendim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Vedat Bey, merhabalar.
0: Merhabalar Sayın Pektaş. Kıymetli hocam, üniversite tercih rehberlerinde sayısız seçenek var. Bizler Adıyaman Üniversitesi'nin o sıcak, öğrenciyi merkeze alan farklı bir ruhu olduğunu çok iyi biliyoruz. Masasında kılavuzla bekleyen bir gence neden Adıyaman Üniversitesi'ni seçmeli diye sorsak, öğrencilerinize vaat ettiğiniz o temel akademik vizyonu ve kampüs ruhunu sizden dinlemek istiyoruz. Buyursunlar.
1: Teşekkür ediyorum öncelikle Vedat Bey. Tüm dinleyicilerinizi de üniversite ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Tabii tercih dönemi gençlerimizin hayatındaki en önemli karar süreçlerinden biri. Sadece bölüm seçmiyorlar öğrenciler bu süreçte. Yaşayacakları şehri, akademik ortamı, sosyal hayatı ve geleceği de seçiyorlar bir taraftan. Biz Adıyaman Üniversitesi olarak 2006 yılında kurulmuş, aslında genç ve dinamik bir üniversiteyiz. 14 fakültemiz, bir enstitümüz, bir yüksekokulumuz, 6 meslek yüksekokulumuz ve bir devlet konservatuvarımızla eğitim veriyoruz. 17 bin aşkın öğrencimiz var. 860 akademik ve 833 idari personelimizle bu öğrencilerimize hizmet veren büyük bir aileyiz. Tabii kurulduğumuz günden bu yana 51 binden fazla mezunumuzu ülkemize kazandırmanın da gururunu yaşıyoruz. Tabii sadece rakamlarla anlatmak yeterli değil. Bu süreçte öğrencilerimizi de çok etkilemiyor bu rakamlar. Çünkü üniversiteyi güçlü yapan da aslında bina sayısı ya da öğrenci sayısı değil, öğrencilere sunduğu eğitim kalitesi, bilimsel üretim, yetiştirdiği nitelikli insan kaynağı ve topluma kattığı değer de üniversitelerin aslında önemli tarafları. Biz bu yıl ÖSYM tercih kılavuzuna göre üniversitemize 2778 yeni öğrenci kabul edeceğiz. Bunlardan 1345'i lisans düzeyinde olacak. 1433'ü de ön lisans programlarımızda eğitim görecek tercih eden öğrencilerimiz. Tabii merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlarımızın yanında bizim özel yetenek sınavıyla da öğrenci kabul eden programlarımız var. Spor bilimleri fakültemizin içerisinde beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi, devlet konservatuvarımızdaki müzikoloji programı, güzel sanatlar fakültemizin resim ve seramik bölümleri de yeteneklerini akademiyle buluşturmayı isteyen gençlerimizi bekliyor. Biz bu yıl ilk kez seramik bölümüne öğrenci kabul edeceğiz. Bu bizim için

0: bir yenilik. Yine turizm fakültemiz bünyesinde turizm işletmeciliği programımıza ilk kez öğrenci alacağız. Yani Adıyaman Üniversitesi ailesine katılacak olmanın yeni öğrencilerimizle birlikte heyecanını şimdiden bizler de yaşıyoruz. Bizim son yıllarda aslında ortaya koyduğumuz somut başarılarımız neden Adıyaman Üniversitesi'nin bir cevabı olarak belki öğrencilerimize, gençlerimize sunulabilir. Malumunuz aslında üniversiteler artık eğitim veren, sadece eğitim veren kurumlar değil, araştıran, üreten, uluslararası işbirlikleri geliştiren ve öğrencilerini geleceğe hazırlayan kurumlar. Biz de tam olarak bu anlayışla hareket ediyoruz. İzin verirseniz ben üniversitemizin birkaç başarısından öne çıkan bazı hususlardan bahsetmek isterim Vedat Bey.
1: Elbette efendim, buyursunlar.
0: Tabii eğitim kalitesi, eğitim öğretim kalitesi tüm eğitim kurumları için başat faktörlerden bir tanesi. Bizim için de eğitim kalitesi önceliklerimiz arasında. Programlarımızın akreditasyon süreçlerinden geçiyor olması öğrencilerimiz bizi tercih edecek gençler için oldukça kıymetli. Biz şimdiye kadar malum zor bir süreç yaşadık. Yani depremden çıkmış bir şehirdeki bir üniversiteyiz. Allah tekrar
1: Amin,
0: hiç kimseye
1: amin, amin.
0: yaşatmasın. Çok zor günler yaşadık. Ama biz çok hızlı toparlandık. Devletimizin, milletimizin desteğiyle fiziki olarak inşa faaliyetlerimizi çok hızlı şekilde tadilatlarımızı tamamladık. İlk dönemde %16'lık bir yüz yüze eğitimle başlamıştık ama hemen akabindeki eğitim öğretim yılında %100 yüz yüze eğitime geçtik.
1: Evet efendim. Evet, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Selcan Yüksel Berktaş'tan dinledik efendim. Kısa bir bağlantı kopukluğu yaşadık.
0: Alo.
1: Geç, efendim sesinizi duyuyoruz. Buyursunlar.
0: Buyurun.
1: Devam ediyordunuz. Evet, toparlayalım. Buyursunlar.
0: Bizim 7 lisans programımız akreditasyon kuruluşları tarafından değerlendirildi ve akreditasyon almaya hak kazandı. Üniversite olarak da 2 yıllık akreditasyon almaya hak kazandık. Biz üniversitede öğrencilerimize araştırma ve proje kültürünü geliştirmek için çok güzel imkanlar sunuyoruz. Özellikle ÜNİDES projelerinde ve TÜBİTAK öğrenci projelerinde önde bir üniversiteyiz. ÜNİDES projelerinin 4. döneminde bir Türkiye birinciliğimiz var. Devamında bir Türkiye dördüncülüğümüz oldu. Yine TÜBİTAK 2209 öğrenci araştırma projelerinde de %43'lük kabul oranıyla Türkiye'de 6. üniversite konumundaydık geçen yıl. Fiziki imkanlarımız da derslik, laboratuvar bu
1: Evet.
0: birazcık tercih döneminde öğrencilerimizin ve ailelerimizin kafasında soru işareti oluşturabiliyor. Depremden sonraki süreçte çok hızlı bir toparlanmayla birlikte ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki
1: Evet.
0: dersliklerimiz, laboratuvarlarımız, uygulama alanlarımız depremden öncekine kıyasla daha güçlü bir şekilde
1: Evet.
0: öğrencilerimize hizmet veriyor.
1: Evet.
0: Bununla birlikte biz tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi için de belki önümüzdeki dönem faaliyete geçecek şekilde modern binalarımızı tamamlamak üzereyiz. Uygulamalı eğitime önemsiyoruz. Malum iş dünyasının en çok önem verdiği konulardan biri. Mezunların teorik bilginin yanında uygulama deneyimine de sahip olması yine bizim de
1: Özellikle yeni
0: önceliklerimiz
1: kurulacak,
0: arasında.
1: kurulan üniversitenizde değil mi efendim? Turizm Fakültesi'nde uygulama eğitimler gerçekten büyük bir önem taşıyacaktır efendim. Süremizin de sonuna gelmiş olduk bu noktada. İnşallah bir başka programımızda sizlerle daha detaylı bir sohbet gerçekleştirmek isteriz efendim. Adıyaman
0: Çok
1: Üniversitesi
0: teşekkür
1: Rektör
0: ederim.
1: Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Selcan Yüksel Perktaş, gençlerimizin geleceğine tutmuş olduğunuz bu aydınlık ışık için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ
0: Ben
1: olun. Var
0: teşekkür
1: olun.
0: ederim. Sağ olun, sağ olun.
1: Değerli dinleyiciler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan bölge gündeminin sonuna geldik. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle, hoşça kalın.
2: TRT GAP Diyarbakır Radyosu bölge gündemini sundu. TRT GAP Diyarbakır Radyosu bölgesel yayını devam ediyor.

Merhaba sevgili dinleyenler. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Hayatın İçinden programıyla sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları 4 Ağustos 2026 Salı gününü gösteriyor. Sevgili dostlar, Hayatın İçinden programımıza hoş geldiniz diyelim ve birlikteliğimize İrem Derici'den dinlediğimiz Durum Çok Acil adlı şarkıyla başladığımızda belirtelim. Siz sevgili dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, keyifle dinleyeceğinizi umduğumuz bir programla daha 2 saat paylaşmak üzere sizlerle birlikteliğimize başlıyoruz. Şenay Sevim Cemiloğlu'nun hazırladığı Hayatın İçinden programımızda yayına destekleriyle Arzu Yortçu, ana kumanda masasında teknik yönetimde Uğur Ekmekçi, mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, birlikteliğimize eşlik etmenizi umuyor, iletişim adres ve numaralarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hayatın içinden de duygu, düşünce ve önerilerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz her zaman olduğu gibi yanınızda olduğumuzu biliyorsunuz. Türkçe karakter kullanmadan gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. X'te arama kısmına @diyarbakirradyo yazıp iletilerinizi bizlerle paylaşabileceğiniz gibi Facebook ve Instagram'da da arama kısmına TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazdığınızda resmi sayfamıza iletilerinizi, görüş ve taleplerinizi bizlerle paylaşabileceksiniz. Son olarak bağlantı numaralarımızı paylaşalım. Diyarbakır'ın alan kodu 0412'den sonra 223 10 60 ve 223 10 62. Az sonra ilk bir saatlik dilimimizde hangi konu başlıklarımız ve konuklarımız olacak sizlere kısaca aktaracağımızı belirtelim ama şimdi bir müzikle soluklanalım. Güzel bir gün dileklerimizi yineliyor ve Salih Bademci'den dinletiyoruz. Yürü ya kulum.

Saatlerimiz 11.10'u gösteriyor. İlk bir saatlik dilimimizde hangi konu başlıklarımız var, konuklarımız kimler? Kısaca sizlere aktaralım sevgili dinleyenler. Şanlıurfa Belediyesi'nin dezavantajlı vatandaşlara yönelik yapmış olduğu çalışmalar hakkında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Şube Müdürü Sevil Soysal Maral'dan bilgiler alacağız. Ardından duydunuz mu, gördünüz mü köşemizde bugün sizi Siirt ilimize götüreceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Araştırmacı yazar Ayhan Mergen'le Siirt ilimizin tarihi ve kültürel eserleri üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştireceğimizi de belirtelim. Her zaman olduğu gibi müziklerimizle de radyolarınızda olmaya, günde bu iki saati sizinle paylaşmaya ve size eşlik etmeye devam edeceğiz. Şimdi de Tan Taşçı söyleyecek, sokağından geçmezdim.

0: Sevgili dinleyenler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda dezavantajlı vatandaşlara yönelik birçok çalışma yürütüyor. Bugün bu çalışmaların kapsamını, hedeflerini ve vatandaşların yaşamına nasıl dokunduğunu konuşacağız. Konuğumuzsa Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Sayın Sevil Soysal Maral. Sayın Maral, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar Aslı Hanım, hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Bütün dinleyicileri belediyemiz ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırıp öncelikle katıldığınız için. Dilerseniz öncelikle dezavantajlı vatandaşlara yönelik sosyal hizmet çalışmalarında öncelikle hedeflerinizle başlayalım. Ne tür hedefleriniz var? Hedefleriniz neler? Sizden öğrenelim. Buyurun.
1: Evet, Aslı Hanım şöyle, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak bizler sosyal belediyeciliği yalnızca yardım ulaştırmak olarak değil, insanın onurunu koruyan, umut veren ve hayatlara dokunan hizmet anlayışı olarak görüyoruz. Bu kapsamda da yürüttüğümüz çok önemli projelerimiz var. Dilerseniz bu projelerimize değinerek yaptığımız yardımlar, ulaştığımız kişiler ve yapacağımız hizmetler hakkında sizleri ve dinleyicilerimizi bilgilendirmek istiyorum.
0: Tabii, lütfen buyurun.
1: Şimdi öncelikle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler olarak biz bir bereket kart projesini hayata geçirdik. Bu proje sayesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını kendi tercihleri doğrultusunda karşılayabilmelerini sağladık. Koli mantığından çıkarak vatandaşlarımızın dezavantajlı derecelerine göre derecelendirip çocuk sayısı, gelir düzeyi ve benzeri durumları göz önünde tutarak birden fazla malzemeye ulaşabilmeleri için bir proje hayata geçirdik. Ve

0: Bu projeyi tabii ki sadece dezavantajlı ailelerimizi değil, yerel esnafı da düşünerek bir projeyi hayata geçirdik. Belirlenen marketlerle işbirliği içerisinde vatandaş istediğini alabilme hakkına sahip oluyor. Bugüne kadar bereket kart projemiz aracılığıyla 10 bin kişiye ulaştık.
1: Evet.
0: Ve 126 milyon 395 bin TL tutarında destek sağladık.
1: Peki bu
0: Tabii, buyurun.
1: yardımları ulaştırmadan önce nasıl bir değerlendirme süreci yürütüyorsunuz? Yani kimler bu
0: Tabii.
1: yardımlardan faydalanabiliyor?
0: Evet. Şimdi bizim yönetmeliğimiz var. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın yönetmeliği var. Bu yönetmelik meclis onayına sunulup ona göre kararlar alınıyor. Bunlar kimler? Dezavantajlı aile kriterlerimiz var. Tek ebeveynli aileler özellikle birincil önceliğimiz bu. Eşini kaybeden, tek başına hayat mücadelesi veren ebeveynlerimize destek sağlıyoruz. Öncelikle İçişleri Bakanlığı'na bağlı bizim bir sorgulama sistemimiz var. Oradan sorgulamasını yapıyoruz. Başvuruda bulunan vatandaşımızın öncelikle online üzerinden başvuruda bulunuyorlar. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin sayfasından. Başvuruyu aldıktan sonra sorgulamasını yapıyoruz. Herhangi bir mal varlığı var mı yok mu? Gerçekten ihtiyaç sahibi mi değil mi? Bunları belirledikten sonra sosyal inceleme uzman arkadaşlarımız hane ziyareti yapıyor. Hane ziyaretini de ekledikten sonra gerçekten kriterleri taşıyorsa bu minvalde yardımcı olmaya çalışıyoruz dezavantajlı ailelerimize.
1: Peki Sayın Maral, kadınlara yönelik sosyal destek projeleriniz de var. Onları da biliyoruz. Öne çıkan çalışmalardan da biraz bahseder misiniz lütfen?
0: Tabii ki şöyle yani bereket kart projemiz bu şekilde dediğim gibi yani bugüne kadar 10 bin kişiye ulaştık. Başlangıçta 3 merkez ilçeyle başladık biz bu projeye. Eyüp'e, Haliliye, Karaköprü. Daha sonradan Hilvan'ı ekledik, Bozova'yı ekledik. İnşallah bundan sonraki süreçte 13 ilçenin tamamına hizmet etmeyi hedefliyoruz. Bütün dezavantajların faydalanabileceği bir proje kapsamına getirmeye çalışıyoruz. Bir diğer hizmetimiz, isterseniz bütün hizmetlerimizi kısaca anlatırsam bunun içerisinde kadınlara dezavantajlara yönelik hizmetlerimizi de adım adım dinleyicilerimize ulaştırmış olacağız
1: Tabii ki.
0: Aslı
1: Buyurun
0: Hanım.
1: lütfen.
0: Sosyal hizmet anlayışımızın önemli bir diğer ayağı da beslenme gereksinimi olan vatandaşlarımız oluyor. Bunlar kimler? Çölyak ve fenilketonuri hastalarımız var. Biz bunları da yalnız bırakmıyoruz. 13 ilçenin tamamına yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla bugüne kadar 3.500 kişiye 127.470 kilogram özel un desteği sağladık. Bunun yanında eğitim öğretim döneminde 15.027 öğrencimize kırtasiye desteği sağladık. Ve yine kış aylarında hiçbir vatandaşımızın soğukta kalmaması için 200 ton yakacak soba desteği ulaştırdık. Yine 15 bin ailemize giyim yardımı sağladık. Ayrıca kimsesiz yaşlılarımızın evlerinin bakım onarımını yaptık bugüne kadar. Yüzlerce yaşlının evini kullanılır hale getirdik. Bunun yanında cami, kültür, çok amaçlı yerlere halı desteği ve sedir desteği sağladık. Yine aile yılı kapsamında olmasa bile Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yeni evlenecek dezavantajlı çiftlere beyaz eşya desteği sunmaya devam ediyoruz. Bunun yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerinde daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürdürebilmeleri için ev eşyası ve beyaz eşya desteği gerçekleştirdik. Yine aynı zamanda işte yangın olur, sel olur ve benzeri durumlara muzdarip kalan vatandaşlarımızın bütün eşyalarını desteklemeye çalışıyoruz. Ramazan ayında kimsesizlere yemek yardımı yaptık. Yemek yardımında bulunduk. İftar çadırlarımız oldu. Binlerce kişiye ulaştık iftar yemeğiyle. Bunların dışında Büyükşehir Belediye Başkanımızın en çok önemsediği projelerden biri bereket kart projesiydi. Bir diğeri de liman ayık projesi. Liman ayık projesi madde bağımlıların gidip rehabilite olduğu bir yer. Ve tamamen Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğü ve destekleriyle faaliyetlerini sürdürüyor Aslı Hanım. Burada bağımlılıkla mücadelede koruyucu, önleyici ve rehabilite edici hizmetler sunuluyor. Merkezde bireysel danışmanlık, psikososyal destek, aile eğitimleri ve toplumsal farkındalık çalışmalarını yürütüyoruz.
1: Evet.
0: Kuruluşundan bu yana da 121 danışanımız rehabilitasyon programını başarıyla tamamladı. Mezunlarımızın %82 halen ayık bir şekilde yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Bu başarı bağımlılıkla mücadelenin doğru yöntemler ve güçlü bir destek sistemiyle mümkün olduğunun bir göstergesi aslında. Yine yakın tarihte 22 Haziran tarihi itibariyle 2026 tarihi itibariyle 160 Şanlıurfalı vatandaşımızı da derneğin diğer illerdeki

0: belirine rehabilite edebilmeleri için hizmetlerinden faydalanmalarını sağladık. Çünkü bizler de biliyoruz ki bağımlılık sadece bireyin değil, ailenin, toplumun, bütün herkesin meselesi.
1: Çok haklısınız.
0: Bağımlılıktan kurtulan her vatandaşımızı yeniden hayata, ailesine ve topluma kazandırmayı en önemli sosyal sorumluluklardan biri olarak değerlendiriyoruz açıkçası. Az önce dediğiniz gibi hani kadınlara ya da vatandaşa başka neler yapıyorsunuz? Bir diğer projemiz...
1: Önce yaşlılara yönelik ya da engellilere yönelik herhangi yapmış olduğunuz
0: Tabii
1: yardımlar varsa onları da
0: var.
1: öğrenmek
0: Tabii,
1: isteriz.
0: tabii.
1: Buyurun.
0: Kimsesiz yaşlılarımızın konunun başında da size arz ettiğim gibi evlerinin bakım onarımını yapıyoruz. Nakdi destek olsun, poli yardım olsun, gıda yardımı olsun, bereket kartı olsun. Yani yaşlılarımızı hiçbir şekilde evlerinde yalnız bırakmıyoruz. Her türlü imkanları seferber etmeye çalışıyoruz. Engelliler yine aynı şekilde. Burada bizim Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde engelli koordinasyon merkezimiz var. Ve daha önceki programlarımıza da konuk olmuştuk. Birebir onlarla ilgili çalışmaları sizlerle paylaşmıştık.
1: Evet.
0: Orada da yine aynı şekilde engelli bireylerimize çeşitli kurslarımız var, mesleki atölyelerimiz var, meslek kazandırma yönlendirmesi yapıyoruz. Ve burada engelli koordinasyon merkezimizde öğlen yemeği ücretsiz olarak veriliyor. Engelli bireylerimizi ücretsiz bir şekilde evlerinden alıp kurstan alıp eve geri götürüyoruz. Onun dışında günde iki kez kahve çay ikramımız oluyor. Yine hepsi tamamen ücretsiz devletimizin imkanlarıyla. Engellere yönelik çalışmalarımız oldukça olumlu bir şekilde dönütler alıyoruz tabii ki. Bu konuda da arkadaşlarımız özveriyle çalışmalarına devam ediyor. Yine başkanımızın öncülüğünde, Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde otizm merkezimizi açılacağız. Yakın tarihte açılışını gerçekleştireceğiz. Bu da Urfa'da bir ilk olacak.
1: Evet.
0: En azından gidip de bir türlü bir destek alamayan bütün otizm çocuklarımızı, gençlerimizi burada gereken desteği sağlamaya çalışacağız.
1: Evet, şimdiden hayırlı
0: Bunun
1: olsun
0: yanında
1: diyelim.
0: çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bunun yanında Her Kapı Bir Umut projemiz var. Bu proje kapsamında sosyal inceleme arkadaşlarımız her gün kapı kapı dolaşıp sadece bir nasılsın, iyi misin demek bile vatandaşlarımız için çok kayda değer bir şey, biliyorsunuz. Bunlar da burada da hallerini, hatırlarını sormak, dertlerini dinlemek ve sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için kapılarını çalıyoruz. Ola ki bazen kendileri gelemiyorsa bizler gidelim, bizler tespitlerini yapalım. Bu konuda da bugüne kadar 1640 haneyi ziyaret edip 1640 hanenin ihtiyaçlarını birebir gidermiş olduk. Onun dışında bir diğer önemli çalışmamız ise Hayat Paylaşınca Güzel Birlikte Buluşalım projemizi faaliyete geçirdik. 2 yıl içerisinde binlerce kadına ulaştık. Bu kadınlar kimlerdi? Eşlerini kaybeden, eşi cezaevinde, eşi madde bağımlısı, eşinden boşanmış, tek başına hayat mücadelesini veren annelerle haftada bir araya geliyoruz. Kendilerini dinliyoruz. Yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Çünkü bu buluşmalar sadece sohbet etmek değil, aynı zamanda uzmanlarımızın eşliğinde eğitimler düzenliyoruz bu arada. Değişik alanlarda eğitimler vermeye çalışıyoruz. Anne ve bebek sağlığı, hijyen, sağlıklı yaşam, çocuk gelişimi, okuma yazma, il müftülüğü işbirliğiyle içerisinde manevi rehberlik, din aile danışmanlığı, birçok eğitim alanında eğitimler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunlar burada da kadınlarımızın eğitim hayatına yeniden başlamalarına destek oluyoruz. Hatta yakın zamanda 70 tane kadınımızı okuma yazma töreni gerçekleştireceğiz inşallah. Bunlar yaşı büyük ve okuma yazmayı yeni öğrenen annelerimiz olacak. Unutulmaz bir an yaşatmayı hedefliyoruz. Bunun dışında dediğim gibi engelliler, yaşlılar, kadınlar, elimizden ne geliyorsa, hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmediği, dayanışmanın ve paylaşmanın güçlendiği bir şehir inşa etmek için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürüyoruz aslında.
1: Peki efendim, biraz önce saydığınız hizmetler gerçekten insanların hayatına dokunan, onların hayatını kolaylaştıran ve devlet vatandaş işbirliğiyle yürütülen projeler. Ama aynı zamanda sosyal yardım hizmetlerinde kurumlar arası işbirliği de söz konusu. Söz ettiğiniz projelerden anladığım bu. Bu yönde çalışmalarınız nasıl ilerliyor?
0: Tabii bütün kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde çalışıyoruz Aslı Hanım. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle, il müftülüğüyle,
1: evet.
0: Valilikle işbirliği içerisindeyiz. Sosyal Yardımlaşma Vakıf Müdürlükleri'yle işbirliği içerisindeyiz. Bazen onların tıkandığı noktalar oluyor, bizlere sevk ediyorlar, bizler yardımcı olmaya çalışıyoruz. Keza bizde aynı şekilde durumlar yaşanıyor.
1: Tabii.
0: Bütün kamu kurum kuruluşlarıyla işbirliği içerisindeyiz ve zaten kamu kurum kuruluşları olmazsa tek başına bir hizmeti yerine getirmek çok zor olsa gerek. Bu konuda da çok ciddi çalışmalarımız oldu. Özellikle

0: Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde binlerce çocuğa karne hediyesi olarak bisiklet hediyesi verdik.
1: Evet.
0: Yine İl Müftülüğü işbirliği içerisinde bugüne kadar yapılmamış olan hafızlar programını hayata geçirdik ve 571 hafızımızı mezun ettik. Burada da yine belediye ile il müftülüğü işbirliği içerisinde, valilik işbirliği içerisinde 571 hafızımıza tören düzenledik ve bunlara çeşitli hediyeler sunduk. Bütün kamu kurum kuruluşlarıyla dediğim gibi işbirliği içerisinde faaliyetlerimize devam ediyoruz aslında.
1: Biz yeni projeleriniz hayata geçtikçe sizlerle iletişime geçmeye, projenin detaylarını dinleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz ama bugünlük çok çok teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Sayın Sevil Soysal Maral, katılımınız ve katkılarınız için teşekkürlerimizle, çalışmalarınızda başarılar dileklerimizle uğurlayalım sizi.
0: Ben çok teşekkür ederim Aslı Hanım. Son olarak şunu da ifade edip kapatmak istiyorum. Müsaade
1: Tabii, lütfen
0: buyurursanız.
1: buyurun.
0: Yapılan her hizmetin merkezinde insan olduğunun bilincindeyiz. Yani bir çocuğun tebessümü, bir annenin duası, yaşlı bir vatandaşımızın memnuniyeti bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı bünyesinde büyük özveriyle çalışan, emek veren ekip arkadaşlarım da huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Bu vesileyle bizlere bu imkanı sunduğunuz için de teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum
1: Hoşça
0: aslanım.
1: kalın. Sağ olun. Çok
0: Siz
1: teşekkürler
0: de
1: Sayın Maral.
0: teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler.
1: Sevgili dinleyenler, Şanlıurfa Belediyesi'nin dezavantajlı vatandaşlara yönelik yapmış olduğu çalışmaların detaylarını bizlerle paylaştı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Sayın Sevil Soysal Maral. Birlikteliğimiz müzikle devam ediyor ve o gün Sanlısoy'dan dinleteceğiz. Saydım.

0: Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.
1: Evet, ormanlarımızı koruyalım. Bu günlerde özellikle orman yangınlarının çok olduğu bu günlerde lütfen vatandaş olarak daha dikkatli olalım diyelim ve sözü müziğe bırakalım sevgili dinleyenler. Hayatın İçinden, Manga'dan dinleyeceğiniz Bir Kadın Çizeceksin adlı şarkıyla devam ediyor.

0: Duydunuz mu? Gördünüz mü? Duydunuz mu, gördünüz mü? Köşemizde bugün rotamızı kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan Siirt'e çeviriyoruz. Tarihi dokusu, kültürel mirası, inanç yapıları ve yüzyıllara meydan okuyan eserleriyle Siirt, Anadolu'nun önemli kültür şehirlerinden biri olmayı sürdürüyor sevgili dinleyenler. Biz de bugün Siirt'in bilinmeyen yönlerini, geçmişten günümüze uzanan zengin mirasını ve bu değerlerin korunmasının önemini konuşacağız. Konuğumuzsa araştırmacı yazar Sayın Ayhan Mergen. Sayın Mergen, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, iyi yanlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Mergen, Siirt'in tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu biliyoruz. Bu zengin tarihsel birikim içerisinde Siirt'i özel kılan tarihi ve kültürel eserler neler? Bu eserlerin hikayeleri ve şehrin kimliğine katkıları açısından bize kapsamlı bir değerlendirme yapar mısınız lütfen?
1: Elbette ki. Gerçi böyle bir çalışma yaptım zaten daha önceki yıllarda.
0: Evet.
1: Onu yansıtmaya çalışayım.
0: Lütfen.
1: Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi Siirt asırlar boyu çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve uzun asırlar boyunca da kervan yollarının üzerinde kurulmuş, kervan yollarının kesiştiği bir noktada yer alan bir şehir. Dolayısıyla böyle olunca bir de bunların yanında Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının da kesiştiği bir noktada yer alınca doğal olarak Siirt tarihi ve kültürel açıdan çok zengin bir il konumuna geliyor. Ancak maalesef şunu söyleyeyim, ben Siirt'i bir iceberg'e benzetiyorum. Tam anlamıyla daha hepsini keşfedebilmiş değiliz. Yani su üstünde görünen bölümüyle
0: evet,
1: su altındaki bölümü arasında bir dengesizlik var. Ben inanıyorum ki daha kapsamlı, daha geniş araştırmalar yapıldığı takdirde Siirt'in çok daha fazla tarihi ve kültürel mekanlara sahip olduğu ortaya çıkacaktır. Ama bu saptamayı yaptıktan sonra var olanları, şu anda bildiklerimizi, daha önceki bir programımızda gene bir bölümüne değinmiştim. Bir Nasır Medresesi'ni anlatmıştım.
0: Evet.
1: Ondan sonra İncekaya Kalesi'ni falan anlatmıştım. Bir de şey var, Asurlardan kalma bir yolumuz var. Bu Asurlu 2500 yıllık bir yol. Akabe yolu dediğimiz bir yol. Botan Nehri kenarında, Botan Çayı kenarında yer alıyor. Yaklaşık 3,5-4 kilometre uzunluğundaydı. Bunun bir bölümü şu anda sular altında kaldı. Gidip gördüğünüz zaman insan şaşırıyor gördüğü zaman. Sanki 40-50 yıl önce yapılmış gibi düzgün dizilmiş taşlar, hiç dengesini kaybetmemiş, tamamen yeni yapılmış bir yol gibi gözüküyor. Asırlar boyu bu yol Mezopotamya'dan, Dizre'den, Mezopotamya'dan Siirt'e gelenlerin kullandığı bir yol. Ayrıca Siirt'ten de oralara giden ve özellikle hac ibadetini yerine getirmek üzere gidenler yine bu yolun başından uğurlanır.

0: şehirlerde Siirt il merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta başlıyor ve dediğim gibi Botan Çayı kenarında 3,5 kilometre uzunluğunda bir yol. Bu yolun bir bölümü maalesef Ulusu Baraj saldırı altında kaldı. Yani, ama bir bölümü gene duruyor. Yani, görmek isteyenler veya da tarihe meraklı olanlar gelip onu görebilirler. Bu arada Akabe yolu dedim de Akabe hakkında da biraz kısa bir bilgi vermek istiyorum.
1: Tabii.
0: Son dönem Erganim Sırfı Arifi Paşa'nın kendi görev alanına giren mekanlarda, şehirlerde yaptığı geziler esnasında tuttuğu notlardan anlıyoruz ki Akabe insan eliyle yapılmış zor sarp geçit anlamına geliyor. Dünyada 3 tane Akabe var. Bir tanesi Peygamber Efendimiz'in siyerinde, hayatında söz konusu olan Akabe Biatı. Yani şu an Suudi Arabistan'da bir yer olan Akabe Biatı. Bir tanesi Hindistan'da ve bir tanesi Siirt'te. İnsan eliyle yapılmış zor sarp geçit olarak tanımlanan Akabe'lerden bir tanesi Siirt'te. Arifi Paşa'nın bu kitabı, yani bu el yazması eseri İstanbul Millet Kütüphanesi'nde el yazması eserler arasında yer alıyor. Akabe yolundan başka gene Kalender Köyü'nün kilisesi var. Der mıntıkasında gene manastır var. Orada da asırlar boyunca Hristiyan dinine mensup papazlar, din adamları o manastırda yetiştirilmiş, eğitim görmüşler. O da Botan kıyısına, Botan nehrine bakan bir konumda, Der mıntıkasında. Onu son yıllarda Süryani Vakfı gelip onu restore etmek için gerekli izinleri aldı. Şu anda restorasyon çalışmaları başladı, orada başladı. Yakın zamanda bitirilmesi hedefleniyor.
1: Evet.
0: Bunların dışında gene hemen hemen her ilçede tarihi mekanlarımız var. Mesela Kurtalan'ın 3 kilometre uzaklığındaki Teylan Köyü var. Oya Köyü. O köyde 850 yıllık Selçuklu mimarisi eseri bir camimiz var. Küçük bir cami ama Selçuklu mimarisinin özgün özelliklerini taşıyor. Kalın büyük duvarlar ve o cami yakın zamanda köy güzergeçliğinden Vakıflar Bölge Genel Müdürü kütüğüne geçirildi ve dolayısıyla şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait bir cami olarak gözükmektedir. Bu caminin yakın zamanda restore edilerek tekrar ibadete açılması ve bu tarihi mekanın korunmasını temenni ediyoruz. O caminin hemen yanında da gene tarihi özellikler taşıyan mezarlar var. Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin torunlarına ait mezarlar yer almaktadır. Burada da çok sayıda ziyaretçi gelmektedir. Hatta bu mezarların birinde de gene halkımızın inancı gereği bel ve sırt ağrıları taşıyanlar, çekenler gidip orada bir taşa, bir mezar taşına sırtlarını dayayıp Fatiha okuduktan sonra o bel ve sırt ağrıların gittiğine inanılıyor. Öyle bir inanç da var. Bu nedenle orası da çok sayıda ziyaretçi almaktadır. Bunların dışında gene sular altında kalan, maalesef sular altında kalan çok güzel 3 tane mekanımız vardı. Tarihi özellik de taşıyan mağara şeklindeki 3 tane kaplıcamız vardı. Bunlardan bir tanesi çok ilginç. 3 tane suya sahipti. İçeri giriyorsunuz. Ortada küçük bir havuz. Havuzda çok soğuk pınar suyunu andıran bir su. Hatta dönemin valisiyle beraber, Nuri Oktan'la beraber gittik oraya. O kadar suyu beğendi ki laboratuvara gönderdi. Tahliye edilmesi için laboratuvara gönderdi. Fakat sonu gelmedi. Aynı mağaranın tavanından da ekşi bir su damlıyordu. Biraz daha içeri giriyorsunuz. Bu defa kükürtlü bir kaplıca suyu görülüyordu.
1: Çok ilginçmiş.
0: Evet. O da gitti. Yani onun yakınlarında bir şey vardı. Bunu daha önce sanırım anlatmadım. Anibasis, on binlerin dönüşü diye bir tarihi bir olay var.
1: Evet.
0: Yunanistan'daki kardeşin, birbirleriyle savaşan iki kardeşin, kardeşten biri gemileriyle yola çıkıyor, savaşmak üzere yola çıkıyor. Atina ile Pers dediğimiz tarihi şehirler.

0: var ya Yunanistan'da.
1: Hı hı.
0: Yolunu şaşırırlar. Kimiler yollarını şaşırıyorlar. Atı şeye gideceklerine göre gideceklerine sürüklene Hatay'la Suriye'nin Laskiye şehrine geliyorlar. Oradan karaya çıkıyorlar. Tabi bu arada aylar süren bu maceraz boyunca kral ölüyor. Kralın yerine yardımcıları kral oluyor. En son artık liderlik yapacak kimse kalmayınca yanlarında şey olarak giden, tarihçi olarak giden, yani notlarını yazmak üzere, izlenimlerini yazmak üzere giden Anibasis komutanlığı alıyor. Ve Anibasis anlarına da devam ediyor. Diyor ki Cizre'den, yani Mezopotamya'dan Anadolu'ya doğru geçtiğim zaman Botan Nehri'ni Siirt'in şu anda gene o bölüm sular altında, bir bölüm sular altında kalan Eğlence Köyü'nün Çiçek Kürdü mezrasının civarında karşıdan karşıya geçtik. O karşıdan geçiş esnasında suya hakim bir tepede olan bir kale var. O kaleden diyor çok sayıda taşlar atıldı ve orada çok sayı at verdik diyor. Oradan karşıya geçiyorlar, Muş üzerinden Karadeniz'e geçiyorlar ve oradan kalan çok çok az sayıdaki asker tekrar kendi memleketlerine dönüyorlar. O Anibasis'in anlattığı, on binlerin dönüşünün işte Sil bölümü gene görülebilecek yerler arasındadır. Ben dediğim gibi Siirt'i anlatmak böyle birkaç programla bitecek gibi değil. Birçok tarihi köprümüz var. Bunların bazıları gene maalesef sular altında kaldı. Diğerleri duruyor. İl merkezinde de o tarihi Ulu Camimizden bahsetmiştim daha önceki programlarımızda. Yine Cumhuriyet Camisi'nden söz etmiştim. Şeyh Necar diye, Necar biliyorsunuz Arapça'da, yani çoğu dinleyicimiz bilirler. Arapça'da marangoz anlamına geliyor. Marangozlar şehri dediğimiz bir şey. Onun da türbesi tarihi bir özellik taşıyor. Yıllar önce, birkaç yıl önce Mardin Artuklu Üniversitesi'nin Mimarlık Mühendislik Fakültesi'nden bir bölüm öğretim üyesini götürmüştüm. Onları gezdirmiştim. Anadolu Selçuklu'nun eserine özelliklerini taşıyan bir mekan. Özellikle oranın çilehanesi görülmeye değer. Çilehaneyi bilmeyen değerli dinleyicilerimiz için de kısaca özetleyeyim. Tasavvuf yolunda ilerleyen kişilerin ibadetlerini yapmak üzere tamamen inzivaya çekildikleri, tek başlarına ibadetlerini yaptıkları bir mekan. Öyle bir çilehane ki topu iki metrekare, ya var ya yok ve hiçbir şey yok, hiçbir penceresi yok. Tavana yakın bir yerde bir giriş kapısı yapmışlar. O giriş kapısının kendisini aşağıya sarkıtıyor ve orada yıllarca ibadetini yapıyor. Orası da görülmeye değer yerlerden biri. Yani daha çok anlatacak şeyler var.
1: Evet. İşte, Siirt'e gelip mekanında görmek değil mi? O havayı solumak lazım. Ulu Camisi'ni, Saat Kulesi'ni, İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi'ni,
0: tabii
1: Tillo Kalesi'ni.
0: Hadisesini görmek lazım.
1: Evet, Derzin Kalesi'ni, aynı zamanda Veysel Karani Türbesi'ni, Baykan'da bulunan Veysel Karani Türbesi'ni görmek lazım.
0: Dört Unlular Köprüsü var gene.
1: Evet,
0: Baykan'da
1: değil mi?
0: Yolu üzerinde.
1: Nasreddin Köprüsü de varmış galiba, değil mi? Siirt'in
0: Köprüsü şeyin altına kaldı maalesef.
1: Suların altında mı kaldı?
0: Dubaraş Gölü'nün altına kaldı.
1: Evet. Artık onu göremiyor. Kezer Köprüsü, bir de Çarpıran Köprüsü Kezer Baykan'da
0: Köprüsü,
1: yine. Evet.
0: Kezer Köprüsü'nden de maalesef.
1: Hiçbir şey kalmadı mı Sayın Merke?
0: Yok, kalmadı değil de. Bu kışın biliyorsunuz çok yağışlı bir mevsim geçirdik.
1: Evet.
0: Orada bir bölümü hasar gördü. Şu anda ulaşıma kapatılmış durumda. Ancak Diyarbakır 9. Bölge Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile yaptığımız bir görüşmede, yani gazeteci olarak yaptığım bir görüşmede,
1: evet,
0: onun ihalesinin yapıldığını, ihaleye çıkıldığını duydum, öğrendim yani.
1: Bu da sevindirici bir haber.
0: Bu da sevindirici. İnşallah güzel bir şekilde restore edilir. Çünkü burada şuna da değinmek istiyorum. Yeri gelmişken maalesef, yani ben Siirt özelinde diyeceğim, bölge demeyeyim ama Siirt özelinde diyeceğim, restorasyon çalışmaları aslında uygun olarak yapılmıyor. Onu da
1: biraz dikkat edilmesi gerekiyor bu uyarınızı da. Evet,
0: yani
1: özen gösterilmesi lazım.
0: Ayrıdır, tamirat ayrıdır.
1: Tabii.
0: Biz maalesef restorasyonla tamirat birbirine karıştırılıyor. Mesela Tillo'da iki tane konak vardı yıllar önce, yani 8-9 yıl önce restore edildi ama yani restorasyon çalışmaları demek zor. Mesela Cumhuriyet Camisi restore edildi. Aslında uygun olarak yapılmadı. Şeyh Muhammed el-Münkedir camisi ve türbesi var. Yani şimdi acı bir olaydır. Lütfen eleştiri olarak alınmasın ama bir gerçeği anlatmak gerekiyor. Tarihi bir mekanda pencereler ve merdiven korkulukları neden yapıldı biliyor musunuz? Alüminyum pencere ve trabzanlar yapıldı. Şimdi yıllar
1: Evet,
0: önce
1: hiç uygun değilmiş şeyine, evet.
0: alüminyum var mıydı?
1: Tabii.
0: Devece
1: Buna
0: var
1: çok
0: mıydı?
1: dikkat etmek gerekiyor. Sizin bu uyarınız da kayda değer. Umuyoruz ki bundan sonraki
0: İnşallah.
1: tamirat ve restorasyon arasındaki farka dikkat edilir. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın
0: Ben
1: Mergen.
0: teşekkür ediyorum.
1: Sağlıklı
0: Kolay
1: bir
0: gelsin
1: hayat
0: diyeyim.
1: diliyoruz size. Araştırmacı
0: Sağ
1: yazar
0: olun, sağ
1: Ayhan
0: olun. İyi
1: Mergen.
0: yayınlar diliyorum.
1: Yeni konu başlığında görüşmek dileğiyle çalışmalarınızda başarılar dileyelim. Hoşça kalın. Siirt ilimizin tarihi ve kültürel eserlerini bizlerle paylaştı. Araştırmacı yazar Ayhan Mergen. Birlikteliğimiz Emre Aydın'dan dinleteceğimiz Afilli Yalnızlık'la devam ediyor.

0: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4 sinemalarda.
1: Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat. Son saat dilimimizdeki konu başlıklarımızı ve konuklarımızı sizlere kısaca tanıtalım sevgili dinleyenler. 4-10 Ağustos Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, kısa adıyla UMKE Haftası. Biz de bu hafta münasebetiyle Bingöl UMKE sorumlusu Hasan Akkuş'la haftanın önemini konuşacağız ve hafta kapsamında yapılacak olan farkındalık etkinlikleriyle ilgili detaylı bilgileri kendisinden alacağız. Takvim yaprağında bugüne dair bilgileri aktardıktan sonra çilekli semizotu salatasının detaylarını şef aşçı Emine Kartal Kanat aktaracak sevgili dinleyenler. Günün seçkisinde ise Aslıhan Tüylüoğlu'na ait Balkon Yalnızlıkları adlı bir şiir paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi müziklerimizle de sizlere eşlik etmeye devam edeceğiz.

Birlikteliğimiz müzikle devam ediyor. Saatlerimiz 11.59'u gösteriyor. Pinhani, Sevmekten Usanmam adlı şarkıyla radyolarınızda.

0: Sevgili dinleyenler, 4-10 Ağustos tarihleri arasında Ulusal UMKE Haftası olarak kutlanıyor. Yani Ulusal Medikal Kurtarma olarak, ekibi olarak kutlanıyor. Doğal afetlerden trafik kazalarına, acil durumlardan arama kurtarma çalışmalarına kadar birçok kritik görevde büyük bir özveriyle çalışan UMKE ekipleri hayat kurtaran müdahaleleriyle toplum için çok önemli bir sorumluluk üstleniyor. Bu haftada hem UMKE'nin çalışmalarını daha yakından tanımak hem de afetlere karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bugün UMKE Bingöl UMKE sorumlusu Sayın Hasan Akkuş bizlerle birlikte. Kendisiyle Ulusal UMKE Haftası'nın önemini, UMKE'nin sahadaki görevlerini ve hafta kapsamında gerçekleştirilecek farkındalık etkinliklerini konuşacağız. Sayın Akkuş, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Dilerseniz haftanın amacıyla başlayalım. Bu haftanın toplum açısından taşıdığı önemi nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Akkuş?
1: Özellikle Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerinin afet ve acil durumlara karşı görev yapan bu özel ekiplerin bugün de toplumumuzun daha yakından tanıması amacıyla çok önemli olarak buluyoruz biz bu haftayı.
0: Evet.
1: Biz bu haftalarda kendimizi hani neler yaptığımızı, neler yapacağımızı, ne aşamadan hani hangi aşamalara geldiğimizi halkımıza daha iyi gösterme olanaklarını sizin gibi kuruluşlar sayesinde sağlamış oluyoruz. Bu da bizim için büyük bir katkı sağlamış oluyor.
0: Peki efendim, UMKE ekipleri hangi durumlarda devreye giriyor? Sahada üstlendiğiniz görevler hakkında dinleyicilerimize bilgiler aktarır mısınız lütfen?
1: UMKE ekipleri başta deprem, sel, çığ ve heyelan gibi doğal afetlerde sağlık ve kurtarma desteğini sağlamak amacıyla trafik kazalarında, toplu yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda olay yerine en hızlı şekilde ulaşarak ilk medikal kurtarmayı yapan ekiplerdir. Bunun yanında ayrıca UMKE ekiplerimiz tekrardan büyük afetlerde olay yerlerinde sağır hastanelerini ve acil müdahale ünitelerini kurarak halkımızın sağlık hizmetlerini kesintisiz bir şekilde almasını sağlayan ekiplerimizdir.
0: Evet. Peki Bingöl UMKE olarak bugüne kadar görev aldığınız çalışmalarda sizi en çok etkileyen deneyimlerden biri neydi diye sorsak ne paylaşmak istersiniz?
1: Elbette her afet çalışanı gibi, her UMKE personel çalışanı gibi bizi en çok derinden etkileyen şey 6 Şubat depremleri oldu. Daha önceki işte bizim afetlerde kısmi bir afet yaşıyorduk, il bazlı yaşıyorduk veya bir iki ili etkileyecek şekilde yaşıyorduk. Bu sefer hani tabiri yerindeyse bir bölgenin tamamını etkiledi, 11 ili etkiledi.
0: Evet.
1: Buradaki zorlukları, buradaki insanlarımızın o zorluklarını hani bizler de yaşamış olduk, bizler de onlarla tecrübe etmiş olduk. Bu vesileyle biz şimdi bulunduğumuz noktadan çok çok daha güçlü bir konuma gelmiş olduk. Yani o bizim için de bir ders oldu. Daha neler yapabileceğiz noktasında kendimizi geliştirmek adına da bizim için de önemli katkılar sunmuş oldu. Biz o günden sonra şu an daha çok güçlü bir konuma gelmiş olduğumuzu söyleyebilirim rahatlıkla.
0: Evet. Peki bizi dinleyen ve

0: UMKE gönüllüsü olmak isteyen sağlık çalışanları için nasıl bir süreç işliyor? Hangi eğitimlerden geçiyorlar UMKE gönüllüleri? Sayın Akkuş.
1: Pardon, duyamadım.
0: UMKE gönüllüsü olmak isteyenler hangi eğitimlerden geçiyor? Nasıl
1: UMKE
0: bir
1: gönüllüsü
0: süreç?
1: olmak
0: Evet.
1: isteyenler öncelikle acil sağlık hizmetleri otomasyon sistemleri üzerinden müracaatlarını yapmaları gerekmektedir.
0: Evet.
1: Bu müracaatlarını yaptıktan sonra UMKE temel eğitimine alıyoruz biz bu arkadaşlarımızı. UMKE temel eğitimde afet bilincini, sağlık afet yönetimini, olay yeri organizasyonlarını, ayrıca medikal kurtarmaya yönelik tekrar eğitimleri falan 3 gün aralıksız olarak vermekteyiz. Daha sonra bunları bir tatbikat, hani bir olayın senaryosunu gerçek bir olaymış gibi aktararak bu arkadaşlarımızın bir tatbikat sürecine geçtikten sonra UMKE gönüllüsü olarak yapmaktayız.
0: Evet. Peki afetlere hazırlık konusunda vatandaşların en çok ihmal ettiği konular sizce neler?
1: Ülkemiz birazcık afet konusunda çabuk unutkanlığa sahip bir toplumuz. Yani
0: Evet,
1: onu
0: biz çok çabuk
1: söyleyebilirim.
0: unutuyoruz bazı
1: Çok
0: şeyleri,
1: çabuk
0: değil mi?
1: unutuyoruz. Evet. Hani kendimiz çok basit olarak, yani evimizde afet konusunda, hani afet durumunda bize yardımcı olacak küçücük ekipmanları bile afet döneminde bir bakıyorsunuz herkes aldı, herkes evinde stoklamaya başladı. Ama bir 5-10 gün veya bir yıl sonra bakıyoruz yavaş yavaş bunları evimizde fazlalıkmış gibi atmaya başlıyoruz. Yani en basitinden, yani kendi evimizde bile afet durumunda ihtiyaç duyacağımız ekipmanları bulmak bile bir afette büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum.
0: Evet. Efendim 4-10 Ağustos Ulusal UMKE Haftası. Bu
1: Evet.
0: kapsamda Bingöl'de hangi etkinlikler ve farkındalık çalışmaları gerçleştirilecek peki?
1: Biz
0: Bu konuda
1: Bingöl
0: neler
1: UMKE olarak, biz
0: söylersiniz?
1: Bingöl UMKE olarak zaten Türkiye'nin en büyük operasyon ve lojistik merkezlerinin birine sahibiz. 6 Şubat depreminden sonra burada hızlı bir şekilde kurulmaya başlanan bir merkez. Biz burada vatandaşlarımızın yapmış olduğumuz çalışmaları göstermek için valiliğimiz koordinasyonunda bu hafta içerisinde bir etkinlik yapmak istiyoruz. Yani en azından neler yaptığımızı, elimizdeki ekipmanları, elimizdeki araç ve gereçleri nasıl yaşıyoruz burada, bunu vatandaşlarımıza göstermek istiyoruz. Böyle bir etkinliğimiz olacak inşallah.
0: Bingöl'de olası bir deprem riski ile karşı karşıya olan illerimizden biri. Bütün iller tabii deprem riskiyle karşı karşıya. Çünkü biz bir deprem bölgesindeyiz. Ama bu konuda yeterli farkındalık ve bilince sahip değiliz. Bu yapacağınız ve yaptıklarınızı anlatacağınızı söylediniz. Buradan dinleyicilerimize özellikle bu farkındalık konusunda bir kez daha uyarıda bulunun desek neler söylersiniz Sayın Akkuş? Nelerle hazırlıklı olmalılar?
1: Pardon, duyamadım.
0: Vatandaşlarımızı bir kez daha deprem bilinci ve farkındalığını arttırmak için önerileriniz neler olur? Buradan bir kez daha hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Sayın Akkuş,
1: Efendim,
0: beni
1: şunu
0: duyabiliyor musunuz?
1: söyleyebilirim, afet bilincini, yani artırtmak, toplumsal hazırlığı güçlendirmek için en basit örnek, dediğim gibi bireysel ve aile düzeyinde önlemler alınabilir. İşte bir afet çantası olabilir, bir
0: Evet.
1: aile planı olabilir, ev içerisinde buluşma noktalarını mesela en basitinde belirlenebilir. Veya afet sonrasında kendi aile bireyinde nerelerde bir araya gelebileceğini belirlenebilir. En basitinde evdeki eşyalarımızı sabitleyebiliriz bu süreçte afet yaşamadan. Depremlerle ilgili, afetlerle yönelik eğitimlerde, AFAD'ın koordinasyondaki eğitimlerde, yani vatandaşlarımızın katılmasını bekliyorum. Tatbikatlarda işte özellikle çocuklarımızın okullarda ve bireysel olarak kendi iş yerlerimizde ve apartmanımızda düzenli olarak, hani tahliye yollarına bakılmalı, binalarımız buna yönelik hazırlıklı mı değil mi, bunları yapabiliriz. Yani bireysel olarak biz bunları yapabiliriz. Bunları öneriyorum.
0: Peki bu hafta konusunda en önemli hususlardan biri bilinçli ve hazırlıklı olmak. Ama bunun sadece vatandaşla değil, kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğiyle de olması gerektiği hususunda önerileriniz neler olur peki?
1: AFAD'ın koordinasyonunda, yani tüm illerde özellikle bu haftada veya ulusal medikal ekipleri olarak da her il kendi sorumluluk alanı içerisinde vatandaşlarımıza afetlere yönelik olarak bilinçlendirmeye yönelik eğitimler düzenlenebilir, bilinçlendirme yapılabilir diye düşünüyorum.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hasan Akkuş. Evet, verdiğiniz değerli bilgiler ve yürüttüğünüz özverili çalışmalar için hem sizlere hem de tüm UMKE gönüllülerine biz kolaylıklar dileyelim. Olası bir afeti hiç kimse istemez ama olası bir afete karşı her zaman hazırlıklı olmak gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz. Biz yeni bir konu başlığında görüşmek dileğiyle sizi uğurlayalım Sayın Akkuş. Sağ olun, hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, Hayatın içinden müzikle devam edecek. Bir kez daha Bingöl UMKE Ulusal Medikal Kurtarma Ekip Sorumlusu Hasan Akkuş'a çok teşekkür ediyoruz. 4-10 Ağustos Ulusal UMKE Haftası olarak kutlanıyor. Bu konudaki farkındalığın ve bilincin artması dileklerimizle Nazan Öncel'le devam ediyoruz. Hayatın içinde ne? Beni hatırla.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

22'si. Günün tarihiyle devam edeceğiz ama tarihine geçmeden önce arka sayfada bir söz var. Henry Kissinger, Amerika Birleşik Devletleri eski Dışişleri Bakanı'nın söylediği bir söz. Amerika iki sebepten güçlüdür. Ülkesindeki vatan hainlerini bulur ve öldürür, diğer ülkelerdeki vatan hainlerini bulur ve kullanır demiş. Günün tarihiyle devam edelim. 166 yıl önce bugün 4 Ağustos 1860'ta Danimarkalı masal yazarı Andersen öldü. 112 yıl önce bugün 4 Ağustos 1914'te İngiltere Almanya'ya savaş ilan etti ve Birinci Dünya Savaşı başlamış oldu. 104 yıl önce bugün 4 Ağustos 1922'de Enver Paşa, Türkistan'ın Behçivan yöresinde Ruslarla çıkan çatışmada şehit oldu. Ve yaz aylarında çocuk sağlığı, açıkta satılan gıdaları tüketmeyin deniliyor. Yazın sütlü, yumurtalı ve tavuklu besinler çok daha kısa sürede ve kolaylıkla bozulur. Bu tip yiyecekleri dış ortamda bekletmeden hızlı bir şekilde tüketmek gerekir. Ayrıca açıkta satılan gıdalar ve açık büfelerde uzun süre sıcakta bekleyen yiyeceklerde mikrop üremesi olabilir. Dondurmaya dikkat. Dondurma uygun şartlarda saklanmadığında besin zehirlenmesine neden olur. Bu nedenle emin olmadığınız yerlerden çocuğunuza asla dondurma almayın deniliyor takvim yaprağımızda. Yemek listesini de paylaşalım. Tavuk şinitsel, makarna, çoban salata ve karpuz önerilen yemek menüsü. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyelim ve sözü Mustafa Sandal'dan dinleteceğimiz Yamalı Tövbe adlı şarkıya bırakalım.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver.
1: Sevgili dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Hayatın İçinden programıyla sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Birbirinden ilginç konu ve konuklarımızla 11'de başlayan birlikteliğimiz yavaş yavaş sonlarına doğru ilerlerken şimdi Işın Karaca'dan dinleteceğiz Başka Bahar. Sevgili

Sevgili dinleyenler, bugün sizlere Tadı Damağımda köşemizde çilekli semizotu salatasının tarifini vereceğiz. Yaz sofralarında çok yakışan, ferahlatıcı ve oldukça şık bir salata hazırlayacağız birlikte. Çilekli semizotu salatası tatlı ve ekşinin dengelendiği bir tarif. Özellikle sıcak günlerde tek başına hafif bir öğün ya da et ve balık yemeklerinin yanında da harika bir eşlikçi olur diyelim. Ama bu salatayı yapmadan önce dikkat edilmesi gereken birkaç husus var, onu da paylaşalım. Semizotu mutlaka çok iyi yıkanmalı ve iyice kurutulmalı. Çilekler olgun ama fazla yumuşak olmamalı. Aksi halde karıştırırken dağılır. Sosu salatayı servis etmeden hemen önce ekleyin deriz. Önerimiz bu yönde. Önceden eklerseniz semizotu sulanır ve diriliğini kaybedebilir. Bu salatada nar ekşisi kullanacağız. Nar ekşisinin de doğal olmasına dikkat edin. Beyaz peynir kullanacağız. Tuzluysa sosa ekleyeceğiniz tuz miktarını ona göre. Ve tabii ki ceviz var bu salatanın içinde. Cevizi de servis öncesi eklemek çok daha faydalı olur diye düşünüyoruz. Bugünkü semizotu salatasının malzemelerine gelecek olursak. Bir büyük demet semizotu, 10-12 adet orta boy çilek, yarım su bardağı beyaz peynir ya da lor peyniri de olabilir. Protein açısından çok faydalı biliyorsunuz lor peyniri. 2 yemek kaşığı ceviz içi, 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, yarım limonun suyu, 1 tutam tuz, isteğe bağlı olarak birkaç dal tane nane, taze nane de önerilebilir. Bir kez daha sayayım. 1 demet büyük semizotu, 10-12 adet orta boy çilek, yarım su bardağı beyaz peynir ya da lor peyniri, 2 yemek kaşığı ceviz içi, 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, yarım limon suyu, 1 tutam tuz, isteğe bağlı olarak birkaç dal taze nane önerilebilir. Yapılışına geçecek olursak, semizotunu güzelce ayıklayın ve bol suyla birkaç kez yıkayın. Toprak kalmaması çok önemli bu noktada. Yıkadıktan sonra suyunu iyice süzdürün. Mümkünse salata kurutucusu da kullanılabilir ya da temiz bir mutfak havlusuyla da kurulayabilirsiniz. Çünkü semizotu sulu kalırsa sos salatanın üzerine tutunmaz. Ve çilekleri de aynı şekilde aklayın, yıkayın, saplarından ayıklayın. Büyüklüğüne göre 2'ye ya da 4'e bölün. Bu tercihe göre değişebilir. Küçük doğramamaya özen gösterin. Çileğin formunu koruması salatanın görüntüsünü de güzelleştirir deniliyor tarifinde. Geniş bir salata kasesine semizotunu alın. Üzerine doğradığınız çilekleri ekleyin. Beyaz peyniri iri parçalar halinde ufalayın ya da bu da tercihe kalmış bir durum. Salatanın üzerine de serpiştirebilirsiniz. Ardından cevizi iyice kırarak ekleyin. Küçük bir kasede zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve tuzu karıştırın. Bu sosu salatanın üzerine gezdirin. En son tüm malzemeleri nazik hareketlerle karıştırın. Çilekleri ezmemeye dikkat edin. İsterseniz ince kıyılmış taze nane ile son dokunuşu da yapabilirsiniz. Ve bu salata birçok yemeğin yanına gidebilir. Özellikle balık yemeklerinin yanına tercih edebilirsiniz. Ama tek başına da bir öğün olarak özellikle kilosuna dikkat eden hanımların ve beylerin bir öğün atlatmasına da yardımcı olur diyelim. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Sofranız bereketli olsun diyelim son olarak ve sözü müziğe bırakalım sevgili dinleyenler. Coşkun Demir'den dinletiyoruz. Bir sevgi istiyorum.

Sevgili dinleyenler, günün seçkisinde yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru ilerlediğimiz bu dakikalarda sizleri şiirin dingin ve içten dünyasına davet etmek istiyoruz. Bugün Aslıhan Tüylüoğlu'na ait Balkon Yalnızlıkları adlı şiiri paylaşacağız. Aslıhan Tüylüoğlu, şiir

Yerlerinde gündelik hayatın ayrıntılarını, belleği, özlemi ve insanın iç dünyasında büyüyen yalnızlık duygusunu zarif bir dille buluşturan isimlerden biri. Dileriz bu seslendireceğimiz dizeler ruhunuza güzel dokunuşlar bırakır.

Balkon yalnızlıkları. Sokağa sarmaşık yüreğim, elmacık kemiklerim nehir yatağı. İlk yazın çığlığından açan sümbül, ilk aşkın kokusundan çalan çocuk. Yüzünde göveren umudu ne çok sevdim. Buğdayları, usul usul sararan akşamı, doğan yıldızlara dokunmuştum. Bir dal tarçın aşk, özlediğim limon çiçeği sokaklar. Orada uzayan bir yağmurdun ikindileri. Aklıma saplı şimşek, akasya kokusuydun Nisan'la. Bir düş dönümü var mı ömrün? Olmasa evlerin balkonları, yalnız olduğumuz anlaşılmayacak. Sevgili dinleyenler, Aslıhan Tüylüoğlu'na ait Balkon Yalnızlıkları adlı şiiri sizler için seslendirdik. Şiirin o ince hüznü ve içe dokunan atmosferi şimdi müziğe karışsın. Programımızı Rafet El Roman'ın sevilen bir şarkısıyla devam ettirelim. Elimde Değil.

Sevgili dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nda Hayatın İçinden programının bugün de sonuna geldik. Birbirinden ilginç konu ve konuklarla iki saati sizlerle paylaştık. Yarın aynı frekansta yepyeni konu başlıklarıyla yeni konuklarla tekrar bu frekansta buluşmak dileğiyle bugünkü programımızı titizlikle ve özenle Şenay Sevim Cemiloğlu hazırladı. Yayına katkı sunduğu değerli arkadaşlarım Arzu Yortçu ve Ayşegül Ayten, ana kumanda masasında teknik yönetmenlerimiz Uğur Ekmekçi ve Murat Özgür Batu'ydu. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikteydim. Sizleri Ajda Pekkan'ın seslendireceği Aşka İnanma adlı şarkıyla baş başa bırakırken hoşça kalın diyoruz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. AK Parti grubu terörsüz Türkiye'nin önemli eşiği olan çerçeve kanun teklifini imzaya açtı. En düşük emekli aile alanları yapılacak, fark ödemeleri 7 Ağustos'ta hesaplara yatacak. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Gazze Barış Planı'nda arabulucu Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı.

0: Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Beştepe'deki toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yüksek Askeri Şura üyelerinin Anıtkabir'i ziyareti sonrasında başladı. Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çenek bırakmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzaladı.
1: Malazgirt, zaferimizden bu yana yaklaşık 1000 yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir.

0: aldı. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Terörsüz Türkiye hedefinde kritik haftaya girildi. AK Parti grubu Terörsüz Türkiye'nin önemli eşiği olan çerçeve kanun teklifini imzaya açtı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre teklif 10-12 maddeden oluşacak. Mümkün olan en geniş mutabakat zemini aranacak. Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, DEM Partili milletvekilleriyle bir araya geldi. Ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'la görüştüler. Teklifin diğer siyasi partilerle birlikte meclise ortak sunulması planlanıyor. Bunun için partiler arası görüşmelerin devam edeceği belirtiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'le bir görüşme yapması bekleniyor. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre çerçeve yasanın teklif metni kısa süre içinde meclis başkanlığına sunulacak. Kanunun hayata geçmesiyle birlikte iki ayrı mekanizma kurulacak. Bölücü terör örgütünün fesih sürecini hem güvenlik bürokrasisi hem de siyaset takip edecek. Teklif tek seferlik ve süreli olacak, genel af niteliği taşımayacak. Kanun teklifinin bu hafta mecliste görüşülerek tamamlanması da bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin düzenleme vardı.
1: Terörün bitmesi Türkiye için tarihsel bir fırsattır. Çağrımız çok açıktır. Sürecin tüm aşamaları, bundan sonra da meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezi yürütülmelidir. Çerçeve yasa, açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Silahsızlanma gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olmalıdır. Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi gerektiğinde taşın altına koymasını biliyoruz. Yeter ki bir kişi daha ölmesin, yeter ki Türkiye bu meseleden kurtulsun.
0: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. En düşük emekli aile alanlara yapılacak fark ödemeleri 7 Ağustos'ta hesaplara yatacak. En düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmiş ve düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Meclis tatile girmeden önce yasalaşması beklenen teklifi ilişkin açıklama AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül'den geldi.
2: Vazife mağlullerinden hayatlarını kaybedenlerin ve şehitlerimizin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına ilişkin asgari gelir güvencesi getiriyoruz. Ateşli silahlar gelmiş vücuduna ama gazi sayılmayan bir kesimi sorunu var. Burada da mağlup sayılmayan personele aylık bağlama ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Gazilik ünvanı veriyoruz, aylık veriyoruz ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz. Vazife ve harp mağlullerinde muayene yaş haddi 41 idi. Bu 41 olan yaş haddini 55 yaşına çıkarıyoruz. Mağlulluk derecesi ağırlaşanlara da hak kaybı olmaksızın aylıklarının artırılmasına imkan sağlıyoruz.
0: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ile İstanbul'da görüştü. İkili arasındaki görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritasına değinildi. Hamas'ın bu yol haritasına olumlu yaklaşımının altı çizildi. İsrail'in yol haritasına cevap vermek yerine Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda görüşmenin gündemindeydi. İsrail'in saldırganlığının bir an önce durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiği vurgulandı. Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Gazze'de ateşkes sürecini yürüten arabulucu ülkeler, Türkiye, Katar ve Mısır ortak bir bildiri yayınlayarak İsrail'in devam eden ihlallerini kınadı. Açıklamada özellikle sağlık tesislerini ve sivillere hedef alan saldırıların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı. Filistinli grupların silahların sınırlandırılmasını içeren yol haritasını kabul ettiği hatırlatılan açıklamada İsrail'in saldırılarını sürdürmesinin anlaşmayı baltaladığı belirtildi. Arabulucu ülkeler, İsrail'in ateşkes kapsamındaki tüm taahhütlerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğinin altını

çizdi. Ortak açıklamada sivillerin, hastanelerin ve insani yardım personelinin korunmasıyla insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması çağrısı yinelendi. Uluslararası topluma ve ABD Başkanı Trump'a İsrail'e baskı yapılması yönünde çağrıda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bugün ve yarın Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa başta olmak üzere kıyı bölgelerde şiddetli rüzgar beklendiğini belirtti. Orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı. Bu kritik günlerde tedbirin elden bırakılmaması çağrısı yaptı. En ufak bir duman veya şüpheli durumun anında 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi gerektiğini hatırlattı. Türk savunma sanayi geliştirdiği üstün teknoloji ve üretim kapasitesiyle kendi alanında yılın ihracat rekorunu kırdı. Temmuz ayında savunma ve havacılık ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %14,4 artarak 1 milyar 120 milyon dolara ulaştı. Faili meçhul dosyaları tek tek açılıyor. O dosyalardan biri de gazeteci Uğur Mumcu suikasti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Uğur Mumcu'nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Ailenin talebi üzerine yapılacak görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Uğur Mumcu, 1993'te evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti. Yabancılara hileli satış yoluyla usulsüzlük vatandaşlık kazandıran suç örgütü çökertildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre suç örgütü düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösteriyordu. Örgütün bu yöntemle yabancı uyruklulara Türk vatandaşlığı kazandırdığı belirlendi. 16 ildeki operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı. 7 şirkete el konularak kayyum atandı. 1045 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yatağa ve 10 banka hesabına el konuldu. Bu yöntemle usulsüz vatandaşlık alan 687 kişinin Türk vatandaşlıklarının iptali için de çalışma başlatıldı. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında belediyede arama yapıldı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'le bir belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan diğer bir belediye başkan yardımcısının yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. İçişleri Bakanlığı Erdal Beşikçioğlu'nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan 40 şüpheli arasındaydı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Şahan Gökbakar, Fatih Koparan ve Farah Zeynep Abdullah'ın savcılığa ifade vermesi bekleniyor. Soruşturmada bugüne kadar Uğur Dündar, Elçin Sangu, Hayko Cepkin ve Gülben Ergen'in de aralarında olduğu 18 kişi ifade verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran yönetimine yönelik açıklamalarında tonu sertleştirdi. Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. Bu onlar için son şans dedi. Trump, İran yönetimini ikiyüzlü davranmakla suçladı. ABD Başkanı, İran'la görüşmelerin başlayacağını da söyledi. Ancak durum yine bilmeceye döndü. İran'dan ABD ile görüşme planımız yok açıklaması geldi. Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı konusundaysa Umman'la görüşmelerin son bir haftadır sürdüğünü duyurdu. Boğaz'dan güvenli geçiş için rota belirlemeye odaklandıklarını vurguladı. Amerikan siyaseti ve kamuoyunda İsrail'e destek ve İran savaşı tartışılıyor. Washington Post gazetesine göre füze stoğu ve deniz gücü kapasitesi hem İsrail'i hem ABD'yi savunmaya yeterli değil. CNN'in haberine göre de Amerikan ordusu askeri analistlerden İran'a karşı yaratıcı ve alışılmışın dışında öneriler istedi. ABD merkezli haber sitesi The War Horse'da İran operasyonları sırasında 400'den fazla askerin yaralandığı, çok sayıda personelin de kafa travması geçirdiğini yazdı. Yaralananlar arasında ikisi general, 64 subay yer alıyor. Associated Press haber ajansının savaşa desteğe ilişkin anketine göre ise Amerikalıların önemli bir bölümü İran'a yönelik askeri operasyonları gerekli görmüyor. ABD'li yetişkinlerin sadece %28'i Trump'ın İran'la ilgili tutumunu onaylıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da

İsrail işgalcilerle İsrail unsurları Filistinlilere saldırdı. Ramallah ve Nablus kentlerine düzenlenen baskınlarda iki Filistinli yaralandı. Katil İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında da 19 Filistinli daha katledildi. Gazze şeridindeki Filistinlilerin ağır koşullardaki yaşam mücadelesi de devam ediyor. Bu kez onları zorlayan unsursa sıcak hava. Sahil şeridine kurdukları çadırlarda kavurucu sıcaklarla baş etmeye çalışıyorlar. Güneş altında aşırı ısınan çadırlar, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar için ciddi sağlık riskleri oluşturuyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar devam ediyor. Ukrayna insansız hava araçlarıyla birçok Rus kentine hedef aldı. 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ukrayna güçleri Rus e-ticaret devi Wildberries'ı bir kez daha hedef aldı. Leningrad bölgesindeki lojistik merkezinden dumanlar yükseldi. Fas'tan iki gün içinde on binlerce göçmenin Seyeto'ya akın etmesi Avrupa Birliği ülkeleri arasında krize yol açtı. İtalya ve Danimarka, İspanya'nın Schengen Anlaşması'ndan çıkarılmasını istedi. İspanya ve 22 Avrupa Birliği üyesi ülkenin talebi üzerine Birliğin İçişleri Bakanları bugün acil video konferans düzenliyor. 30 ve 31 Temmuz'da yaklaşık 60 bin göçmen Fas'tan kara ve deniz yoluyla Seyeto'ya geçmişti. İspanya İçişleri Bakanlığı gelen göçmenlerin neredeyse tamamının gönüllü olarak Fas'a döndüğünü duyurmuştu. Ancak kıyı şeridinde mahsur kalan yüzlerce göçmen bulunuyor. Göçmenler iltica etmeyi umarken İspanya Dışişleri Bakanlığı ülkenin Kuzey Afrika'daki toprağı üzerinden ülkeye düzensiz giriş yapılmasının Avrupa'da serbest dolaşım hakkı sağlamadığı açıklamasını yapmıştı. Kosova'da kayıp kişilerin akıbeti savaşın üzerinden 27 yıldan fazla süre geçmesine rağmen ülke gündeminin en büyük insani meselelerinden biri olmaya devam ediyor. Ülkenin kuzeyinde Sırpların çoğunlukta olduğu Zubin Potok'ta toplu mezar bulunduğu şüphesiyle geçen hafta başlatılan kazı çalışmaları genişletiliyor. Şu ana kadar 6 kişiye ait ceset kalıntılarına ulaşılan bölgenin yakınındaki farklı bir alanda bulunan insan kalıntılarının ikinci bir toplu mezara ait olabileceği değerlendiriliyor. Kosova polisi, Adli Tıp Enstitüsü ekipleri ve Avrupa Birliği Hukukun Üstünlüğü Misyonu ekipleri bölgede inceleme başlattı. İngiltere'de siber saldırganlar ulusal polis hukuk veri tabanını ele geçirdi. Yaklaşık 100 bin polis memurunun isim, iletişim bilgisi ve görev yeri bilgilerini karanlık ağa sızdırdı. Ülkede geçen haftada Eğitim Bakanlığı'na yönelik 607 bin kaydın ifşa edildiği başka bir saldırı gerçekleşmişti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. AK Parti grubu terörsüz Türkiye'nin önemli eşiği olan çerçeve kanun teklifini imzaya açtı. En düşük emekli aylığı alanlara yapılacak fark ödemeleri 7 Ağustos'ta hesaplara yatacak. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Gazze barış planında arabulucu olan Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı. Avrupa kupalarında play-off turu kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirildi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımıyla Fransa'nın Lyon ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla Polonya'nın Górnik Zabrze ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle lig aşamasına kalmak için mücadele edecek. Beşiktaş ise Hradec Kralovenî elemesi durumunda play-off turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla Litvanya'nın Kauno Žalgiris ekibi arasındaki eşleşmenin kaybedeniyle karşılaşacak. A Milli Futbol takımımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların takvimi belli oldu. A Yıldızlılar 12 Kasım'da Belçika ile İzmir'de, 16 Kasım'da ise Fransa ile Bordeaux'da karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ismini belirledi. Yeni sezona Türk futboluna futbolcu, teknik adam ve yönetici olarak iz bırakmış Adnan Süvari'nin ismi verildi.
Türkiye hava sporlarında önemli bir başarı kazandı.

0: andı. İdil Ceylin Yırtar, hava modelciliği serbest uçuş kategorisinde dünya ikincisi oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan çevreleri, Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleriyle Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Kayseri ve Bursa 34, İstanbul 32, İzmir 37, Adana 35, Antalya ve Erzurum 33, Bolu ve Trabzon 28, Samsun 29, Diyarbakır 42, Mardin 38, Kars 30 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7-12. Kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16-20. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

güzelliğe yer açın. Ford Custom 9 artı 1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesi

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
1: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Bugün 4 Ağustos Salı saat 13.22. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Berkay Bigeç teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz hafta içi her gün olduğu gibi. Tercih dönemleri devam ediyor, biliyorsunuz ki biz de bunlarla ilgili konuşmayı sürdürüyoruz. Hem bu açıdan hem de birçok açıdan faydalı olan bir sistem var. DABİS, yani Danışman Bilgi Sistemi sevgili dinleyenler. Türkiye İş Kurumu tarafından verilen bir hizmet bu. Mezunların iş gücü piyasası performanslarını değerlendiren göstergelerden oluşan objektif veriye dayalı bir karar destek sistemi. Biz de bu sistemi konuşacağız, sistemin ayrıntılarını dinleyeceğiz. Gençler nasıl yararlanabilir? Tercih döneminde onlara nasıl yol gösterici olabilir? Dijital olarak nasıl ulaşacaklar? Kariyer konusunda hangi konularda destek alacaklar? Konunun ayrıntılarını Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanı Cansu Ayaşlı ile konuşacağız. Ailece başladı. Cansu Ayaşlı stüdyomuzda, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Feyza Hanım. Teşekkür ederim öncelikle davetiniz için.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Tam da tercih dönemi devam ederken bu konuyu konuşmak aslında birçok kişi için yol gösterici olacak. Önce DABİS'i tanıyalım bilmeyenler için. DABİS nasıl bir sistem, ne zamandan beri kullanılıyor, nasıl süreçler işliyor?
1: Danışman Bilgi Sistemi, yani DABİS, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2020 yılında geliştirilen bir sistem. Evet. Daha çok yüksek öğretim ve orta öğretim öğrencilerinin, mezunların, velilerinin kullandığı bir sistem. Evet. Bize geçen yıl devredildi. Yani İşkur Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Bundan sonraki süreci artık biz yürütüyoruz, yürütmekteyiz. Bunlarla ilgili de yine şimdi 2,5 milyon öğrencimiz YKS'ye girdi. Onlar, evet, şu anda tercih yapacaklar. 10 Ağustos'a, hı-hı, kadar tercih dönemi devam ediyor. Tercih dönemindeki öğrencilerimiz burada hayatlarının en önemli kararlarını birini veriyorlar. Biz de bunlara destek olmak için bu sistemi kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Biraz tanıtmak isteriz tabii ki de. Tabii daha ki. Önce de tabii sadece yüksek öğretim değil, orta öğretim öğrencileri, yani LGS'ye giren 1 milyon öğrencimiz de bunu kullanabilir. Tabii onların tercih dönemleri bitti. Şu an şu dönemde daha çok YKS öğrencileri, üniversite öğrencileri, yani üniversite adayları diyelim, hı hı, daha çok kullanabilirler. Şimdi tabii sadece öğrenciler diyoruz ama aileler de çocuklarıyla birlikte, tabii, hangi üniversiteyi yazalım, hangi bölümü yazalım, tercih yapalım diye düşünüyorlar. Aynı heyecan onlarda da, sorumluluklar da tabii ailelerde devam ediyor diyebiliriz. Şimdi bugün aslında yine pek çok evde benzer sorular var. Örneğin işte hangi bölümü yazsak, bu üniversite benim çocuğumu için doğru bir tercih mi, ya da bu bölümden mezun olduğunun iş bulabilir mi gibi, evet, şeyler düşünerek tercih listesi o şekilde biraz da şekilleniyor. Şimdi eskiden bizim zamanımızda da yani daha çok böyle kulaktan dolma bilgiler vardı. Çevreden o bölüm iyi, bu bölüm iyi, ya da bu üniversiteye git gitme gibi
0: bir şeyler
1: vardı.
0: Bir de her sene popüler bir bölüm ve üniversite çıkardı ve herkes oraya yönelirdi vesaire, böyle şeyler, evet, yaşanıyordu.
1: Evet. Şimdi kulaktan dolma bilgiler bazen işe yarıyor tabii de, şimdi artık dijital çağda hem de
0: daha sağlıklı veriler elde edebiliriz.
1: Dayalı bir sistem. O yüzden buradan da danışman bilgi sistemi de o yüzden bu noktada devreye giriyor. Hı hı. Sayın Bakanımız ve Sayın İşkur Genel Müdürümüzün talimatları doğrultusunda bugün biz çok önemli bir gelişmeye imza attık. Buradan herkese de bilgi vermiş olalım. DABİS'i ilk kez İşkur Mobil uygulaması üzerinden öğrencilerimizin, velilerimizin ve mezunlarımızın doğrudan kullanımını açtık. Yani kullanıcılar, DABİS'i kullanmak isteyen kişi İşkur Mobil uygulamasını telefonlarına indiriyorlar. Daha sonrasında bir kayıt oluşturuyorlar. Hı hı. Çok kısa bir işlem zaten bu. Daha sonrasında orada bizim yine İşkur hizmetlerimiz de yer alıyor. Onlardan birisi olan DABİS'i seçeneğine tıklayarak orta öğretim ve yüksek öğretim göstergelerine doğrudan, yani öğrencilerimiz doğrudan buradan göstergelere erişim sağlayabiliyorlar.
0: Ne gibi göstergeler bunlar? Mesela girdi bir sisteme YKS'den bir dil bir puan almış bir öğrenci ya da ailesi oraya tıkladı, kaydını yaptırdı. Nasıl bilgiler elde ediyor? Mesela üniversitelerin sıralamasını mı görüyor? Yoksa onun haricinde mesleklerin ne kadar işte belli bir süre içerisinde istihdam olanağı sağladığını, o üniversiteden çıkanların onu mu görüyor, sadece meslek bazlı mı görüyor? Biraz onları açalım.
1: Evet Feyza'm, onlardan da bahsedelim. Şimdi bizim yüksek öğretim düzeyinde 15 tane göstergemiz var. Evet. Bunlar istihdam oranı, ilk iş bulma süresi, yani bu bölümden mezun olan kişiler ilk işlerindeki yani ilk başlangıç ücretleri hangi seviyede, hangi aralıklarda yoğunlaşmış, bir mesas kazanç dağılımı diye bir göstergemiz var. Hı hı. Hangi sektörlerde çalışıyor bu mezunlar, ortalama kaç iş değiştiriyorlar, iş yeri sayısı ya da bir işte de kaç ay çalışıyorlar, ortalama çalışma süresi diye bir göstergemiz de var. Evet. Ya da girişimci oluyorlar mı, yani kendi işletmelerini

0: kuruyorlar mı? Çünkü bazı öğrencilerde kendi işini kurma gibi bir düşüncelere de olabilir. Bu girişimlerini kurduktan sonra da ne kadar faaliyet gösteriyorlar? Girişim yaşam süresi diye de bir göstergemiz var. Ya da akademiye devam ediyorlar mı? Özellikle akademisyen öğretim görevlisi olmak isteyen öğrencilerimiz de yine bu göstergeden de yine yararlanabilirler. Ya da hangi ölçekli firmalarda çalışıyorlar? Büyük ölçekli firmalar mı? Küçük ölçekli firmalar mı? Bunun gibi pek çok göstergeyi bu ekranlardan görebilirler. Kullanımı şöyle, Dabis Eşkur Mobili telefonlarına indiriyorlar öğrenciler. Oradan Dabis seçeneğine tıklıyorlar. Daha sonrasında yüksek öğretim düzeyini seçtiklerinde karşılarına çıkan ekrandan puan türü, üniversite ve bölümü seçtikten sonra buradaki 15 farklı göstergeyi seçerek hem seçtikleri bölümün o gösterge değerine, oranına bakıyorlar, hem de Türkiye genelindeki bu bölümün ortalamasına bakabilirler.
1: Üniversiteyi de görüyorlar değil mi?
0: Evet, üniversite, üniversiteyi ve bölümü seçmeleri gerekiyor göstergenin değerinin açılabilmesi için. Sistem bu şekilde kurgulanmış düzeyde. Ama şimdi buradaki verilerden bahsedelim biraz da Feyza Hanım. Veriler hangi veriler? Verilerimiz 2010 ve 2024 yılları arasındaki mezun verilerinden oluşuyor. Orta öğretim için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alıyoruz verileri. Yüksek öğretim ise YÖK tarafından, Yüksek Öğretim Kurulu'nun tarafından aldığımız mezun verilerini Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki kayıtlı istihdam verileriyle, çünkü buradaki verilerimiz hep böyle iş gücü piyasası göstergeleri, istihdam onu gibi göstergelerimiz olduğu için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki bu verilerle anonimleştirilerek eşleştiriyoruz. Daha sonrasında mikro veri setleri oluşturuyoruz. Daha sonrasında bu belirlediğimiz yöntem raporunda belirlediğimiz hesaplama yöntemleriyle birlikte bu göstergeleri hesaplıyoruz. Ve kullanıcıları bu şekilde sunmuş oluyoruz diyebilirim.
1: Çok kapsamlı. Evet. Hakikaten tek bir açıdan bakmıyor. Mesela sadece iş bulma olanağı demiyor da işte girişimcilik açısından da değerlendiriyor mesela. Veya akademisyen olma fikri varsa orada önü ne kadar açık onu gösteriyor. Aslında çok kapsamlı bir değerlendirme. Bazen hedef konusunda da sıkıntı yaşadığı için gençler, onlara da bir yol gösterici olabilir aslında.
0: Evet, yani merak ettiği üniversitenin bölümünün, herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümünü oradan tıkladığında bunun istihdam oranı kaç, bu ne kadar sürede iş buluyor, iş bulma süresi de hani önemli bir kavram. Bunlara rahatlıkla erişebilirler. Buradan bakıp kendilerince o bölüm hakkında fikir sahibi olabilirler. Çünkü bu veriye dayalı, gerçek yani çalışma hayatta dayalı bir sistem olduğu için de hani güvenilir verilerde sunduğumuzu söyleyebilirim Feyza
1: Peki,
0: Hanım.
1: Peki yıl bazlı değişimi görebiliyor muyuz? Dediniz ya 2010 ve 2024 arası diye. İşte 2010'da şöyleymiş de 2024'te böyle olmuş gibi o değişimi görüyor muyuz, yoksa genel bir değerlendirme mi?
0: Yani yok. Az önce de bahsettiğim gibi 2010 ve 2024 yılları arasında toplulaştırılmış verileri alarak biz bu analizleri, istatistiksel analizleri yapıyoruz. Yani öyle 2025'teki istihdam oranı 2024'teki gibi
1: öyle
0: bir
1: ayrı
0: kıyaslama
1: ayrı
0: değil.
1: Evet.
0: Her yıl zaten biz bunları güncellediğimiz için güncel veriler zaten. Hani o şekilde söyleyebilirim. Buradaki bölümlerde ondan bahsetmek isterim. Bölümler bazı gruplandırmalar yapılmış. Çünkü yani benzer nitelikteki bölümler aynı gruplara alınmış. Bu durumda da 81 lisans ve 42 ön lisans bölümü var. Yani şöyle, mesela hemşirelik bölümünde ebelik de var. Mesela ebelik yazınca çıkmıyor. Çünkü o ebelik bölümü hemşirelik bölümünün içerisinde yer alıyor. Onlar o grupta yer aldığı için grupları o şekilde gruplandırma yapılmışlar. Yine hani açık öğretim mezunları, 35 yaş üzerindeki mezunlar analiz kapsamında dışında tutulmuş. Bunun dışında işte staj gibi kayıtlarda alınmamış, analize dahil edilmemiş. Bu şekilde söyleyebilirim.
1: İstihdam olanaklarına baktığımızda mesela en çok hangilerinin öne çıktığını görüyorsunuz siz şöyle bir baktığınızda?
0: Yani örnek bölümler üzerinden örnek verecek olursak, örnekte hemşirelik demişken sağlık alanını mesela ele alalım. Hemşirelik grubunda yaklaşık %92 oranında bir istihdam oranı var. Oldukça yüksek yani. Eczacılıkta keza %94.

0: Fizyoterapide %82 seviyelerini görüyoruz. Ama şimdi burada hepsi çok iyi, yüksek oranlar, ama bununla birlikte mesela diğer göstergeleri de bakmakta fayda var. Sadece hani istihdam oranı yüksekmiş deyip hani bu bölüm benim için en uygun, en doğru tercih demek de değil. Hani bunları da, yani diğer göstergelere de bakmak lazım. Mesela az önce bahsettiğim ilk iş bulma süresi. Yani şu, bu demek oluyor ki bu bölümden, hemşirelik bölümünden mezun olan bir kişi ne kadar sürede, ilk işine ne kadar sürede giriyor. Burada da yine bizim alt kırılımlarımız var. Mesela ilk iş bulma süresinde mezun olmadan önce diye bir kırılım var. Bu, yani mezuniyetine kadar ki 6 aylık süreçte iş bulmuşsa eğer bu kırılıma giriyor. Ya da ilk 6 ayda, 0-6 ayda iş bulanlar, 6-12 ayda iş bulanlar, bir de 12 ay ve üzerinde iş bulanlar olarak, alt kırılımlar olarak verdik bu göstergenin değerlerini. O şekilde söyleyebilirim. Mesela eczacılık mezunlarının önemli bir kısmı mezun olmadan çalışma hayatına da katılabiliyorlar. Evet. Mesela fizyoterapi grubunda bu biraz daha uzuyor. Yaklaşık yarısı, bu bölümden mezun olanların yaklaşık yarısı ilk işini 12 ay ve daha uzun sürede bulabiliyor. Tabii bunları da değerlendirmek gerekiyor. Öğrencilerimiz bu bölüme ilgisi vesaire varsa. O şekilde söyleyebiliriz. Yine mühendislikten örnek verelim. Mühendislikte çünkü çok yoğun talep edilen ve iş bulma imkanı da yine hani olan bir bölümler. Makine mühendisliği olsun, elektrik elektronik mühendisliği olsun, endüstri mühendisliği olsun. Bunlar yine istihdam oranlarına baktığımızda %82 ile %85 arasında dağılım gösteriyor. Ama bunlar da yine, bunların da yine önemli bir kısmı ilk işlerini yine hani mezun olmadan önce de hani ilk iş hayatına adım atabildiklerini yine bu göstergelerle görebiliyoruz.
1: Aslında çok büyük değişim de olmamış şimdi sizin söylediğiniz verilere baktığımızda. Bir 10 yıl önce de böyleydi. 20 yıl önce de hatırlıyorum böyleydi. Yani bazen diyorum ya, çok popüler bölümler ön plana çıkarılıp sanki herkes oraya yönelmeliymiş ve oradan çıkınca kesin hemen iş bulurmuş gibi bir algı ortaya çıkıyor ya, aslında bunu da kırıyor bu sistem. Yani gerçekten kayıtlı verilerle hareket ettiği için, dediğiniz gibi bir kulaktan dolma bilgiyle hareket etmek yerine buradan yazılı olanlara bakmak son derece önemli olabilir. Böylece sadece acaba birilerinin dolduruşuna mı geliyoruz yoksa gerçek bir veriyle mi hareket ediyoruz, ona da bakmak lazım. Dediğiniz gibi çok boyutlu bir değerlendirme gerekiyor zaten. Bunu dün de biz konuşmuştuk hocamızla, özellikle tercih sürecinde öğrencilerin dikkat edeceklerini onunla da bakmıştık. Çünkü sadece iş kolay bulunuyor diye bir yere giderseniz mutsuz olma olasılığınız da çok fazla, ya da o işin yeterliliğini yerine getiremediğiniz için yine iş bulamama olasılığınız da olabilir. Çok şeye bakmak lazım. Konuşacağız, evet. Sohbetimizi sürdüreceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine Davis'le ilgili konuşmaya devam edelim.

0: saat 13.41 devam ediyoruz yayınımıza sevgili dinleyenler. DABİS yani Danışman Bilgi Sistemi Türkiye İş Kurumu tarafından verilen bir hizmet. Biz de tam da tercih dönemindeyken genç mezunlara iş kariyer rehberliği yapan bu çalışmanın ayrıntılarını konuşmayı sürdürüyoruz. Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanı Cansu Ayaşlı stüdyomuzda ve devam ediyoruz konuşmaya. Şimdi birçok yönden değerlendiriliyor dedik. Birçok gösterge var aslında dedik. Onların bir kısmına baktık. Başka hangi göstergeler vardı bizde?
1: Evet Feyza Hanım. Bir işte ortalama çalışma süresi diye de bir göstergemiz var. Bu göstergede oldukça kıymetli. Çünkü bize sadece işe girmeyi değil, işte kalmayı da anlatıyor bu gösterge. Hı-hı. Bir bölümün mezunları işe giriyor olabilir ama sürekli iş değiştiriyorsa da bu önemli bir gösterge. Tabii. Mezunların girdikleri işlerde ortalama ne kadar süre, kaç ay çalıştıklarını gösteren bir gösterge bu da. Diğer göstergemiz ise iki iş arasında geçen süre. Yani bir kişi ilk işinden ayrıldıktan sonra ikinci işe ne kadar sürede geçebiliyor, ne kadar bekliyor yani. Yeniden iş bulma süre, yeniden iş bulabilirliği kolay olan bir bölümü tercih etmeleri de yine mezunlarımızın göz önünde bulunduracağı bir gösterge olarak söyleyebiliriz. Bir de kamuda çalışma oranı diye bir göstergemiz var. Özellikle öğretmenlik, sağlık olsun, hukuk olsun gibi alanları tercih edecek olan öğrencilerimiz varsa da, eğer kamuda çalışmak istiyorlarsa, kamu personeli olmak istiyorlarsa da bu göstergeye bakarak, bu göstergedeki oranlara bakarak fikir sahibi olabilirler. De sektör bazına dağılım diye bir göstergemiz var Feyza Hanım. Yani mezunlar hangi sektörlerde çalışıyor? Bir örneğin bir mühendis yalnızca sanayide mi çalışıyor? Yoksa bilişim, enerji, savunma sanayi gibi yerlerde de mi çalışıyor? Bunlara sektör bazlı kırılımlarımız var. Hangi oranlarda ne kadar çalıştıklarını da bu gösterge aracılığıyla görebilirler. Firma büyüklüğü dağılımından da yine bahsetmiştik. Mikro ölçekli, küçük ölçekli, orta ölçekli, büyük ölçekli firmalarda mı çalışıyorlar diye. Hı hı. Daha sonra akademide çalışma oranı var. Girişte bahsettiğimiz akademisyen olmak isteyen öğrencilerimiz varsa akademide çalışma oranı göstergesine de göz atabilirler. Nitelik uyuşmazlığı diye de bir göstergemiz var Feyza Hanım. Yani ilk kez, belki de çoğu kişi bu göstergeyi ilk kez duymuş da olabilir. Ancak çok önemli bir gösterge. Bir kişi mühendislik mezunu olabilir ama mezun olduğu eğitim düzeyinin altında bir işte çalışıyorsa buna nitelik uyuşmazlığı

0: deniyor yani genel olarak bahsetmek gerekirse. DABİS de mezunların eğitim seviyesine uygun işlerde çalışıp çalışmadıklarını gösteren bir gösterge. Niteliklerine uygun işlerde mi çalışıyorlar, niteliklerine uygun olmayan işlerde mi çalışıyorlar diye bu göstergeye de bakmalarında fayda var öğrencilerimizin. Yönetici pozisyonlarında çalışma oranı diye de bir göstergemiz var. Bazıları daha hızlı yönetici oluyorlar. Mezunlarda yönetici pozisyonlarının çalışma oranları gösteriyor. Özellikle işletme, iktisat, mühendislik gibi bölümlerde yine daha çok değerlendirilebilecek bir gösterge olduğunu düşünüyoruz. Girişimcilik oranından da yine bahsetmiştik. Girişim yani kendi işletmesini kuruyorlar mı? Buna dair bir gösterge. Girişim yaşam süresi ise bunu sürdürebilmek de önemli tabii ki de girişimlerinde. Ne kadar süre faaliyet gösteriyorlar? Onlara dair oranlar var burada da. Bu şekilde söyleyebiliriz. Yalnızca DABİS'te bu göstergeler var ama bu göstergeleri seçtiğimizde kendi seçtiğimiz göstergeyle Türkiye genelini karşılaştırıyorduk. Bir de karşılaştırmalar diye bir özellik var. Bundan da bahsetmek isteriz. Karşılaştırmalar alanına girdiğimizde iki farklı bölümü ya da aynı bölümün iki farklı üniversitedeki durumunu da görebilirler.
1: Bu yani, çok güzel.
0: Evet. Yani iki farklı üniversiteyi yazıyorlar, seçiyorlar yani uygulama üzerinden iki farklı bölümü seçtiklerinde grafikte oluşan grafikte göstergeyi seçtiklerinde hangi üniversitede daha yüksek bu oran seçilen gösterge, hangi üniversitede yani istihdam oranı daha yüksek ya da daha düşük gibi göstergeleri de yine grafikle görsel şekilde buna kolaylıkla erişebilirler. Bu da önemli bir gösterge çünkü iki bölüm arasında kalıyor öğrenci mesela, ayrı ayrı seçmektense aynı grafik üzerinde görebilmek de önemli.
1: Çok iyi.
0: Evet. Önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Karşılaştırma özellikle iyi çünkü o açıdan bayağı kafa karışabiliyor o dönemde, hangisi daha iyi olur, şuraya mı yazsam, belki yazdığı onun gelecek olan tercihi evet. Mesela orada işte çok daha rahat tercih yapabilecek buraya baktığında.
0: Yani ya da sıralamasını değiştirecek. Tercihte sıralamada biliyorsunuz ki önemli. Tabii. Oradaki göstergeye bakarak yine hani öne alacak ya da daha alt sıralara yazacak vesaire, onu da o şekilde yapabilirler. Bunlardan bahsedebilirim.
1: Eğitim alanına baktığımızda dediniz ya mesela kamuda çalışma oranı, atanma oranlarını da gösteriyorlar diye. Mesela öğretmenliğe baktığımızda hangi öğretmenlik daha çok ataması yapılıyor gibi görünüyor şu an bakıldığında? O da çok merak edilen konulardan biri.
0: Yani evet, onu şu an açıp elimde olan bir veri olmadığı için şu an söyleyemeyeceğim heyecanım ama uygulama üzerinden rahatlıkla görebilirler.
1: Onu da görebilirler.
0: Evet, yani istedikleri öğretmenliği oradan seçtiklerinde orada hani kamuda çalışma oranıyla da akademide çalışma oranı gibi göstergelere oradan erişim sağlayabilirler. O şekilde bahsedebilirim. Yani şunu da altını çizmek istiyorum Feyza Hanım. Yani şimdi burada da bizi kullanıyorlar ama da biz hani illa da şu bölümü seçin özellikle, yani şu bölümü seçin ya da bu bölüm kesin iş buldurur gibi bir şey yok. Böyle diyen bir sistem tabii değil yalnız. Ondan da bahsetmek gerekir çünkü. Çünkü kariyer sadece bölüm tercihinden de ibaret değil. Kişinin ilgi alanı, hedefleri, yetenekleri, yabancı dil bilgisi, tabii, staj deneyimi olsun, kişisel gelişimi, bunlar da kariyer yolculuğunu etkileyen faktörlerden birisi. Tabii sadece burada bu karar vermek değil, bu süreçte sadece karar verirken ihtiyaç duyulduğun bu verileri kullanıcılarımıza, yani öğrencilere, mezunlara ve velilerimize sunmayı amaçlıyoruz.
1: Seçenekleri karşılaştırmaya yarıyor aslında. Onun kafasında bir seçenek var tabii, evet, ki şu da olabilir, bu da olabilir, bu benim için uygun. Onlar arasında bir tercihle ilgili sıkıntı yaşadığında buraya girip karşılaştırma yapabilir.
0: Evet, oradan öğrencilerimiz baksınlar, kafaları karışan bir şey olursa da baksınlar. Bunlar dışında da yine kendileri baktılar ama hani yine profesyonel destek almak istiyorlarsa da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehber öğretmenlerimize giderek onlardan destek alabilirler. Ya da İşkur İş ve Meslek Danışmanlarımız var bizim il müdürlüklerinde ve hizmet merkezlerimizde görevli. Onları da biz de yetkilendirdik. Onlar da onların yanına da giderek profesyonel destek alabilirler. Dabis göstergelerine onlar eşliğinde de bakabilirler. Yani bu şekilde destek olunabilir.
1: Hı hı. Bir kez daha hatırlatalım, mobil üzerinden. Evet.

0: kayıt olacaklar da biz sistemine. Önce bir indirecekler, sonrasında kayıt olacaklar. Evet. Ardından tüm bu bilgilere erişebilecekler.
1: Evet, mobili indirsinler. İşkur mobil uygulamamızı indirsinler. Daha sonrasında kayıt oluşturarak da biz göstergelerini incelesinler, da biz incelesinler. İki bölümleri karşılaştırsınlar. Ve verileri inceleyerek de ilgi ve yetenekleriyle birlikte tercihlerini şekillendirsinler diyorum. Öğrencilerimize iyi başarılı bir yıl tercih döneminde diliyorum bu arada.
0: Peki, biz de çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Tam da bu dönemde ihtiyacı olan bilgileri verdiğimizi düşünüyoruz. Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanı Cansu Ayaşlı bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Berkay Bigeç teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün suça sürüklenen çocuklar ve bunlarla ilgili alınacak tedbirler üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Ceza sorumluluğu. Failin hukuka uygun hareket edebilme olanağına sahip olmasına rağmen hukuka aykırı harekette bulunmayı seçmiş olması nedeniyle bu hareketin sorumluluğunun ona yükletilebilmesidir.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.
1: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz suça sürüklenen çocuklar ve bunlarla ilgili alınacak tedbirler. Ve konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medinuk Anabim Dalı Başkanı, çok değerli hocamız Profesör Doktor Hayrun Nisa Özdemir. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Hocam, suça sürüklenen çocuklar kavramını çokça biz görüyoruz. Medyada olsun, bilimsel toplantılarda olsun, böyle bir durum için kanunlarımızın öngördüğü tedbirler nelerdir? Konunun uzmanı olarak görüşlerinizi merak ediyoruz.
3: Sağ olun, teşekkür ediyorum.
1: Buyurun hocam.
3: Teşekkür ediyorum. Şimdiki konumuz suça sürüklenen çocuk. Öncelikle suç kavramına bir bakmak lazım. Bizim ceza hukukumuzda bir masumiyet karinesi söz konusu. Yani hiç kimse suçlu doğmaz. Suçlu olunur, doğulmaz. Onun için aslında bir çocuğun suç işlemesine sebep olan durumu, hangi koşulları meydana getirdiğini anlayabilmek için içinde yaşanılan toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve politik geçmişine yönelik bilgi sahibi olmak gerekir. Çocuğun doğuştan suç işlemeyi bilerek dünyaya gelmiş olması mümkün değil. Suç sonradan öğrenilen bir şey. Yani aslında suç mirastır. Görüşü burada da geçerlidir. Çocukların kötü bir birey olarak gelişmesi toplumsal bir sorun ve bu sorumluluğun da giderilmesi ve devlete aittir. Şimdi aslında suçun temel sebebi kişinin çevresidir. Bir bakıma suçu cemiyet hazırlar. Sert işler sözü suça sürüklenen çocuklar için yapılmış en uygun tanımlardan biridir bence. Şimdi suçun kişinin kendisinden kaynaklı bir durum değil, tam aslında bireyin çevresiyle olan etkileşimlerinin sonucu ortaya çıktığı öne sürülmektedir. Şimdi bizdeki suç yüklenen çocuk kavramı nereden geliyor? Burada bizden bir çocuk koruma kanunumuz var. Bu kanunumuz aslında Avrupa Birliği'nin isteği üzerine yapılmış, alelacele yapılmış bir kanun. Çünkü hiç hoş olmayan hüküm.

metinleri var. Şimdi bizler 90'lı yıllarda Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladık. Ve bu sözleşmeye göre daha erken yaşta eşit olma durumu hariç 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır diye bir hükmü var ilk maddesi. Bu Çocuk Koruma Kanunu 3. maddeye şöyle aktarılıyor. Çocuk daha erken yaşta ergin olsa bile, yani bu kazayı düştü ifade eder, 18 yaşını doldurmamış her kişi olarak kabul edilir. Şimdi bizdeki TCK'da 6. maddenin 1. bendindeki hüküm de aynı paralellik arz eder. Henüz 18 yaşını doldurmamış kişi şeklinde çocuğu bizzat tanımlar. Medeni Kanun 28'de de çocuk yine 18 tam ve sağduğunda başlar kişilik 18'in yaşının ikmaliyle sona erer der. Yani hepsinde birer bir kötü paralellik vardır. Şimdi Çocuk Koruma Kanunu'ndan asıl kapsamına ne geliyor? Koruma ihtiyacı olan çocuklar ve suça sürüklenen çocuklar. İşte burada bu tabir kullanılıyor, suça sürüklenen çocuklar diye. Yani kanunun temelinde iki kategorideki çocuğu koruyacak. Koruma ihtiyacı olan çocuklar, bundan maddi manevi, fiziki, ruhsal, her türlü çocuk ve suça sürüklenen çocukların koruma tedbiri alınacak. Bunlar için öngörülen güvenlik tedbirleri söz konusu. Şimdi korunmaya muhtaç çocuklar, yine aynı sosyalistler çocuk esirgeme kanunun 3. maddesinin B bendinde şöyle tanımlanıyor: korunmaya muhtaç çocuk, beden, ruh veya ahlak gelişimleriyle ilgili şahsi güvenlikleri tehlikede olup, ana ve veya babası belli olmayan, ana baba tarafından terk edilen, ana babanın nerede olduğu bilinmeyen, ana baba tarafından ihmal edilmiş olup fuhuş, dilenciliği, alkol içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanmak gibi her çeşit sosyal tehlikeler, kötü alışkanlıklara karşı savunması halde olan ve başı boşluğa sürüklenmiş çocuk olarak tanımlanır. Yani buna korunmaya muhtaç çocuk. Yani genel bir tanımdır. Burada çocukların ana veya babasız, var ama ilgilenmeyen genel bir çocuk profili çizilmiştir. Korunmaya muhtaç çocukların bedensel, zihinsel, ahlaki açıdan ve sosyal anlamda sağlıklı şekilde gelişimi yanı sıra kişisel güvenliğinin tehlikede olması, çeşitli alanlarda ihmal veya istismar edilmiş olması veya suçun mağduru olan çocukların korunmasıyla ilgili durumlar. Yani bir şekilde çocuk suça bulaşmış veya bulaşma ihtimali çok, bunları daha ileri gitmeden korumak isteniyor. Onun için suça sürüklenen çocuk kavramı Çocuk Koruma Kanunu'nun 3. maddesinin 1. bendi A'da belirtiyor. Diyor ki suç olarak kabul edilen bir fiili işlediği iddiası ile hakkında mevcut soruşturma, kovuşturma, suç teşkil eden fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmiş çocuk. Yani soruşturma, kendi alanında suç olarak kabul eden bir fiili işlediği iddiası, kendi hakkında bir iddianame var, kovuşturma, soruşturma var ve bu suçtan dolayı güvenlik tedbiri alınmış kendisi için olan çocuklara suça sürüklenen çocuk denildi. Burada şunu ayırt etmek lazım. Burada henüz suça sürüklenen çocuklar çocuk hakkında şu suçu işledi diye kesinleşmiş, verilmiş bir hüküm yok. Ama bir iddia var. Henüz öyle bir hüküm yok. Buraya dikkat buyurmak lazım. Yani kanun aslında burada bir eksiklik arz ediyor. Yani korumaya muhtaç çocuğu, suça sürüklenen çocuğu koruyor fakat hakkında ceza verilmiş, hapis cezası, para cezası hükmedilen çocukları tanım dışında bırakıyor. Yani Çocuk Koruma Kanunu'nun kapsamına hakkında ceza verilmiş, o da kesinleşmiş çocuklar dahil değil. Sadece ama dava açılmış fakat henüz karar verilmemiş olan çocuklarla her türlü bedensel ve ruhsal ihmal edilmiş çocukları koruma kapsamına alıyor. Malumunuz olduğu üzere ceza sorumluluğu bizim hukuk sistemimizde 3 aşamalıdır. 0-12 yaş aralığı, 12-15 yaş aralığı, 15-18 yaş aralığıdır. Bu çocukların yaş aralığı anlamında suçtan alacakları ceza yaşına göre değişir. Mesela 0-12 yaş aralığında ceza sorumluluğu yok sayılır ve ceza verilmez. Fakat 12-15 yaş aralığında cezayı bu fiili anlama kabiliyeti var diyerek bu anlamda çocuklara ceza verir fakat çocuklara özgü tedbirler uygulanır. Yine 15-18 yaş aralığında da bunun her şeyden haberi vardır diye
tedbir, ona göre çocuklara ilişkin tedbirler uygulanacaktır. Bu anlamda yeterince gelişmiş olduğunu ve çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine

0: kanun koyduğu çocuklara özgü tedbirleri vermeyi mutlaka zorunlu kılmıştır. Burada üçüncü grup olan 15-18 yaş aralığındaki çocuklarda ceza zorunlulukları vardı ve kanunu öngören oranlarda ancak indirim uygulanır. Yani bir 18 yaşından büyük de hırsızlık suçu işlediğinde alacağı 10 yılsa çocuklar işlediğinde de yani yine hırsızlıktır fakat indirime tabidir 5 yıla inecektir infaz yasası gereği o şekilde indirime gidilir. Ama çocuklar hapis cezalarını ıslah evlerinde çekmeleri gerekir. Yani yetişkinlerle bir arada olmamaları gerekir. Çünkü adli suçlara girip nitelikli suçlu olarak çıkma ihtimali söz konusu. Ondan dolayı burada özel önem atfedilir. Genel itibariyle çocuklar bu anlamda çocuk koruma kanunu kapsamında koruma tedbirlerine tabi olacaklardır. Teşekkür ediyorum.
1: Değerli hocam biz çok teşekkür ediyoruz. Suça sürüklenen çocuklar ve onlarla ilgili hukukun öngördüğü tedbirleri değerlendirdiniz. Vatandaşlarımıza, dinleyicilerimize çok değerli bilgiler verdiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz çok değerli hocamız Profesör Doktor Hayrünnisa Özdemir'di ve bize suça sürüklenen çocuklar ve onlarla ilgili alınacak tedbirler üzerinde durdu. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve Hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulamaları.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

1914 yılına gelindiğinde Osmanlı Devleti'nin nüfusu yaklaşık 20-22 milyon civarındaydı. Ancak bu nüfusun önemli bir bölümünün son yıllarda yaşanan savaşların izlerini taşıdığını, 1911'de başlayan Trablusgarp Savaşı ve hemen ardından gelen Balkan Savaşları'nın devletin hem askeri hem de toplumsal yapısında derin yaralar açtığını eklemek gerek. Özellikle Balkan Savaşları Osmanlı tarihinde büyük bir travma yaratacak, yüzyıllar boyunca Osmanlı hakimiyetinde kalan Rumeli topraklarının büyük bölümü birkaç ay içinde kaybedilecekti. Selanik, Manastır, Yanya ve İşkodra gibi şehirler elden çıktı, milyonlarca insan yerinden edildi, yüz binlerce Müslüman muhacir Anadolu'ya göç etti.

Ancak savaşın başlamasından hemen önce Osmanlı'nın tamamen çökmüş bir devlet niteliği taşımadığını, İttihat ve Terakki yönetiminin o yıllarda büyük bir yeniden yapılanma süreci başlattığını da vurgulamamız lazım. Nitekim Balkan yenilgisi ordunun ciddi sorunlarını ortaya çıkarmış, komuta kademesindeki yetersizlikler, eğitim eksikliği, lojistik sorunlar ve siyasi çekişmeler ordunun savaş gücünü zayıflatmıştı. Bu nedenle kapsamlı bir askeri reform sürecine girişti dönemin Osmanlı yöneticileri.

1913 yılında Almanya'dan davet edilen General Liman von Sanders başkanlığındaki askeri heyet İstanbul'a geldi. Bu heyetin görevi Osmanlı ordusunu yeniden düzenlemek, eğitim sistemini geliştirmek ve modern bir savaş gücü oluşturmaktı. Balkan savaşlarında ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi amacıyla Alman subaylar birçok eğitim ve teşkilatlanma faaliyeti yürüttü. Aslında bu durum önemli bir gerçeği gösteriyordu. Osmanlı ordusu zayıftı ama kendisini yenilemeye çalışıyordu.

Kurmay eğitimi geliştiriliyor, birlikler yeniden düzenleniyor, demir yolları askeri amaçlarla kullanılabilecek şekilde genişletiliyor ve yeni silah sistemleri satın alınıyordu. Buna rağmen ordunun önemli sorunları devam ediyordu. Demir yolu ağı yetersizdi, sanayi üretimi son derece sınırlıydı. Silah ve mühimmat üretiminde dışa bağımlılık sürüyordu. Askerlerin büyük bölümü köylüydü ve okuma yazma oranı oldukça düşüktü. Birçok bölgede ulaşım hala hayvan gücüne dayanıyordu. Başka bir ifadeyle Osmanlı ordusu modernleşmeye çalışıyor fakat modern bir sanayi devletinin sahip olduğu altyapıya henüz ulaşamıyordu. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı ordusunun durumunu ve yürütülen modernizasyon çalışmalarının detaylarını doçent doktor Ali Kaşıyoğun anlatıyor.

Orduya baktığımızda Osmanlı ordusu ne durumda? Savaş öncesinde biz aslında ordumuzu Avrupalı devletler arasında paylaşmışız diyebiliriz. Şöyle ki mesela donanmanın ıslahını İngilizlere vermişiz. Jandarmanın ıslahını Fransızlara vermişiz. Kara ordusunun ıslahını ise 1913'te Mahmut Şevket Paşa'nın harbi nezareti sırasında Almanlara vermişiz ki o dönemde tabii ki bu antlaşma imzalanamıyor ama girişimler o dönemde başlıyor ve yapılan çalışmalar neticesinde 1913 yılı sonlarında Aralık ayında bir antlaşma imzalanıyor ve bu doğrultuda bir Alman askeri heyeti geliyor. Liman von Sanders başkanlığında bir askeri heyet gelecektir. Bu heyet Osmanlı ordusunun çalışmalarını düzenleyecek ki Mustafa Kemal bunu sert bir şekilde de eleştirir. Bu durum Osmanlı açısından olumsuz olarak nitelendirir Mustafa Kemal açısından. Bunun dışında baktığımızda tabii ki Alman askeri heyetinin gelmesi özellikle İtilaf Devleti zümresinde olumsuz bir tepkiyle

başlanacaktır. Mesela Sergey Sazanov, Rus Dışişleri Bakanı, Rusya Osmanlı başkentinde bir Alman kolordu komutanının bulunmasına tahammül edemez şeklinde tepkisini dile getirecek. Yine Petersburg sefiri Turhan Paşa bir kanun evvel 1913 tarihli telgrafında Alman heyeti Petersburg'da pek fena bir tesir hasıl etti demek suretiyle aslında gelen heyetin tepkiyle karşılandığını ifade etmektedir. Peki Osmanlı ordusu ve ordunun genişleştirilmesi dediniz. Enver Paşa 1914 Ocağı'nda Harbiye Nazırı olacaktır. Tabii ki öncesinde Enver Bey'in henüz beydir, paşa değildir. Rütbe sıkıntısı vardır. İşte bu rütbe sıkıntısı da hem Trablusgarp Savaşı'nda gösterdiği başarılar hem Balkan Savaşları'nda gösterdiği başarılar göz önünde tutularak hızlı bir şekilde bir rütbe artışına gidilecektir. Ve 1914 Ocağı'nda ne yapacaktır? Harbiye Nazırı olacaktır. Ve Harbiye Nazırı olduktan birkaç gün sonra da Genelkurmay Başkanlığı görevini de üzerine alacaktır. Daha sonrasında ilk yaptığı icraatlardan bir tanesi de ordunun gençleştirilmesi meselesi olacaktır diyebiliriz. Ordunun gençleştirilmesine baktığımızda Osmanlı Devleti'nde sayıları değişik, kaynaklarda değişik şekilde ifade edilen rakamlarla karşılaşıyoruz. Çünkü 200 ile genellikle 2000 arasında rakamlar telaffuz ediliyor. Emekliye ayrılan askerler içerisinde ki özellikle Balkan Savaşları'nda işte çok fazla bir faaliyet gösteremeyen, işte yaşı 55'i geçen, bunlara generaller de dahil olmak üzere günümüzdeki ifadeyle, generaller de dahil olmak üzere sayıları binlerle ifade edilen rakamlar kullanılıyor. Genellikle bu rakamların en çok üzerinde buluştuğu nokta 1100 civarında subayın, üst düzey subayın diyelim, emekliye sevk edildiği, tekaüt edildiği. Peki Osmanlı ordusu ne durumda? Osmanlı ordusuna baktığımızda bir takım düzenlemeler yapıldığını görüyoruz. İşte ordunun 4 ordu şeklinde yapılandırıldığını, 13 kol ordu ve 38 tümenden oluştuğunu görüyoruz. Bununla beraber yaklaşık 780 bin civarında bir nüfusu var ordunun ve daha sonrasında yapılan asker alımlarıyla birlikte bu sayı 2 milyon 850 binlere çıkacaktır. Ne var ki bu 2 milyon 850 bin insanımızdan savaş sonuna geldiğimizde işte zayiat olarak niteleyebileceğimiz işte esirler olsun, kayıplar olsun, şehadet şerbetini içenler olsun, bunları çoğun düştüğümüzde firar edenler olsun, bu sayı düştüğümüzde yaklaşık bir 500-600 bin civarında bir rakam kalıyor ki milli mücadeleye bu 500-600 bin kişilik askerlerle devam etmek durumunda kalıyoruz. Bu da aslında bize şunu gösteriyor. Osmanlı ordusunun, daha doğrusu milli mücadelenin hangi şartlarda, hangi koşullarda yapıldığını göstermesi açısından da oldukça önemli bir husus. Ancak şu ayrıntıyı da gözden kaçırmamak gerekir. Özellikle milli mücadeledeki komuta kademesinin de bu gençleştirme, ordunun gençleştirmesi sonrasında biraz daha ön plana çıktığının da altını çizmekte yarar var diyebiliriz. Peki Osmanlı ordusunda donanma ne durumda? Aslında donanması da çok iyi durumda değil ki biz savaş öncesinde İngiltere'ye 2 tane gemi siparişi veriyoruz. Ve bunların birisi Reşadiye, diğeri ise Sultan Osman. İşin ilginç ve üzücü yanı ise şu, bu gemilerin ücretleri ödenmesine rağmen bunları Rauf Bey başkanlığında bir heyet almaya gidiyor. Fakat İngilizler bunu vermiyorlar. Birinci Dünya Savaşı o dönemde başlamıştır. Bu iki gemiye el koyuyorlar. Kendi ihtiyaçları olduğu gerekçesiyle. Fakat bu durum ister istemez Osmanlı Devleti'nde çok ciddi anlamda tepkiye sebep olacaktır. Hatta bu gemilerin alınması sırasında yani İngilizlerle ve para noktasında Osmanlı ciddi sıkıntılar yaşıyor. İşte bu gemilerin alınması için işte kahvelere, sokaklara, okullara, hastanelere bağış kutuları konuluyor. İnsanlara yardım ediyor. İşte donanma cemiyeti kurulmuş 1909 yılında. Donanma cemiyeti bir takım faaliyetleri göstererek bu gemilerin parasının ödenmesi için çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Hatta Talat Bey ciddi anlamda bir para ihtiyacı var. Fransızlardan borç para alıyoruz ki bizim Birinci Dünya Savaşı öncesinde en fazla dış borç aldığımız ülkelerin başında Fransa geliyor. Fransızlarla yüksek de olsa meblağı bir bankadan, Fransız Perrier Bankası'ndan bedeli 2,5 milyon lirayı aşan bir borç para alma durumu söz konusu ki bu antlaşmayı imzalamak için de Menemenlizade Rıfat Bey görevlendiriyor. O biraz bu antlaşmayı tereddüt edince bu antlaşmada işte hani şartlar bizim oldukça aleyhimize görünüyor. Talat Bey şöyle bir şey yapıyor. Rıfat Bey'in omuzlarından tutuyor ve diyor ki beyim adaları alacağız, santim düşünecek halde değiliz.
Yani bunun çok da bir önemi yok, faizin yüksek olması veya bu borç paran şeyin çok da önemli değil gibisinden ne yapacaktır? Bu antlaşmanın bir an önce imzalanmasını isteyecektir. Ama gelin görün ki böyle bir şartlarda, bu tür durumlarda almış olduğumuz iki geminin parasını ödediğimiz halde İngilizlerin bu gemilere el koyması tabii ki Osmanlı Devleti'nde çok ciddi bir infiale ve çok ciddi bir İngiliz tepkisine neden olacaktır diyebiliriz. Daha sonra bu iki geminin boşluğunu aslında ne yapacaktır? Goben ve Breslau, İngiliz ve Fransız donanmalarından kaçan Goben ve Breslau gemileri bir anlamda dolduracaktır. Ve bu gemiler Ağustos ayında Çanakkale'den Enver Paşa'nın izniyle giriş yapacak ve İstanbul'a daha sonra ilerleyeceklerdir. Fakat bu iki geminin Osmanlı'ya sığınmış olması da uluslararası alanda ciddi bir krize yol açacaktır. Çünkü Osmanlı Devleti henüz bu dönemde savaşa dahil olmamıştır. Tarafsız bir devlettir ve tarafsız bir devletin yapması gereken ya bu gemileri kapı dışarı etmek veya silahlarından alıkonularak savaşın sonunu beklemektir. Fakat Osmanlı bunların her ikisini de yapmayacaktır ve bir satın alma yoluna gidecektir. Almanlardan göstermelik de olsa o dönemde bir satın alma yoluna gidilecek. Daha sonra bu gemilerin Yavuz ve Midil olarak isimleri değiştirilecek. Ve mürettebatına da yani Alman personeline de, ki başlarında Amiral Soşum vardır, bizim Birinci Dünya Savaşı'na girmemizdeki temel isimdir, başlarına da Osmanlı fesleri geçirilerek bu gemiler Türkiye'de Osmanlı Devleti'nde alıkonulacaktır.

Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girerken aslında hava kuvvetleri açısından da çok güçlü bir yapıda değil açıkçası. Çünkü zaten Osmanlı'da baktığımızda 1910-11'lerden sonra hava kuvvetlerine daha çok ağırlık verildiğini görüyoruz ki işte Mustafa Kemal'in Pikardi manevralarına gittiğini biliyoruz. İşte daha sonrasında Feza Bey ve Yusuf Kenan Bey gibi isimler ilk pilotlarımız arasında sayılan kişiler. Dolayısıyla biz havacılıkta çok da iyi bir durumda değiliz. Kaldı ki 1. Dünya Savaşı'na girerken de ikisi onarımda olmak üzere 6 kara ve 3 deniz uçağıyla savaşa giriyoruz. Dolayısıyla hani çok etkin ve yetkin olduğumuz bir durum değil diyebilirim bu hava kuvvetleriyle ilgili.

Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde ekonomik açıdan tablo daha da zorluydu. Osmanlı Devleti uzun yıllardır dış borç yükü altında bulunuyor. 1881 yılında kurulan Düyun-u Umumiye İdaresi devlet gelirlerinin önemli bir kısmını kontrol ediyordu. Tütün, tuz ve çeşitli vergi gelirleri yabancı alacaklıların denetimi altındaydı. Bu durum Osmanlı maliyesinin ne kadar etkisiz hale geldiğini de gösteriyordu bir anlamda. Sanayi üretimi Avrupa devletleriyle karşılaştırıldığında oldukça sınırlıydı. İmparatorluğun ekonomik gücü büyük ölçüde tarıma dayanıyor. Anadolu köylüsü hem devletin vergi yükünü taşıyor hem de ordunun insan kaynağını oluşturuyordu. Dolayısıyla yaklaşan büyük savaşın yükünü de yine büyük ölçüde Anadolu insanı omuzlayacaktı.

Toplumsal açıdan bakıldığındaysa Osmanlı Devleti'nin karmaşık bir dönüşüm döneminden geçtiğini vurgulamak lazım. Bir tarafta modernleşme düşüncesini benimseyen genç subaylar, bürokratlar ve aydınlar vardı. Diğer tarafta geleneksel toplumsal yapı bütün ağırlığıyla yaşamaya devam ediyordu. İstanbul'da elektrikli tramvayların geçtiği caddelerle Anadolu'da kağnı arabalarının ilerlediği yollar aynı devletin sınırları içindeydi. Bir yanda telgraf hatları uzanıyor, diğer yanda haberler hala günlerce süren yolculuklarla ulaşıyordu Anadolu halkına. Başka bir ifadeyle Osmanlı Devleti adeta iki farklı zamanın arasında yaşıyordu o yıllarda.

Haziran 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasının ardından Osmanlı Devleti de Ağustos ayında bir genel seferberlik ilan etti. Bu tarihin çok önemli olduğunu, çünkü seferberliğin ilan edildiği o tarihte, yani

2 Ağustos 1914'te henüz savaşa resmen girmemiş olan Osmanlı ile Almanya arasında gizli bir ittifak anlaşması da imzalandığını, buna karşılık hükümetin savaşın dışında kalıyormuş görüntüsünü sürdürmeye çalıştığını da hatırlatmamız gerekiyor.

Seferberlik ilan edildiğinde camilerde, hükümet konaklarında ve şehir meydanlarında duyurular yapıldı ve imparatorluğun dört bir yanında askerlik çağındaki erkekler birliklerine katılmak üzere çağrıldı. Seferberlik ilanının Osmanlı Devleti'nde toplumun farklı kesimlerine ve ekonomiye etkilerini İzmir 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Alev Gözcü anlatıyor.

savaş demek aslında yokluk demek. Savaş demek aslında yeni vergiler demek. Savaş demek üretim faaliyetlerinin durması, zarar görmesi demek. Savaş demek en önemli kısmı belki de can kayıpları, yaralanmalar, sakat kalmalar, ölümler demek. Şimdi Osmanlı Devleti'nde de tabii seferberlik durumu söz konusu olunca bir defa kalabalık bir grubu silah altına almak zorunda kaldı Osmanlı Devleti. Ve bu nüfus Anadolu'nun içlerinden, kırsal kesiminden, ülkenin o günkü tablosuna değişik yerlerinden silah altına alınan bu nüfus üretici durumdayken bir anda silah altına alındığı için tüketici duruma geldiler. Onlardan doğan bir iş gücü açığı ortaya çıktı ve bir de o üretim faaliyetleri sekteye uğradı. Üretim faaliyetlerinin sekteye uğramasıyla beraber hem silah altına aldığınız orduyu askeri beslemek hem de cephe gerisinde kalan halkın beslenmesi çok önemli bir soruna dönüştü. O yüzden bu şeyden doğan boşluğu devlet sadece bizim coğrafyamızda değil aslında savaşın geçtiği yerlerde de görüyoruz. Mesela bu iş gücü açığını kadınları çalışma hayatına davet ederek, kadınları çalışma hayatının içine yönlendirerek aşmaya çalıştı. Ama hiçbir zaman bu boşluk savaşın yarattığı zorluklardan dolayı doğmadı. Dolayısıyla seferberlik durumu bir defa üretim faaliyetlerini aksatan, toplum kesimleri arasında bir takım geçimle ilgili sorunların yaşanmasına neden olan bir durumla bizi karşı karşıya bırakıyor. O bakımdan aslında toplumun zorlanacağı bir süreç beraberinde geliyor. Yeni düzenlemeler, yeni vergiler, devletin tabii bu tarz savaş gibi olağanüstü durumlarda toplumun üretim araçlarını kullanma, onları yönlendirme gibi faaliyetleri de söz konusu oluyor. Bu da olağan dönemlerdeki üretim faaliyetlerinin aksamasına en temelde, ekonominin yeni bir düzen içine girmesine neden oluyor.

İnsanlık tarihinin o ana kadar gördüğü en yıkıcı çatışma oldu. 1914 yılında başlayan ve 4 yıl süren Birinci Dünya Savaşı. Milyonlarca insan hayatını kaybetti, imparatorluklar çöktü, sınırlar yeniden çizildi. Topyekün savaş kavramı ilk kez bu ölçekte deneyimlendi. Cephe ile cephe gerisi arasındaki sınırları ortadan kaldıran bu savaşta ekonomiler bütünüyle savaşa yönlendirildi, propaganda devlet politikası haline geldi ve siviller doğrudan hedef alınmasalar bile savaşın etkisini derinden hissetti.

Ama belki de daha önemlisi, bu savaş modern dünyanın doğuş sancısıydı bir anlamda. Eski düzen, yani monarşiler, aristokrasiler ve imparatorluklar, yerini yeni ideolojilere, ulus devletlere ve daha karmaşık bir uluslararası sisteme bıraktı bu savaş sonunda. Biz de dünya tarihinde çok önemli bir dönüm noktasını oluşturan Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Osmanlı ordusunun durumuna ve savaşın başlamasının hemen ardından ilan edilen genel seferberliğin toplumun farklı kesimleri

üzerindeki etkilerine bakmaya çalıştık bu hafta. Mikrofon başında programı hazırlayıp sunan ben Özlem Coşar, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılar. Yeniden görüşünceye dek. Hoşça kalın.

0: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Sinemalarda.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Raffaello, Vatikan'a Papa'nın kütüphanesini boyaması için davet edilmiş olsa da söz konusu kütüphanenin aslında bir kütüphane olmadığını, Papa'nın kardinalleriyle birlikte önemli kararlara imza attığı bir oda olduğunu biliyoruz. Raffaello bu odaya erdemler, Parnassus, tartışma ve son olarak Atina Okulu isimli resimlerini yapıyor. Michelangelo kendisi Sistine Şapel'in tavanını isteksizce boyarken Raffaello'nun en güzel odaları boyamak üzere görevlendirilmesine içerliyor. Müthiş kıskanıyor. Tam da bu sebeple herkesten çok Raffaello'dan nefret ediyor. Atina okulunu görünce gözlerine inanamayan Papa, 3 tane daha odamız var, bunları da sen boyayacaksın diyor. Bir resmi ortalama 3-4 sene gibi bir sürede bitiren Raffaello, korkarım ömrüm bu odalarda geçecek diye endişe etmeye başladığı dönemde 50 kişilik bir asistan grubu toplayarak Vatikan'ın içinde bir sanat akademisi kuruyor. Bugün Vatikan'ı ziyaret ettiğinizde sonradan resmedilen odaların ilk oda kadar başarılı olmadığını fark ederseniz, sebebi bunları büyük ölçüde Raffaello'nun asistanlarının yapmış olmasıdır. En fazla sayıda ressam yetiştiren sanatçı diyebileceğimiz Raffaello'nun akademisinden

0: Avrupa'nın dört bir yanına yayılan öğrenciler İtalyan Rönesansı'nı bütün Avrupa'ya tanıtmış ve batılı anlamda bugünkü resim sanatının temelini oluşturmuşlardır. Michelangelo ile husumetlerine dönecek olursak, Raffaello'nun bütün ustaların en iyi yönlerini kopyaladığının farkında olan Michelangelo, kendi eserlerini de kopyalamasının önüne geçmek için Raffaello'nun Sistine Chapel bölümüne girmesini yasaklıyor. Fakat Raffaello, bütün Vatikan'ın anahtarlarının sahibi mimar Bramante ile arkadaş olunca, Bramante geceleri onu gizlice Sistine Chapel'e sokuyor ve tabii ki Michelangelo'nun korktuğu başına geliyor. Bu kalemun Raffaello, Michelangelo'nun kadınsı hareketler sergileyen erkek figürlerini resimlerine dahil etmeye başlıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere Michelangelo daha sonra Raffaello için bildiği her şeyi benden öğrendi gibi bir ithamda bulunuyor. Ancak bu tabii ki doğru değil, çünkü her şeyi değil bir şeyi ondan öğreniyor. Raffaello Atina okulundaki figürü Michelangelo'nun kendisi olarak çizerek bence onu onurlandırıyor. Rönesans nedir sorusuna rahatlıkla Rönesans Atina okuludur diye cevap verebiliriz. Aklımda kalan bu satırlar Yiğit Aydın'ın Baş Belaları ve Baş Yapıtları adlı kitabından, kronik kitaptan.
1: Aklımda kalan satırlar.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Ayraç.
1: TRT İstanbul Radyosu Ayraç programından herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Salih Yılmaz. Güzel bir salı günü öğleden sonra yine sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda Yeniden Doğsam ve Ölümün Elinden Kurtulan Şeyler kitaplarının yazarı Ayça Çakmak bizimle birlikte olacak. Hattımızın diğer ucundaki konuğumuza hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Ayça Hanım, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Şimdi sizin biyografinizi öncelikle okurken dinleyicilerimize de kısaca paylaşmak isterim. Şöyle bir tabir var: mübadil bir ailenin torunu olarak Ankara'da doğup farklı ülkelerde ve şehirlerde yaşayıp okuyup çalışıp daha sonra da pek çok dergide pek çok denemeleri, öyküleri, şiirleri farklı mecralarda yayımlandı ve daha sonrasında da iki güzel kitaba imza attı diyor biyografide. Ama şöyle bir cümle var, benim çok dikkatimi çekti ve çok da hoşuma gitti, şairane de buldum açıkçası. Biraz buradan başlayarak sohbet edelim isterim. Son 17 yıldır tavanı yüksek bir ev gibi ferah olduğu için sevdiği İstanbul'da 3 çocuğu, 2 köpeği ve eşiyle yaşıyor demişsiniz. Şimdi tabii tavanı yüksek bir ev gibi gördüğü için, ferah olarak tanımladığı için İstanbul'u seviyor diye not edilmiş burada. Dolayısıyla İstanbul sizin hayatınızda nasıl bir yerde? Yazarlığınızı nasıl etkiliyor? Çünkü Ankara var, pek çok farklı ülke var, pek çok farklı şehir var yaşadığınız ama İstanbul'un sanıyorum sizin için yeri ayrı.
2: Evet, çok haklısınız. İstanbul'u tanımlamak istediğimde hep aklıma gelen

0: ve kullandığım bir ifade. Uzun yıllar parçalı olarak, daha doğrusu Ankara'da yaşadım ben. Yine de toplamda İstanbul'da yaşadığım süreden daha kısa kalıyor. Fakat Ankara'nın birçok kişinin çok sevdiğini biliyorum ve kimseyi de kırmak istemiyorum. Ama Ankara'nın bende hep alçak bir tavanlı, basık bir hava yaratan etkisi vardı. Ben İstanbul'a gelince bunun adını koyabildim. İstanbul'da yaşamaya başlayınca gördüğüm şu ki, benim İstanbul'da her şey ters gittiğinde bile umut edebileceğiniz bir ferah alan, bir nefes alabileceğiniz alan bulabiliyorsunuz. Ben bunu dünyadaki yaşadığım, çalıştığım, okuduğum hiçbir yerde ve en çok da Ankara'da hiç bulamamıştım. Ve bu tabir kendiliğinden geldi bana ve sıklıkla da kullanıyorum galiba. Birçok kişi bunu hatırlıyor. Biyografi istediklerinde de ben uzun uzun bir şeylerden ve kendimden bahsetmek yerine bendeki bu duygudan bahsetmeyi tercih ettim. Yakaladığınız ve sorduğunuz için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Biyografi okurken dediğiniz gibi genelde çok yaşam öyküsünü ifade eden çok kısa tabirler kullanılıyor. Şurada doğdu, şu tarihte doğdu, bu okullarda okudu gibi. O yüzden çok şairane de buldum, hoşuma gitti. Kitap okumaya başlamadan evvel altını çizdiğim yerlerden de biri olmuş.
0: Aa, öyle mi? Çok teşekkür ederim. Sevindim doğrusu.
1: Ayça Hanım, şimdi tabii sadece biyografiyle sınırlı kalmamak lazım. Sizin yaşam öykünüze şöyle bir baktığım zaman aslında sizi hep edebiyatla iç içe görüyorum. Çok küçük yaşlardan itibaren şiirler yazmışsınız, öyküler, denemeler yazmışsınız. Sonrasında sosyal medyanıza baktığımda keza çok iyi bir aslında okur olduğunuzu da görüyorum. Bir taraftan birçok uluslararası edebiyat festivalinde moderatörlük yapıp birçok yazara da eşlik etmişsiniz. Ve iki de şahane kitabı okurlarla paylaşmışsınız. Şimdi hal böyle olunca tabii hemen böyle bir yazarlık kariyerinin aslında başına gitmek istiyorum. Çünkü ilk kitap bütün yazarların yazarlık yolculuğunda çok kıymetli. Bugün baktığımızda Çağdaş Türk Edebiyatı'nın çok sevdiğimiz o büyük büyük yazarları bile, Ayşe Kulin, Orhan Pamuk bile aslında ilk kitabı yayımlatmanın Türkiye'de ne kadar zor olduğundan, yayıncıların yeni yazarlara şans vermesinin ne kadar sıkıntılı olduğundan bahsediyorlar. Hatta Ayşe Kulin'in bir söyleşisini dinlerken dedi ki, ben o kadar çok uğraştım ki ilk kitabımı yayımlatmak için, ki o da çok erken yaşlardan itibaren yazmasına rağmen, bir türlü şans bulamadım, bütün kapılar yüzüme kapanıyormuş gibi hissettim ve en sonunda da pes etme noktasına geldim diyor. Ve tabii o pes etme noktasında da tabii ki kaderin bir cilvesi onu alıyor. Bugünkü Ayşe Kulin yapıyor ama neticede büyük büyük yazarlar bile ilk kitabın bu işin aslında başlangıcında bir yazarın kariyerinde çok önemli olduğunu ve çok da kolay olmadığını söylüyorlar. Şimdi sizin ilk kitabınızın aslında biraz yolculuğundan bahsedelim isterim. İsmi Yeniden Doğsam ve ben formatı çok beğendim. Çünkü biraz şanslı azınlık diye nitelendirebileceğimiz, yaptığı işi çok seven ve o işte çok başarılı olan insanlarla yaptığınız aslında söyleşilerden oluşan birçok kıymetli ismin de içinde yer aldığı bir kitap. Biraz bundan bahsedelim mi? Yani ilk kitapla ilgili olan çalışmalarınız nasıl başladı ve böyle bir kitap fikri nasıl doğdu?
0: Elbette anlatayım. Orası aslında bu ta benim mübadil aileme dayanan bir şey. Ben büyüklerimin yaşlı olduğu bir dönemde doğmuş ilk torunum. Ve anne baba çalışırken bana onlar bakıyorlardı. Ve çok okuyan, çok da yazan bir dedem vardı. Ama yaşı ileri olduğu için beni oyalarken, böyle parklar bahçeler de değil, hani ne yapsam da bu çocuğu oyalasam derken, elime kitap kalem tutuşturmuş. Ve ben 3 yaşında okumaya, 5 yaşında yazmaya başlamış bir çocuğum. Ve bunu herkes böyle hatırlar. Ve yazmaya başladığımda büyük babam bana bir kalem hediye etmişti. O günü iyi kötü hatırlıyorum, hayal meyal de olsa, ve demişti ki, sen artık benim yazar kızımsın. Ben ona o kadar sever ve öyle büyük bir hayranlık beslerdim ki bu lafı da unutmadım, yazmayı da unutmadım. Yine benim erken yaşlarımda vefat etmesine rağmen hayatımdaki en büyük mihenk taşıdır o benim. Ve ondan sonra aslında ne yaparsam yapayım hep kendimi ilk önce okur olarak adlandırdım. Yani ne yapıyorsun? Okurum. Okumakla ilgili benim ilişkim kendimi regüle etmekle birebir eşleşiyor aslında. Mesela ben hırçın ergenlik dönemlerimde babam derdi ki, verin şuna kitabını okusun. Kitabını dediği şey aslında o anda ne okuyorsam oydu. Çünkü sakinleşmem, regüle olmam, tekrar hayata bağlanmam, dönmem için okuyor olmam gerekiyor. Ancak yazmak biraz daha geriden geldi doğrusunu isterseniz. Bu konuda biraz mahcuptum hep. Yani ya iyi değilse, ya yeterince beğenilmezse diye hep birilerine gösterirken imtina ederdim. Ama nerede, hangi ülkede, hangi dilde o anda yaşıyorsam, o alanda verilen bir ödev, kompozisyon, bir makale yazısında bile benim hep öne çıkardı. Buna rağmen bir özgüven eksikliği ya da diyelim hani çok iyi olmadıysa ben bununla nasıl yüzleşirim gibi bir duygum hakimdi. Ama biliyordum diğer taraftan ki bu beni en çok mutlu eden şey hayatta. Buna rağmen eğitimini edebiyatı ya da yazmayla ilgili bir alanda almadım. Ekonometri alanında tahsil gördüm ve yıllar sonra tabii birçok yerde çalıştıktan, yaşadıktan, özel sektörün birçok alanını gözlemledikten sonra dedim ki ve aslında eşimi gözlemledikten sonra dedim ki kim insanlar ne kadar şanslı oluyorlar ve sadece çok kendilerini besleyen ve mutlu oldukları alanı baştan tercih etmiş oluyorlar. Bir arkadaşım aslında başkalarının da söylediği bir sözü tekrarladığında benim böyle çok içime oturmuştu. Ya çok sevdiğim bir şey yapıyorum ve üstüne bana para ödüyorlar. Ben böyle bir şey yapmadım, yapamadığımı hissettim. Yani evet paralar kazandım, işlerde çalıştım, kimilerinin çok gıpta ettiği şeyler yaptım. Fakat bu benim ya hem çok mutlu olduğum şeyi yapıyorum hem de üstüne para veriyorlar diye adlandırabileceğim bir şey olmadı. O zaman dedim ki nasıl oluyor da kimi insanlar böyle bir yıla daha en başta çıkıyorlar. Yani kim bu insanlar ve hangi dürtüyle tutkularını takip edebiliyorlar? Bunun adı cesaret mi? Bunun adı gerçekten tutkunun hepimizden fazla olması mı? Ve böyle bir yola çıkıp da merak ettiğimde bulduğum kişilerin aslında hakikaten büyük cesaretle ve ne olursa olsun başarıyı, parayı, ünvanı, şanı, şöhreti önemsemeden yürüdükleri yolun sonunda onlara geldiğini anladım. Üzüldüm yani kendimle ilgili muhasebemde benim bu derece tutkulu bir şey yapmamış olduğumu fark ettim. Ve bu söyleşilere başladım. Bu söyleşilerle böyle bir kitap yazmak istedim. Bunun en sonunda şuna varmıştım. Kitap böyle bitiyordu. Ben gerçekte de sorulara cevaplardan daha meraklı bir insanım. Yani doğru soruların doğru yanıtlara götüreceğini düşündüğüm için kaldı ki herkes bunu düşünür. Fakat ben soruyu sorduğum anda aslında yanıtı da iyi kötü görebiliyorsak ulaşılmıştır gidilmesi gereken yere diye düşünürüm. Ve sonunda da kitabı böyle bağlamıştım. Demiştim ki ben sorumu buldum. Yazmak için mi doğdum? Doğabilmek için mi yazıyorum? Çünkü aslında galiba bütün yazarlar ve ben de şu anda kitaplar yazdığıma göre böyle adlandırılırsam eğer doğabilmek için yazıyorlar. Yani içinizdekini çıkarmayla ilgili bir dürtünüz oluyor. Birinci kitap da böyleydi. Roman da böyle gelişti. Bir derdiniz var ki yazıyorsunuz ve paylaşmak istiyorsunuz. Yoksa günlükte tutarsınız. Ajandanıza da kaydedersiniz. Ama bunu paylaşmakla ilgili yoğun bir dürtünüz oluyor. Ve ilk kitap da böyle doğdu. Yani paylaşmak istedim. Bende kalmasın. Çünkü belki de okuyacak bir kişi o küçük ışığa ya da dürtüye ihtiyacı vardı. O tutkuyu takip etmek için diye düşündüm. Benim 3 çocuğum var ve onlarda da mümkün mertebe içlerindeki bu kıvılcımı bulsunlar, hayal kurmaya devam etsinler ve o hayali tutkularıyla birleştirsinler diye uğraştığım bir annelik serüvenim var. Bu serüvenine eşlik eden de kitaplarla eğer bir takım okurlara ulaşabilirsem, annelik serüveninin yanında yazdığım şeylerle de bu tutkuyu besleyebilirsem başkalarında ne mutlu bana diye düşünüyorum ve o yüzden yazıyorum.
1: Ayça Hanım çok güzel ifade ettiniz. Yazdıklarım bende kalmasın, bunu başkalarıyla da paylaşayım dürtüsü elbette ki bir yazarı kitaplarını yazdıklarını aslında okurlarla buluşturmaya iten en büyük motivasyon dediniz. Şimdi Yeniden Doğsam kitabında aslında birbirinden kıymetli ve çok farklı alanlardan isimler çıkıyor karşımıza. Suna Yakın var, Fırat Aydınus var, Tuluhan Tekelioğlu var. Tabii bunlar ilk etapta aklıma gelenler ama pek çok isim var. Hepsi şüphesiz birbirinden kıymetli. Fakat yine de şunu sormak istiyorum. Kişilerden bağımsız olarak hikayesinden en çok etkilendiğiniz isim ya da isimler hangileriydi?
0: Yani bu kitapta 14 kişi var ama aslında benim denk geldiğimde yazmak istediğim daha çok kişi vardı. Yani bu 14 tabii çok küçük bir sayı fakat bu bir kitap ve ansiklopedik bir şey değil. Bu insanlar o kadar etkiliyorlar ki karşılaştığınızda sizleri ve bu insanlar o kadar hayatla barışık oluyorlar ki kendileriyle ve hayatla. Arka arkaya birkaç isim sıraladığınız kitap boyunca geçen 14 kişi de özündeki ne yaşayan insanlar olduğu için hoşnutsuz oldukları günlük akıştaki her şeye rağmen içlerindeki öz saygıyı koruyabilen ve kendini gerçekleştirmek diye şimdilerde adlandırdıkları o içindekini dışarı çıkarabilen insanlar. Her birinin hikayesi çok değerliydi ve bana çok şey öğretti. Ama bir anekdot var aklımda kalan. Bu hayat beni daha çok etkiledi diyemem. Öyle bir şey yok. Fakat ben tam Gürol Kutlu'yla söyleşiye gidecektim. Gürol Kutlu Oyuncak Müzesi'nin koordinatörlerinden biriydi o zaman. Biz bambaşka bir vesileyle tanışmıştık ve çok özel bir insandır. Gittiğimde Sunay Bey oradaydı, Sunay Akın. Ve ona gitmeden önce üniversiteden bir arkadaşım bana bir mesaj atmıştı. tanesi dedi ki senin evlenmeden önceki soyadın şu muydu? Ben de evet dedim, yani doğru hatırlıyorsun. Farkında mısın dedi, sen Sunay Akın'ın bir kitabında geçiyorsun. Hayır dedim, değilim, bana

0: yayından gönderdi. Ben de ertesi gün böylelikle Sunay Bey'e denk gelince müzede ona bahsettim. Dedim ki benim vaktiyle yazdığım bir edebiyat dergisindeki bir bağımsız makalenin içinde geçen cümleleri siz kitabınıza taşımışsınız. Ben 99. sayfanızdayım. Kitabı da beraberimde götürdüm. Hızlıca edin. Dedi ki peki şimdi ne yapıyorsun? Dedim ben şöyle bir şirketim var, şöyle bir şeyler yapıyorum şu sektörde falan. Sen dedi çok yazık etmişsin kendine. Bu dediklerini herkes yapar ama bak bence kitabımda senden bir alıntı yapmışım. O kadar şey içinde seni bulup taşımışım. Ve sen kendini gerçekleştirememişsin, yazık etmişsin kardeşim dedi, yazık. Yani git bundan sonra bari iyi bir şeyler yap dedi. Ben hem çok üzgün hem de çok ilginç bir anıyla eve dönüp artık o muhasebeyi arşa taşımıştım kendi içinde. Çünkü hakikaten çok hızlı gelişmişti bu bilgiyi edinmem, kendisiyle karşılaşmam ve tokat gibi yanıtını işitmem. Onu unutmam mesela. Aslında belki o isimlerden herhangi bir de benzer ağırlıkta bir şeyler söyleyebilirdi bana ama Sunay Bey'den duymuştum. Çok da hoş bir ifade şekli vardı bildiğiniz gibi. O anıyı unutmam ama onun dışında bütün o 14 hayatın hepsi benimle yaptıkları söyleşilerin her anı kulağımda, kalbimde, zihnimde. Hiç unutmuyorum ve bana müthiş ders veren hayat hikayeleriydi. Ama dediğim gibi onu 14'e indirmek bile benim için fazlasıyla zordu.
1: Ay canım, aslında bazen böyle küçük ve şaşırtıcı görünen tesadüfler insanın hayatını sorgulamasına sebep oluyor değil mi? Belki ondan sonraki hayatının akışını ya da hayatıyla ilgili alacağı kararları da etkiliyor.
0: Çok haklısın. Ben tabii ki yazıyordum ve yazmaya devam ediyordum ama bunu paylaşmakla ilgili o endişemi belki de kırmama vesile oldu Sunay Bey. Çünkü bir şeyin mükemmeli zaten yok. Yani bu bize hayatımız esnasında nedense bir öğreti gibi çıkıyor. Yani girdiğimiz sınavlar, yaptığımız işler böyle bir mükemmelliyet peşindeyiz. Yani toplum veya çağ olarak böyle bir şey yok aslında. Sizin ortaya koyduğunuz şey o anın ve sizin yapabildiğinizin en iyisi. Yani eleştiriye açık olup olmamak da değil aslında demek istediğim. Belki de şu, benim açımdan şu, bu alanda eğitim almamış olmak, bir edebiyat fakültesini bitirmemiş olmak ne kadar sığ bir bakış açısı aslında, öyle değil mi? Ama belki de bunların bende olmamış olması kendimi daha amatör bir çizgide görmeme sebep oluyordu. Fakat gelin görün ki aslında bu böyle bir şey değil. Bu sizin kendiniz ve ne yaptığınızla ilgili. Yani ben kendi içimdeki dürtü, birikim ve istekle bunu yapabiliyorsam eğer, bu sizin artık ortaya koyduğunuz ve paylaşıma açık bir şey olarak değerlidir. İşte bu hisse kendim geldiğinde çocuklarıma da daha rahat yardımcı olabildiğimi görmek aslında benim sağlamamı yapmış oldu hayatta. İlk kitaplar zordur dediniz. Benim ilk kitabım, evet çok haklısınız, bütün yazarların böyle bir zorluk yaşadığını ben de zaman zaman okuduğum şeylerden edindiğim bir bilgi bende de. Fakat bu kitabın, bir önceki kitabın da kendi yolu o kadar açıktı ki, yani basım ve erişimle ilgili bir sıkıntı olmamıştı. Böyle bir aktı gitti ve o da bana ilginç gelmişti. Oradan romana geçiş arasında yine aslında uzun bir zaman dilimi var. Ama orada da başka şekillerde beslendim ve geliştim demek ki. Dediğiniz gibi özellikle İTÜ'nün bende yeri ve rolü çok büyüktür. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali. Bu vesileyle edebiyat dünyasındaki birçok detayı farklı açılardan da öğrenmiş, görmüş oldum. Ve beni çok da etkiledi doğrusunu isterseniz. Çok da mutluyum her evresinden. Bu romana geçene kadarki süre değerliydi. Yani o da benim kendimi nerede görmek istediğim ve nasıl şeyler yazarak paylaşmak istediğim konusunda daha net bir görüş açısına kavuşturdum.
1: Roman demişken hemen dinleyicilerimizi de bilgilendirelim. Ölümün Elinden Kurtarılan Şeyler, Ayça Çakmak'ın bu yaz okurlarla buluşan Çağdaş Türk Edebiyatı'nın da en çiçeği burnunda romanlarından bir tanesi. Tabii ki yazarın ilk romanı, ilk kitabı değil belki ama ilk romanı olması itibariyle çok kıymetli olduğunu tahmin ediyorum. Çok kısa kitapla ilgili ipucu vermesi için çok kısa bir bölüm okuyacağım. Şartlar ne olursa olsun iyi olmayı seçtiği için iyi kalabilen insanlar döndürecek bu dünyayı. Şimdi al çocuklarımızı kanatlarının altına, bu köprülerin altından çok sular akacak. Tüm çamlar gün gelip bardak olacak ama biz mücadeleden hiç vazgeçmemiş insanlar ilelebet iz bırakacağız. İnan ve parla sevdiceğim, biz bu savaştan sağ çıkacağız diyor Ayça Çakmak Ölümün Elinden Kurtarılan Şeyler romanında. Şimdi çok ilginç kitabın ismi, romanın ismi Ölümün Elinden Kurtarılan Şeyler. İsimle birlikte kurgunun hikayesini biraz sizden dinleyebilir miyiz?
0: Evet, şimdi kitabın ismi aslında ben yazdığım sürece bu değildi. Kazan diye bir isim koymuştum ben. Ancak benim dışımda hiç kimse bu ismi beğenmedi. Yani ajansım, yayın evim, eşim, dostum, kimse. Çünkü o kazan kelimesini ben kaynayan kazana refere edecek şekilde koymuştum. Ve yazdığım süre boyunca da hep aklımda o vardı.

0: yani bir kaynayan kazan var. Fakat okuyanlar, yani kitabın adını görenler ve kitabı okuyanlar da çok özdeşleştirmediler. Yanı sıra bunu bir emir kipi, kazanmanın emir kipi olarak algıladılar. Dediler ki bu bunu asla karşılamıyor. O zaman ben ölümün elinden kurtarılan şeyler koydum ve buradan kastım şuydu. Yazılan her şey ölümün elinden kurtarılmış bir şeydir. Aslında demek istediğim benim burada bir kişi, bir olay değil de ölümün elinden kurtardığım, yazdığım kadar şeyler. Söz uçar yazı kalırın bir başka versiyonu diyelim, yani bir başka yoldan söyleyişim.
1: Aslında genel olarak bir yayıncı refleksiyle ben de bu ismi çok başarılı bulduğumu söylemek istiyorum. Yani rafta gördüğümde ya da bir yerde gözüme iliştiğinde muhakkak içeriğini merak edip acaba ne anlatıyor diye alıp şöyle bir arka kapağı okuma refleksi uyandıracak bir isim bence.
0: Ay çok sevindim bunu duyduğuma. Yani emindim, fakat bendeki hissiyatı geçirebilecek bir isim miydi onu bilmiyordum. Çok sevindim doğrusu duyduğuma. Bu bir toplumsal refleks kitabı benim açımdan. Çok değişik atasözlerimiz var. Bunlardan ikisi beni böyle hep derinden rahatsız eder. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın ve her koyun kendi bacağından asılır. Ben hiçbir zaman bu yapıda bir insan olmadığım için gördüğüm her türlü uygunsuz bulduğum her şeyi müdahaleci bir yapım olduğu için bunlardan hiç hoşlanmıyorum. Ve dolayısıyla bu kitap aslında, kimi zaman diyorlar ki bu bir distopik roman öyle değil mi? Hayır değil. Bu bugünün ve dünün kitabı. Bu yarının kitabı olmasın diye yazdığım bir kitap. Ve içinde yazdığım şeylerin de hepsi hayal ürünü değil. Yani şunu kastediyorum, kişiler, mekanlar ve olay akışı değilse de ben bu kitabı yazabilmek için çok kitap okudum, çok makale okudum, çok belgesel izledim. Ne yazık ki kitaptaki hoşunuza gitmeyen ve bu kadar da olur mu dediğiniz şeylerin aşağı yukarı hepsi bir yerlerde bu akışta değil ama parça parça birilerinin yaşadığı ve hayatını alt üst etmiş olan olaylar silsilesi. Keşke distopya olsaydı. Fakat değil. Dolayısıyla ben bunu niye yazdım? Bunlar benim yaşadığım şeyler değil. Ama bu bir anne olarak kaygılarımı arşa çıkaran, 3 çocuğu bu topluma kazandırırken bu toplumun, aslında dünyayı kastediyorum toplum diye, hiçbir yer birbirinden çok farklı değil günümüzde. Bu toplumun çocuklarıma edebilecekleri ve dolayısıyla toplumların çocuklarına edebileceklerini dertlenerek yazdığım bir roman oldu. Ben de isterdim ilk romanım şöyle aşk meşk olsun, biraz bilelim, sevelim, sevilelim filan, ama benden bu çıkmıyor ilk başta. Çünkü dedim ya, yani bir derdim olduğu için yazıyorum ve dertlere değinerek. Geçen gün Margaret Atwood'un bir röportajını dinledim. Handmaid's Tale. Neden yazdınız gibi bir şey soruyordu röportaj yapan kişi. O da dedi ki bunlar yaşanmasın tekrar diye. Biri alıp okuduğunda, ki o bir gerçekten distopik roman, kendisi öyle ifade ediyor, böyle şeylerin yaşanmaması için alınabilecek önlemler niyetiyle yazdım. Aa dedim, ne kadar benim de hissettiğim şey bu aslında, ama tek fark şu, bunlar yaşanıyor günümüz Türkiye'sinde ve dünyasında. Böyle şeyler olmasın ve ben de bu kurtarabildiğim, yazıp da kurtarabildiğim şeyler kadarını birilerine aktarayım ve kimin, bir gencin, bir yaşlının, aslına bakarsanız bütün ana babaların ve de gençlerin, 18 civarındaki bütün çocukların okumasını çok arzu edeceğim bir kitap oldu bu açıdan. Bilmiyorum misyonunu yerine getirebilir mi? Yeterince kişiye ulaşabilir mi?
1: Süremiz çok daralırken hemen şunu da altını çizmek istiyorum. Anlatmak istediğim şeyler vardı, dert edindiğim şeyler vardı ve anlattım dediniz. Özellikle kitapla ilgili kötülük tabii ki insanın çok rahatsız olduğu bir eylem. Dünya genelinde de bireysel kötülükten bahsediyorum ama zannediyorum kolektif kötülük en kötüsü ve gerçekten tüyler ürpertici boyutlara gelebiliyor sonuçları. Bunu da özellikle odağa koymanız ve bundan bahsetmeniz de bence bu romanı birazcık daha anlamlı kılıyor. Eminim okuyanlar da tıpkı benim gibi okurken sarsılacaklardır. Ölümün Elinden Kurtarılan Şeyler romanıyla bugün Ayça Çakmak bizlerle birlikteydi. Ayça Hanım, çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel ağırladınız. Güzel sorularınız ve kendimi ifade etmeme fırsat tanıdığınız için ben çok teşekkür ederim.
1: Belki yeni bir kitapta, yeni bir romanda tekrar bir kez daha sohbet etme fırsatımız olur.
0: Çok naziksiniz. Umarım öyle olur.
1: Sevgili dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç. Yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Salih Yılmaz. Gelecek hafta tekrar görüşünceye dek sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Hoşçakalın. Ayraç.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Nezaket mevsimi.
7: Bir eve girmek için uzatılan el aslında bir mahremiyet kalesinin kapısını çalmaktadır. Bugün nezaket mevsiminde şehir hayatının çok aşınan duraklarından birine, kapı önü nezaketine ve o eşiğin başladığı yerdeki izin isteme ahlakına odaklanacağız. Eşik yükseltilmiş bir tahta parçası veya beton bir basamak değil. O bir ailenin hürriyetinin başladığı, dış dünyanın gürültüsünün durması gereken o mukaddes sınırdır aslında. Kapı önündeki duruşumuz, içeriye kabul edilmeden evvel kim olduğumuzun en açık beyanıdır. Şükrü Erbaş o insanın ruhuna dokunan sessizliğiyle şöyle der: "Kapılar kapandığında dertler baş başa kalır. O dertlerin gürültüsü dışarıya sızmamalı. Dışarının merakı, gözü de içeriye süzülmemelidir." Erbaş'ın bu sızılı uyarısı bize kapı önündeki en büyük nezaket kuralını hatırlatıyor: merakı kapı eşiğinin dışında bırakmak. Bir kapının önünde beklerken içeriden gelen seslere kulak kesilmek, bir başkasının mahremine izinsiz sızmaktır. Henry Bergson, mekanın fiziksel bir alan değil bir yaşam alanı olduğunu savunuyor. Bergsoncu bir bakışla baktığımızda kapı önündeki kabalık, o yaşam alanının dokusuna yapılmış bir müdahale. Nezaket, o kapı açılana kadar muhatabımıza duyduğumuz o sessiz ve vakur bekleyiş. Peki Gazali Kimya-i Saadet'te ne diyor? Hadislerin yol göstermesiyle komşu evinden gelen kokuyu bile bir hak olarak görüyor. Kapı önü nezaketini kalbin en ince terbiyesi sayıyor. Gazali'ye göre bir evin içindeki halleri merak etmek, kendi kalbinin ayıplarını unutmak demektir. Buhari'nin Edeb-ül Müfredindeki o sarsılmaz kurallardan birini hatırlayalım. Kapı çalındığında tam karşıda değil, sağında veya solunda durmalıdır. Neden? Çünkü kapı açıldığında içerideki mahremi bir yabancının bakışıyla ansızın karşılaşmamalıdır. Bugün kuryesinden misafirine ne kadar kapı çalınıyor, ne kadar kapı açılıyor sizler de biliyorsunuz. Gözleri açılır açılmaz evin koridorlarına diken, içeride ne var diye süzmeye kalkan modern insanın unuttuğu o büyük asalet işte bu küçük ve asil duruşta gizli olmalıdır. Hazreti Mevlana edebi olmayan Allah'ın lütfundan mahrum kalır derken aslında her kapının bir edeple açılması gerektiğini bize hatırlatır. Bizim medeniyetimizde kapı tokmaklarının bile dili vardır. Biri tok, biri ince ses çıkarır. Gelinin kim olduğunu ev sahibine nezaketle haber verir. Bugün o tokmaklar sustu belki ama kapı önü kabalıkları çokça yükseldi. Apartman koridorlarında, kapı önünde yüksek sesle konuşmak, komşunun kapı eşiğine çöpü bırakmak ya da kapı ziline muhatabını telaşa düşürecek kadar uzun ve ısrarla basmak, Edeb-ül Müfred'de okuduğumuz o eziyet vermeyin ilkesine terstir. Kapı önü bir tahakküm alanı değil, bir izin isteme makamıdır. Kıymetli dinleyiciler, evin ve ziyaretçinin onuru kapı eşiğindeki nezaketle başlar. Komşumuzun kapı önünü kendi balkonumuz zannetmeyelim. Unutmayalım ki eşikte gösterilen zarafet şahsiyetin en mahrem ve en dürüst aynasıdır. Bir eve nezaketle giren o evden mutlaka bereketle çıkar. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, kapılarınızın hayırlı haberlere, eşiklerinizin güzel dostluklara açıldığı çok güzel günler.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Askeri Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Misak-ı Millî Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Malazgirt Zaferi'nden bu yana bayrağımız bu topraklarda bin yıldır dalgalanıyor dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zorlu konjonktürde Türk milletinin güven kaynağı olmayı sürdürdüğünü ifade etti. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritasına değinildi. Hamas heyeti, Türkiye'nin gönderdiği çabalar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya açılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Duran, teklifin terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, derinleşen küresel iklim krizi, artan orman yangınları ve su stresine dikkati çekti. Yaşanan gelişmeler tüm dünyayı kapsamlı bir dönüşüme zorluyor dedi. Bu dönüşümü doğru yönetmenin insanlığın ortak geleceğini korumanın temel şartı olduğunu belirtti. Diplomaside merkez haline gelen Türkiye, nitelikli iş gücünün de adresi oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, birçok stratejik alanda uluslararası yeteneklerin Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi. Son 5 yılda akademiden mühendisliğe, yazılımdan tıbba kadar stratejik alanda görev alacak kişiler için 379.441 çalışma izni düzenledik dedi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. Kurum en düşük emekli alanlara yapılacak fark ödemelerinin 7 Ağustos'ta ödeneceğini duyurdu. Ödemeler banka hesaplarından çekilebilecek. Türk savunma sanayi geliştirdiği üstün teknoloji ve üretim kapasitesiyle kendi alanında yılın ihracat rekorunu kırdı. Temmuz ayında savunma ve havacılık ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %14,4 artarak 1 milyar 120 milyon dolara ulaştı. İçişleri Bakanlığı'nda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele konulu güvenlik toplantısı yapıldı. Bakan Mustafa Çiftçi, hedefin suç örgütlerini yapılanma aşamasında tespit etmek olduğunu söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tahir Sarıkaya adliyeye sevk edildi. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz, yüksek tutarlı para giriş ve transferleri olduğu belirlenmişti. Aynı soruşturmada halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük, 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı. İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında sokak satıcısı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'nin İncesu ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

0: Mikolayevi kentine düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Sumi kentine yönelik saldırıda da konutlarla altyapı hedefteydi. İkisi çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya giden on binlerce düzensiz göçmenin tamamına yakını geri döndü. Ancak bir bölümü de kıyı şeridinde mahsur kaldı. İspanya yaşanan göçmen akınına ilişkin Fas'a hedef aldı. İnsanların ölüme gönderilmesi kabul edilemez açıklaması yaptı. Bu akın sırasında ölen göçmenlerin sayısı da 88 olarak açıklandı. Konu Avrupa Birliği İçişleri Bakanlarının da gündeminde. İspanya ile 22 Avrupa Birliği üyesinin çağrısı üzerine konuya ilişkin video konferans düzenleniyor. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Büyükçekmece Çatalca yolunun 21-22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 16-20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü.
5: Gençlik Kulübü mü?
6: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Reklamlar.

Mutlu günler değerli radyo dostları. Takvim yapraklarımız bugün 4 Ağustos Salı gününü gösteriyor. Haftanın bu güzel ikinci gününde TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Genç Yaşam programından selamlıyoruz hepinizi. Yaşama sevincinizin hayatınızın ayrılmaz bir parçası olmasını ve mutluluklarınızın hayal edemeyeceğiniz ölçüde artmasını dileyerek başlıyoruz bugünkü birlikteliğimize ve yayın ekibimizi sizlere takdim ediyoruz. Genç Yaşamı bugün yapımcımız Soner Emre hazırladı. Teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi. Ve sunumda ben Vedat Kızıl. Gençlik heyecanıyla dolu bu programda bugün de aynı saatte sizlerle bir aradayız. Tanışma ve buluşma faslının ardından şimdi de bize ulaşabileceğiniz iletişim adreslerini

etmek istiyoruz. Genç Yaşam her an, her yerde sizinle. Bizi sadece radyo frekanslarından değil, tek tıkla radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulaması üzerinden de dinleyebilirsiniz. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama kısmına TRT GAPT Diyarbakır Radyosu yazarak, X platformunda da küçük harflerle @DiyarbakirRadyo yazıp iletilerinizi bizlere gönderebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla iletişim kurmak isterseniz bağlantı numaralarımız Diyarbakır'ın alan kodu 0412'den sonra 223 1060 ve 223 1062. İletişim numaralarımızı paylaştık. Şimdi de sırayı müziğe veriyoruz. Erol Evgin ve Hande Yener düetini dinliyoruz. Sevdan Olmasa.

0: Genç Yaşam'da bugün.
1: Sevgili dinleyenler, Genç Yaşam'da bugün bizi neler bekliyor? Kısaca bahsedelim. Genç Haber köşemizde Adıyaman Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet Tepe'nin derlediği bülteni dinleyebilirsiniz. Gençlik Halleri köşemizde yayın merkezimiz Diyarbakır'dan uzman psikolojik danışman Becdin Çelik ve İlahiyat Fakültesi öğrencisi Hilal Nur Tekin'i canlı yayınımızda ağırlayacağız. Değerli konuklarımızla gençlerde sanal gerçeklik algısının psikolojik etkilerini ele alacağız. Bu önemli sohbetimizi iki bölüm halinde dinleyebilirsiniz. Sözün sohbetin yanı sıra sizler için seçtiğimiz birbirinden seçkin müzik eserlerini programımıza renk katacak şekilde aktaracağız. Şimdi onlardan birini dinliyoruz. Mehmet Erdem söylüyor, Dünya Dönüyor.

0: Ve Genç Haber köşemizde beraberliğimize katılan Adıyaman Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet Tepe'nin derlediği bülteni dinleyeceğiz efendim. Kendisi şu anda telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Vedat Bey. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sizi dinliyoruz efendim. Kulağımız sizde.
1: Tabii ki 2026-2027 eğitim öğretim yılı deprem bölgesi üniversiteleri öğrencilerine yönelik özel öğrencilik başvuruları hakkında duyurular yayınlandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında Yüksek Öğretim Kurulu YÖK Başkanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezi depremden etkilenen Adıyaman Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Kahramanmaraş Suçu İmam Üniversitesi öğrencilerinin talep edenlere 2026-2027 eğitim öğretim yılı için bir yıl süreyle özel öğrencilik hakkı tanımlandı. Bu kapsamda başka bir devlet üniversitesinde özel öğrenci olarak eğitim almak isteyen Adıyaman Üniversitesi öğrencileri eğitim almak istedikleri devlet üniversitesinin akademik takvimini dikkate alarak ilgili üniversiteye başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yine haberim Adıyaman Üniversitesi'nden. Adıyaman Üniversitesi Müzikoloji bölümü özel yetenek sınav duyurusuna çıktı. Ön kayıtlar 10 Ağustos ile 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı web sayfasından online olarak yapılacaktır. Bunun da duyurusunu vermek istedim. Bu alanda iyi olan arkadaşlarımız başvuru yapabilirler. Genç Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından Türkiye ile Fransa arasındaki dostluk ve işbirliğini gençler aracılığıyla güçlendirmeye amaçlayan Türkiye-Fransa Uluslararası Genç Değişim Programı için başvurular başladı. Genç ve Spor Bakanlığı Genç Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Maarif Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında düzenlenecek Türkiye-Fransa Uluslararası Gençlik Değişim Programı iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Birinci aşama Fransa aşaması 25-30 Eylül, ikinci aşama ise Türkiye etabı olacak. 26 ve 31 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Gençler başvuru yapmak istiyorlarsa 3 Ağustos itibariyle başvurular başladı. 7 Ağustos'ta saat 24'te sona erecekler. Başvurular e-genç sistemi üzerinden alınacak. 20 asil 20 yedek katılımcı belirlenecek. Başvuru sonuçları ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanacak. Bunun da duyurusunu vermek istedim. Diyabette yaşayan çocukların öz bakım becerilerini geliştirmelerine, sosyal uyumlarını güçlendirmeleri için diyabet farkındalık kampı 3 başvuruları başladı. Başvurular erkek dönemi 21-24 Ağustos, kadın dönemi ise 25-28 Ağustos tarihinde. Son başvuru da ise 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Yine e-genç üzerinden başvurular alınacak. Bunun da bilgisini vermek istedim. Son olarak Türkiye'deki 81 ilde COP31 üniversite katkı ve proje bildirim süreci başvuruları başladı. Son bildirim tarihi 14 Ağustos 2026. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 Antalya İklim Zirvesi kapsamında Türkiye'deki tüm üniversitelerin akademisyenleri, öğrencileri proje ve katkı önerilerini sunmaya davet edilmektedir. Yaklaşık 10 tane tema var. Akademisyenler, lisans öğrencileri ve lisans üstü öğrencileri bu 10 tema etrafında akademisyen eşliğinde bir tane proje yazıp başvuru yapabilirler. 9-20 Kasım 2026 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilecek olan COP31 zirvesine tüm öğrenciler başvuru yapabilir. Proje kategorileri araştırma kategorisi, üniversite sanayi işbirliği, uluslararası işbirliği, yan etkinlik ve farkındalık çalışmaları. Bununla bilgi almak isteyen herkes de COP31 sayfasından kontrol edebilirler. Bu haftaki haberlerim bu kadar.
0: Evet, birbirinden önemli haberleri gençlerle buluşturdunuz. Özellikle gençlerin merakla beklediği bir konu öğrenci affı meselesiydi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim efendim. Adıyaman Üniversitesi Türkçe Öğretmen Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet Tepe'ye aktardığı güncel gelişmeler için teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim ve Tarkan'a kulak veriyoruz. Kuzu kuzu diyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Genç Yaşam programımızın Gençlik Halleri köşesinde bugün çağımızın belki de en çarpıcı, en merak uyandıran teknolojik gelişmelerinden birine mercek tutuyor. Bizi bambaşka boyutlara taşıyan sanal gerçeklik konusunu konuşuyoruz. Bu yeni dijital evrenin beynimizi, ruh sağlığımızı ve özellikle gençlerdeki gerçeklik algısını psikolojik açıdan nasıl etkilediğini masaya yatıracağız. Telefon hattımızın diğer ucunda bu konuyu enine boyuna değerlendireceğimiz iki kıymetli konuğumuz var efendim. İşin uzmanlık boyutu için uzman psikolojik danışman Sayın Vecdin Çelik ve bu dijital dünyanın tam kalbinde yer alan genç öğrencimiz, İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sayın Hilal Nur Tekin bizimle birlikte olacak. Sayın Çelik, Sayın Tekin, hoş geldiniz efendim.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Berat Bey.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz sohbetimize işin mutfağından başlayalım Sayın Çelik. Beynimizin çalışma prensibinden başlayalım. Sanal gerçeklik diyoruz efendim. Bu noktada beynimiz o an gördüğü bir görüntüyü yapay dünyanın saati olduğunu biliyor ama buna rağmen vücudumuz

0: Neredeyse gerçeğe yakın bir tepki veriyor, değil mi? Özellikle yüksekten korkuyor veya heyecanlanıyoruz. Sanal gerçeklik teknolojisi beynimizi ve gerçeklik algımızı özellikle psikolojik açıdan nasıl etkiliyor efendim?
1: Aslında bakıldığında sanal gerçeklik beynimizi kandırmak için bir nevi yüksek teknoloji kullanmak ve psikolojimiz üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etki yaratmak için kullanılan bir teknik. Yani günümüzde bakıldığında özellikle dış dünya ile bağı kurma noktasında ciddi anlamda problemler meydana getirebilir. Tabii bu biraz da teknolojiyi nasıl kullandığımıza bağlı. Yani hem faydalı da olabilir hem de faydasız da olabilir. Yani söz gelimi örnek verecek olursak bir bıçağı düşün. Yani eski bir bıçakla salatalık da doğrayabilirsiniz veya birine zarar verebilirsiniz, kendinize zarar verebilirsiniz. Burada önemli olan bunu nasıl kullandığınızdır. Bir sanal gerçekliğe de bakacak olursak, özellikle beyin üzerinde ciddi anlamda bir algı aldatması söz konusu olabilir. Yani göz ve kulak verilerini senkronize ederek beyindeki gerçeklik hissi yaratıyor. Ama aslında gerçek değil. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Önünüzde bir tabak var. Elinizde bir çatal bıçak aldınız. İşte o tabaktan bir şeyler yemeye çalışıyorsunuz. Ama aslında o tabakta yiyecekler yok. Düşünebiliyor musunuz? Yani bunun özellikle psikolojik olarak ne kadar olumsuz etki yaratabileceği noktasında neler olabileceği. Özellikle de beynin yeni sinirsel bağlar kurması ya da işte felç tedavisinde falan tabii ki de kullanılabiliyor ama hafıza güçlendirme noktasında da faydası olabilir ama ciddi anlamda özellikle gerçeklik algısını bozabiliyor. Bu da beyin üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor. Özellikle duygusal anlamda çatışmalara yol açabiliyor. Şimdi çatışmadan kastettiğimiz şudur. Duyu organları normalde gerçekliği algılar, gerçek gibi algılamak ister. Yani yanıltmak istemez. Ama bu bir illüzyon haline ya da halüsinasyon haline geldiği zaman beyin psikolojik olarak da, fizyolojik olarak da hasta edebilir. Dolayısıyla beynin gerçeklik ya da hayal noktasında ayrım yapmasında ciddi anlamda etkisi olabilir. Çünkü beynin hangi nesnenin gerçek, hangi insanın, hangi şeyin gerçek ya da hayat olduğu noktasında ciddi anlamda problemler yaşamasına sebep olabilir. Keza bizi düşünebilirsiniz. Mesela sanal gerçeklik gözlüğü kullanıyoruz. Adımımızı atıyoruz. Sanki böyle uçurumdan düşüyormuşuz gibi kapılıyoruz ama aslında gerçek değil. Yani bu da duyu organlarımızın yanılsamasına dolayısıyla bizim de etkilememize sebep oluyor. Tabii psikolojik olarak bakıldığında hani bireyler çok fazla bir sanal gerçeklikte içinde olduğunda empati noktasında ciddi anlamda problemler yaratabilir. Çünkü bireylerin hangi duyguyu nasıl tanımlayacağı, kendini karşındakinin duygu ve düşüncelerini anlama noktasında nerede konumlandıracağı son derece önemli. Doğru biçimde empati kurabilmek için karşıdaki kişiyi ciddi anlamda hani kesinliklerini, duygularını, düşüncelerini bir bütün olarak algılamak lazım. Sanal gerçeklik maalesef süreç içerisinde, zaman içerisinde bunun yok olmasına sebep olabiliyor. Özellikle gerçeklikten kopma hissi yaratıyor. Bunun süreli kullanımından sonra artık bireyler dış dünyaya karşı yabancılaşabiliyor. Bu da bizim kişilik bölünmesi dediğimiz depersonalizasyon ya da derealizasyona sebebiyet verebilir. Özellikle bağımlılık yapabilir yani belli bir süre sonra. Çünkü birey artık o duyguyu ya da o hissiyatı kontrol edemez bir hale gelir. Sanal dünyalar özellikle bireyde sosyal izolasyon ve kaçışa sebep olduğu için kendi içine çekilme ve yalnızlık hissine sebebiyet verebilir. Dolayısıyla bu da onda bir yanında travmatik etkilere sebebiyet verebilir.
0: Evet.
1: Bunları söyleyebiliriz aslında. Burada önemli olan şudur. Yani dediğim gibi siz hangi amaçla ve nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz? Örneğin oyun amacıyla mı kullanıyorsunuz, eğitim amacıyla mı ya da bir hastalığın tedavisinde mi kullanıyorsunuz? Dediğim gibi hani buna tamamen karşı olmaktan ziyade bunu nasıl kullandığınıza bağlı süreç. Dolayısıyla sağlıklı bir biçimde kullanıldığında özellikle bunun eğitimi alınıp
0: Evet.
1: kullanıldığında ciddi anlamda faydaları olabilir. Mesela sağlık noktasında da
0: Evet.
1: faydası olabilir. Özellikle 3D simülasyon noktasında. Çünkü bazı durumlarda bizim deney yapmamızı olanak sağlayan koşullar oluşmayabilir. Bazı mesleklerde özellikle tıp alanında örnek verebilir. Dolayısıyla bu alanda faydası olabilir ama uzun süreli kullanımı bireydeki gerçeklik algısının yok olmasına sebep olduğu için bireye ciddi anlamda zararlar verebilir. Tamamen bu nasıl kullanıldığına
0: Sanal
1: ve
0: gerçekliğin
1: algılamalı.
0: efendim diğer alanlarda kullanımına birazdan değinirim dilerseniz. Hattımızın diğer ucunda Çok önemli bir konumuz vardı. Sizden işin aslında karmaşık

0: ve psikolojik boyutunu dinledik. Özellikle adaptasyon sorunu gibi veyahut da uzun süreli sıkıntılar yaşanabileceğini ifade ettiniz. Şimdi sözü bu teknolojiyi bizzat yaşayan, o dijital evrende vakit geçiren genç bir hanımefendiye bırakalım. Sayın Tekin, hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Öncelikle radyoları başında sizleri dinleyen akranlarınız için kendinizi tanıtabilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? İlgi alanlarınız neler?
1: Ben Hilal Nurtekin. Öğrenciyim. Şiir yazmayı, kitap okumayı, insan psikolojisini anlamayı çok seviyorum. Son zamanlarda ben de nörobilime biraz saydım. İnsanların üzerindeki etkilerine ilgilendim. Yeni şeyler öğrenmeyi ve farklı bakış açıları kazandıran konuları da araştırmayı seviyorum.
0: Sanal gerçeklikte bu yeni şeylerin içinde, değil mi? Bu yeni bir teknoloji çünkü. Peki bu teknolojiye ilk adım attığın an nasıl oldu? Nasıl bir gerçeklikle karşılaştın? Bu deneyim sana neyi yaşattı? En çok şaşırtan şey neydi?
1: Aslında henüz sanal gerçeklik deneyimi yaşamadım ama teknolojiyle ilgili bazı araştırmalar yapıyorum. Son zamanlarda nörobilimle de ilgilenmeye başlayınca okuduklarımdan beni en çok etkileyen şey oldu. Beynimizin gördüğü ve deneyimlediği şeylere gerçekmiş gibi tepki verebilmesi, Vecdin Hoca'nın da dediği gibi. Bu yüzden insanlar bence sanal gerçeklikte aslında güvende olsalar bile yüksekteymiş gibi korkabiliyor ya da gerçekten oradaymış gibi hissedebiliyor. Bu da yani beynimizin ne kadar etkileyici çalıştığını gösteriyor. Ama fırsatım olursa özellikle denemek isterim eğitim amaçlı.
0: Peki fırsatın olduğunda biliyorsunuz hayatımızda birçok dijital araç var. Günlük yaşamda sanal gerçekliği daha önce eğlence, oyun, eğitim yoksa diğer insanlarla buluştuğun bir sosyalleşme amacıyla mı kullanmak istedin? Motivasyonun hangi yönde ağırlıklı olarak kendini gösteriyor şu anda?
1: Yani henüz kullanmıyorum dediğim gibi ama kullanacak olsam herhalde ilk önceliğim eğitim olurdu. Çünkü sanal gerçeklik sayesinde tarihi yerleri gezmek, işte müzeleri ziyaret etmek ya da farklı alanlarda uygulamalı eğitim almak mümkün oluyor. Yani bence teknoloji en değerli haline böyle insanın öğrenmesine ve kendini geliştirmesine katkı sağladığında ulaşıyor ya.
0: Evet. Vecdin Bey'e dönelim tekrar efendim. Madem siz Sayın Tekin eğitimden bahsettiniz özellikle. Biz de bu teknolojinin aydınlık yüzüne dönelim. Sanal gerçekliğin eğitim yönüne ve özellikle sizin alanınız olan klinik psikolojiye değinelim. Bu alanlara sağladığı en önemli faydalar nelerdir?
2: Yani şöyle söyleyebiliriz ki sanal gerçeklik özellikle eğitimde kalıcılığı arttırma yani riskli ortamlarda nasıl çalışılması gerektiği ile ilgili bazen maliyetleri düşürme noktasında avantajlar sağlayabilir. Ki bu teknoloji kullanıcıları dijital ürünlere taşıyarak pek çok sektörü kolaylaştırdığını da söylüyor zaten. Özellikle bakıldığında tabii eğitim öğretim noktasında, iş dünyasında sağlık ve tıp noktasında ciddi anlamda faydaları söz konusu diyebiliriz. Eğitim öğretim açısından biz baktığımızda uzun süreli kalıcı öğrenmeyi sağlıyor. Çünkü soyut konuları hani somutlaştırarak bunların akılda kalmasını sağlıyor. Özellikle güvenli bir biçimde risk almadan uygulamalı deneyimler kazanmamızı sağlayabilir. Hız noktasında da herkesin mesela kendi öğrenme hızı farklılık takdir edersiniz ki. Bu da özellikle bireysel hızı artırma noktasında fayda sağlayabilir. Çünkü herkesin kendine göre öğrenme hızı olduğu için dış kontrolü noktasında da etkili olur diyebiliriz. Bir başka açıdan baktığımızda hani bir simülasyon olduğu için tehlikeli durumlarda özellikle sağlık alanında mesela ameliyat, fizik tedavi ya da ağrı yönetimi noktasında faydası olabilir. Bazı doktorlar ya doktor adaylarının hata yapma riski olmadan cerrahi operasyonlar yapmasını sağlayabilir. Mesela fizik tedavi noktasında hareket ve denge kontrolü nasıl sağlanır? Özellikle bu alanda faydası olabilir. Yine ağır hastaların acı hissini azaltmak için dikkat dağıtıcı tepkiler de kullanılabilir. Yani şöyle düşünün, mesela ameliyat olacaksınız. Bir gözlük taktınız. O gözlükle birlikte o ameliyat ortamında değil de başka bir ortamdasınız. Düşünün ki o ağrı ya da o acıyı nasıl hissedersiniz? Çünkü o an dikkatiniz başka bir yerde. Dolayısıyla bu alanda ciddi anlamda faydası var. Yani iş dünyasında bizi bunu getirecek olursak tabii iş dünyasında maliyetler noktasında tasarruf olabilir. Yine online çalışma noktasında faydası olur. Bazı ürünlerin denenmesi noktasında özellikle büyük eşyaların tasarımı üretilmeden önce sanal ortamlarda inceleme fırsatı sunar. Dediğim gibi bunun en büyük faydalarından birisi özellikle

0: ya da sıkıntılı sorunlu durumlarda deneme ve yanılma olanağı sağlar. Yani mesela şöyle düşünün, bir araç süreceksiniz, bir tır süreceksiniz. Sürmek için ehliyet kursuna yazılmanız. O ehliyet kursunda o büyük araçları sürmenin ilk etapta imkansız gibi görünebilir. Çünkü tehlikelidir. Birine zarar verebilirsiniz. Ama ilk etapta ne yaparız? Size o sanal gerçeklikle birlikte önce onun bir simülasyonunu yaptırırlar. Yavaş yavaş deneme yanılma siz profesyonel hale gelmiş olursunuz.
1: O halde
0: Yani bunu
1: uçak korkusu, affedersiniz, uçak korkusu, yükseklik korkusu veyahut da topluluk önünde konuşma kaygısı gibi durumların da önüne geçebilir mi sanal gerçeklik?
0: tabii onların da önüne geçebilir. Özellikle o uçak korkusu noktasında fayda sağlıyor dedim ya. Hani az önce belirttim. Fobiler psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabiliyor. Çünkü gerçek bir deneyim sağlamaktansa sanal bir deneyim o zaman o tehlikeleri en aza indirgeyebiliyor. Dolayısıyla çok çeşitli alanlarda kullanılabiliyor diyebiliriz. Hani burada ne açıdan baktığınız ya da nasıl kullandığınız çok çok önemli.
1: Çok doğru. Elbette her güzel teknolojinin de efendim bir gölge tarafı var değil mi? Gençlerin bu renkli ve sınırsız dünyada saatlerce kalmak istemesi oldukça anlaşılır bir durum. Günümüzde de sosyal medya bunu gösteriyor aslında. Uzun süre sanal gerçeklik kullanımı, bağımlılık, yalnızlık ya da kaygı gibi psikolojik sorunlara yol açabilir mi? Aileler bu riskleri nasıl azaltabilir efendim?
0: Yani özellikle teknoloji kullanımı noktasında yani ciddi anlamda problemlerimiz var diyebiliriz. Çünkü nasıl ya da ne şekilde kullanacağını biz bilmiyoruz. Uzun süredir sanal gerçekliğin ya da teknolojinin kullanılması demek bireylerin biraz daha içe kapanıp yalnızlaşması demektir aslında. Çünkü şöyle düşünün, insanın kendisi zaten biyopsikososyal bir varlıktır. Yani bütündür ve tamamlanmak ister. Yani bir başkasının varlığı olabilir, sosyal ortam olabilir, başkalarıyla birlikte konuşma, iletişim kurma, empati kurma, bütün becerilerle birlikte var olur. Şimdi bu sanal gerçeklik ya da teknoloji kullanımı bir yerden sonra bireyin içe kapanmasına yol açabilir. Çünkü beyindeki dopamin ya da serotonin gibi maddeler bağımlılığa yol açabiliyor. Dolayısıyla birey burada tamamen teknolojiye bağımlı hale gelmiş oluyor ve sosyallikten, dış dünyadan kopmuş oluyor.
1: Evet.
0: Bunun da en büyük hastalığı zaten çağımızda da görüyorsunuz. Özellikle depresyon gibi
1: Maalesef.
0: hastalıkların artmasına sebep olabiliyor. Bireylerin yine asosyal olmasına, içe çekilmesine sebep olabiliyor. Yani en büyük hastalıklardan birisi depresyondur diyebiliriz. Onun dışında tabii ki akademik olarak da birey özellikle başarısızlığa yol açabilir. Yine diğer açıdan baktığımızda anne baba ile çevreyle kurulan iletişim ve ilişki biçimi bu noktada sıkıntıya yol açabilir. Yani birey ister istemez içe çekileceğinden iletişim kuramaz, empati kuramaz, dış dünyayla bağ kuramaz. Dolayısıyla çok ciddi anda zararı söz konusu olabilir. Bizler aileler her zaman şunu diyoruz, yani eğer ki belirli noktalarda problemler yaşıyorsunuz, örneğin teknoloji, sanal gerçeklik ya da bilgisayar kullanımı noktasında, ilk onu çocuğun elinden komple alabilirsiniz ama aldığınız zaman bu bir tepkiye yol açabilir. Alternatif üretmeniz lazım. Biz de burada anne ve babalarımıza şunu söylüyoruz. Alternatif olarak sanata, spora, müziğe, kurslara yönlendirebilirsiniz. Daha kaliteli vakit geçirebilirsiniz. Günlük teknoloji kullanımını sınırlandırabilirsiniz. Teknoloji detoksu uygulayabilirsiniz. Bunlar tümü tabii ki çözüm ama eğer ki tam anlamıyla bir çözüm söz konusu değilse profesyonel bir yardım almak her zaman için daha etkili olacak.
1: Evet, özellikle gençlerin sanal dünyaya bir sığınak olarak görebileceğini ifade ettiniz. Ve bu da sosyal izolasyonu artıracaktır dediniz efendim. Ailelere de süre kısıtlaması getirmenin önemini anlattınız. Bununla birlikte fiziksel dünyadaki hobileri yönlendirmenin efendim riski azaltacağını ifade ettiniz. Sayın Çelik, değerlendirmeleriniz ve Sayın Tekin, deneyimlerinizi paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Genç Yaşam programımızda kısa bir müzik arasına gidiyoruz. Aranın ardından bu dijital dünyada ailelere özellikle düşen görevleri ve işin geleceğini konuşmaya devam edeceğiz efendim. Şimdi sırada İdo Tatlıses var, Kehanet diyor.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Evet, Genç Yaşam devam ediyor değerli dinleyenler. Gençlik Halleri köşemizin ikinci bölümündeyiz artık. İlk bölümde uzman psikolojik danışman Becdin Çelik ve İlahiyat Fakültesi öğrencisi Hilal Nur Tekin'le sanal gerçeklik algısının insan zihnindeki o şaşırtıcı psikolojik etkilerini ele aldık. Değerli konuklarımızla yaptığımız bu önemli sohbete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Çelik, sizinle devam edelim efendim ikinci bölümümüze. Doğrudan evdeki dinamiklerle başlayalım dilerseniz. Çocuklar ve ergenler özellikle odalarında bu sanal gerçeklik uygulamalarını kullanırken ebeveynler, aileler çoğu zaman çocuklarının hangi dünyada, kimlerle iletişimde olduğunu maalesef bilemiyor efendim. Ailelerin bu noktada özellikle dikkat etmesi gerekenler nelerdir? Kırmızı çizgileri neler olmalı ailelerin?
2: Yani sanal gerçeklik kullanırken özellikle aileler yaşları, mevcutlar, kullanım süresi, yani fiziki sağlığa dikkat etmeli. Tabii bu alanda bakıldığında teknoloji doğrudan denetim sağlanmazsa çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Hani biz bunu tabii yaş olarak baktığımızda özellikle 12-13 yaş altındaki çocuklara önermiyoruz mesela. Çünkü ciddi anlamda sıkıntılı olabilir. Çocuklar denge problemi yaşayabilir. Cihazın ağır olması, çocuk bunu kaldıramayabilir. Dolayısıyla belli bir yaştan sonra kullanımı daha sağlıklıdır. Tabii içerik olarak da bakıldığında yani şimdi bu sanal gerçekliğin şiddeti mi, korku mu, ne olduğu yani içeriğin ne olduğu çok önemli. Yaşa uygun mu olup olmadığı sanal ortamlarda tabii çocukların psikolojisi bundan olumsuz yönde etkilenebilir. Yine çevrim içi riskler burada söz konusu olabilir. Yani sen orada çoklu bir biçimde bir oyuna bir yere bağlanıyorsun ama kimlerle nasıl muhatap oluyorsun, nasıl iletişim kuruyorsun? Bunlar çok çok önemli. Özellikle süre konusunda da tabii kullanım süresi yasalın bir şekilde kısa tutulmalı. Bazı durumlarda aralar verilmeli. Özellikle belirli saatlerde vakit geçirmek mümkün olduğunca olmalıdır. Çünkü o zaman sınırı olmadığında çocuk ciddi anlamda bağımlı hale gelebiliyor. Özellikle göz sağlığı noktasında problem yaşayabiliyor.

0: Dolayısıyla burada bunlara dikkat etmek lazım. Tabii ebeveynlerin cihazların güvenlik ayarlarını mutlaka yapması gerekiyor. Yani anne babaların. Çünkü çocukların sanal dünyada ne yaptığı çok önemli. Özellikle bunların kontrol edilmesi en azından çok çok önemli. Çünkü çocuklar çoğu zaman kötü niyetli insanlar tarafından belli yönlendirmeler noktasında ciddi anlamda tehdit altına girebiliyorlar. Dolayısıyla burada ideal ekran süresi nedir? Çocuk hangi sitelere nasıl girdi, neler yaptı? Bunlar çok önemli. Bir yandan öte yandan baktığınız zaman tabii sağlık ve fiziksel etkileri de söz konusu olabiliyor. Mesela gözlük takılırken gerçek dünya görünmediği için çocukların etraftaki eşyalara çarpıp düşme riski var. Yine gözler ve beyin uyum sağlamakta zorlanıyor. Dolayısıyla mide bulantısı ya da baş ağrısı çocuklarda görülebilir. Yine göz sağlığı bundan olumsuz yönde etkilenebilir. Ailelerin burada dikkatli olması gerekir. Yani biz her zaman şunu söylüyoruz. Tamam, çok fazla kontrol etmeye çalışmayın. Üzerinde baskı kurmayın çocuğun ama gözünüz üzerinde olsun. En azından nereye nasıl girdiğini. Bilin ki ona göre çocuk daha az zararla teknoloji kullanımının nasıl olduğunu öğrenebilsin diye. Yani genel olarak bu tarz etkileri söz konusu olabilir aile. Dolayısıyla burada hani bu tarz önlemlerin alınması elbette ki etkili olacaktır ama çocukla doğru bir biçimde empati kurup iletişim kurmak özellikle bu süreçte son derece önemli diye düşünüyorum.
1: Evet. Sayın Tekin, size dönmek istiyorum efendim bu noktada. Sanal dünyada özellikle gençler farklı karakterlere, avatarlara bürünmenin, insanlarla bu şekilde etkileşime girmenin oldukça eğlenceli olduğunu düşünüyor son zamanlarda. Peki size göre sanal gerçeklik gençlerin gerçek hayattaki o yüz yüze arkadaşlık ilişkilerini güçlendiriyor mu yoksa yavaş yavaş zayıflatan bir etkileme sahip? Kendi deneyiminiz olabilir, arkadaşlarınızın deneyimi olabilir. Örnek verebilir misiniz?
2: Henüz kullanmadığımı söylemiştim. Ama ya baktıklarımdan, işte gördüklerimden fark ediyorum ki gerçekten de insanları etkiliyor. Ama tamamen nasıl kullanıldığına da bağlı. Hani doğru kullanılırsa ortak ilgi alanları belki oluşturulabilir, belki insanlar bir araya getirilebilir. Ama gerçekten insanın iş yerini yerine almaya başlarsa da insanlar yalnızlaşır. Yani ben yüz yüze kurulan iletişim her zaman daha değerli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Özellikle okulda, gerçek hayatta bazen çok çekingen olan arkadaşlarımız olabiliyor. Peki böyle bir arkadaşımız sanal gerçeklikte bir avatarın arkasına saklandığında daha özgüvenli, dışa dönük biri haline gelebilir mi acaba? Evet.
2: Yani ne olur yani. Daha dışa dönük olması için onu teşvik eden arkadaşlar olmalı gerçek hayatta yüz yüze.
1: Burada
2: Yüz yüze.
1: gerçek, evet, yüz yüze sosyalitenin önemine de değinmiş oldunuz. Bu çok önemliydi. Sayın Vecdin Bey ile devam edelim. Programımızı özellikle yavaş yavaş toparlarken geleceğe bir projeksiyon tutalım isterseniz. Teknoloji oldukça baş döndüren bir hızla ilerliyor, değil mi efendim? Önümüzdeki yıllarda sanal gerçeklik teknolojisinin özellikle ruh sağlığı alanında, terapilerde veya okullardaki psikolojik danışmanlık süreçlerindeki son zamanlarda çok önemli bir durum bu. Nasıl bir dönüşüm oluşturmasını bekliyorsunuz?
0: Özellikle ruh sağlığı alanında tabii güvenli, kontrollü ve kişiselleştirilmiş tedavi ortamları sunarak terapi süreçlerini kökten değiştirmektir diyebiliriz. Bu dönüşümün en önemli unsurları da maruz bırakma, kaygıyı azaltma ve beceri geliştirme süreçleridir. Terapi ve tedavi olarak tabii bakıldığında özellikle maruz bırakma noktasında yükseklik korkusu, az önce bahsettiğimiz düşüş korkusu, sosyal anksiyete gibi fobilerin güvenli klinik ortamlarda sağ dünyayla yüzleştirilmesi önemli tabii. Travma sonrası stres bozukluğunda özellikle savaş ve kaza gibi zorlu durumlarda simülasyonlar sayesinde güvenle çalışılabilir. Yine depresyon yönetimi konusunda olumlu anları rahatlatıcı doğal ortamlarını simüle ederek ruh sağlığında destekleyici seansları uygulanabilir. Tabii sağlıklı pratik avantajlar da vardır. Kontrollü ortam, örneğin uzman hasta maruz kaldığı yaranların yoğunluğunu anlık olarak arttırıp ya da azaltabilir. Yine maliyet noktasında daha iyidir. Kliniğe gitmeden veya gerçek dışı riskler olmadan sanal dünyada pratik yapma imkanı sunar. Öte yandan bakıldığında şöyle söyleyebiliriz. Sürükleyici yapısı sayesinde hastaların tedaviye olan ilgisi ve uyumunu arttırır diyebiliriz. Ama gerçekliğin ciddi anlamda bu noktada faydası olabilir. Ama genel olarak tabii depresyon, fobi gibi maruz bırakma, yasal ve ağır tedavisi ya da terapisinde kullanılabilir diyebiliriz. Özellikle ruh sağlığı alanında ilerleyen süreçlerde ciddi anlamda faydalanılabilir bunlar.
1: Evet. Efendim, oldukça umutlu bir tablo çizdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen yıllarda özellikle coğrafi engellerin ortadan kalkmasıyla sana terapi odalarının belki yaygınlaşacağını ifade ettiniz. Ben böyle anladım. Aynı zamanda empati eğitimlerinde önemli bir gelişme görülecektir. Teknolojinin devrim niteliğinde sonuçlar vereceğini umuyoruz bizler de. Uzman psikolojik danışman Sayın Vecdin Çelik ve bu dijital dünyayı kendi penceresinden anlatan Sayın Hilal Nur Tekin'e çok teşekkür ediyoruz efendim. Vermiş olduğunuz, sağlamış olduğunuz katkılar için yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun, var olun.
0: Rica ederiz Nelim'e. Kendinize iyi bakın. İyi yayınlar diliyorum tekrardan.
1: Sağolunuz. Efendim, programımızın sonuna geldik artık. Programımızı sizler için Soner Emre hazırladı. Teknik yönetimde Uğur Ekmekçi vardı. Mikrofon başında ben Vedat Kızıl. Simge Issızada şarkısıyla efendim programımızı noktalıyoruz. Hayatın bütün güzellikleri, mutlulukları yanınızda olsun. Gönlünüzden huzur ve sevgi hiç eksik olmasın efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı, Malazgirt Zaferi'nden bu yana bayrağımız bu topraklarda 1000 yıldır dalgalanıyor dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zorlu konjonktürde Türk milletinin güven kaynağı olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için sona yaklaşıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. AK Parti de yarın mecliste milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapacak. Toplantının ardından kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Delege sistemini terk ediyoruz, herkes genel başkanı, il ve ilçe başkanı doğrudan seçecek dedi. Özgür Özel, tüm yönetim kadroları içinde 3 dönem kuralının uygulanmaya başlayacağını belirtti. Karadeniz'de Türk sahipli 2 sivil gemi insansız hava araçlarının hedefi oldu. Dışişleri Bakanlığı saldırılarda yaralanan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz denilen açıklamada, Karadeniz'de seyir sefer güvenliği için tüm aktörlere acil önlem çağrısı yapıldı. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritasına değinildi. Hamas heyeti, Türkiye'nin gösterdiği çabalar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya açılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Duran, teklifin terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, derinleşen küresel iklim krizi, artan orman yangınları ve su stresine dikkati çekti. Yaşanan gelişmeler tüm dünyayı kapsamlı bir dönüşüme zorluyor dedi. Bu dönüşümü doğru yönetmenin insanlığın ortak geleceğini korumanın temel şartı olduğunu belirtti. İşkur'la Vakıfbank arasında işbirliği protokolü imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, protokolle kadınların ve gençlerin girişimcilik ekosistemine ve iş gücü piyasasına daha güçlü katılmalarının hedeflendiğini söyledi. Hem ailelerin refahına hem de ülke ekonomisine katkı sunulacağının altını çizdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tahir Sarıkaya adliyeye sevk edildi. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz, yüksek tutarlı para giriş ve transferleri olduğu belirlenmişti. Aynı soruşturmada halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük, 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. İran müzakere yok dedi, Washington ise müzakerelerin olduğunu bildirdi. Arabulucu Katar'dan da taraflarla görüşmelerimiz devam ediyor açıklaması geldi. Ukrayna ve Rusya karşılıklı İHA saldırılarını sürdürüyor. Kiev Rusya'ya yönelik saldırılarında lojistik merkezleri hedef alıyor. Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova çevresine yönelik İHA saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Rusya'da Ukrayna'daki liman

0: Reklamlar.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Expertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklamlar.
3: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Yeryüzü Günlüğü.
5: Doğanın takviminde her günün bir karşılığı, her tarih için alınacak notlar var. Bu notları Yeryüzü Günlüğünde topluyoruz. Toprak, su, hayvanlar ve bitkiler adına günün yeşil gündemini kaydediyoruz, paylaşıyoruz. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkıyoruz.
4: Yeryüzü Sakinleri.
5: Ben Kızılçam ağacıyım. Ormanlar yaparım Doğu Akdeniz Havzası'nda. Türk çamı olarak da bilinirim. Çünkü en çok Türkiye'de, Akdeniz ve Ege'de yetişirim. Deniz seviyesinden ortalama 1200 metreye kadar ormanlarım var. Milyonlarca yıldır bu topraklardayım. Adem'den önce ben vardım. Bildiğiniz en eski insan yerleşimlerinden önce ben Akdeniz'deydim. Bilim insanlarına göre 23 milyon yıl öncesinden beri buralardayım. Sonra insanlar geldi. Akdeniz kıyılarında şehirler kurdular. Ticaret yaptılar, parayı buldular, bilim ve felsefe yaptılar. Medeniyetin beşiğini benim çevremde kurdular. Savaşlar oldu. Tarihi değiştiren savaşlar. Dilden dile dolaşan. Ben Kızılçam. Ormanlar yaparım Türkiye'de. Tüm ormanlar içinde en çok ben varım. Benim odunumdan, kozalaklarımdan, çam balımdan, ormanımın sağladığı temiz havadan, sudan faydalandınız binlerce yıl ve hala faydalanıyorsunuz. Ben Kızılçam. Yangınla yoldaş oldum tüm yaşamımda. Onunla kendimi yeniledim. Bu yangınlar doğaldı. Sonra nüfus arttı, turizm geldi. Ormanımı yaran yollar, elektrik hatları, madenler, taş ocakları, turizm tesisleri doldu her yer. Doğal yangınların yerini piknik, anız ve atılan şişelerden çıkan yangınlar aldı. Bazen de kasıtlı yakıldı ormanlarım. Ben Kızılçam. İklim değişiyor. Biraz yükseklere ve kuzeye çıkarım ama binlerce yıl daha buradayım. Yeter ki ormanlarım geri dönüşü olmayacak şekilde yok olmasın. Ben yanarım ve yenilenirim.

0: Yıldıray Lise'nin kaleminden dinledik Kızılçam'ı. Hani kimilerinin kozalakları nedeniyle orman yangınlarının sorumlusu olarak gösterdiği, neredeyse istilacı dediği Kızılçam. Oysa işin aslı az önce dinlediğiniz gibi çok farklı. Anadolu, özellikle Akdeniz ve Ege kıyıları Kızılçam'ın evi. O milyonlarca yıldır iğneleri, kozalağı, reçinesi ve sakızıyla, mis gibi kokusuyla, serinliğinde dinlendiğimiz gölgesiyle, ev olduğu böceklerle, arılarla, sincaplarla, kuşlarla, ürettiği oksijenle burada. Rüzgarlara, fırtınalara, baltalara, ateşe direndi. En sonunda insanın sebep olduğu kocaman yangınlarda binlerce üyesini kaybetti. İzledik, ayakta öldü Kızılçamlar, devrilmeden, eğilmeden. Aynı insan suçladı onu. Senin kozalakların yüzünden çıktı yangınlar, dedi. Ama o aslında maktuldü. İnsan etkisiyle başlayıp yayılan yangın, insanı vurdu, doğayı ve Kızılçam'ı kavurdu. Tarih boyunca makilerle el ele verdi. Çıplak bırakmadı Anadolu'nun güney kıyılarını Kızılçam. Yine bırakmayacak. Biz de türümüz adına hem özür hem teşekkür niyetine bu güzel ağaçtan ve ormanlarından söz edeceğiz bugün.
1: Başka bir yeryüzü.
0: Yaşadığımız büyük orman yangınlarıyla birlikte sosyal medyada da bir bilgi bombardımanı ve kirliliği başladı. Bilim insanlarının görüş beyan etmesi gereken konularda yaşanan bu durumun son kurbanı çam ağacı. Akdeniz ve Ege bölgelerimizin karakteristik ağacı olan çamla ilgili birçok söylenti ortaya çıktı. Ancak dediğimiz gibi bunların çoğu sadece söylenti. Bilim dışı açıklamalara karşı yapılmış çok değerli bilimsel çalışmalar var. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ünal Akkemik telefon attığımızda ona soracağız. En yetkili ağızdan öğreneceğiz gerçek bilgiyi. Merhaba Sayın Akkemik, hoş geldiniz efendim.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, jeolojik çağlardan günümüze çamların Anadolu'daki varlığı başlıklı bir makaleniz var. Özellikle bu son zamanlarda çam ağaçları ile ilgili pek çok farklı bilgi, doğruluğundan emin olmadığımız bilgi ortaya çıktı dedik. Sizden öğrenelim istedik. Nasıl, ne zaman başlamış çamın Anadolu'daki macerası ve nereden nereye gelmiş?
2: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyada çok yanlış bilgiler dolaştığı için bilimsel bilgilere, bulgulara dayanmayan bu duyarlılığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi çamlar Türkiye'de 5 türle temsil ediliyor. Türkiye'nin 5 tane çam türü var. Önce en sondan başlayayım. Deniyor ki 1950'li yıllardan itibaren çamlar Türkiye'ye getirilmiş, Finlandiya'ya getirilmiş, dağa taşa çam dikilmiş. Ama Türkiye ormanlarında yaklaşık 1000 yaşında doğal çam ağaçlarımız var. Bütün o Toros dağlarının yukarılarına çıktığınız zaman kara çamlar var. Bu kara çamların ortalama yaşları 400-500 birçok yerde. Hatta işte Kartal Gölü civarı var, Muğla'nın hemen üst tarafında ve Babadağ'da. Buradaki kara çamlar 1000 yaşında. Kızılçamların çoğu yine 100 yaşın üzerinde. Bu bilgi doğru değil.
0: Evet.
2: Ve çamların Türkiye'deki tarihine geldiğimiz zaman da yaptığımız en son çalışmadan 41 milyon yıl önce Tokat civarında çamlar varmış. Hatta o dönem yağmur ormanlarının olduğu dönemmiş.
0: Evet.
2: Ondan sonrasında özellikle biraz daha yakına geldiğimiz zaman 20-23 milyon yıl aralığında, biz ona erken miyosen dönemi diyoruz jeolojiden. Ve bu döneme ait Erzincan, Kemaliye, Sivas, Divriği arasından, bütün Orta Anadolu'da, özellikle de Ankara civarında, Bolu civarında, yine batıya doğru geldiğimiz zaman bütün o Batı Anadolu'da, Manisa, İzmir civarında, yine Gökçeada'da, daha doğrusu Anadolu'nun hemen her tarafında çok yoğun bir şekilde çamların olduğunu görüyoruz. Bu çamların bizde uğraşan izleri var. Ya ağaç gövdelerinin fosilleşmesi, yani taşlaşmasıyla günümüz uğraşmışlar. Bazılarında kömürleşme var, kömürleşmiş kozalaklar. Özellikle de bu kömür ocaklarının alt üst tarafında bulunan o kil tabakalarında kozalak izleri ve yaprak izleri var. Bütün bunlardan günümüzde benzer çamlar da var, günümüzden çok daha farklı olan çam türleri de var. Yani Anadolu coğrafyası şu anki bilgilerimiz

0: göre 41 milyon yıldan bu yana evet. Çamların ana vatanından bir tanesi. Yani çamlar bu coğrafyada hep var olmuşlar.
1: Evet.
0: Günümüzde de bu çamlar hakim. Günümüzde Türkiye'de 5 tane doğal çam türümüz var. Bu doğal çam türleri içerisinde en fazla geliş alanına sahip olan çam türü Kızılçam. Yani şu an işte yangına konu olan, zaten günah keçisi ilan edilen çam türü.
1: Ne yazık ki. Evet.
0: Türkiye'de Orman Genel Müdürlüğü'nün rakamlarına göre 5.2 milyon hektar alan kaplıyor. 5.2 milyon hektar. En fazla yayılış yapan ağaç türü. Bundan sonra gelen diğer çam türü 4.2 milyon hektarla Karaçam. Karaçam daha çok yüksek dağlık kesimlerinde bulunuyor. Bütün o Anadolu'nun özellikle de Maraş'la Gümüşhane arasına hayali bir çizgi çizdiğiniz düşünün. O çizginin batısında kalan bütün dağlık kesimlerde Karaçam var.
1: Evet.
0: Kızılçamlarda bütün sahil kesimlerde özellikle Akdeniz'in tamamı, Ege Denizi, Marmara çevresi, Karadeniz sahilleri boyunca ve özellikle de Karadeniz'de Kerkit Vadisi, Çoruh Vadisi, Yeşil ve Kızılırmak Vadisi, Sakarya Vadisi, Zeyta, Eskişehir'e kadar sokuluyor. Kızılçam sıfırdan başlayıp işte 500-600 metreye kadar Karadeniz'de, 1000 metreye kadar da Akdeniz'de olduğu bütün alanlarda var zaten. Yani çam bizim ağacımız. Bizden önce vardı.
1: O bölgenin, o coğrafyanın doğal bir ağacı, kendi özelliklerini taşıyan bir ağacı.
0: Evet. Ormancılık da bir bilim dalı.
1: Evet.
0: Bilim alanı ve çok karmaşık bir bilim alanı. Çünkü burada canlı ve cansız sistemler var ve canlı ve cansız sistemler arasında bir denge var. Bu dengeye müdahale eden bir meslek bu. O müdahaleyi öyle kontrol yapmanız gerekiyor ki o sistem bozulmadan sürekliliğini korusun. İşte yangın bu sistemi bozan unsurlardan bir tanesi. Yani yandığı zaman bir anda sistem alt oluyor. Her ne kadar Türkiye'de orman yangınlarının yaklaşık %89'u insan kaynaklı olsa bile daha öncesinde doğal yangınlar olduğu için bu ağaçlar da yangınla öyle uyum sağlamışlar ki yangından sonra da çok kolay bir şekilde gelebiliyor. Sadece çam değil. Burada ne yazık ki sosyal medyada şunu da görüyorum. Akdeniz'i Ege çam çölüne çevirmeyelim diye ifadeler var.
1: Evet, evet.
0: Son derece yanlış bir ifade. Son derece bilimden uzak. Hangi bulguya değerliyim bilemiyorum. Şimdi Ege ve Akdeniz bölgesinin şöyle bir özelliği var. Önce bölgeyi tanımak lazım. Ege ve Akdeniz bölgesi Akdeniz Havzası'nın doğu bölümünü oluşturuyor. Akdeniz Havzası'ndan iklim koşulları ve oradaki karstik yapı gereği buradan deniz seviyesinden 1 metrelere kadar maki vejetasyonu dediğimiz, bizim maki dediğimiz herhalde değersizleştirilmiş ama gerçek onun adı da Akdeniz sert yapraklı ormandır. Yani oradaki orman büyük oranda ağaçtan oluşmuyor, çallardan oluşuyor. Makilikle bununla beraber bulunan kızılçamlar. Kızılçam ve maki beraber bulunur. Yandıktan sonra çamdan önce orada kızılçamdan önce maki geliyor. Çalı diye önemsemediğiniz ağaçlar özellikle karstik ve suyun çok az olduğu kayalık yamaçlarda kısa boylu çalı formunda toprağı örtüyor, suyu koruyor, ekosistemi koruyor. Aynı zamanda
1: erozyonu önlüyor.
0: Erozyonu önlüyor ve yaban hayatının devamlılığını sağlıyor. Ama bu bitkiler, işte bu çalı dediğimiz bitkiler uygun koşullarda aynı yamacın daha aşağısında toprağın biraz daha yok olduğu yerlerde ağaç formunda. Bildiğiniz boylu ağaç. Dolayısıyla maki dediğimiz yapı aslında bir orman.
1: Evet.
0: Ve Kızılçam da bu ormanın bir parçası.
1: Bir parçası. Evet.
0: Burada yangın sonrası ağaçlandırma yapıldığı zaman ya da yangın sonrası doğal yolla geldiği zaman ki o konuda mutlaka konuşmamız gerekiyor. Buradaki tekrar ormanlaştırma esnasında zaten Kızılçam'dan olduğu sahadan maki de geliyor. Yani beraber geliyorlar. Orada bir çam çürüğünden bahsetmemiz mümkün değil. Birlikte geliyorlar ve zaten buranın da asıl özelliği bu. Siz buraya makiyi kaldırıp, çamı kaldırıp ne dikerseniz dikin olmaz. Ancak tarım yaparsınız, ağaç tarım yaparsınız.
1: Ve yanan bölgeler meyve ağaçlarıyla, zeytinle ağaçlandırılsın gibi çağrılar yapıldı. Neden olmamalı? Olmaması gerektiğini tahmin ediyoruz ama neden olmamalı? Ne olur en yetkin ağızdan sizden dinleyelim.
0: Önce şuna karar vermemiz lazım. Ormancılık mı yapacağız? Yani ormanların koruyup devamını sağlayacağız yoksa ağaç tarımı mı yapacağız? Önce buna karar vermemiz lazım. Çünkü burada önerilen ağaçlar zeytin, badem, incir, ceviz gibi önerilen ağaçlar zaten bölgede maki elemanları içerisinde var. Doğal formları var. Delice var mesela. Keçi boynuzu var. Doğal incir var. Zaten incirin kökeni oralar. Zaten doğada var olan meyveyi biz neden getirelim? Ama bizim getirmek istediğimiz meyve doğadaki formu değil. bizim getirmek istediğimiz, yani insanların önerdiği meyveler kültüre alınmış formları. Kültüre alınmış meyveleri oraya diktiğiniz zaman o meyvelerden verim almak isteyecek. Onu yapmak için de orada alt örtüyü temizlemeniz gerekiyor, sulamanız gerekiyor, bakım gerekiyor. Ve bu noktadan itibaren artık ormancılık bitiyor. Onun yerini artık tarım alıyor. Böylece bizim orman alanlarımızı kaybetme riskimiz var. Burada ağaç tarımına ihtiyacımız yok. Bizim ormana ihtiyacımız var. Neden ormana ihtiyacımız var? Çünkü Türkiye'nin orman alanı toplamda alanımızın %29.2'sine karşılık geliyor. Yani yaklaşık 22.7 milyon hektarlık bir alanımız var. Bunun da yaklaşık 13 milyon hektarı gerçek anlamda orman. Geri kalanı zaten açık boşluk sahalar. Böyle olunca Türkiye orman fakiri bir ülke. Orman zengini değiliz.
1: Evet.
0: Ve su kıtlığına doğru gidiyoruz. Bu suyun temel kaynağı ormanlar. Bu ormanları işteyse su için korumak zorundayız. İçme suyumuz için. Dünyadaki zaten gelecek sorunlar bildiğiniz gibi su sorunları. Ormanları su için korumak zorundayız.
1: Evet.
0: Ormanları oksijen için korumak zorundayız. Ormanları sağlıklı yaşam için korumak zorundayız.
1: İçindeki yaban hayatı için, ekosistem için değil mi efendim?
0: Evet. Bir de hiç konuşulmayan bir mevzu da şu. Akdeniz bölgesinde özellikle Antalya, Muğla civarı vejetasyon açısından değerlendirildiği zaman endemizm, yani endemik bitkilerin en yoğun olduğu bölgelerdir. Endemik arkalarına bakıldığı zaman endemizmin en yoğun olduğu bölgeler makiliklerdir. Bu ada çaylarının endemik türleri var, işte dağ çaylarının endemik türleri var. Mesela bir tane hemen çalıyı söyleyeyim size. Cehri diye bir çalı vardı. Bu Antalya Mersin civarında kör diken diye geçer o. Türkiye'de 22 türü var. Bunun 7 tanesi endemik, 5 tanesi Antalya'da endemik. 5 endemik Antalya'da. Belki de bu türün dünyadaki gen merkezi Antalya ve makilikler. O önemsemediğimiz makilikler. Hem kesip işte başka şey dikelim dediğimiz makilikler. Hiçbir şekilde meyveciliğe, meyve ağacılığına, meyve türler dikilmesine izin verilmemelidir bu alanlarda. Ve mutlaka bu alanların doğal süreçlerle beraber devamlılığını sağlanması gerekir.
1: Evet, o doğal süreçler konusu da çok önemli Sayın Akkemik. Çünkü hemen fidan dikilmesi, hemen yeşertilmesiyle ilgili de yine sosyal medyada özellikle çalışmalar, çabalar, kampanyalar oluyor. O konuya nasıl yaklaşırsınız?
0: Şimdi şöyle bir durum var. Burada daha teknik konuşmak gerekirse Kızılçam ağaçlarının tohum verme yaşı var. Tohum verme yaşı yaklaşık 30 civarında. 30 yaşına ulaşıncaya kadar genç birey. Ama 30 yaş itibaren artık koz olarak da tohum oluşturmaya başlıyor. Eğer yanan saha 30 yaşın üzerinde bir sahaysa, tohum vermeye başlamış bir sahaysa, bu tip sahalarda herhangi bir işleme yapmadan, hiçbir şekilde müdahale etmeden önce yanmış ağaçların tohumlarının, toprağa düşen tohumlarının, işte koz olarakların tohumlarını açılıp onların çimlenmesini beklemek lazım. Bir sonraki sene bunlar çimlenmeye başlamış olur.
1: Evet.
0: Bu beklenmelidir. Çimlenme esnasında aynı zamanda bölgeye yoğun bir şekilde osu bitki geliyor. Oradaki maki elemanlarının köklerinden yeni sürgünler çıkıyor. Gövde yanmış ama kökten yeni sürgün çıkıyor. Yani oradaki süreç doğal olarak başlıyor. Bir yandan kızılçam tohumlarından gelen fidanlar, diğer yandan da maki elemanlarının köklerinden ve bir de bunların daha önceden toprağa düşmüş tohumları var. O tohumların çimlenmesiyle yoğun bir şekilde yeşillenme başlıyor. Bunun sonrasında eğer boşluklar olursa, henüz fidanların gelmediği boşluklar olursa, buralarda civardan toplanan tohumların ekimi ya da fidan dikimi yapılabilir. O yüzden hemen fidan dikmek doğru bir yaklaşım değildir. Bir diğer şeyden, yangın öncesi de endüstriyel olarak ağaç yandırmış sağlarsa buralarda fidan dikilebilir. Özellikle genç ağaçların olduğu kısımlarda. Bu ağaç yandırma yapıldığı zaman bile civardaki maki elemanlar zaten kendiliğinden geliyor. Alanı kaplıyor.
1: Geçmişte de yangınlar görmüş sahalar değil mi? Bahsettiğiniz jeolojik çağlardan günümüze tabii, dediniz tabii. Varlar.
0: Tabii. Yani bu yangın olayı insanlardan çok çok daha önce vardı. Mesela şu an Isparta, Kütahya ve Bolu civarındaki son 300 yıllık yangın tarihini çalışıyoruz. Bir ağaç, bir karaşam ağacı 17 kez yangın geçirmiş. İzleri var. Her bir yangın bir iz bırakıyor. Ama o yangın biraz farklı. Örtü yangını diyoruz. Çünkü yüksek dağlı kesimler olduğu için oradaki o ağaçlar örtü yanıyor ve sönüyor. Tepe yanmıyor. Ama Akdeniz'deki o yangınlar daha tehlikeli. Çok kurak, çok sıcak. İklim şartları o kadar kötü bir dezavantajdı. Yangının ilerlemesi şu. Kırılçam açısından düşünecek. Kırılçam kozalakları 8-10 sene ağaç üzerine kalıyor. Ve bu ağaç üzerine kalan kozalaklardan yangın esnasında o gerilimle, basınçla fırlıyor ve daha uzağa gidiyor. Yanan kozalak daha uzağa gidiyor.
1: Evet. O bölgeyi de yakabiliyor.
0: Ama işte Bu bunun ekolojisi ve uzağa giderken de tohum taşıyor aynı zamanda. Hı hı.

0: O var. Yani o kadar fırladığı zaman tohumun etrafa yayılıyor. Toprağa düşen tohumlar işte sıcaklıktan pek zarar görmediği için ertesi yıl çimlenebiliyor. 5.2 milyon hektarlık bir alan kaplıyor arkadaşlar. Evet. Burada sorun, biz ekolojiyi mi değiştireceğiz? Kendi bakış açımızı mı değiştireceğiz? Sorgulanması gereken bu.
1: Çok doğru.
0: Bizden önce de vardı o ekosistem. O ekosistemin devam etmesi gerekiyor. Öyle ya da böyle devam etmesi.
1: Ve bir unsuru çıkarttığımız zaman o sistemi bozuyoruz. Yani o ağacı çıkarttığımız zaman maki bozuluyor. Makiyi çıkartırsak başka bir şey bozuyor. Yaban hayatı bozuluyor. Bunu anlamamız gerekiyor galiba.
0: Kesinlikle. Biz şu an ağacı konuşuyoruz, kızılcam konuşuyoruz ama kızılçamla beraber diğer maki elemanlarla birlikte gelen, özellikle bu bizim ballı babagiller familyası dediğimiz bir familya var. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yoğun olduğu,
1: evet,
0: bütün bu ada çaylarının ve keçilerin bulunduğu familya, onlarla beraber gelişen büyük bir böcek çeşitliği var, arı çeşitliği var.
1: Arıcılık var, evet, evet.
0: O bölgede bal üretimi var, seçine üretimi var. Yani çamın da kendi başına aslında o kadar çok değerli yanları var ki, hep ısrarla söylüyorum, Türkiye orman zengini bir ülke değildir. Her metrekare ormanını korumalıdır. Ağaçlandırılacak, buralarda doğal süreç devam edecek, orman oluşacak tekrar. Ama eğer bir yatırım yapılacaksa bu artık orman alanlarında düşünülmemelidir. Mesela bu yaşadığımız yangın dönemindeki sıcak dalganın uzun sürmesi aslında yangını artıran, yangının söndürülmesini çok güçleştiren bir olay. İklim değişikliğinin bir etkisi de şöyle olacak bundan. Bunların sıklığı ve süresi artacak. Düşünün, daha fazla sıcak dalgaya maruz kalacağız. Daha fazla sıcak dalga demek,
1: daha çok yangın demek eğer önlem alınmazsa.
0: Daha çok yangın ve daha büyük yangın. Maalesef.
1: Artık içindeyiz o iklim krizinin, gelecek bir kapıda olan bir krizden bahsetmiyoruz, yaşadığımız bir krizden bahsediyoruz. Sonuçlarını birebir yaşıyoruz, sadece biz değil, başka canlılara da ne yazık ki yaşatıyoruz, evet, başka türlere de yaşatıyoruz. Hepimizin ortak sorumluluğu var. Çok teşekkür ediyoruz, sizin gibi değerli bilim insanlarının ağzından gerçek bilgilere ulaşmak da çok kıymetli bugünlerde, çünkü çok bilgi kirliliği var. Tekrar teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
1: Hoşçakalın efendim. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ünal Akkemik ile söyleştik.
2: Yeryüzünün Hikayesi.
1: Doğada yürürken bir ağacın altına oturup bir kitaba gömülmek ya da evimizin güvenli sıcaklığında bir kitabın satırlarında doğayla buluşmak mümkün. Oylum Yılmaz'ın Doğa Yürüyüşleri, Yazının Doğasına Dair Denemeler kitabı her ikisini de mümkün kılıyor. Denemeler bizi İngiliz kırlarından İstanbul'un adalarına, Halikarnas balıkçısının Bodrum'undan Tolkien'in Orta Dünyası'na edebi bir yolculuğa çıkarıyor. Şu satırlarda olduğu gibi. Çuha çiçekleri, leylaklar, mavi çan çiçekleri, orman gülleri, süpürge otları, alıç, şimşir, eğreltiler, fundalar, sarmaşıklar, defne çalıları. Ne zaman Bronte kardeşlerin efsaneleşmiş romanlarından birini okusam, bir botanik bahçesinin içine düşmüşçesine bu bitkilerin etrafımı sardığını hissederim. Sosyal medyada sık sık karşıma çıkan sevimli bir kitapsever sonbahar temalı illüstrasyon gibi minik ve tatlı tatlı yanan bir şömine başına kurulmuş kitap okuyorum. Belki ayak ucumda mırıl mırıl uyuklayan bir kedi, elimin altında porselen bir fincanda dumanı tüten çay. Sonbahar tonlarında renklendirilmiş bu sıcak ve tatlı okuma odam, ben sayfaları çevirmeye başladığımda bir anda Bronte kardeşlerin çiçekleri ve çalılarıyla dolmaya başlıyor. Keyifle kısılıyor gözlerim. Doğa Yürüyüşleri, Yazının Doğasına Dair Denemeler, adı üstünde doğa, yazarlık ve kadınlık hakkında bir kitap. Yeni düşüncelere ve yeni yeşilliklere açılmak isteyenler için. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. İyi düşüncelere ve tüm yeryüzü sakinlerine açık günlüğümüzün sayfaları. Zamanın doğaya getirdiklerine tanıklık etmek, yaşamı kutlayarak çoğaltmak için birlikte kaydedelim, paylaşalım.

0: ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkalım.
1: Yeryüzü Günlüğü.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: Sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu'ndan TRT Radyo 1'de Geleceğin Anahtarı'yla sizlerleyiz. Program yapımcımız Berkin Güvendik ve programı hazırlayan ve sunan ben Gonca İlbol. Her birinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyoruz. Değerli dinleyiciler, küresel ekonomide rekabetin kuralları yeniden yazılıyor. Yapay zeka artık bir teknoloji başlığının ötesinde üretkenliği artıran, karar alma süreçlerini güçlendiren, iş modellerini dönüştüren stratejik bir kapasite olarak öne çıkıyor. Uluslararası araştırmalara göre yapay zekayı etkin kullanan işletmelerin daha yüksek verimlilik, daha hızlı inovasyon ve güçlü rekabet avantajı elde ettiğini bize gösteriyor. Elbette bu dönüşümün büyük ölçekli şirketlerde sınırlı değil. Küçük ve orta ölçekli şirketlerden yani KOBİ'lerden girişimcilere, aile işletmelerinden bireysel profesyonellere kadar her ölçekte iş dünyası yapay zekayı süreçlerine entegre ederek yeni değer üretme yollarını keşfediyor. Günümüzde ise rekabetin belirleyicisi teknolojiye erişebilmekten çok onu doğru stratejiyle kullanabilme yetkinliğine bağlı. Bu nedenle bugün programımızda şirketlerin yapay zeka dönüşümleri, dijitalleşme süreçleri, KOBİ'lerin iş modellerini nasıl değiştireceği gibi pek çok başlığı çok değerli bir konumla konuşacağız. Türk İş Dünyası Konfederasyonu, kamuoyunda Türk Konfet olarak bilinen Türk İş Dünyası Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Dijital Dönüşüm Komisyon Başkanı ve İzmir Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi İcra Kurulu Başkanı Sayın Alp Avni Yelken Biçer bizlerle birlikte. Sayın Yelken Biçer, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gonca Hanım. Beni konuk aldığınız için çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum asıl radyomuz adına davetimizi kabul ettiğiniz için. Sayın Avni Bey, isterseniz bir Türk Konfet'le başlayalım. Çünkü kamuoyunda önemli çalışmalar yürütüyorsunuz ve yaptığınız çalışmalar ülkemizin ekonomik kalkınmasında da çok önemli gelirlere sahip. Türk Konfet dediğimizde nasıl bir iş süreçleri yürütüyorsunuz? Özellikle dijital dönüşüm, yeşil ekonomi, dünyanın gidişatı, geleceğin ekosistemine yönelik olarak nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz? Sizlerden dinlemek isteriz.
1: Çok teşekkürler. Türk Konfet bünyesinde 26 bölgesel, 5 sektörel federasyonu barındıran toplam 341 dernek ile 100 bin üyesi olan Türkiye'nin bağımsız ve gönüllü en büyük sivil toplum kuruluşu. Türk Konfet'in tabii ki amacı ülkemizin rekabet gücünü arttırmak. Bunu da KOBİ'lerimizin kapasitesi arttırımıyla, kimi zaman lobicilikle, kimi zaman da saha eğitimleriyle gerçekleştiriyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm odağımızda, iş dünyasında kadın projemizle iş dünyasındaki kadını desteklemeyi arzu ediyoruz. Yine aynı zamanda eğitim ve girişimcilik de önemli temalarımızdan bir tanesi. Türk Konfet olarak dediğim gibi KOBİ'lerimizin kapasitesi arttırımıyla ülkemizin rekabet gücünü arttırma, Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde destek olma, Avrupa Birliği'ne ihracat ve de ihracatta rekabet gücümüzü koruma gibi önemli başlıklarımız var. Ben de bu dönem Dijital Dönüşüm Komisyon Başkanlığı'nı yürütüyorum. Onunla ilgili de çok çeşitli çalışmalarımız mevcut.
0: Çok güzel. Bu arada tüm yönetim ekibinize, yönetim kuruluna, icra kuruluna

0: Tüm Türk Konfeti ailesine de buradan hem tebriklerimizi iletelim hem teşekkürlerimizi iletelim.
1: Çok teşekkürler.
0: Nice başarılı iz bıraktınız, yıllarınız olsun. Peki Alp Bey, devam edelim. Tabii dijital dönüşüm özellikle pandemi sürecinden bu yana çok hızlı bir dönüşüm içerisine girdi. Tabii dijitalleşme bizim hep istediğimiz üretim ve verimliliği arttırma noktasında çok kıymetli. Zaten teknolojinin de kurulma ve çıkma amacı bu değil mi? İnsan olduğuna, iş süreçlerine insanlığa katkı sağlasın diye. Peki bu açıdan baktığımız, yani teknolojiyi yatırım olarak mı, bir dönüşüm olarak mı, nasıl değerlendirmek lazım? Siz de bu işin birer uzmanı olarak nasıl yorumlarsınız?
1: Aslında güzel bir noktaya değindiniz. Bizler uzun yıllardır dijital dönüşümü belki de yanlış tanımladık. Daha çok yeni bir yazılım almak, üretim hattını otomatikleştirmek ya da buluta geçmek gibi teknoloji yatırımlarıyla özdeşleştirdik. Fakat elbette bunlar çok önemli ama bugün geldiğimiz noktada dijital dönüşümün anlamı oldukça genişledi. Artık sadece bir teknolojiye sahip olmak değil de teknolojiyi kullanarak daha hızlı karar vermek, bilmek, daha verimli üretebilmek, müşteriyi daha iyi anlamak ve değişime rakiplerimizden daha hızlı uyum sağlayabilmek öncelikli oldu. Sizler açılışta aslında bunlara çok güzel değindiniz. Dijital dönüşüm bugün şirketlerin rekabet gücünü belirleyen en önemli unsurlardan biri haline geldi. Eskiden daha çok büyük şirketler küçük şirketleri geride bırakırdı diye düşünürken aslında bugün biraz perspektif değişti. Bugün hızlı olanlar yavaş olanları geride bırakıyor. O hızı sağlayan şey de veriyi doğru kullanmak, yapay zekayı iş süreçlerine entegre etmek ve dijital yetkinlikler kültürünü kurum kültürünün bir parçası haline getirmek. Bu işin tabii bir de ülkesel boyutu da var. Günümüzde ekonomik bağımsızlığın en önemli bileşenlerinden biri de dijital egemenlik. Verisini koruyabilen, kritik teknolojilerini geliştirebilen ve siber güvenliğini sağlayabilen ülkeler küresel rekabette çok daha güçlü bir konuma geliyor. Bu açıdan da Türkiye'nin de önemli bir vizyon ortaya koyduğunu söylemek istiyorum. Ulusal yapay zeka stratejisi ve bu stratejiyi hayata geçirmek üzere hazırlanan eylem planları, geçtiğimiz aylarda yayınlanan 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı, dijital dönüşümün artık yalnızca bir teknoloji değil, kalkınma, rekabet ve güvenlik politikalarında önemli bir parçası olarak ele alındığını gösteriyor. Tabii bu stratejiler sahada uygulanmadığı sürece de gerçek bir değer de üretemiyor. Bu noktada da önemli görev iş dünyasına düşüyor. Ekonomimizin bel kemiği KOBİ'lerimiz bu dönüşümün dışında kalmaması gerekiyor. Türk Konfed olarak da biz de tam bu noktaya odaklanıyoruz. Amacımız şirketlere sadece teknolojiyi anlatmak değil, yapay zekadan siber güvenliğe, veri yönetiminden dijital yetkinliklere kadar dönüşümü yönetebilmeleri için yol arkadaşlığı yapmak. Başta da söylediğim gibi dijital dönüşüm sadece bir teknoloji yatırımı değil, gelecek yatırımı olarak görüyoruz bizler bunu. Çünkü önümüzdeki dönem rekabet, yapay zekayı kullananlarla kullanmayanlar, veriyi doğru yönetenlerle yönetemeyenler ve değişime en hızlı uyum sağlayanlar arasında yaşanacağını düşünüyoruz.
0: Kesinlikle. Peki şimdi bakıldığında dünya tarihinde de işte sanayi devrimi, internet, mobil değişimler ve şu anda da yapay zeka gerçekten büyük bir devrim. Ben buna küresel ısınma, iklim krizi, bunları da dahil ediyorum. Çünkü bütün iş süreçlerini, entegre süreçleri tamamıyla birlikte dönüştürüyor. Bu açıdan size göre yapay zekanın kırılma noktası sizce nerede başladı? Neden bu kadar dünya bunun üzerine çok hızlı yatırımlar yapıyorlar ve bakıyorsunuz bugün dünya ekonomik forumları, OECD, dünyanın dev mekanizmaları tamamen yapay zekaya odaklanmış durumda. Yıllar evvel daha dünyada yapay zeka henüz yaygınlaşmamışken Çin Pekin'de yapay zeka şehri kurmadan önce ben onun bilgilerine ulaşmıştım. Birçok yerde bunu anlatırdım. Yapay zeka Çin çok önemli devrimler gerçekleştirecek diye. Gerçekten de baktığımızda yani ülkelerin yatırım oranlarına bakıyorsunuz, muazzam ötesi çalışmalar var. Hatta bizim ülkemizde de bu alanda çok ciddi çalışmalar var. Teşvik mekanizmaları da çok yüksek. Geçtiğimiz günlerde de Sanayi Bakanlığı açıkladı. Yapay zeka üzerine odaklanan kurumlar için, girişimciler için 5 milyona kadar destek sağlanacağını duyurdu. Nasıl yorumlarsınız bu genel çerçeveyi?
1: Aslında tarihsel perspektiften güzel bir bakış açısı verdiniz. Tabii tarihte çok büyük teknolojiler var. Bunlar oyunun kurallarını değiştiriyorlar açıkçası. Yani buhar makinesinin sanayi devrimini başlatması gibi, elektriklerin üretim biçimlerinin değişmesi gibi, internetin bilgiye erişimi gibi, akıllı telefonların artık her yerde, tabletlerde her yerde olması gibi, yapay zeka bunlardan biraz daha farklı olarak sadece çalışma biçimlerimizi değil, düşünme ve karar alma biçimlerimizi de, süreçlerimizi de dönüştürüyor. Bu yüzden aslında bir kırılma noktasındayız. Bugün yapay zeka her şeyi yapabiliyor. Yani birçok anlamda işlerimizle ilgili hayatımızı kolaylaştırıyor. Rapor hazırlıyor, veri analizi yapıyor, müşteri davranışlarını yorumlayabiliyor, yazılım geliştirebiliyor ve karar alma süreçlerine destek veriyor. Yani burada üretkenlikten bahsediyoruz. Oldukça sizler de altını çizdiniz.

0: çizdiniz. Bence burada yapay zeka işlerimizde elimizden alacak mı sorusundan çok yapay zekayı kullanan şirketler kullanmayan şirketlerden ne kadar hızlı ayrışacak diye bakmamız gerekiyor. Teknolojiye erken adapte olanlar yalnızca daha verimli çalışmıyor. Aynı zamanda sektörün kurallarını da dönüştürüyor. Bir başka benzetme yapmak gerekirse altının ilk bulunduğu dönemlere, altına hücum dönemlerinde en büyük kazancı her zaman altını bulanlar elde etmedi. Kazmayı, küreyi, altyapıyı sağlayanlar da, lojistik hizmet verenler de çok büyük değerler ürettiler. Yapay zekada da benzer bir tablo görüyoruz. Bir yandan modelleri geliştirenler var. Diğer yandan veri merkezleri, çip üreticileri, siber güvenlik şirketleri, yazılım altyapısı oluşturan firmalar var. Önümüzdeki dönemlerde önemli bir kısmı bu ekosistemi mümkün kılan şirketler tarafından üretilecek. Biraz önce Sanayi Bakanlığı İBES'inden bahsettiniz. Yani ulusal yapay zeka stratejisi ve eylem planları da ülkemizin artık yalnızca teknolojiyi kullanan değil de geliştiren, üreten ve katma değer bir ülke olma hedefini de ortaya koyuyor. Bu vizyonun başarıya ulaşması tabii tek başına kamunun teşvikleriyle değil, özel sektör, üniversiteler, girişimcilik ekosistemi birlikte hareket etmesine de bağlı. Biz de Türk Konfed olarak bunu yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Yapay zekayı sadece teknik ekiplerin konusu değil de şirketlerin yönetim kurulunu dönüştürecek bir stratejik konu olarak ele alıyoruz. Bu dönüşümün merkezinde de biraz teknoloji kadar liderlik de var. Bu dönemde bence rekabetin insanla yapay zeka arasında yaşanacağını çok düşünmüyorum. Asıl rekabet, dediğim gibi, yapay zekayı doğru kullananlar kullanmayan şirketler arasında yaşayacak. Bugün atılan adımlar belki bizlere sizin programınızın da dediği gibi geleceği kazandıracak.
1: Evet, dediniz ya, yapay zekayı kullananlar kullanmayanlara göre öne çıkacak. Bunu göz ardı eden kurumların tamamıyla artık biraz oyunun gerisinde kalacağı yönünde tespitlerde bulunabiliriz. Bir de birçok şirkette şunu görüyorum dünya çapında. Yönetim kurullarını yapay zeka danışmanları istihdam ediyorlar. Evet. Artık bir nitelik kazandırıyorlar bununla ilgili. Çünkü gerçekten yani bu makine öğrenmesi muazzam ötesi bir şey. Şimdi yine devam edelim. Perspektife baktığımızda genel çerçeve, evet, çok güzel. Dünyadaki sistemler, Türkiye'deki öyle yasalar zaten bunu destekleyeceğin önemli kurumlar. Gelelim uygulamaya yönelik olarak. Uygulama çerçevesine baktığımızda bunu nasıl görüyorsunuz? Özellikle bizim güçlü taraflarımız neler? Daha iyi noktaya gitmemiz için gerekli olan kurumlar veya izlememiz gereken yol haritaları neler?
0: Türkiye'nin bu konuda önemli bir ivme kazandığını düşünüyorum. Son yıllarda kamunun ortaya koyduğu vizyon, hem de özel sektörün artan farkındalığı sayesinde dijital dönüşüm artık hemen hemen her sektörün gündemine girmiş durumda. Bu da oldukça önemli bir gelişme. Bizim güçlü olduğumuz alanlara baktığımızda genç ve teknolojiyi hızlı adapte edebilen bir nüfusa sahibiz. Güçlü bir girişimcilik ekosistemimiz var. Savunma sanayinden oyun sektörüne kadar neredeyse dünya ile rekabet edebilen şirketler çıkarıyoruz. Ayrıca kamunun ortaya koyduğu ulusal yapay zeka stratejisi, siber güvenlik stratejisi, dijital dönüşüme yol haritaları da iş dünyası için bir yol gösterici nitelik oluşturuyor. Elbette geliştirmemiz gereken alanlar var. KOBİ'lerimizin dijital olgunluk seviyesini yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü teknolojiye erişim kadar teknolojiyi etkin kullanan ve insan kaynağına sahip olanlar da büyük önem taşıyor. Bu açıdan dijital okuryazarlık, veri yönetimi ve yapay zeka yetkinlikleri önümüzdeki dönemdeki en kritik rekabet alanları olacak. Bir diğer konu da tabii birlikte çalışma kültürü. Yani bu dönüşüm kamu kurumlarının, üniversitelerin, özel sektörün tek başına başarabileceği bir süreç değil. Girişimcilerimizin, teknoloji şirketlerinin, üniversitelerin, sivil toplumun, kamu kurumlarının aynı hedefe doğru hareket etmesi gerekiyor. Dünyadaki başarılı örneklere baktığımızda da bunu açıkça görebiliyoruz. Ben de Türkiye'nin potansiyeline inanan biriyim. Yani doğru stratejilerle, doğru işbirlikleriyle teknolojiyi sadece tüketen değil, geliştiren ve aynı oyun girişimcilerinde olduğu gibi ihraç eden ülkeler arasında da çok önemli bir güçlü bir konuma geleceğimizi düşünüyorum. Çünkü dönüşümün en önemli kaynağı sadece teknoloji değil, onu üretecek ve yönetecek insan kaynağı. Bizim de çok nitelikli bir insan kaynağımız var açıkçası.
1: Evet, güzel. Şimdi KOBİ'lere baktığımızda bugün hani verilerle konuştuğumuzda 3. kuşağa geçme oranları %3, %4 seviyelerinde. Zaten KOBİ'lerin ve ya birçok ülkemizdeki ve dünyadaki ana büyük şirketler de aile şirketlerinden geliyor. Şimdi ülke çapına baktığımızda Türkiye genelinde örneğin savunma sanayi sektöründe olduğu gibi onların alt yüklenicisi pek çok KOBİ var ve gerçekten muazzam işler yapıyorlar. Yani makas Türkiye genelinde biraz bazen açık olabiliyor. Bir tarafın KOBİ'leri muazzam güzel işler, teknoloji odaklı dönüşümler yaparken bir tarafta da az önce ifade ettiğiniz teknoloji okuryazarlığı, teknoloji olgunluk seviyesi seviyelerinin daha gerilerde olduğunu biz görebiliyoruz. Bu anlamda hem Türk Konfet olarak hem özellikle

0: İzmir Girişimcilik İnovasyon Merkezi'nin de ülke çapında önemli işler yaptığına şahit oluyoruz. Bu açıdan bir yönetici olarak baktığınızda nasıl yorumlarsınız ve onların temel ihtiyacı nedir bu noktada?
1: Ben de bir aile şirketinin ikinci kuşak temsilcisi olarak şirketimizde dijitalleşme sürecini başlattım ve başarıyla yürütmeye çalışıyorum. Bugün aslında KOBİ'lerimizin karşılaştığı en önemli sorun. Kendi şirketimden de örnekle verebilirsem teknoloji eksikliği değil, daha çok yön ve öncelik eksikliği. Birçok işletme dönüşümün gerekli olduğunu biliyor fakat nereden başlayacağını bilmiyor. Hangi yatırımı yapacağını bilmiyor. Yatırımın geri dönüşünü nasıl ölçeceğini bilmiyor. Bu belirsizlik çoğu zaman ertelemeye sebebiyet veriyor. İkinci önemli konu da insan kaynağı. Özellikle veri analitiği, yapay zeka ve siber güvenlik gibi alanlarında yetkin çalışanlara erişmek KOBİ'ler için kolay değil. Bunun yanında da maliyet kaygısı, tabii ki mevcut sistemlerin teknolojiyle uyumluluğu ve değişime karşı direnç de dönüşümü yavaşlatıyor. Burada önemli olan dijital dönüşüm büyük ve tek seferlik bir proje gibi görmemek. Yani şirketin ihtiyaçlarını doğru tanımlaması, nerede zaman kaybediyor, nerede hata yapıyoruz, müşteriyi yeterince ne kadar tanıyoruz. İlk adım en pahalı teknolojiyi almak değil de en önemli sorunu çözmek olmalı. KOBİ'lere genellikle küçük ölçeklerde başlayıp bunları daha sonra büyütmelerini öneriyoruz. Örneğin tek bir iş sürecini dijitalleştirmek, tek bir veri setini düzenlemek, yapay zeka belli bir iş akışını denemek mümkün. Sonuç aldıkça, başarı geldikçe bunu daha da büyütülebilir. Bir diğer konu da tabii yalnız yürümemek. Yani bu işte kamu desteklerinden faydalanabilmek, teknoloji sağlayıcılarıyla, üniversitelerle işbirliği yapabilmek, sivil toplum kuruluşlarıyla bu süreçte belki de KOBİ'lere rehberlik etmeli. Bizim aslında Türk Unved olarak yürüttüğümüz dijital dönüşüm, yapay zeka ve siber güvenlik çalışmalarındaki temel amaç da bu. Bilgi ve kapasite açığını azaltmak. KOBİ'lerimiz için aslında dijital dönüşüm dev bütçelerle değil, dolu yol haritalarıyla, doğru iş ortaklarıyla ve öğrenmeye açık bir yönetim anlayışına ihtiyaç var. Önemli olan başlamak, küçük bir adımla başlayabiliriz. Daha sonra bunu büyütebiliriz diye düşünüyorum.
0: Bir de eğitimin de tabii ki burada çok önemli rolü var. İşin her şeyin en temeli yine eğitimden başlıyor. Özellikle bu 7545 sayılı siber güvenlik kanununda bir madde var. Orada denir ki bütün kurumlar, yani siber güvenlikle ilgili artık çalışmayan zaten yok. Özellikle ihracat yapan şirketler başta olmak üzere şu anki içinde bulunduğumuz dijital çağda siber güvenlik önlemlerini de almamız gerekiyor. Aslında zorunlu tutuyor yasa bunu. Biraz daha farkındalar ve belki kurumlar kendi iç yapılarında da bir dönüşüm sağlayabilirler. Şimdi İzmir Girişimcilik İnovasyon Merkezi'ne gelmek isterim. O da ülkemiz açısından önemli çalışmalar yürütüyor. Ancak öncesinde şunu sormak istiyorum size. Yapay zeka çağında tabii girişimcilik çok önemli. Ben hep girişimcilere çok hayranımdır. Çünkü girişimci olmak cesaret ister, çok da düşünme becerisi ister, mücadeleyle baş etme ruhuna sahip olmak ister, topluma daha çok katkı sağlama amacını isterler. Çünkü ne kadar çok vergi verirseniz, ne kadar çok istihdam sağlarsanız ülkenize o kadar katkı sunuyorsunuz. Girişimci olmak günümüzde hiç kolay bir şey değil. Kesinlikle. Gerçekten çok zor. Peki bu açıdan baktığınızda neler tavsiye edersiniz yatırımcılara, girişimcilere?
1: Ben de aslında bir melek yatırımcıyım. İş yaşantıma başladığımda ilk dönemde kurum içi başarısız girişimcilik denemelerim olduktan sonra bunu, girişimcilik dürtümü biraz melek yatırımcılıkla devam etmeyi uygun buldum. Bu açıdan da yani hem girişimci bir ailenin ikinci kuşak temsilcisiyim hem de teknoloji yatırımcısıyım, melek yatırımcıyım. Bu açıdan da cevap vermek isterim. Yapay zeka tabii ki girişimciliği son 20 yılda en hızlı değiştiren teknoloji oldu. Çünkü artık iyi bir fikir tek başına yeterli değil. O fikri ne kadar hızlı geliştirdiğiniz, müşteriden ne kadar hızlı geri bildirim aldınız ve ne kadar hızlı ölçekleyebildiğiniz de çok önemli bir hale geldi. Yapay zeka da bu noktada tam girişimcilere inanılmaz bir hız kazandırıyor. Eskiden ekipler aylarca süren işler için uğraşırken bugün küresel ölçekte çok daha hızlı ve kısa sürede iş yapabiliyorlar. Bu da aslında girişimciler için bir avantaj da olabilir. Yani küresel ölçekte rekabet etmesini de kolaylaştırıyor. Bir melek yatırımcı olarak şunu söyleyebilirim. Sadece teknolojiyle değil, ekibin öne çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Çünkü fikirler değişebiliyor, iş modelleri değişebiliyor ama öğrenme hızı yüksek, değişime açık ve doğru ekip kurabilen girişimciler her zaman daha büyük avantaj sağlıyor. Bir diğer konu da yapay zeka kullanıyor musunuz sorusu değil. Artık yapay zekayı her girişim kullanıyor ama yapay zeka müşterileriniz için gerçekten hangi problemi çözüyor sorusunu sorduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Çünkü teknoloji tek başına değer üretmiyor. Gerçekten bir ihtiyacı çözdüğümüzde değer üretimi gözlemleyebiliyoruz. Önümüzdeki

0: dönemde de ülkemiz için önemli bir fırsat var bence. Hani bahsettiğim gibi genç nüfus, güçlü mühendis altyapımız ve gelişen girişimcilik ekosistemi sayesinde yapay zeka alanında küresel başarı hikayecileri çıkaracak potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum. Girişimcilerimizin doğru mentorluk, doğru finansmanla uluslararası bu alanlarda buluştuğu durumda bence dünyanın bütün girişimcileri rekabet edebilecek potansiyele sahipler. Yapay zekayı kullanarak insanların ve şirketlerin gerçek problemlerini çözen girişimcilerin uzun vadeli olarak kalıcı olabileceğini düşünüyorum ben.
1: Peki Alp Bey, girişimciler tabii eskiden üniversiteden mezun olanlar iş hayatına atılmadan önce kendi şirketimi kurayım diye düşünürlerdi. Şimdi içinde bulunduğumuz çağda, yapay zeka çağında bu kadar her şeyin dönüştüğü bir dönemde artık girişimciliğin liseli çocuklar tarafından tabii ki hani yasal prosedürlerini bir şekilde formüle ediyorlar. Daha da düştüğünü, hatta 13 yaşında 12 yaşında çocukların teknoloji şirketleri kurduğunu görebiliyoruz. Çok değişik dünya çapında bununla ilgili başarı örnekleri var. Peki şimdi bizi dinleyen bir liseli genci düşündüğümüzde ya da üniversite öğrencisini düşündüğümüzde benim bir fikrim var ve az önce temelde ifade ettiğiniz hani o hangi sorunu çözeceğim? O sorusunu düşündüğümüzde ben nereden başlamalıyım dediğinizde onlara nasıl bir mentor gibi cevap vermek istersiniz?
0: Tabii aslında bu yapay zekanın özellikle milli eğitim müfredatında da ve girişimciliğin de yapay zeka ile beraber kurgulandığı bir dönemden geçiyoruz ve bu girişimci kültürünü erken yaşta almak gençlerimiz için çok avantaj olacaktır bence. Özellikle Milli Eğitim'in yürüttüğü birçok girişimcilik programı var. Bunlara erken yaşta katılmaları ve o girişimcilik ruhunu almaları, işte bir müşteriye fatura nasıl kesilir, irsaliye nasıl kesilir, bunlar bile oldukça değerli. Fakat tabii bunun yanında da önümüzü değiştirecek teknolojiler de var 5-10 yılı. Yani yapay zeka bunların tabii ki merkezinde olacak ama sadece bir teknolojiyi şekillendirmeyecek. Yani birbirini besleyen teknolojilerin oluşturduğu bir yeni bir ekosistem oluşacak yapay zeka etrafında. Bunun hani iş süreçlerini otomatikleştirmesi, karar destek sistemlerinden ürün geliştirmeye, müşteri deneyimine kadar birçok şirketlerin yeniden bir tanımlayacağı bir süreçten geçiyoruz. İkinci alanda bence gençlerimizin yönelmesi gereken robotik ve otonom sistemler. Özellikle üretim, lojistik ve sağlık gibi alanlarda yapay zeka ile beraber oldukça yaygın kullanılacağını düşünüyorum. Bununla beraber veri teknolojide ve siber güvenlik bugün çokça vurguladık zaten. Ne kadar gelişirse gelişsin yapay zeka o veriyi daha güçlü ve güvenli bir şekilde altyapısını oluşturmadan sürdürülebilir bir dönüşüm de çok mümkün olmayacak. Uzun vadeli olarak da uzay teknolojilerinin de bence aktif olacağını da düşünüyorum. Ama tüm bunların yanında hani öğrenebilme yeteneği bence oldukça değerli olacak yani. Çünkü her teknoloji zamanla değişecek. Bugün konuştuğumuz araçların bir kısmını 5 yıl sonra konuşmayacağız. Öğrenme kültürünü edinen, erken yaşta edinen gençlerimiz ve bununla beraber kurumlar bu değişime çok hızlı adapte olacaklar. Bu yüzden en başarılı girişimciler, en fazla teknolojiye sahip olanlar olmayacak bence. Yeni teknolojilere hızlı adapte edebilen, buna dayanıklılık da deniyor, çeviklik de deniyor bu dönemde. Bunların değişime doğru devam edecek ve önemli bir şekilde bir teknolojinin parçası olacaklarını düşünüyorum.
1: Peki İzmir Girişimcilik ve İnovasyon Ekosisteminde neler yapıyorsunuz? Bir kısaca o bilgileri de alabilir miyiz sizden? İSKÜ önemli çalışmalar yürütüyor.
0: Biraz İSKÜ'yü da tanıtmak isterim. Hani bu ekosistemi bir ara çok Türkiye için de örnek bir paydaşlık yapısı var. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İlaçatçı Birlikleri, EGİAD ve ESİAD'ın ortak olduğu ve vizyonunda da İzmir'i küresel ölçekte bir girişimcilik merkezi yapma vizyonu var. Biz sadece girişimcileri bir araya getiren ve onların çalıştığı bir merkez olarak görmüyoruz burayı. Fikirlerin projeye ve projelerin işbirliklerine, oradan da global ekonomik değere dönüştüğü bir buluşma noktası olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde yani İzmir güçlü sanayisi var, limanı var, ticareti var ama bunun yanında teknoloji geliştiren ve girişim üreten ve uluslararası işbirlikleri kuran bir inovasyon şehri olmayı hayal ediyoruz. İklim nötr şehir vizyonumuz var, girişimcilik programlarımız var, global girişimcilik programlarımız var. Girişimcilerimiz bizim hızlanma programımıza katılıp global ölçekteki fuarlara katılma hakkı elde ediyorlar. Dijital dönüşüm alanında da yeni işbirliklerine devam etmeyi de düşünüyoruz. Yani İzmir aslında hedefi de güçlü bir ekosistem oluşturmak ve iyi fikirlerin yalnızca konuşulduğu değil hayata geçirildiği, dünyaya birlikte açılabildiği bir ekosistem oluşmak İSKİO'nun vizyonu. Geleceğin şehirleri bence şehirlerle rekabet edeceğini düşünürsek ileride geleceğin şehirleri birlikte üretebilen şehirler olacak. Bunun için de İSKİO oldukça iyi bir merkez olarak konumlanıyor.
1: Alp Bey çok teşekkür ediyorum bu güzel katkılarınız için. Çok keyifli, çok güzel bilgilendirici bir yayın oldu. Sevgili dinleyiciler, bu hafta Türkiye İş Konfederasyonu TÜRKONFED Başkan Yardımcısı, İzmir Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi İcra Kurulu Başkanı Sayın Alp Avni Yelken Biçer konuğumuzdu. Geleceğin kapılarını yeniden açmak üzere gelecek hafta görüşmek umuduyla hoşça kalın.

0: Bir soru, bir cevap.
1: Medula sistemi ne zamandır kullanılıyor ve hangi alanlarda hizmet veriyor? Medula sistemi vatandaşlara ne tür faydalar sağlamaktadır? Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Medula ve Bilişim Uygulama Daire Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Uzmanı Hakan Atar cevaplıyor.
2: Medula sistemi, medula hastane, medula eczane, medula optik, medula şahıs ve medula medikal market olmak üzere 5 bölüm üzerinden işlem yapılıyor. Sistem ayaktan ve yatarak tedavi hizmeti sunan sağlık hizmeti sunucuları ile sosyal güvenlik kurumu arasında bilgi alışverişi sağlıyor. 2007 yılında medula hastane sisteminin devreye alınmasıyla birlikte medula sisteminin yaşam döngüsü başladı. Bu bölümleri sırasıyla 2008 yılında medula optik, 2010 yılında medula eczane ve medula şahıs, 2016 yılında ise medula medikal market bölümleri hayata geçirildi. İhtiyaçları doğrultusunda sistem sürekli güncelleniyor. Medula, vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanma süreçlerini hızlandıran ve kolaylaştıran bir sistemdir. Hastaneye başvurudan başlayarak muayene, tetkik, tedavi ve faturalandırma süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlar. Böylece işlemler daha hızlı tamamlanır, bilgi paylaşımı güvenli şekilde gerçekleştirilir ve sağlık hizmetleri daha etkin sunulur. Medula sistemi sayesinde genel sağlık sigortalıları 19 yıldır ihtiyaç duyduğu her türlü sağlık hizmetlerine ilaç, muayene, tıbbi cihaz, yol ve gündelik hizmetleri 7 gün 24 saat Türkiye'nin her yerinden kesintisiz ve kolayca erişebiliyor. SGK kapsamında sağlık hizmeti alan vatandaşlar almış olduğu her türlü sağlık hizmeti medula sistemine kayıt ediliyor. Sistem bu sayede vatandaşa elektronik sağlık karnesi hizmeti sunabiliyor. Böylece vatandaşın geçirdiği hastalıklar, kullandığı ya da kullanmakta olduğu ilaçlar ve tıbbi cihazlara ait bilgiler düzenli olarak kayıt edilebiliyor. Ayrıca talep halinde bu bilgiler SGK kapsamında sağlık hizmeti alan vatandaşa da sunulmaktadır.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe yükseldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Yüksek Askeri Şura kararları sonrası açıklama yaptı. Köklü devlet geleneğimizin ve kahraman ordumuzun gücüne olan inancımız tamdır dedi. Duran, Askeri Şura'da alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasağı için sona yaklaşıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. AK Parti de yarın mecliste milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapacak. Toplantının ardından kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz dedi. Delege sistemini terk ediyoruz, herkes genel başkanı, il ve ilçe başkanını doğrudan seçecek açıklamasını yaptı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakan Vekili İmad Trabelsi ile görüştü. Görüşmede Türkiye-Libya ilişkileri ele alındı. Karadeniz'de Türk sahipli iki sivil gemi insansız hava araçlarının hedefi oldu. Dışişleri Bakanlığı saldırılarda yaralanan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz denilen açıklamada Karadeniz'de seyir sefer güvenliği için tüm aktörlere acil önlem çağrısı yapıldı. MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil Elhayye ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritasına değinildi. Hamas heyeti, Türkiye'nin gösterdiği çabalar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Erzurum'da ekonomi istişare toplantısına katıldı. Toplantıda Merkez Bankası'nın mevcut para politikaları, enflasyonla mücadele adımları ve ülke ekonomisi masaya yatırıldı. İşkur'la Vakıfbank arasında işbirliği protokolü imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, protokolle kadınların ve gençlerin girişimcilik ekosistemine ve iş gücü piyasasına daha güçlü katılmalarının hedeflendiğini söyledi. Hem ailelerin refahına hem de ülke ekonomisine katkı sunulacağının altını çizdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tahir Sarıkaya adliyeye sevk edildi. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz, yüksek tutarlı para giriş ve transferleri olduğu belirlenmişti. Aynı soruşturmada halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük, 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. İran müzakere yok dedi, Washington ise müzakerelerin olduğunu bildirdi. Arabulucu Katar'dan da taraflarla görüşmelerimiz devam ediyor açıklaması geldi. Ukrayna ve Rusya karşılıklı İHA saldırılarını sürdürüyor. Kiev Rusya'ya yönelik saldırılarında lojistik merkezleri hedef alıyor. Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova çevresine yönelik İHA saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Rusya da Ukrayna'daki liman ve yerleşim noktalarına yönelik saldırılar düzenliyor. Ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentine düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Sumi kentine yönelik saldırıda da konutlarla altyapı hedefteydi. İkisi çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İsrail ve Lübnan arasındaki görüşmelerin 7. turu başladı. ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşiyor. Haberleri dinlediniz. Her marka araca bak.

0: etmeleri gerekiyor. TAK Otoyolu'nun 6-7. kilometreleri arasındaki Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
2: Reklamlar.

0: Doktorum yanımda.
1: Sevgili dinleyicilerimiz merhabalar. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Yeni bir programla sizlerle beraberiz. Her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir konuğumuz var. Genellikle biliyorsunuz hekimleri ağırlıyoruz ama bugün de bir diş hekimini ağırlayacağız. Kendisi diş hekimi Ali Taner. Ali hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Çok iyiyim. Sizler de iyisiniz.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, bugün implantlardan bahsedeceğiz. Son yıllarda özellikle biliyorsunuz çok da popüler oldu. Kullanımı bize çok da rahatlık sağlamaya başladı ve eskiye göre yapımı da çok daha rahat olmaya başladı. Bundan dolayı da popüler bir konu olan dişteki implantla ilgili duymak istediklerinizi bugün sizlerle konuşacağız. Ali hocam şöyle başlayalım hemen zaman kaybetmeden. İmplant diyoruz ama implant nedir? Önce bir onu anlatır mısınız?
2: Evet, implant kaybedilen dişlerin yerine koyabildiğimiz, bizim diş köklerimizi taklit eden, aynı zamanda bu kaybettiğimiz dişleri geri yerine getirirken diğer dişlerimize zarar vermeyen, ayrıca uygulandığı bölgedeki kemik kaybını da engelleyen titanyum materyallerdir.
1: Hı hı, titanyum dediniz. Titanyum harici materyallerden de yapılıyor mu?
2: Zirkonyum tipi implant materyalleri de var. Fakat şu an çoğunlukla titanyum üzerinde devam ediyor.
1: Hı hı. Peki hocam, o zaman şöyle devam edelim. Bu implant kimlere uygulanabilir? Kimlere uygulanması uygundur sizin açınızdan?
2: İmplant 18 yaşını doldurmuş, büyüme gelişmesini tamamlamış bütün bireylere uygulanabilir. Ayrıca burada önemli olan noktalar şunlardır. Bir kere hastamızın ağız hijyenine gerektiği kadar dikkat etmesi gerekir. Yoksa yapılan iş sonucunda hastamızda biz de verim alamayız. Diğer konu da tabii ki ayrı bir sistemik hastalığı olan hastalarda bu hastalığı implant yapımına müsaade etmeyebilir. O da tabii ayrı bir şekilde incelenip takip

0: tipli hastaysa doktoruyla görüşülüp ona göre implantları uyguluyoruz veya uygulamıyoruz.
1: Peki hocam, bu teknik olarak zor mu? Eskiden çok daha az yapılıyordu bu implant.
0: Evet.
1: Neden daha az yapılıyordu? Teknik olarak mı daha zordu? Başka problemler mi vardı? Veya takmak isteyip de takamadığınız hastalar oluyor mu?
0: Şimdi şöyle, tabii bu maddi külfeti olan bir işlem. Bu da hastalar açısından bir tercih sebebi olabiliyor. Fakat eskiye göre şu anda neredeyse hemen hemen her yerde uygulanabilen bir sistem. Kullanılan araç ve gereçler çok kolaylaştı, birbirine çok yakınlaştı. Ortak zeminler üzerinde yapılabiliyor. Çok çeşitli tabii ki materyaller var, firmalar var. Tabii firmaların da çok büyük önemi var. Onlar da artık eskisi gibi değil, hekime daha yardımcı olur hale gelmiş durumdalar. Uygulaması basit bir işlem. Neredeyse yeri geliyor bir diş çekiminden daha basit bir şekilde halledilebiliyor.
1: Evet. Soracaktım aslında, yaş sınırı var mıdır diye. Alt yaşı söylediniz 18, evet. Yaş, ama üst sınır var mı peki?
0: Üst sınırımız yok. Çok yukarı yaşlarda hastalarımızda oluyor. Burada önemli olan kemiğin kalitesi ve kemiğin hacmi. İlk aradığımız bu. Tabii her zaman buna rastlayamasak da ilave sistemler var. Membranlar olsun, kemik grafitleri olsun. Bunlarla da destekleyerek yine implant uygulaması yapılabiliyor.
1: 18 yaş sınırı peki kemik gelişimiyle alakalı mı?
0: Evet efendim, kemik gelişimiyle alakalı. Büyüme ve gelişmenin artık sonlandığını gösteriyor. Ona göre biz de rahatça implantları yerleştirebiliyoruz.
1: Anladım. Peki hocam, bu işlem nasıl yapılıyor?
0: Bu işlem lokal anestezi altında yapılıyor. Bazı hastalarımızda, biliyorsunuz bizim diş hekimliğindeki işlemlerde bazı hastalarımız çok korku yaşayabiliyor. Onlar arzu ederlerse sedasyon altında da bu işlemleri yapabiliyoruz. Çok basit uygulama şekilleri var. Öncelikle dediğim gibi uygun kemiği bulduğunuz zaman kullandığımız cihazlarla implantı yerleştireceğimiz yuvayı açıyoruz. Bu yuvada tabii implantın boyuna ve çapına göre ayarlanıyor. İmplantı yerleştiriyoruz. Arkasından çeneye göre değişen bekleme süreleri de mevcut. Buna göre bekleme sürecine, kaynama sürecine geçiyoruz.
1: Evet, bir de tabii en çok korkulan şey ağrı aslında.
0: Evet.
1: Lokal anestezide ağrı hissediyor mu hastalar?
0: Kesinlikle ağrı hissetmez hastamız. Çok rahat bir şekilde bu süreci atlatır. Sonrasında ise tabii lokal anestezinin etkisi geçtikten sonra bizim verdiğimiz ilaçlarla destekleyebilir. Ayrıca buz tavsiye ediyoruz. Buz ve ağrı kesicilerle neredeyse 1-2 günde hiç ağrı kalmayacak şekilde hayatına devam edebilir.
1: Peki hocam, burada tedavi süresi nasıl? Benim bildiğim kadarıyla, hani ben de kaç tane implant yaptırdım.
0: Evet.
1: Hani bir anda tüm implant takılmıyor. Önden bir onun metal materyali var, onu takıyorsunuz, ölçüleri aldıktan sonra belli, evet, süre bekliyoruz. Bu süreci nasıl, evet, anlatırsınız? Evet.
0: Şöyle, üst ve alt çeneye göre bekleme sürelerimiz değişiyor. Genelde implantı koyduktan sonra üst çenedeysek 3-3,5 ay, alt çenedeysek 2-2,5 ay bekliyoruz. Fakat bu bekleme süreçleri de implant yapım aşamasında kullandığımız, biraz önce söylediğim kemik grafitleri gibi ilave malzemeler varsa bu söylediğim sürelerde uzayabiliyor. Bekleme sürelerimizi uzatabiliyoruz. Sonrasında ise dediğiniz gibi protez aşamasına geçiyoruz. Ayrı parçaları kullanarak, laboratuvar parçalarını kullanarak, ağız içindeki parçaları kullanarak ölçü aşamaları ve o şekilde de protezi tamamlıyoruz.
1: Evet hocam, peki o zaman şunu sorayım ben de size, hani geçici kalıcı implantlardan da bahsettik, kronik hastalıklar ve sigara bu işlemi etkiler mi, etkilerse nasıl, evet, etkiliyor, evet. Genel olarak biliyoruz yara iyileşmesini de etkiliyor, evet, bazı kronik hastalıklar,
0: evet, evet.
1: Onlar da bir farklılık, evet, yaratıyor mu implant?
0: Evet, şimdi siz de çok iyi biliyorsunuz sayın hocam, bu şeker hastalığı öncelikle yara iyileşmesi çok geciktiği için bizim en sıkı takip etmemiz gereken konu bu. Tabii ki şeker hastalarına da implant yapabiliyoruz ama öncelikle aradığımız kontrol altında olup olmadığı. Kontrolsüz şekilde devam eden bu şeker hastalığı tamamen enfeksiyona açık hale geliyor. Enfeksiyon dediğimiz zaman da implantla kemiğin bir kaynaşması söz konusu olmuyor. Sonuç hüsrana dönebilir. Sigara konusunda da sigara yine kanlanmayı azalttığı için, beslenmesini, oksijenlenmesini azalttığı için o da kemik kalitesini düşürüyor. Yine implantın tutunmasında bir zayıflık yaratıyor. Biz hastalara tabii mümkünse sigarayı bırakmasını istiyoruz ama çok yıllardır, uzun süredir kullanan
1: kronik içiciler,
0: kronik içiciler var. Onların tabii bırak

0: bırakmasın, en azından azaltalım diyoruz. Tabii bazen o da mümkün olmuyor. Bunun dışında hijyen çok önemli. O şekilde başarıyı artırmaya çalışıyoruz.
1: Evet, bir de şu var tabii ki, bizim hani cerrahide en çok korktuğumuz unsurlardan biri kanamadır. Sizde evet. Çok kanama oluyor mu bu implantlar esnasında? Ciddi kanama olasılıklar oluyor mu?
0: Bizde neredeyse hiç kanama olmaz hocam. Biz çünkü çalışacağımız bölgeyi daha sonra işte sütüre ederek kapatıyoruz. Oraları dikiyoruz. Neredeyse yok denecek kadar az kanamamız olur. O açıdan bir problem yaşamayız.
1: Peki bu implantların ömrü ne kadar? Değiştiriyor musunuz ara ara bunları? Ömür boyu kalabiliyor
0: Sayın hocam,
1: bunlar?
0: Implantlar tabii ki bir problem yaşamadığınız sürece bunları değiştirmiyoruz. Önemli olan burada kontrol. Kontroller önemli. İmplantın da en büyük düşmanı hijyenik olmayan bir ağız. Buna tabii bir ömür biçmek doğru değil. Çünkü siz nasıl bir ömür biçerseniz biçin, burada hasta faktörü de çok önemli. Hastanın randevularına, kontrollerine düzenli gelmesi, evde kendi ağız bakımını çok iyi yapması, sadece implantın ömrünü uzatan kısım budur.
1: Hı hı.
0: Yoksa implantları da kendi dişlerimiz gibi düşünelim.
1: Evet.
0: Onları da tabii ki kaybedebiliriz.
1: Peki hijyen diyoruz ama onu biraz açsak. Sadece evet. Diş fırçalamaktan mı bahsediyoruz orada? Evet. Başka bir unsur da var evet. mı?
0: Şimdi diş fırçalamanın yanı sıra ara yüz fırçalarımız var. Normal diş fırçalarının uzanamadığı, özellikle çok derin olan diş aralarında, buralarda kullandığımız ara yüz fırçalarımız var. Onun dışında tabii ki protez yaptığımız zaman protezin köprü altlarına girebilecek şekilde tasarlanmış diş iplerimiz var. Bunun dışında da implant için en fazla tavsiye ettiğimiz ağız duşu dediğimiz bir cihaz var. Bu da ortamdaki temizliği çok iyi sağladığı için bunların dışında yapabileceğimiz başka bir temizlik de zaten evde evet. mümkün değil.
1: Peki hocam, protezi taktık, implant yani. Her şey yolunda gibi gözüküyor ama bazen tabii bütün cerrahi müdahalelerde başarısızlık olabiliyor. Bu protezin ya da implantın diyeyim daha doğrusu başarısız olduğunu nasıl anlayabiliriz?
0: Şimdi burada başarısızlık tabii ki hastanın şikayetine göre bir radyolojik bir inceleme yapabiliriz. Burada da belli olabilir. Bu görüntülerde de belli olabilir. Ayrıca hastanın şiddetli ağrıları olur. Ayrıca diş etinde şişlik görebiliriz. Bunlar hep implantın başarısız olduğunu gösteren bulgular. Zaten muayene yaptığınızda da bir hareketlilik, bir mobilite görüyorsanız bu da yine bir başarısız implant göstergesi.
1: Peki bakım nasıl olmalı o zaman? Hijyenden bahsettik ama hijyen harici özel bir bakıma ihtiyaç var mı?
0: Özel bir bakım dediğim gibi belli sürelerde diş hekiminizi ziyaret etmek, belki sizin göremediğiniz ya da ulaşamadığınız bölgeleri hekiminizin kontrol etmesi, klinik ortamında yapılacak ekstra temizlikler de daha sağlıklı olur.
1: Bir de şunu söyleyeyim hocam, hepimizin diş rengi aynı değil sonuçta.
0: Evet.
1: O rengi nasıl tutturuyorsunuz? Estetik olarak implantın evet. doğal durmasını nasıl sağlıyorsunuz? Evet. Doğal durur mu aynen normal dişlerimiz evet. gibi?
0: Şimdi implant kısmı tabii ki çene kemiğimizin içinde, aslında dışarıdan gördüğümüz bir parça materyal değil. Fakat burada bunun önemi şuradan geliyor. Siz onu ilk uygulama yaparken onu konumlandırdığınız yer, ona vereceğiniz açı, daha sonra üzerine takılacak olan protezi direkt etkiliyor. Siz eğer daha sonraki protezi de yapacağınızı düşünerek ona göre güzel bir konumlandırma, iyi bir yer, iyi bir açı sağlarsanız üzerindeki protez de o derece doğal durur, estetik durur.
1: Rengini nasıl ayarlıyorsunuz?
0: Rengi de şöyle, tabii bizim protez aşamasında kullandığımız renk skalalarımız var. Orada hem biz hem hastamız beraber fikirlerimizi söyleyerek aramızda karar veriyoruz. Laboratuvarımızda bu istediğimiz rengi yapıp bize işimizi gönderiyor.
1: Peki implantı taktınız, üzerine protezi taktınız, 5 yıl sonra sıkıntı oldu. Aynı noktaya tekrar implant takılabilir mi?
0: Sayın hocam, aynı noktaya implant tabii takılabilir ama bunu en fazla 1 veya 2 kez denenmesi daha doğru olur. Çünkü oradaki başarısız implant sonuçta bir kemik kaybını da beraber getirecektir. Yeniden aynı yere uygulamak için yine kemik hacmimiz var mı, kemik kalitemiz nasıl, buna bakılabilir. Bazen bunu sağlamak için kayıptan sonra 3 ay 5 ay beklememiz gerekebiliyor. Bazen de aynı seansta eski implantı aldığımız anda bile yenisini koyabiliyoruz.
1: Peki Bir de şunu sorayım o zaman, aslında bunu ben de merak ediyorum. Ağzında hiç diş yoksa bir insanın,
0: evet,
1: veya var ama eksik, maksimum kaç tane implant takılır? Bütün dişlerimizin, evet, yerine implant takılabilir mi mesela? Evet.
0: Hocam, her dişimizin yerine bir implant uygulaması yapmıyoruz. Fakat 20 yaş dişlerimizi saymazsak ağzımızda 28 adet dişimiz bulunuyor. Her çeneye 6 veya 8 adet implant yerleştirerek o söylediğimiz 28 adet dişe kavuşabiliriz.
1: Anladım. Yani siz o zaman onu ayarlıyorsunuz yerine,
0: evet,
1: ve
0: çenene. Yerine, kemik çapına göre, boyuna göre, ona göre ayarlıyoruz. 6 veya 8 implant çene başına yeterli oluyor.
1: Diş sıkan bireylerde,
0: evet,
1: implantla ilgili sorun olur mu? İmplant kayar mı? Başka, evet, bir problem olur mu hocam?
0: Şimdi implant kaymaz. İmplantın esneme özelliği bile yoktur. Kemiğe kaynamış durumdadır. Fakat tabii ki diş sıkma dediğimiz durum aynı kendi dişlerimize olduğu gibi implanta da ekstra bir kuvvet getiriyor. İstenmeyen bir kuvvet getiriyor. Nasıl ki kendi dişlerimizi bundan koruyorsak tabii implantı da korumak lazım. Bunun için de şu anda güncel olarak bu gece koruyucusu dediğimiz, ağızdan ölçü alarak yaptığımız plaklarımız var. Hastanın yatarken kullandığı. Hatta bu plakları hastalar bazen 24 saat bile kullanabiliyorlar. Çünkü gün boyu bile diş sıkan hastalarımız var. Diğeri de bu plağı kullanmak istemeyen, daha konforlu olsun diyen hastalarımız için de botoks uygulaması yapıyoruz.
1: Bu sıkmayla ilgili diyorsunuz.
0: Evet efendim, temporal ve, hı-hı, maseter kaslarımıza botoks uygulaması yapıyoruz. O da hasta için plağa göre daha konforlu bir hale geliyor.
1: Evet, aslında o botoks uygulaması hocam, ben de hani duyuyorum son yıllarda plastik cerrahlar da yapıyor, özellikle bu yanağını sıkan çocuklarda çok uyguluyorlar.
0: Evet, evet.
1: Ne kadar katkılı o botoks? Veya sizin bu tarz hastalarda hastaların ne kadarına gerekli oluyor?
0: Burada hastaya sunuyoruz. Plaklar, gece plakları mekanik olarak %100 çok faydalı. Fakat hastalardan yine duyduğumuz geri dönüşlere göre botokslarda bazen hastanın istediği kadar çiğneme yapamadığını, çiğnemeye çalıştığını ama neredeyse bir kısmını besinlerin yuttuğunu söylediğini biliyoruz. Bunun da dozunu ayarlayarak bu sıkıntı da zamanla hastanın durumuna göre ayarlanabiliyor.
1: Şu an aklıma geldi hocam, onu da sorayım.
0: Evet.
1: Hani implant ne tür malzemeden dedik, genellikle titanyum dediniz ama zirkon da var. Diyelim ki bana bir implant taktınız, titanyumdu. İkinciyi de takacaksınız. Titanyum olmak zorunda mı? Aynı malzeme mi olmak zorunda?
0: Hayır, zorunda değil tabii ki. Birbirinden bağımsızdır. Fakat şu anda dediğim gibi %95 oranında diyeyim, titanyum implantlar tercih edilmekte.
1: Neden peki? Sağlamlıktan dolayı mı?
0: Bu ortopedide de çok kullanılıyor, evet, hocam, biliyorsunuz. Kemikle kaynaşabilen bir materyal. Daha sağlam, esneme özelliği olmayan. Tabii bunları firmalar da kendileri bu yüzeylerine, bu vidaların yüzeylerine de değişik işlemler uygulayarak kaynamayı artırıyorlar, yüzeylerini değiştiriyorlar.
1: Üstüne takılan proteze peki titanyum veya zirkon olmasının bir artısı eksi var mı?
0: Zirkonyum veya metal destekli porselenler diyelim, o kısım biraz işin estetik kısmı hocam. Çünkü zirkonyum kaplamalar tabii o bir önceki nesil metal destekli porselenlere göre daha estetik. O yüzden o aşamayı da aslında hastayla beraber biraz karar veriyoruz.
1: Hı hı. Peki bir de şunu sorayım. Bu tam protezlerde implant desteği nasıl oluyor? Özellikle damak takan, evet, hastalarınız var. Hani, evet, hiç dişim yok.
0: Evet. Tam protezlerde özellikle alt çenede çene kemiği çok daha ince ve seviyesi azalmış bulunuyor. Ayrıca alt çenemiz hareketli çenemizdir. Üstüne üstlük bir de orada dil var. Bütün bunlardan kaynaklı olarak özellikle alt protezlerde hastalar çok sıkıntı yaşıyor. Oynadığını, protezin neredeyse ağzından fırlayacağını söylüyor. Bu durumda da biz 2 veya 4 adet implant yaparak hastanın kullandığı bu protezi daha stabil, daha kullanışlı hale getiriyoruz. O da hastaya yüksek oranda bir konfor sağlıyor.
1: Evet hocam, şimdi sona doğru yaklaşıyoruz. Hemen aklıma gelen sorulardan birini daha sorayım. Eskiden böyle köprü yapardınız. Herhalde eskiden daha çok kullanılıyordu.
0: Evet,
1: şimdi o kadar,
0: evet,
1: değil. Böyle bir ayağı diş, diğer ayağı implant olan köprüler. Bunlarla ilgili, evet, ne yapıyorsunuz?
0: Burada da bunu pek biz yapmak istemiyoruz. Tabii hastalar biraz bunu tercih etmek isteyebiliyorlar. İşte iki implant koymayalım, tek implant koyalım, bu şekilde halledebilir miyiz gibi. Fakat buradaki sıkıntı şudur, bizim kendi dişlerimiz esneyebilir. üzerine kuvvet geldiğinde

0: esneme sağlayabilir. Fakat implantlar kemikle kaynamış olduğu için maalesef esnemesi yoktur. Dolayısıyla bu köprünün üzerine gelen kuvvetler de farklı şekilde dağılacağı için bir süre sonra bakıyorsunuz ya implantı ya da kendi dişinizi kaybedebiliyorsunuz. O yüzden bu şekilde pek çalışmak istemiyoruz
1: Evet,
0: açıkçası.
1: biraz daha süremiz var. Onun için birkaç soru daha sorayım.
0: Tabii efendim.
1: İmplant takıldı. Çok sıkıyor ve ağrı yapıyor. Bunu gevşetme gibi bir şey var mı? Yoksa zamanla yandaki dişleri kenara doğru atar mı? Veya atarsa dişlerde şekil bozukluğu olur mu? Yani
0: Evet.
1: taktınız, normalden büyük bir implant mıydı acaba? Dişimi çok ağrıtıyor mesela çenede. Çok
0: Evet.
1: gerginlik yapıyor. Bu normalden büyük bir implant takılmış olabilir mi? Yoksa normalde böyle bir şey hissederiz, o zamanla geçer mi? Onu sormak istiyorum.
0: Şimdi tabii bu
1: Hani ölçü alıyorsunuz sonuçta bunlardan tabii.
0: kemiğin içine koyduğumuz implant
1: Ya da üzerine koyduğunuz protezden
0: evet
1: bahsediyorum
0: onlar
1: aslında.
0: çünkü ayrı
1: Aha, evet.
0: çünkü kemik kısmına koyduğumuz implant değil de dediğiniz gibi
1: Protezden bahsediyorum üzerine
0: sonradan
1: konmuş.
0: yaptığımız protezlerde şöyle bir şey oluyor Sayın Hocam. Uzun süre dişsiz kalmış hastalarımız siz oraya hastanın kendi orijinal eskiden çektirdiği dişin aynı orijinal boyutlarında bir diş yapsanız bile o uzun süre dişsizliğin verdiği bir algıyla hasta burada kocaman bir diş var, yanağımı itiyor, dilime batıyor gibi bu tip şikayetler geliyor. Ama bir süre sonra o alışma döneminden sonra hasta artık onu algılamıyor.
1: Böyle hastalarda yeni bir cerrahi müdahale gerekir mi hiç? Genelde kendi düzeliyor mu?
0: Bu cerrahi müdahale dışında eğer hasta bunu atlatamazsa, onu çok rahatsız etmeye devam ederse biz onu laboratuvar aşamasında porselenin üzerinde yeniden bir oynama yaparak rahatlatabiliyoruz.
1: Peki hocam, son sorumu da sorayım. Sona
0: Buyurun.
1: geldik çünkü.
0: Evet.
1: Hani biz pek çok branşta İşte rahim ağzı kontrol diyoruz, prostat kontrol diyoruz, rutin. Rutin diş kontrol diye bir şey var mıdır?
0: Evet.
1: Hani mesaj vermek için diyorum.
0: Evet.
1: Son olarak da bunun haricinde implantla ilgili vereceğiniz mesaj nedir dinleyicilerimize?
0: Evet, şimdi diş kontrollerimizi 6 ayda bir yaptırırsak en azından daha büyük, daha kapsamlı tedavilere ihtiyaç duymadan ağız sağlığımızı korumaya devam edebiliriz. Kontrollerle ilgili bunu söylemek istiyorum. Çünkü
1: Kaç yaşında başlamalı bu kontrol? Bebeklik
0: bu
1: çağında mı?
0: kontrol ağzımızda dişleri gördüğümüz andan itibaren başlayabilir. Biliyorsunuz çocuk diş hekimlerimiz de var. O andan itibaren başlayabilir. Koruyucu hekimlik şeklinde ömür boyu sürebilir. İmplantlarla ilgili de söyleyeceğim en önemli konu hijyendir. Hijyen ne kadar iyi olursa implantlarda o kadar uzun süre ağzımızda kalıp bize hizmet eder.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler verdiniz. Tabii bu programlar sadece dinleyiciler için değil, bizler için de faydalı oluyor. Çünkü insanların, biz hekim de olsak, her şeyi bilmesi mümkün değil.
0: Mutlaka.
1: Kendi branşımızda bile içimizde, siz de biliyorsunuz, branşlaşmalar var. Onun için her bilgi bizim için çok değerli. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün çok değerli diş hekimi Ali Taner'le birlikteydik. İmplantlar ve üzerine koyduğumuz protezlerle ilgili bize çok değerli bilgiler verdiler. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldığı için de çok teşekkür ediyoruz. Yine her zaman söylediğim gibi merak ettiğiniz konuları bize yazın. Benim Instagram sayfama yazabilirsiniz. Prof.dr. Serkan Altinova. Biz genellikle daha güncel olan konuları tartışalım istiyoruz. Sizlere de daha çok katkısı olması için. Ondan dolayı merak ettiğiniz konuları bize yazarsanız sizlere belki bunlarla ilgili daha çok yardımcı olup daha çok değerli bilgiler de verebiliriz. Yine bir programın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hazırlayan ve sunan ben Profesör Doktor Serkan Altınova, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Sema Çallı ve teknik yapımda Mehmet Acar. Hepinize sağlık dolu günler dileriz. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a.

0: özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Japa Expertise. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hakıcı, teknik yapımda Zafer Altay, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan biraz Çin'in ticaretini konuşacağız ve Avrupalıların yoğun eleştirilerine karşı Çin ne diyor? Biraz ona bakacağız. Profesör Doktor Coşkun Küçük Özmen'le, ardından gazeteci Barış Sağlam'la enerji üst başlıklı gündem maddelerini konuşacağız, ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Ergin. Şu dakikalarda Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.661 puan seviyesinde, dünkü kapanışın %1,87 üzerinde. Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, avro 54 lira 82 kuruştan işlem görüyor serbest piyasada ve gösterge tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %41,65 düzeyinde. Altın fiyatları ise şöyle: uluslararası piyasalarda altın onsu 4090 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 40.730 lira, çeyrek altın 10.213 lira, gram altın ise 6.247 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Az önce de söyledim, Avrupa'nın yoğun eleştirilerine karşı Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bir belge açıklandı. Aşırı kapasite sorunu karşısında Çin'in duruşu belgenin adı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Coşkun Küçük Özmen'le konuşacağız. Coşkun Hocam merhaba.
2: Merhaba Zafer Bey.
0: Evet, bu Avrupa'nın şikayetçi olduğu bu aşırı kapasite sorunu ne? Çin buna ne yanıt veriyor?
2: Çin'in çok güzel bir dokümanı yayınlandı. Neyse, çok güzel bir doküman diyorum. Yani herkese başından sonuna kadar zarif bir şekilde ekonomiyi bir kez daha tekrar etmesi gerektiğini ifade eden bir rapor olarak nitelendirebiliriz bunu. Şimdi bu aşırı kapasite şeyine baktığımız zaman Avrupa Birliği ve Amerika şöyle diyor. Diyor ki Çin elektrikli otomobil, güneş paneli, batarya, çelik, alüminyum, kimyasallar gibi sektörlerde iç talebinin çok üzerinde üretim yapıyor. Zaten bu cümleyle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri golü yemiş oluyorlar. Halbuki burada diyor ki bu üretim devlet destekleri, ucuz kredi, ucuz arazi, ucuz enerji, ucuz kredi, kamu finansmanı sayesinde olduğu için Çin ürünlerini dünya piyasalarına çok düşük fiyatta satabiliyor. Ve Avrupa Birliği de buna piyasa bozulması, market distortion diyor. Yani normal piyasa rekabeti değil, devlet destekli rekabet. Şimdi Çin de diyor ki sorun Çin değil, küresel ekonomide bir dönüşümdür. Şimdi birincisi şu diyor, dünyada aşırı kapasite diye evrensel olarak kabul edilmiş bir tanım yok. Dünya Ticaret Örgütü'nde yok, IMF'de yok. Avrupa'nın kullandığı tanım hukuki değil, politik diyor. İkincisi, üretim fazlası aşırı kapasite değildir diyor. Çünkü bir fabrikanın çok üretmesi başka, ürettiğini satamaması başka bir şey. Çin, ben üretiyorum çünkü dünya benden satın alıyor diyor. Ve evet, bir başka argüman da şu: ticaret fazlası da aşırı kapasite değil. Mesela Almanya yıllarca fazla verdi. Japonya yıllarca fazla verdi. Amerika birçok sektörde fazla verdi. Özellikle çiplerin yaklaşık %80'ini ihraç ediyor. O zaman mesela Boeing'in üretiminin büyük bir kısmı da ihracat. O zaman bunlar aşırı kapasite mi diye soruyor Çin. Ve son olarak şunu söylüyor: asıl sorun korumacılıktır diyor. Çünkü Çin'e göre Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa rekabet etmek yerine gümrük vergisi, anti-dumping ve yatırım kısıtı, yani ihracat kontrolü kullanıyor. O zaman burada şöyle bir soru çıkıyor ortaya: sübvansiyon vermek yanlış mı? Yani sübvansiyon, tabii ki Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet ederseniz ve ortada bir sübvansiyon varsa bu bir araştırma soruşturma konusu olabiliyor. Ama Çin burada diyor ki bugün hem Amerika hem Avrupa Birliği hem Japonya hem Güney Kore hepsi sanayi sübvansiyonu veriyor. Mesela Amerika'nın bu enflasyon azaltma yasası, chips yasası, Amerika Avrupa Birliği'nin yeşil endüstri planı, net sıfır sanayi yasası, Hepsi dev sanayi destek programları. E neticede ben yapınca haksız, siz yapınca sanayi politikası diyorsunuz buna. Bu güçlü bir diplomatik argümandır diyor bu noktada.
0: Hayır, zaten yani Çin'in bu seviyeye gelmesinin en önemli sebebi Amerikalılar ve Avrupalılar değil mi hocam? Yani evet. Ucuz iş gücü kullanabilmek için yani bütün üretimlerin değil elbette ama üretimlerini Çin'e kaydıran, 1,5 milyar nüfuslu ülkeye kaydıranlar onlar değil mi zaten?
2: Tabii ki. Örneğin hani telefon markası ismi vermeyelim ama bugün dünyanın en çok satan telefonu, hani ucuz iş gücünün yanı sıra Çin'in çok kısa bir sürede asamble denilen sistemle talebi anında yanıtlayabilme yeteneği. İşte örnek veriliyor, diyor ki bu telefon eğer Amerika'da üretilse diyor 11 ayda şu kadar sayıda bir mühendis toplanacak. Teknik olarak işte öndeki camı, arkasındaki bilmem nesi, kamerası, şusu busu, ancak 11 ayda bir üretime başlayacak. Bunu Çin 3 haftada yapıyor. Ve 3 hafta ve 11 ay diye baktığınız zaman konu sadece ucuz üretim değil, aynı zamanda istediğiniz her şeye karşı çok hızlı bir talebinize yanıt buluyor olmanız. Ama burada şu da var Zafer Bey, şimdi bakın, diyor ki Çin, şimdi panik yapmanıza gerek yok. Bizim modelimiz de sürdürülebilir. Belge de aynen bunu söylüyor. Çünkü bizim belgemiz yeşil finansı da ilgilendiriyor. Biz güneş, batarya, şebeke, elektrikli araç yatırımları yapacağız, devam edecek. Niye sermaye piyasasını ilgilendiriyor? Çünkü Çin yeni sanayilere yatırım yapmaya devam edecek diyor. Emtia piyasalarını ilgilendiriyor. Çünkü bakır, lityum, nikel, grafit, bu nadir dünya elementleri talebi devam edecek. Yani bakın burada ilginç bir şey de parantez içinde söyleyeyim Zafer Bey. Yani bu madenlere sahip olmak önemli değil. Kimin sahip olduğunun bile önemi çok düşük. Asıl mesele bu nadir dünya elementlerini işleyebilecek sisteme, altyapı ve teknolojiye sahip misiniz? En evet. Büyük sorun bu. Yani Çin burada ciddi bir mukayeseli üstünlüğe sahip. Şimdi döviz piyasalarını da ilgilendiriyor bu. Çünkü yüksek ihracat Çin parası, yuan ya da renminbi üzerindeki baskıyı azaltıyor. Küresel tahvil piyasalarını ilgilendiriyor. Çünkü sanayi yatırımlarının finansmanı büyük ölçüde kamu bankaları tarafından sağlanıyor. O zaman şimdi siz evet. Çin'in genel tavrı nedir diye sorarsanız Çin şunu söylüyor. Diyor ki Dünya Ticaret Örgütü merkezinde çok taraflı ticaret sistemi korumak gerekiyor. Küresel tedarik zincirini koruyalım. Korumacılık hem Avrupa hem Amerika hem gelişmekte olan ülkelere zarar verir diyor. Yani tedarik zincirleri korunmalı. Piyasalar zaman içerisinde dengeye gelir diyor. Şirket zarar ederse kapanır. Dolayısıyla devlet değil, belirleyici olan rekabettir. Sonra diyor ki yeni teknolojiler önce kapasite oluşturuyor. Talep daha sonra geliyor. Bunu hep gördük zaten son 10-15-20 yıl içerisinde. Mesela demir yollarında, internet ekonomisinde, telekomda, bugün yapay zeka ve temiz enerjide de aynısı var. Ve son olarak diyor ki aşırı kapasite doğal bir piyasa olgusudur. Her teknolojik devrimde bu olur. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman Çin'in hani

0: var, zeka var, enerji var. Bu belgenin içinde Çin sadece otomobil satmıyor. Bakın otomobilin altyapısını satıyor. Bu sene Dünya Ticaret Örgütü'nün Eylül ayında düzenleyeceği bu kamu forumu toplantısının en önemli konusunun şu. Hizmet ticareti. Şimdi hizmet ticareti dediğimiz zaman insanların aklına şey geliyor. Hani finansal hizmetler falan. Hayır. Siz bir tek arabayı satmıyorsunuz. Arabanın ekosistemini de satıyorsunuz. Çünkü arabanın içerisinde internet var, yazılım var, yapay zeka var, çip var, uzaktan kumandası bilmem nesi. Bir ekosistemle beraber gidiyor. Yani yapay zeka nedeniyle veri merkezlerinin elektrik ihtiyacı artıyor. O zaman bunu kim sağlayacak? Güneş panelleriyle, bataryayla, enerji depolama şebeke ekipmanı filan. Çoğunda Çin dünyanın en büyük üreticisi. Evet. Diyor ki benim üretimim fazla değil. Yapay zeka çağının enerji altyapısını kuruyorum ve bunu da siz lütfen bir söylem değişikliği olarak kabul edin. İster önemli bulun, ister önemli bulmayın diye söylüyor dokümanın içerisinde.
1: İşte bu belge, bu açıklama, işte ne dersek diyelim, finans dünyası için niye bu kadar önemli diye soracaktım ama onun da yanıtını aldım aslında. Evet. Söylediklerinizin arasından şimdi hani yeşil enerjiye ya da temiz enerjiye bu kadar vurgu varsa yapay zekanın gelişimine de bir vurgu olmalı herhalde belgede.
0: Şimdi tabii ki Çin'in bu konudaki birazcık böyle hani böyle Sputnik moment dedikleri gibi Çin duruyor duruyor hop ortaya bir bakıyorsunuz yeni bir model çıkarmış, yeni bir şey yapmış. Yani bu Çin'in bir savunma metni değil esasında. Bakın çünkü işin içerisinde yapay zekayı ben her şeyde kullanıyorum diyor ama nasıl kullanılması gerekiyorsa öyle kullanıyorum diyor. Çünkü burada Çin'in 2035 sanayi vizyonu var biliyorsunuz. Küresel ekonomik düzen tasavvurunun bir manifestosunu ortaya koyuyor. Mesela şu, aşırı kapasite iddialarını reddediyorum diyor. Yüksek üretim kapasitesini inovasyon, ölçek ekonomisiyle ben yaptım ve bu da doğal bir sonuçtur diyor. Yapay zeka, veri merkezleri ve enerji dönüşümü de hızlanacak. Bu dönemde ben enerjiye korkunç yatırım yapacağım diyor. Ve bunların hepsini şimdiden yapıyorum diyor. Konut ticaret fazlası değil. Özellikle diyor ki 21. yüzyılın teknolojik liderliği bende olacak. Hem sanayi politikası hem küresel ekonomik güç dengeleri üzerinde yürüyen daha büyük bir rekabetin parçalarını görüyorsunuz diyor. Siz bunların hepsini senelerce yaptınız. Biz de artık oyunda varız. Kasabaya gelen yeni şerif gibi biz artık buradayız diyor Çin.
1: Evet, üstüne üstlük şunu da açıktan söylese haksız olmaz. Benim üretim kapasitemin, benim üretim kabiliyetimin bu kadar gelişmesine de siz neden oldunuz dese haksız olmaz herhalde. Profesör Doktor Coşkun Küçüközmen, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için hocam.
0: Ben
1: sağ
0: teşekkür ediyorum Zafer Bey, sağ olun.
1: Teşekkürler. Kısa bir ara rica edelim. Konuk değişimi için Barış Sağlam'la devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Gazeteci Barış Sağlam'la birlikteyiz. Hoş geldin Barış.
1: Hoş buldum.
0: Merhaba. Elektrik kurulu gücümüz 126 bin megawattı geçmiş.
2: Evet, bu sürekli artan bir rakam. Bunun en önemli artış noktası da yenilenebilir enerji.
0: Onu soracağım. Evet. Yeşil enerjiyle artması iyi zaten.
2: Çok iyi. Bir de şunu da unutmamak lazım. Bu yılın sonuna kadar bir de buraya neyi dahil olacak? Nükleer tesis dahil olacak. Böylece ciddi bir, yani 130 bini cepte görelim biz şu anda. Açıldığını varsayıyoruz. Böylece ciddi bir artış var ve önemli bir yeşil enerji. Yani nükleeri de ben yeşil sayıyorum. Avrupa'yı taklit ediyorum. Oradan söyleyeyim sana.
0: Avrupa artık yeşil saydığı için ben de mecburen yeşil sayıyorum.
2: Çünkü bize yıllarca Türkiye'de, özellikle Almanya biliyorsunuz, patronluk taslamış ve nükleer enerjiden vazgeçmemiz için, hatta neyse uzun konu, oraya girmiyorum, sen anladın.
0: Sonuç Alman Yeşiller Partisi desem yeterli.
2: Çok teşekkür ederim, sen çok çok güzel dedin. Böylece toplamda güneşin ve rüzgarın payı %33.7'ye yükseldi. Bu çok önemli bir rakam. Yani tertemiz bir enerji. Hani evet, yine tırnak içerisinde tertemiz. Yoksa temiz bir enerji yok. Enerji ürettiğimiz her şey bir noktasında, üretimi noktasında, kaldırılması noktasında, hurda aşamasına geldiğinde çevreye zarar verir.
0: Teknolojinin üretimi konusu.
2: Tabii. Tabii. Yani. Bu nedenle olabilecek en temizini söylüyorum. Toplam yerli kaynakların payı ise %72.
0: Oo.
2: Yani bunların hepsi çok güzel rakamlar. Evet, geçmişte kesinlikle hayal edemeyeceğimiz şeyler. Tabii yine de şunu söylemekte fayda var. Biz burada enerjide bir bağımsızlık hamlesi elde etmeye çalışıyoruz. Ama bu enerjiyi nerede kullandığımız, nasıl kullandığımız da önemli. Evet, çok güzel adımlar atıyoruz. Fakat biz hala toplum olarak da, yönetim olarak da tasarrufun ve tasarruflu kullanmanın ve izolasyonun hala yeterince farkında değiliz. Bunları tüm bu gelişmelere rağmen eklersek, hiç kullanmadığınız enerji, en ucuz enerji, hiç kullanmadığınız enerji, en yeşil enerji, hiç kullanmadığınız enerji sizin için bulunmaz bir enerji. Ya böyle düşününce bunu biraz daha buradan dinleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum.
0: Evet. Şimdi şu Kerkük'teki ve Bulgaristan'daki petrol sahalarının ortaklığı meselesi de çok önemliydi. Ama ikisinin arasında bir fark vardı değil mi? Sen söylemiştin onu da, yanlış hatırlamıyorsun.
2: Yani şöyle bir... Yani
0: şey, ortaklık yapıları galiba farklı.
2: Hem ortaklık yapıları farklı. Hı. Şimdi Kerkük'teki... Bakın, bu önemli bir konu. Buna değinmemiz lazım. Yani kim yaparsa yapsın doğruyu, doğru dememiz... Kim yaparsa yapsın yanlışı, yanlış dememiz lazım. Artık ülke olarak bunları öğrenmemiz lazım. Bu ülkenin çıkarı hepimizin çıkarı. Bunu da öğrenmemiz lazım. Sadece partizanlık ve taraf tutarak bir yere varamadığımızı artık görüyor olmamız lazım. Aynı partinin içerisinde bile taraf tutmanın ne kadar sakıncalı olduğunu son dönemde de görüyoruz. Bu nedenle konuşabilmemiz lazım. Kerkük, Türkiye'nin misak-ı milli sınırları içerisinde var olan ve Avrupa'nın, Avrupa dediğimde Almanya, İngiltere ve Fransa'yı lütfen not alın. Bu ülkelerin buralara asla sokmayacağı, bunun için and içtiği ve bunun için terörü kullandığı bir alanda artık Türkiye, misak-ı milli sınırları içerisinde bir kuruş dahi olsa oradan bir gelir varmış gibi onu bütçede sabit tutarak emellerini ortaya koyduğu bir süreçte, Türkiye Kerkük'ten doğrudan üretim ortaklığıyla Shell gibi, daha başka büyük markalarla birlikte, burada TPA ile birlikte karada, hı hı, bir üretim sahasına, üretim ortaklığıyla girdi. Türkiye'nin biliyorsunuz günlük yaklaşık 1 milyon ile 1 milyon 250 bin varil arasında, bunu abartarak söylüyorum, yüksek sezonda bir tüketimi var. Petrol eşdeğeri. İşte bu petrol eşdeğeri kadar Türkiye'nin üretim yapma, TPA ile birlikte bir üretim yapma hedefi var, buna yaklaştıran bir süreç. Karadeniz'de ise hemen Bulgaristan'ın Karadeniz sahasında, yani Karadeniz ekonomik alanında denizde bir arama.
0: Hı hı.
2: Bu ikisi arasındaki temel farklılık, ikisi de üretim.
0: Biri arama ortaklığı,
2: evet,
0: biri üretim ortaklığı.
2: Birisi üretim ortaklığı. Tüm burada üretim ortaklığı da var bu sonuç itibariyle. Bunların hepsi gerçekten Türkiye'nin... Bak, burada ilk adımlar atıldığında yine seninle konuşmuştuk. Ya bunlar ileriye dönük yatırımlar olarak görmemiz lazım. Ya bir tren kaçtı, artık bunları yapmaya gerek var mı? Sorularının cevabı işte o gemilerin, o birikimlerin, o deneyim birikimlerinin ortaya çıkardığı sonuçlar ilerleyen süreçte ben Romanya'yla da ilerleyen süreçte Afrika ülkeleriyle de daha fazla ortaklıklar öngörüyorum ama bunlar zaten de var biliyorsun Somali'de, Sudan'da böyle bir projelerimiz var ama hemen komşu ülkelerde Türkiye'nin tercih ediliyor olması ve devler ligi olarak gördüğümüz markalarla birlikte bu projeleri üstleniyor olması daha da fazla birikim, özellikle farklı alanlarda birikim geliştirmesine ve bunu da yurt dışına ihraç etmesine kolaylık sağlayacaktır.
0: Bunlar yani sonuçta özellikle Bulgaristan'daki için söylüyorum. Yani bu arama çalışmaları bir sonuç vermese bile ya da verdiği sonuç tatmin edici olmasa bile arama ve sondaj kapasitesini geliştirmeye yönelik deneyim olarak kalacak.
2: Kesinlikle, yani önemli olan bu zaten. Türkiye'nin eksik olduğu nokta buydu. Kendi sahalarımızı biz bugüne kadar hani geliştirmemiştik. Şimdi Gabar'daki üretim bizim için önemli bir üretim. Türkiye'nin çapı düşünüldüğünde ve kaynakları düşünüldüğünde belki Irak için o kadar büyük bir şey değil. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, bunlar petrol zengini, doğalgaz zengini ülkeler. Onlar için yeterli değil. Yani büyük bir şey değil ama bizim için önemli. Daha önce bu kaynağı bile değerlendirecek birikimimiz yoktu. Hı hı.

0: Şimdi Irak-Türkiye ham petrol boru hattından da bir yıl daha taşıma yapılacakmış. Bu hat ömrünü mü tamamladı? Hani bir yıl daha böyle uzatıldı gibi bir ifade var. Çünkü
1: şöyle uzatıldı. Bu konuda biliyorsunuz burada bazı sıkıntılar var. Kuzey Irak Kürt yönetimi ile merkezi yönetim arasında çeşitli sıkıntılar var. Bunun sonucunda da Türkiye'ye bir ceza çıktı fakat temize gitti, kesinleşmedi. Türkiye buradan bölgenin çıkarlarını düşündüğü için ihracat yaptığını savunuyor ki bu da doğru. Bu nedenle belki burada da bir iyileşme olur. Bunu daha fazla uzatmama konusunda özellikle merkezi hükümetin, federal hükümetin bir tavrı vardı. Buna rağmen son dönemdeki yaklaşımlarla birlikte bir yıl daha buranın aktif halde kalması öngörüldü. Günlük 750 bin varillik bir kapasite var. Bu kapasite çoğunlukla maksimum seviyeye ulaşmıyor. Tam verimle gerçekleşmiyor. Ama yaklaşık 20 milyon varillik bir potansiyelden bahsediyoruz. Bu şu anda Hürmüz Boğazı'nın durumu düşünüldüğünde, İran ihracat yollarındaki sıkıntıları düşünüldüğünde ve yeni alternatifler aradığı bir süreçte bulunmaz bir nimet, zaten de bunu görmüş olduğunu tahmin ediyorum. İleride yenisi paralel bir hatla bunun Basra Körfezi'nden çıkan kaynakların da Türkiye'ye Ceyhan'a getirilmesi sürecini kolaylaştırır mı? Öyle görünüyor ama ilerleyen süreçte Hürmüz'de ne olursa olsun bir alternatife ihtiyacı olduğunu ülkeler anlamış durumda.
0: Zaten ya Türkiye üstünden ya işte Suriye üstünden Akdeniz'e ulaşacak.
1: Siz ne yapardınız? Suriye gibi yepyeni bir hükümet mi? Türkiye gibi her konuda güvenilir bir devlet mi? İkisi arasındaki seçim bariz görünüyor.
0: Evet. Şimdi OPEC Plus üyesi 7 ülke Eylül ayında zaten bir kapasite arttırımı konusunda anlaşmışlardı. 188 evet. bin varillik fazla petrol üretecekmiş. O kapasitenin miktarı da artışın daha doğrusu miktarı da belli olmuş.
1: Evet, yani şimdi 2023'te toplamda 1.65 milyon varil, yani 1 milyon 650 bin varillik bir kapasite kesintisine gitmişti gönüllü olarak OPEC Plus ülkeleri. OPEC Plus ülkeleri de kimdir? OPEC üyeleri artı Rusya'nın öncülük ettiği birkaç ülkenin var olduğu ve ortaklaşa karar aldıkları bir yapı. OPEC Plus. Şimdi OPEC Plus petrol fiyatlarının hızlı düşüşüne engel olmak için ve ülkelerin gelir azalımına bir ket vurabilmek için böyle bir kapasite düşümüne gitmişlerdi. Şimdi yavaş yavaş piyasayı alıştıra artık gönüllü kesintilerden vazgeçtiklerini ve bu kapasitenin tamamını kullanmak için adımlar attıklarını gösteriyorlar. Şimdi burada Suudi Arabistan'ın durumu, Rusya'nın durumu çok önemli. Bu iki ülke kapasite kullanımında istediklerinde milyonlarca varili piyasaya sunabilir. Yani hemen değil ama çünkü bunların piyasaya sunulması için gerekli bazı prosedürler var. Hemen bugün karar verince yarın hepsini piyasaya süremezsiniz. Bu sahaların tekrar canlandırılması, hazırlanması, testlerinin yapılması ve piyasaya sunulması için üretime gerçekleştirilmesi, tam kapasite gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu iki ülkenin, bu yüzden iki ülke çok önemli çünkü kapasiteleri var ve bu kapasitelerden feragat ediyorlardı. Bu iki ülke de bu feragattan da yavaş yavaş vazgeçiyorlar. Önümüzdeki günlerde belki de OPEC Plus'ın bu gönüllü kesintilerinin tamamını ortadan kaldıracakları bir durum gerçekleşecek ki bu durumunda ben kısa vadede özellikle Hürmüz gündemdeyken hızlıca devreye gireceğini düşünüyorum. Çünkü ne kadar piyasaya sunarsanız sunun, Hürmüz'ün kapandığı bir ortamda sizin üretimdeki kazancınız artacaktır. Ama burada dezavantajlı olan Suudi Arabistan. Suudi Arabistan üretimini arttırsa da satmakta çok büyük zorluk çekiyor. Neden? Çünkü Hürmüz Boğazı kapalı. Babül Mendeb'te de yani karşı, Hicaz'ın karşısındaki diğer boğazdan bahsediyoruz. Orada da Husileri İran devreye soktu biliyorsun. Bu nedenle Suudi Arabistan'ın ciddi bir açmazı var. Bakalım neler olacak.
0: Bir yandan da petrol fiyatı da etkilidir. Yani şimdi hani sözüm ona ortalık sakinledi ama düşe düşe 80 dolara düşebildi petrol. Ancak yani bu
1: çok güzel, evet.
0: Bu hani tatmin edici bir fiyatta olsa gerek. Yani kapasiteyi arttırsak bile daha fazla düşmez düşüncesi de etkilidir herhalde.
1: Şimdi şöyle, Hürmüz'den dolayı böyle bir şey etkili ama dediğim gibi Rusya için bu geçerli. Venezuela için bu geçerli. Diğer OPEC ülkesi ve üyesi ülkeler için geçerli. Ama

0: Körfez ülkeleri için böyle bir sıkıntı var. Bu Körfez ülkelerinin kolay kolay yaşayabileceği bir sorun da görünmüyor. Düşünün ki sizin sularınızda, sizin ticaret yolunuzda iki tane ülke istediği gibi at koşturuyor. Bu gerçekten bu ülkeler için uyanma zillerinin çalması, çok önce çalmalıydı ama artık kaçacak yer kalmadığının bir göstergesi. Bunun için Kızıldeniz'in de bir alternatif olmadığı göründü. Peki Türkiye'nin bulunduğu Doğu Akdeniz? Bu ciddi bir soru işareti. Tüm bu acıları çekmeye gerek var mı? Doğrudan Türkiye'nin petrol ihracat, daha doğrusu ihracat limanlarını kullanabileceğiniz bir boru hattının neler katabileceğini bu ülkelerin ciddi ciddi düşünmeye başladığını biliyoruz. Alternatif projeler bu yüzden zaten Uluslararası Enerji Ajansı'nın başkanının da açıkladığı gibi, Fatih Birol'un da açıkladığı gibi artık alternatif kaynaklar, alternatif yollar çok büyük önem kazanıyor.
1: Evet. Ya üretim ne olursa olsun arz güvenliği önemli çünkü.
0: Evet. İşte böyle... Ürettik, satamadıktan sonra. Evet. Sabancı'nın dediğini hatırlarsın.
1: Şimdi az önce Çin'i konuştuk Profesör Doktor Coşkun Küçük Özmen'le. Yani bir aşırı kapasite sorunundan şikayetçi Avrupalılar ve Amerikalılar.
0: Evet.
1: Ama işte Çin'in enerji ihtiyacı da ortada. 8 yeni nükleer santral daha inşa edilecekmiş ki bunun birkaç katı zaten var bildiğim kadarıyla.
0: Tabii yani ben... şimdi Çin'in bu temel nedeni Hürmüz'de en çok zarar gören ülkelerin başında, Körfez ülkelerinden ve İran'dan sonra Çin geliyor. Çin inanılmaz fiyatlar ödedi, çok büyük zorluklar çekti tedarikte ve bunun alternatifi de zaten piyasada belirli olan süreçte büyük zorluklar çekti. Şimdi bu kuracağı santraller genelde iç bölgelerde zorla üretim tesisleri kurduğu bölgelerin yakınlarına düşünüyor. Nerede düşünüyor? İşte dediğim gibi iç bölgeler, biraz da tabii kıyıya yakın. Çünkü Çin'in şöyle tarihinden beri bir bölümü, yani bölünmesi vardır. Ticareti güçlü sahil şehirleri, liman şehirleri ve Sarı Nehri'nin içeriye doğru giren Çinçong bölgesi, bunlar hep endüstriyel olarak gelişmiş bölgelerdir. İç bölgelerse her zaman yokluk ve açlık sınırı içerisinde yaşamışlardır. Çin şimdi demir yumruğunu kullanarak bu bölgeleri değiştirmeye çalışıyor. Bu 8 tane yeni projenin toplam tutarı ise yaklaşık 25.2 milyar dolar. Bunu da aşması bekleniyor. 25 milyar dolardan bahsediyorum. Hı hı. Çin'in canının ne kadar acıdığını görmeniz için önemli bir kaynak. Şu anda Çin'de yaklaşık 60 tane nükleer reaktör var toplamda. 36 reaktörün de yapımı devam ediyor. 125 gigawatt, biraz önce Türk, yani bunu söylemekte bir sakınca yok. Türkiye'nin toplam kurulu gücü kadar nükleer enerji kurulu gücü var.
1: Evet.
0: Yani hani boyut düşünüldüğünde Çin'in geleceğe yönelik planlarının neleri kapsadığını görmekte fayda var. Çin tüm bu korkutuyor, yani nükleer olunca adı. Bunu silahlanma yarışına girmediklerini, bunun tamamen barışçıl bir nükleer enerji atılımı olduğunu söylüyorlar. Göreceğiz.
1: Bir de bu zaten şu teknolojiye sahip olan bir ülke, artık şimdiye kadar girmediyse silahlanma yarışına, bundan sonra da girmez herhalde. Yani.
0: Aslında girdi. Ve bunu da şu anda ne desin, yani Çin şunu mu desin, 8 tane reaktör kuruyoruz, üretimimizi arttıracağız, alımımızı arttıracağız ama silahlara da arada bir iki yatırım yapacağız diyemeyeceğine göre tabii ki yapmıyoruz diyecekler.
1: Peki. Barış Sağlam, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Siz de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesi.
3: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Tarih 4 Ağustos 2026 günlerden salı. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün başkent Ankara'nın hareketli ve sıcak gündemi havanın sıcaklığına eşlik edince oldukça yoğun bir gündemi takip ettik. Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Mecliste de terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan yasal düzenleme vekillerin imzalarına açıldı. Yine gün boyu İçişleri ve Adalet Bakanlıklarından yapılan operasyon haberleri dikkat çekti. Hepsine bakacağız. Şimdi zamanı iyi kullanmak adına sözümüzü aralayalım ve gündem maddelerine ilişkin son durum bilgilerini başlıklar halinde hatırlatarak yol almayı sürdürelim.
1: Gün ötesinde son 24 saat.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 2026 yılı Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ürdün'ün ev sahipliğinde Amman'da düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısına katılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilde sahte ekspertizle usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenlendiğini duyurdu. 72 şüphelinin yakalandığı operasyonda haksız vatandaşlık alan 687 kişinin işlemlerinin iptal edileceği ve 2,5 milyar liralık usulsüzlüğün tespit

0: Züleyha Cebeci, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, teşekkür ederim.
0: Bugün başkentin gündeminde neler var, sizi dinliyoruz.
1: Hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş toplantısına katılmasıyla başlayalım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Yüksek Askeri Şura toplantısı yapıldı. O toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etti. Toplantı öncesi Şura üyeleri Anıtkabir'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mozoleye çelenk bıraktı. Anıtkabir özel defterini imzaladı. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk silahlı kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum ifadelerine yer verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı Türk silahlı kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Beştepe'deki toplantı sonrası alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'nde değişikliğe gidildi. O değişikliklere bakalım. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl daha uzatıldı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay general ve amirliğe terfi ettirildi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 328 olan general ve amiral sayısı 334'e yükselmiş oldu. Yüksek Askeri Şura kararları 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Bugün yapılan bu toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Önemli bir karar daha vardı yaşta. Alper Gezer Avcı hakkında terfi alanlar arasında dikkat çeken bir isimdi. Türkiye'nin uzaya giden ilk astronotu ve Türk Hava Kuvvetleri pilotu Alper Gezer Avcı Tuğ Generalliğe terfi ettirildi bugün itibariyle. Ve bir diğer önemli başlığımız Tarım Orman Bakanı Yeşil Vatan için önemli bir uyarıda bulundu. Bakan İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bugünlerde orman yangınları açısından riskli günler olduğu için hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hem de Tarım Bakanlığı'ndan gelen o açıklamaları dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Bugün ve yarın 5 ilde meteorolojik tahminlere göre şiddetli rüzgar bekleniyor. Bunun paylaşımını yaptı Bakan Yumaklı. Orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı. Bu kritik günlerde tedbirin elden bırakılmaması çağrısını yaptı. Bugün ve yarın peki nerelerde rüzgar bekleniyor? Detaylarıyla devam edelim. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa başta olmak üzere özellikle kıyı bölgelerde şiddetli rüzgar bekleniyor. Tahminlere göre bugün ve yarın 5 ilde etkili olacak. Yeşil Vatan için kritik uyarı başlığı altında o mesajı paylaşmıştı Bakan Yumaklı. Aynı zamanda vatandaşlara bazı uyarılarda da bulunmuştu. Bugünlerde sıkça rastladığımız uyarılar aslında. Ormanlık alanlarda ve yakın çevrede kesinlikle ateş yakılmaması gerekiyor. Bakan Yumaklı bir kez daha altını çizdi. Anız ve bahçe atıklarının ateşe verilmemesi gerekiyor. Yine kuru otluk alanlara yanıcı madde atılmaması da bir diğer önemli uyarı. Tabii bu süreçte devletin tüm imkanları ve orman kahramanlarıyla sahada mücadele devam ediyor. Bakan Yumaklı bu süreçte vatandaşlardan da destek istedi. En ufak bir şüpheli durumun anında 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi gerektiğinin altını çizdi Bakan Yumaklı. Bugün güne aslında önemli bir operasyonla başlamıştık sabahın erken saatlerinde. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından o operasyonun detaylarını paylaşmıştı. Bir kez daha TRT radyoları için aktarmış olalım. Hileli satışta Türk vatandaşlığı kazandıran çete çökertildi. Yabancılara hileli satış yoluyla usulsüz vatandaşlık kazandıran bir suç örgütü vardı ve bu örgüte yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösteren suç örgütü tespit edildi. Örgütün bu yöntemle yabancı uyruklulara Türk vatandaşlığı kazandırdığı belirlendi. Bunun üzerine de soruşturma başlatıldı, düğmeye basıldı. İstanbul merkezi 16 ilde operasyon gerçekleştirildi. 72 şüpheli yakalandı, 7 şirkete el konularak kayyum atandı. Bu önemli operasyonun detaylarını da Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Söz konusu operasyon kapsamında 1045 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele 15 motor,

0: boru araca, bir yatağa ve 10 banka hesabına el konuldu. Bu yöntemle usulsüz vatandaşlık alan 687 kişinin Türk vatandaşlıklarının iptali için çalışma da başlatıldı. Bakan Gürlek, haksız yapılara karşı hukukun imkanlarının kararlılıkla kullanılacağını söyledi.
1: Çok teşekkür ediyoruz Züleyha Cebeci. İyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi akşamlar.
1: Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Züleyha Cebeci aktardı.
2: Gün ötesi yaşam.
1: Sevgili dinleyiciler, üniversite adayları için 2026 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı tercih dönemi başladı. Adaylar tercih işlemlerini 10 Ağustos'a kadar yapabilecek. Adaylar tercih dönemindeler, bir üniversite hayatının parçası olacaklar. Tüm bunların detaylarını konuşacağız. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan konuğumuz. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar, hoş bulduk.
1: Önce biz de adaylara, tüm bu adaylara başarılar dileyerek başlayalım. Üniversite öğrencisi olmak, üniversite hayatının bir parçası olmak nasıl tanımlanır hocam? Adaylar yeni yaşam tarzına nasıl hazırlanmalılar?
3: Evet, öncelikle oldukça keyifli bir süreç. 2,5 milyona yakın öğrencimiz sınava girdi. Bunların 2 milyonu tercih hakkını elde etti. Çok hızlı geçecek, çok keyifli. Ve o kadar da planlı olunması gereken bir süreç olarak görüyorum. Ben de yaklaşık bir 20-25 sene önce bu süreci atlamış biri olarak.
1: Evet.
3: Gençlere bazı önerilerimiz olacak. Dilerseniz onlardan başlayalım tercih süreçlerinde. Öncelikle tabii puanı değil, başarı sıralamasını esas almaları çok değerli. Özellikle bu sene sınav biraz kolaydı. Çok kolay sınavlar çok zor tercihler getirir. Yani bir boş, bir yanlış bile binlerce kişi geriye atıyor. Bu yüzden tercih yapma çok zorlaştı özellikle. Yani puanı değil, başarı sıralamasına dikkat etmemiz gerekmekte. Geniş bir başarı aralığı oluşturmak önemli. Örneğin ilk %15, %20 hayal bölümleri. Yani gelse keşke dediğimiz bölümler. Orta %60 geniş göbek gerçekçi bir alan. Burada da istediğimiz yerleri yazabilirim. Son olarak da garanti dediğimiz 24 tercihten gelmesini arzu ettiğimiz bütün bölümleri yazmamız gerekiyor. Bu sene biraz farklı oldu. Son neredeyse 10 yıldan fazla bir şekilde zorlaştı. Onu ifade edelim. Çok zorlanıyoruz bizler de. Çünkü çok kolaydı sınav. 450 puanın üstünde bir yoğunlaşma oldu. Bu yüzden de gençlerimizin mutlaka uzmanlarla bu işi yapmalarını öneriyorum.
1: Evet.
3: Vakıf üniversiteleri var biliyorsunuz. Sistemde iyice oturdu. Vakıf üniversitesi seçecek öğrencilerimizin de mutlaka yıllık ücret, enflasyon oranları, burs olanakları, burçları nasıl kesilip kesilmediğine bakmaları lazım. Yani çok reklamlar var görüyorsunuz. Çok katavatlı reklamlar altında. Vakıf üniversiteleri bir de gidecek arkadaşlarımızın mutlaka akademik kadrosunu, ücretlerini, burs olanaklarını vesaire çok iyi.
1: Hocam bunlara şunu da eklemek doğru olacaktır tabii. Şehir dışı üniversite tercihi yapacak gençlerimizin de mutlaka bu anlamda barınma, uyum süreci ve bütçe yönetimi konusunda dikkat etmesi gereken temel unsurlar var. Bunlar konusunda neler söylemek istersiniz?
3: Evet, 4. maddem de oydu zaten. Yaşam maliyetlerini mutlaka barınma, ulaşım, yemek olarak üç temel boyutta ortaya koyuyoruz. Gençlere de buradan seslenelim. Anne babalarımızı üzmeyelim. Artık büyük şehirlerde tartışma konusu biliyorsunuz. Yani İstanbul, Ankara, İzmir mi? Yoksa işte Manisa, Kocaeli ve diğer Eskişehir mi? Bakın hep kenar kentleri saydık.
1: Evet.
3: Yani Anadolu Üniversitesi, örneğin benim kendi üniversitemi öğrencilerimizi öneriyorum. Muazzam bir üniversite. Kampüsü ödüller almış. Harika bir yer. Kent çok güzel. Yani orada bir tercih edin. Bursa iyi bir üniversite, işte Kocaeli mühendislik alanında çok iyi üniversite. Neden? Çünkü büyük şehirlerde yaşamı bir

0: Ailesi var. Siz İstanbul'dasınız. Çocuk okulu düşünebiliyor musunuz? Kemerburgaz'da. Evi de Üsküdar'da. Yani böyle bir eziyet değil mi? Hiç kimseye verilmez.
1: Evet.
0: Gitmesi, gelmesi, yemesi, içmesi. Buradan da ev sahiplerine seslenelim. Kira zamanlarında lütfen biraz daha insaflı olsunlar. Ve lütfen anne ve babalarla gençler birlikte tercih edin. Ben evet. Bunu son yıllarda çok önemsiyorum.
1: Hocam aslında değindiniz tabii. Bilgiyi üretmek mi, bilgiyi aktarmak mı, bilgiyi kullanma becerisi elde etmek mi? Üniversite bize hangisini vaat ediyor? Biz tercihimizi nasıl belirleyeceğiz? Bu manada neler söylemek istersiniz?
0: Evet, öncelikle çocuklarımızın Gök Atlas diye bir program var. Orayı incelemeleri çok kıymetli. Sizin söylediklerinizin tamamı orada var. Öğretim üyelerinin ulusal, uluslararası çalışmaları, akademik backgroundların tamamı orada var. Aynı zamanda üniversitenin akredite olup olmadığı, işte Europass dediğimiz, mavi diploma dediğimiz, yani üniversite çocuğa ne sağlıyor? Aslında artık bu noktadayız. Yani bölümden ziyade artık üniversite isimleri dolaşmaya başladı. Yabancı dil öğretebiliyor mu? Seni yurt dışına gönderebiliyor mu? Daha böyle eleştirel bakış, proje ya da işte girişimciyi size verebiliyor mu? Bu tarz şeyler artık önemseniyor baktığımız zaman. Bir de bir, şu çok önemli, sizin söylediğinizi destekleyen tehlike. Artık diplomanında ölümü söz konusu. Ben böyle bir yazı yazmıştım, çok da ilgi çekti. Yani yurt dışında artık kimse yaşam boyu kredi ödeyip üniversite borcunu ödemiyor artık. Bunun yanında mikro beceriler, yani yapay zeka, siber güvenlik, yazılım gibi. Düşünebiliyor musunuz? Hem bir sağlık mensubusunuz hem de iyi bir siber güvenlik uzmanısınız. Diplomanın yanına mutlaka bizim beceriler koymamız gerekiyor. Dil eğitimini artık temel bir boyuta getirmemiz gerekiyor. Ülkemizin her tarafında üniversite var biliyorsunuz. Bu üniversiteleri seçerken çocuklarımızın kent uyumu dediğim. Bakın, ilginç bir istatistik vereceğim size. Sınavı girenlerin 1/3'ü ya okulu bırakmış çocuklardan oluşuyor ya da 2. 3. giriş çocuklardan oluşuyor. O yüzden bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor baktığımız zaman. Son olarak şunu da söyleyebiliriz. Tabii üniversite aslında bize sadece diploma vermiyor. Bir hayat bakışı, bir değişiklik. Ben kendimden örnek vereyim, yani bir hedefim vardı. Ona desen 8'ine ulaşmıştım 1. sınıftan 4'e kadar. Planlı olmamın. Mutlaka süreç içerisinde arkadaşlarımızı da iyi seçelim. Buradan da önerelim gençlerimize. Büyük şehirlerde özellikle olmayan, istenmeyen çok şeyleri de görüyoruz. Yani ben üniversiteliyim artık, bana kimse karışamaz gibi mottolardan ziyade ailemizle beraber, mümkünse ben ailenin yanında okunmasını da isteyen bir hocayım, onu da ifade edeyim.
1: Evet.
0: Yani hayatımda bulaşık yıkatmadı çocuklarımıza, biliyorsunuz çamaşırlarını yıkamadılar. Bir anda boşluğa düşüyorlar. O yüzden güzel bir tercih süreci diliyorum gençlere.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Hocam tabii adaylar bölüm tercihlerinde mesleklerini de belirleme sürecine giriyorlar. Siz de bundan bahsettiniz. Bu anlamda günümüz dünyası bize ne söylüyor? Mesleki ve teknik eğitim sanki göz ardı mı ediliyor, yoksa yeniden bir yükseliş dönemine mi giriliyor hocam?
0: Mesleki teknik eğitim özellikle Sayın Bakan Yusuf Tekin Hoca tarafından çok önemseniyor. YÖK Başkanımız da aynı şekilde mesleki teknik eğitime çok ağırlık verdi. Ve 16'ya yakın bölüm açtılar. Bunların tamamı da dijital alanlarda yapay zeka, siber güvenlik, kodlama gibi çok yükselişte olduğunu görüyorum. Bakanlık bu noktada çok önemli çalışmalar yapıyor. Geleceğe bence en önemli anahtarı bu. Hele yapay zekanın da meslekleri yok edeceğini düşündüğümüzde kas becerisi, psikomotor beceri de mesleki teknik eğitim her zaman önde olacak.
1: Evet. Hocam bahsettiniz aslında yapay zeka çağında çok sık duyduğumuz geleceğin meslekleri tanımı ne anlama geliyor? Adaylar için bu anlamda önerileriniz olur mu?
0: Şimdi tabii burada aslında istihdam çok önemli. İstihdamı iyi ortaya koyabilirsek, çocuk mezun olduktan sonra iş bulabiliyorsa, ki bu ülkemizde çok yüksek zaman dilimlerinde gerçekleşiyor. Geleceğin meslekleri elbette dijital, siber ve yazılım süreçlerine kendini gösteriyor. Ve elbette yapay zekanın çok farklı alanlarını da burada görmekteyiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Tüm bu konuştuklarımızı toparlayacak olursak 10 Ağustos'a kadar olan bu kritik süreçte adayların ve ailelerinin zihnindeki acaba yanlış karar mı veriyorum kaygısını hafifletecek ve onlara rehberlik edecek en temel altın tavsiyeniz ne olur diyelim ve artık

0: tamamlayalım.
1: Evet, uzmanlarla mutlaka bu süreci yürütmeleri, kendi ilgi, istidat ve becerilerine uygun olarak çalışmalarını yapmaları ve en önemlisi de sağlıklı bir şekilde bu süreci yürütmelerini öneriyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar efendim.
0: Sevgili dinleyiciler, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan konuğumuzdu. Kendisiyle üniversite adaylarının tercih sürecini konuştuk.
2: Reklamlar.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklamlar.
5: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: gün ötesi devam ediyor. Gün ötesinde dünya gündemi.
1: Sevgili dinleyiciler, bu bölümde dünya gündemine dair sıcak başlıkları konuşacağız. Dış politika uzmanı Profesör Doktor Giray Saynur Altı Derman konuğumuz. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar, çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Hocam bölgemizde yaşanan savaş her geçen gün dünyayı olumsuz anlamda etkilemeye devam ederken bir yandan da tarafların yürüttükleri müzakere sürecini takip ediyoruz. Takip ediyoruz lakin anlamakta zorlandığımız çok da gelişme yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran savaşında devam eden müzakere sürecine ilişkin izlenimleriniz neler olur?
2: Tabii burada İsrail özellikle çok önemli. Belirleyici olan İsrail. Çünkü biliyorsunuz İsrail askeri hamleleri özellikle doğrudan hedeflerin yanı sıra Amerika ve İran arasında yürütülmeye bir şekilde diplomasi yürütülmeye çalışılıyor. Ve bu süreçte aslında müzakere süreçlerinin dinamini şekillendiren bir takım faktörler var. Nedir bunlar dersek aslında müzakere masasını sabotaj ediliyor. Sürekli müzakere gündeme geliyor biliyorsunuz ve bunu da baskı aracı olarak kullanıyorlar. Bu aslında özellikle İsrail, Amerika ve İran arasındaki diyalog veya işte geçici ateşkes ne dersek diyelim. Özellikle Lübnan, Suriye'de de bir yandan da operasyonlar sürüyor. Lübnan'da her ne kadar barış süreci içerisinde olsa da İsrail bu bölgede etkinliğini sürdürmek istiyor. Çünkü bölgedeki yayılmacı faaliyet.

0: hareketleri devam ediyor.
1: Evet.
0: Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde önümüzdeki süreçte çok yaklaşan bir seçim süreci var. Bu da çok önemli. Bir an önce aslında onurlu bir çıkış yapmak istiyorlar. Ama öbür tarafta da İsrail ile Amerikan yönetimi arasında Amerika'yı da tek başta olarak düşünmemek lazım. Trump yönetiminde de İsrail'i ne kadar desteklese de bir taraftan da buradaki savaşın uzamasının özellikle küresel enerji dengelerini etkilediğini biz biliyoruz. Yani ekonomik dengeler alt üst oldu. Burada Hürmüz Boğazı çok önemli. Buradaki seyir sefer güvenliği, işte sınırlı uranyum denetimi, geçici ateşkes gibi bir takım her ne kadar müzakereler Amerika tarafından açık tutulmaya çalışılsa da İsrail'in isteği yönünde buradaki savaşın sürmesi ve diplomatik tekliflerin maalesef tarafsız, güvensiz ve samimiyetsiz kalmasına neden oluyor.
1: Evet.
0: Bu da aslında İran'ın bir takım mukavemet stratejisi geliştirmesine neden oluyor. Yani İran aslında Amerika'ya karşı gerçekten zorlayıcı bir diplomasi kullandı bu süreçte. Yani İran bir Venezuela değil, en başından beri söylüyoruz, yani savaşın başlangıcından beri söylüyoruz. Her ne kadar Amerika'nın deniz ablukası yaptırım baskıları olsa da bunları hafifletmedikçe İran'dan da aslında tam olarak diplomatik bir çözüm beklemek çok yanlış olur. Ama aslında dünyayı ilgilendiren, Körfez ülkeleri ülkemiz de dahil olmak üzere aslında buradaki en önemli konu Hürmüz Boğazı ve enerji güvenliği. Tabii bu cephede de bölgesel cepheler var. Lübnan, Hizbullah konusu, işte nükleer kısıtlamalar. Yani ben orayı toparlarsam, yani şu özellikle İsrail baskısıyla Amerika ve İran, İran'ın özellikle bölgesel askeri altyapısını zayıflatmayı hedefliyor İsrail. Ama bu taraftan da Amerika'da askeri baskıyı masada bir taviz koparma aracı olarak kullanıyor. Yani bir kaldıraç olarak kullanıyor. Bütün bu şartlar altında aslında bir müzakereden şu an için ben tam bir anlaşma zeminli açıklamaların geleceği bir sonuç beklemiyorum. Yani mutlaka bunu, bu sürecin baltalanacağını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ama diğer taraftan da bölgesel bir eskalasyon taslağı hazırlandı biliyorsunuz Katar ve Pakistan arabuluculuğuyla. Bu da tabii aslında uluslararası deniz trafiğini, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını bekliyor. Bir taraftan da Roma'da da İsrail-Lübnan görüşmeleri var. Yani sahada gerilim devam ediyor. Ve şu aşamada da ben nihai bir sonuca gitmesi için erken görüyorum açıkçası.
1: Evet hocam, sizin de bahsettiğiniz gibi tabii taraflardan ardı ardına gelen ve birbirlerini onaylamayan, farklılık taşıyan açıklamalar çoğu kez müzakere sürecini anlamamıza ve yorumlamamızı da engel oluyor. Tarafların birinden gelen anlaştık açıklaması dakikalar içerisinde karşı taraftan yalanlanıyor. Bu bir diplomasi yöntemi midir? Siz nasıl görüyorsunuz?
0: Tabii ki bu bir diplomasi yöntemi aslında, ama ülkeler arasında farklılıklar var. Örneğin İran'ın bakış açısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bakış açısı, yani müttefikler arası bir hedef ayrışması var. Yani açıkça söylemek gerekirse. Çünkü bir taraftan bakın, küresel enerji piyasaları bütün dünyayı etkiliyor. Seyri sefer güvenliği, bunlar çok önemli konular. Yani dünyada çok ciddi bir krize girildi. Yani küresel rekabet açısından. Ama öbür tarafta bir taraftan Hürmüz Boğazı açılsın deniyor, diğer taraftan da ablukanın esnetilmesi şu aşamada etkisiz. Dolayısıyla İsrail'in özellikle bu masadaki şartlarını Tahran lehine yumuşatmasını engellemek için özellikle baskıyı yüksek tutma aracı görülüyor. Şimdi burada seçimlerin etkisinden söz etmiştim, çünkü seçimler Trump'ı özellikle zorluyor bu son dönemde. Amerika Birleşik Devletleri'nin öncelikleri aslında hiç değişmiyor. Yani Hürmüz Boğazı'nın kısıtlama olmadan geçiş ücreti olmaksızın uluslararası deniz trafiğine açılması. Hazine Bakanlığı da bir açıklama yapıyor biliyorsunuz. Scott Ressler'ın bir açıklaması vardı. Özellikle bu mutabakatın günler içindeki durumuna dair bir takım küresel petrol fiyatlarına hızlı bir düşüşe yol açtı. Bu böyle bir açıklama yaptılar. İran'da doğrudan siyasi pazarlık yürütemiyor. Çünkü Umman ve Katar vasıtasıyla bu oluyor. Askeri riskler var. Birçok risk var. Şimdi bunlara baktığımızda ülkemizi de yakından ilgilendiriyor. özellikle Türkiye'nin pozisyonu

0: Onu biliyorsunuz, çatışmasızlık ve diplomasi, evet, diplomasiden yana zaten bugüne kadar hep onu biz özellikle götürdük. Hem Rusya-Ukrayna savaşında olsun, hem de buradaki özellikle askeri müdahaleleri İsrail'e karşı eleştiride bulunuyor Türkiye ve enerji ticaret hatlarını koruması için de bir takım girişimleri var. Şimdi ben aslında sorunuza gelirsek, sahadaki durumla askeri riskler ve her iki taraf açısından, aslında her iki taraf demeyelim, üç taraf açısından da, çünkü İsrail'i de bu sürece dahil etmemiz lazım, farklı açıklamalar yapılıyor. Yani doğrudan bir siyasi pazarlık bu şartlarda diplomasiyle bu olayların çözülmesi çok da mümkün görünmüyor.
1: Evet hocam,
0: benim kanaatim.
1: Yaşanan bu müzakere sürecinden kalıcı bir çözüm çıkacağına olan inancınız ya da beklentiniz nedir? Bölgemizde kalıcı barışı sağlayacak koşullara ilişkin öngörüleriniz var mı?
0: Şimdi tabii ki aslında hedef o. Türkiye'nin de bu yönden girişimleri var. Türkiye özellikle bu bölgesel güvenlik açısından bütün bölgesel savaşlarda ön plana çıktı, dikkat edersen. Şimdi evet, kalıcı barışın nihai beklentisi tabii ki bütün herkes açısından var. Biz biliyorsunuz petrol fiyatları tırmandı, altında çok farklı, yani ekonomi alt üst oldu bu durumda. Özellikle geçiş serbesti bu yolu kullanan Çin dahil birçok ülkeler var. Yani burada ticaretin aksaması ve bunların olması tabii ki beklenen bir durumdu. Yani buna ne kadar daha dayanacaklar? Bir de az önce söylediğim gibi Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak seçimde, yani temsilciler meclisi, senato, eyalet valilikleri, birçok seçim olacak. Şimdi burada onurlu bir çıkış istiyor aslında Amerika Birleşik Devletleri. Trump da zor durumda. Yani burada bir yol ayrımına gidiyor. Yani bir taraftan İsrail ile Amerika ayrı düştü şimdi. Artık tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin isteği buradan bir an önce çıkmak. Ama tabii kendi çıkarları doğrultusunda. Özellikle İran da aslında buradan bir anlaşma çıkmasını istiyor, ama bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa dahil bir takım taviz vermeyici hareketlerinden dolayı İran da bir adım atmıyor. Yalnız bu deeskalasyon planı, bu Katar, Pakistan ve Umman'ın yaptığı, özellikle İsrail'in bölgesel güvenlik doktrini ve uzun vadeli bir takım stratejik hedefler açısından çok ciddi riskler var biliyorsunuz. İsrail'in de bu diplomasi trafiğinde bir takım farklı istekleri var. Dolayısıyla bölgesel bir yumuşama ve ateşkes anlaşması aslında İran rejimi için İsrail'in istediği şey ağır darbeler alması ve ona rağmen yıpranan askeri ve ekonomik kapasitesini yeniden toparlanmasına zaman da tanıyan taksitler bir nefes alma alanı olarak görülüyor. Fakat sonuca geldiğimizde maalesef bir takım zorlayıcı hareketlerle bölgede henüz istenen sonuca gelinmediğini düşünüyorum. Ama bu ne kadar gidecek? İlk savaş başlangıcında bir takım ekonomistlerin açıklamaları vardı. Hatırlarsak piyasalardaki bu durumun en fazla 3-5 ay dayanabileceğini ve bundan sonraki süreçte maalesef çok ciddi sıkıntılar çıkacağı yönündeydi. Şimdi ben buna bakarsak, Amerikan seçimleri de dahil, İran'ın özellikle son dönemde yaşadığı zorluklar ve İran açısından da bunlar çok kolay değil. İki tarafında uzlaşmayı başka çerçeveye getirmesi boyutuna geleceğini düşünüyorum, ama şu aşamada değil, henüz daha o formata gelmedi.
1: Evet hocam, bu arada Amerika Birleşik Devletleri İsrail İran savaşı devam ederken taraflardan biri olan İsrail'in barış karşıtı girişimleri de devam ediyor. Buna bir de Gazze, Batı Şeria gibi bölgelere olan saldırıları eklenince, İsrail'in yapmaya çalıştıkları, uygulamaya koyduğu planlar barışa olan umudu giderek azaltıyor. Bu aşamada İsrail'in barış karşıtı tutumunu nasıl yorumlarsınız?
0: Şimdi İsrail'in zaten Arzu Mevut kapsamında bir takım planları var. Lübnan'da bu çerçevede, Lise'nin Eğri doğrultusunda, hatta Kıbrıs ülkemizde hedefinde biliyorsunuz İsrail'in. Bu çerçevede Batı Şeria hedefliyken Batı Şeria da yöneldi. Zaten Gazze'de yaptıkları hem insani olarak kabul edilir bir şey değil. Biliyorsunuz terörist devlet olarak geçiyor. Sınırlarını genişletip özellikle Filistin halkını yok etme planları, yani bir soykırım stratejisi güdüp oradaki çocuklar ve kadınların çoğunlukta olduğu, yani neredeyse çoğunlukta olduğu halkı yok etme planı içerisinde İsrail'in bu saldırgan tavrının durdurulması gerekiyor. Bunun için de işte Türkiye'nin buradaki diplomasi süreci çok çok önemli. Yapılan toplantılar, İslam Birliği Teşkilatı, tabii Körfez'e de burada. Çünkü Körfez'de gördük ki İsrail'in bu saldırganlığı ve yayılmacı politikaları nedeniyle Körfez ülkeleri de zarar görüyor. Çünkü evet, Amerika'nın burada üstleri var. Şimdi İsrail'i kontrol edebilmek için İsrail'in bütün askeri gücü de dahil, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanıyor. Dolayısıyla İsrail'in aslında tek başına burada bir hareket kabiliyeti yürütmesi çok zor. Ne zaman Amerika İsrail'e karşı desteğini çeker? Ancak o süreçten sonra. Ama biliyorsunuz küresel sermaye, Yahudi lobileri, Amerika'nın içindeki özellikle Yahudi baskısı, işte Epstein dosyaları, Trump'ın burada İsrail yanlısı tutumu, bu bölgede çözümsüzlük üzerine gitmesi İsrail'in elini güçlendiren hamleler. Ama baktığımız zaman eğer İsrail bu çerçevede giderse bölgede nihai barışı görmek çok zor. Biliyorsunuz Suriye'deki Türkiye'nin çabaları sonrası Suriye'de çok önemli bir mesafe evet, kat edildi. Fakat İsrail aynı şeyi Suriye'de de sürdürmek istiyor. Suriye'de de bir takım planları var. Golan Tepeleri, aslında İsrail hedefleri hiç değişmedi. Biliyorsunuz Golan Tepeleri, Batı Şeria, Filistin'i tamamen almak istiyor. Lübnan bölgesi, bu bölgelere sahip olmak istiyor. Şimdi baktığımızda İran karşısına çıkan en önemli engel devlet, şer devletler listesinde. İran'ı bu şekilde zorlamak, İran'ı tabii ki yok etmesi mümkün değil. Yani İran çok eski bir medeniyet ve çok önemli bir güç. Mümkün olmadığı için içeriden rejimi devirip veya işte özellikle devrim muhafızlarını etkisiz hale getirip bölgede kontrol sağlamak istiyor. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i dengeleyici ve durdurucu hamlelerinin yapılması lazım. Bunun için de askeri desteğini, yani bakın yine savunma desteği veriliyor. İsrail'e bunun verilmemesi gerekiyor ki İran'la kalıcı bir müzakere açılıp Hürmüz'de dahil bütün konuların kalıcı bir ateşkes ve barış çerçevesinde dünyadaki küresel enerji de dahil olmak üzere ekonomik bir refaha gidilmesini sağlamak için. Türkiye'nin evet, çabası da zaten bu yönde. Yoksa bu şekilde hiç kimseye bunun bir faydası yok. Sadece İsrail. İsrail evet, özellikle Netanyahu hükümeti, savaş kabineti diyoruz. Yani İsrail'in hamlelerinin gölgesinde de bu diplomatik temasların yürümesi çok zor. Evet. Çünkü nükleer kısıtlamalar, sürekli nükleer konular geliyor. Washington'da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde sıfır zenginleştirme baskısı, işte Tahran'ın yaptırımları kaldırması şartı gibi bir şartlar sürekli gündeme geliyor. Öbür tarafta İran da bu konularda taviz vermiyor. Yani toparlarsa İsrail'in özellikle sahadaki askeri operasyonlarıyla İran'ın işte bölgesel ağını ve askeri altyapısını zayıflatmasını hedeflerken Amerika'da bu askeri baskıyı özellikle masada taviz koparmak için kullanıyor. Evet.
1: Hocam son olarak bu savaşın bölgesel ve küresel bir geniş çaplı çatışmaya dönüşme olasılığına ilişkin öngörüleriniz var mı? Aslında bahsettiniz, hani özellikle Türkiye'nin çabalarını evet, da vurguladınız. Savaşın ilk gününden bu yana diplomasi trafiğini canlı tutan Türkiye'nin performansına ilişkin izlenimleriniz neler oldu? Bunu da dinlemek isteriz.
0: Şimdi Türkiye biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde NATO zirvesi yapıldı. Çok başarılı bir zirve oldu bu. Özellikle Türkiye'nin buradaki tutumu, yani askeri güç olarak Türkiye'nin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye'nin bütün çabaları da zaten bütün bu yapılan görüşmelerde bölgesel güvenliği sağlamak ve bölgedeki ülkelerin huzur ve refahını sağlamak. Tabii bu ekonomik gücü de belirtiyor. Şimdi mesela bu Hürmüz'deki dengeler bütün dünya piyasalarını alt üst etti. Özellikle bölgesel açıdan Suriye ve İran, Rusya dahil olmak üzere. Çünkü zaten mevcut bir savaş var. Rusya ve Ukrayna savaşı halen devam ediyor. Buradaki Rusya ile olan müzakereler, Türkiye'nin Tal Koridoru, Antalya Diplomasi Forumu da dahil geliştirdiği diplomatik girişimler, denge siyaseti, ve bu çerçevedeki barış yanlısı vizyonu

0: burada çok etkili. Çünkü herhangi bir yayılma kelebek etkisi yapar ve bölgede çok ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Şu ana kadar Çin devreye girmedi ama Çin'in İran'la olan bir takım ittifak içerisinde olduğunu biliyoruz. Çin'in de yabana atılmayacak çok derecede önemli bir gücü var. Ve diğer taraftan özellikle Xi Jinping'in açıklamaları çok kayda değer. Bölgedeki Asya Pasifik güç dengeleri de dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede herhangi bir savaşı tırmandırıcı hareketleri tetikleme yapar ve bir dünya savaşına neden olabilir.
1: Evet hocam, toparlayabilirsek süremiz daraldı. Evet.
0: Türkiye'nin bütün çabaları da bunların olmaması içeren bir takım hamleler. Ben çok yakın bir tarihte bir müzakere, nihai bir müzakere görmemekle beraber birkaç ay içerisinde seçimlere yaklaşan tarihte Amerika tarafından bir nihai sonuç geleceğini ve onurlu bir çıkış yapıp bölgedeki güvenliği de dahil olmak üzere bir ateşkes yapılacağını, diplomatik bir anlaşma yapılacağı kanaatindeyim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Önemli değerlendirmeler ve önemli bilgilerdi bunlar. Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair sıcak başlıkları dış politika uzmanı Profesör Doktor Giray Saynur Altuğ Derman hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Şoka
1: Ekspertiz. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Euro'ya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesi devam ediyor.
3: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki

0: Gelişmeleri değerlendireceğiz. Konuğumuz gazeteci Yeşim Eraslan. Yeşim Hanım, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar. Hoş buldum.
0: Yeşim Hanım, başkent bugün oldukça hareketli saatlere sahne oldu. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Alınan kararlar da öğleden sonra açıklandı. Şura kapsamında yaşanan gelişmelere dair son bilgileri ve alınan kararların başkentteki yansımalarını dinleyerek başlayalım. Neler aktaracaksınız?
1: Evet, sizin de söylediğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlarla yeniden şekillendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni rotasının çizildiğini söyleyebiliriz. Şuranın en kritik kararı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşandı. Ama hemen öncesine bakalım. Her zamanki gibi yaş Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Atatürk'ün mozolesine ay yıldızı motifle çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunuldu. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterine Türkiye'nin krizlerin ve çatışmaların arttığı zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çeken bir mesaj yazdı. Onun ardından da Şura toplantısına geçildi. Yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantı sonrasında alınan kararlarla Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev değişimi yaşandı. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken Gökvatan'ın kuruması Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'a emanet edildi. Şura kararlarıyla iki orgeneral emekliye sevk edilmişti. Bir diğeri ise Dalkıran'dan sonra bir diğeri ise Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Öztert oldu. Öztert de kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan orgeneraller arasında yer aldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ercüment Tatlıoğlu iki dönemdir görev süresi uzatılıyordu. Tatlıoğlu'nun, Oramiral Tatlıoğlu'nun bu senede görev süresi uzatıldı. Üçüncü kez görev süresi uzatılmış oldu. Terfi kararları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor General Erdoğan Gür Orgeneralliğe yükseltildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral Burhan Aktaş, Ertan İnal Tekin ve Alparslan Kılıç Kor Generalliği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise tüm amiraller Ramazan Özoğlu ve Erhan Aydın Kor Amiralliğe yükseldi. Hava Kuvvetleri'nde de elbette değişim yaşandı. Tüm generaller Kemal Turan Kor Generalliği terfi ettirilen isimler oldu. İlginç atamalar vardı. Dikkat çeken özellikle kamuoyunda bilinen isimler vardı. Bunlardan biri Türkiye'nin ilk astronotuydu. Hava pilot albay Alper Gezeravcı yaş kararlarıyla Tuğ Generalliği'ye terfi ettirildi. Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyesi de olan Gezeravcı 2024 yılında 3 görev kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek 21 günden fazla uzayda görev yapmış ve uzaya çıkan ilk Türk olarak da tarihe geçmişti. Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda birer ilk de yaşandı. Yaş kararları kadın personel açısından da ilklere sahne oldu diyebiliriz. Albay Özlem Karapınar Tuğ General rütbesine terfi ederek Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk kadın generali unvanını aldı. Şurada kararlarının dikkat çeken Karacılar yönünden dikkat çeken bir diğer ismi ise Albay Armağan Özel'in Türk Generalliğe yükseltilmesi, terfi ettirilmesi oldu. Özelde Kara Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu. Tabii ki Deniz Kuvvetleri'nde de bir kadın general, bir amiral tekrar yer aldı. Hatırlanacağı gibi Tuğamiral Gökçen Fırat.
0: Evet.
1: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk amirali olmuştu. İşte Fırat'ın ardından Denizkurmay Albay Göksel Ercelik de Tuğ Amiralliğe yükseltilen isimler arasında oldu. Öte yandan kısacık bir not da iletelim. Özel Kuvvetler Komutanı'nın da görev süresi uzatıldı.
0: Çok teşekkür ediyoruz Yeşim Hanım. Bir diğer başlığımız da AK Parti, Türkiye'nin terör gündeminden tamamen çıkarılmasını hedefleyen terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısı için hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin milletvekillerinin imzasını açtı. İmzaların yine bugün 17'ye kadar tamamlanması bekleniyordu. İmza sürecinin ardından da teklifin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması planlanmıştı. Başkent'te konuya ilişkin olarak gün boyu yaşananlara dair izlenimlerinizi dinlemek isteriz. Ayrıca merak ediyoruz, sürecin bundan sonraki yol haritasının nasıl ilerleyeceğine ilişkin sorular da yanıtlarını buldu mu der.

0: dersiniz?
1: Evet, aşağı yukarı şekillenmiş olduğu şekillendiğini söyleyebiliriz. Yarın itibariyle teklifin meclis başkanlığına sunulmasını bekliyoruz ama teklif sunulmadan önce AK Parti grubunun basına kapalı olarak bir toplantı yapmasını bekliyoruz. Toplantıda grup başkanı Abdullah Güler ve genel başkan vekili Efkan Ala'nın milletvekillerine bilgi vermesi bekleniyor. Ayrıca teklifin İlk imzayı atansa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Hatırlanacağı gibi terörsüz Türkiye süreci Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlamıştı, yol almaya başlamıştı, Türkiye'nin gündemine girmişti. MHP milletvekillerinin imzaları da daha sonra AK Parti grup yönetimine teslim edilecek. Terörsüz Türkiye sürecine karşı olan İYİ Parti'de ise olağanüstü toplantı vardı. Grup toplantısı yapıldı bugün. Toplantıda yasa teklifinin meclis görüşmelerinde izlenecek yol haritasının değerlendirildiğini söylemek mümkün. Süreçle ilgili yasa konusunda hem partide de parti yönetimi olağanüstü toplantı MYK'da çerçeve yasa teklifinin detayları masaya yatırıldı. Yasa teklifinin meclis görüşmelerinin hızlıca tamamlanması için de hazırlıklar yapılıyor. Teklifin cuma günü meclis adalet komisyonunda görüşülmesi, hafta sonunda da genel kurul gündemine getirilmesi planlanıyor. Diğer bir formül daha konuşuluyor. Bu tekliften önce şehit yakınları ve gazilerin özlük haklarının kapsamının geliştirilmesini içeren düzenlemenin yasalaştırılması, ardından da çerçeve yasa teklifin genel kurula indirilmesi planlamalar arasında yer alıyor. Bu formüle göre hareket edilirse en geç önümüzdeki hafta başında çerçeve yasa teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasını hedeflendiğini söyleyebiliriz. Teklifin çerçevesi de aşağı yukarı belirlenmiş gibi. Buna göre sürecin ilk ve vazgeçilmez şartı terör örgütünün silahların tamamen ve geri dönülmeyecek şekilde bırakılması olacak. Önce silahlar susacak, sonra da hukuk işleyecek diyebiliriz açıkçası.
0: Çok teşekkür ediyoruz Yeşim Hanım. Ağzınıza sağlık. Önemli bilgiler de bunlar. Başkentin gündeminde oldukça yoğundu. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz size.
1: İyi akşamlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Yeşim Eraslan'la konuştuk ve bugün de gün ötesini burada noktalıyoruz. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpeyker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Gün ötesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve uzun bir birikimin ürünüdür. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız konulara bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugün sizleri Osmanlı'nın büyülü dünyasına davet ediyoruz. Yaklaşık 600 yıl boyunca birçok devlete hükmetmiş, Osmanlı İmparatorluğunu anlatmaya satırlar ve saatler yetmez. Ama biz bugün küçük bir mola verip Osmanlı mutfağının perdesini aralayacak ve sizlere günümüze kadar ulaşan o eşsiz lezzetlerden özel bir seçki sunacağız. Bugünkü yolculuğumuzun

0: Lezzeti mutancana. Mutancana, Osmanlı saray mutfağının en özel ve en zarif yemeklerinden biridir. Sadece bir et yemeği değil, aynı zamanda tatlıyla tuzlunun ustaca dengelendiği bir saray tarifidir. Bu yemek özellikle saray mutfağında seçkin misafirler ve özel günler için hazırlanırdı. Kuzu eti ağır ateşte yavaş yavaş pişirilir, içerisine kuru kayısı, incir, badem ve bazen üzüm eklenirdi. En sonunda ise yemeğe hafif bir tatlılık katması için bal kullanılırdı. Yani tek bir tabakta hem etin güçlü ve tok tadı hem de meyvelerin yumuşak ve aromatik lezzeti bir araya gelirdi. Osmanlı mutfağının en önemli özelliklerinden biri de işte bu denge anlayışıydı. Topkapı Sarayı mutfağında yemek sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir sanat olarak görülürdü. Her tabak özenle hazırlanır, her malzeme bir uyum içinde seçilirdi. Mutancana da bu anlayışın en güzel örneklerinden biridir. Saray mutfağında yemek sadece doymak için değil, zarafet, itibar ve estetik sunmak için hazırlanırdı. Bu yüzden mutancana gibi yemekler günlük sofralardan çok özel davetlerde ve önemli misafirler için yapılırdı. Sofraya gelen her tabak aslında bir şey anlatırdı. Bu sofrada emek var, incelik var ve bir medeniyetin izleri var. Bugün mutancana, modern Türk mutfağında da yaşatılmaya devam ediyor. Ancak o dönemin saray atmosferini, o ağır ama zarif sofraları düşünmeden bu yemeği anlamak biraz eksik kalır. Çünkü mutancana sadece bir tarif değildir. O bir medeniyetin damakta bıraktığı hatıradır. Ve belki de bu yüzden Osmanlı mutfağı denildiğinde akla sadece yemekler değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi, bir sabır kültürü ve bir estetik anlayışı gelir. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özel, partisinin ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 3 yıl aranın ardından meclisteki ilk grup toplantısında kürsüdeydi, siyasette ahlak vurgusu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya karşılıklı İHA

0: saldırılarını sürdürüyor. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay, general ve amiralliğe terfi ettirildi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 328 olan general ve amiral sayısı 334'e çıktı. Albay Özlem Karapınar Tuğgeneral rütbesine terfi edilerek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı da Tuğgeneralliğe yükseltildi. Yüksek Askeri Şura toplantısında 24 generalin görev süresinin 1, 530 albayın görev süresinin 2 yıl uzatılmasına karar verildi. 2 general yaş haddi, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Emekliye sevk edilen isimlerden biri de assubaylıktan generalliğe yükselen, kariyeriyle bilinen Tümgeneral Orhan Gürdal oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura toplantısına başkanlık etti. Toplantı öncesi Şura üyeleri Anıtkabir'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mozoleye çelenk bıraktı, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı, Malazgirt Zaferi'nden bu yana bayrağımız bu topraklarda bin yıldır dalgalanıyor, dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zorlu konjonktürde Türk milletinin güven kaynağı olmayı sürdürdüğünü ifade etti.
1: Malazgirt Zaferimizden bu yana yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir.
0: Beştepe'deki toplantı sonrası alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararların açıklanmasının ardından emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti. Yüksek Askeri Şura kararları 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek Askeri Şura kararları sonrası açıklama yaptı. Köklü devlet geleneğimizin ve kahraman ordumuzun gücüne olan inancımız tamdır, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararların devletimiz, milletimiz ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, dedi. Duran, görevlerine devam eden ve yeni görevlere atanan komutanları tebrik ederek başarı dileklerini iletti. Görevlerini tamamlayan komutanlara da yıllarca süren fedakarlıkları ve hizmetleri için teşekkür etti. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Kanun teklifi dün AK Parti Grup Başkanlığı tarafından yapılan duyuruyla milletvekillerinin imzasına açılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün çerçeve kanun teklifini imzaladı. Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bahçeli'nin teklifi imzaladığı anlara ait fotoğraf karesi yer aldı. Paylaşıma, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin çerçeve yasa için milletimizin huzuru, birliği ve geleceği

0: Hamit Gül, Yeni Parti ve CHP ile Yeni Yol grubunu ziyaret etti. Ziyarette muhalefet partilerine çerçeve kanun teklifiyle ilgili bilgi verildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yaklaşık 12 maddeden oluşacak. Kanunun hayata geçmesiyle iki ayrı mekanizma kurulacak. Bölücü terör örgütünün fesih sürecini hem güvenlik bürokrasisi hem de siyaset takip edecek. Teklif tek seferlik ve süreli olacak, genel af niteliği taşımayacak. Terör saldırısı talimatı veren ve güvenlik güçlerini şehit edenlere yönelik düzenleme olmayacak. PKK, KCK dışında bir örgüte yönelik de hukuki düzenleme yapılmayacak. Silah bırakma süreci tamamlanıp resmen doğrulanmadan herhangi bir hukuki düzenleme de yürürlüğe girmeyecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya açılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifine ilişkin açıklama yaptı. Duran, teklifin terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür, dedi. Önceliğin terörün tamamen sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılması olduğunu kaydetti. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç cephe vurgusunu da hatırlattı. İç cephe anlayışı bugün Türkiye'nin en büyük stratejik gücüdür. Güçlü iç cephe, milletimizin birlik ve beraberliğinin en sağlam teminatıdır, ifadelerini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz, dedi. Delege sistemini terk ediyoruz. Herkes genel başkanı, il ve ilçe başkanını doğrudan seçecek, açıklamasını yaptı.
1: Siyasette katılımcılık vaat edebilmenin tek şartı vardır. Önce katılımcılığı kendi partinizde sağlayacaksınız. Yeni siyaset, yeni ilkelerle kurulur. Eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adım atıyoruz. Delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Artık delegelik siyasi partiler kanununun gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olarak kalacak. Yeni partimizde her bir üye İlçe başkanını, il başkanını ve genel başkanı doğrudan seçecektir. Yeni partimiz siyasetin sanki bir meslek gibi yıllarca yapıldığı, makamların, mevkilerin sürekli tekrar edildiği bir yer olmayacak.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aranın ardından meclisteki ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Siyasette ahlak vurgusu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ahlaki zeminde siyaset yaptığını söyledi. Evlerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz, dedi.
2: Bizden toplumun unuttuğu evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. O kişilerin kendileriyle ilgili sorunları var mı var, ama o sorunların çözümü için onların yanındayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz ahlaki zeminde siyaset yaparız. Ahlak bizim için vazgeçilmezdir. Ahlaki zeminde siyaset yapmazsanız cebinizi doldurmakta meşgul olursunuz, halkı unutursunuz. Biz ayrıca hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok.
0: Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Hakan Fidan'la Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakan Vekili İmad Rabelsi'nin Ankara'da bir araya geldiği belirtildi. Fidan ayrıca Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ve Libya Milli Birlik Hükümeti

0: Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile de görüştü. Görüşmelerde Türkiye-Libya ilişkileri ele alındı. Karadeniz'de Türk sahipli iki gemi insansız hava araçlarının hedefi oldu. Saldırıda 4 mürettebat yaralandı. Dışişleri Bakanlığı yaralanan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Karadeniz'de seyri sefer güvenliği için acil önlem çağrısı yaptı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz'de sivil gemileri de etkileyecek şekilde yayılmasından ciddi endişe duyulduğu bildirildi. Önleyici tedbirlerin alınmaması halinde Karadeniz'deki gerilimin başta gıda güvenliği olmak üzere çok boyutlu olumsuz sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuldu. Savaşan taraflar başta olmak üzere ilgili tüm aktörlere Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz denildi. İşkur'la Vakıfbank arasında işbirliği protokolü imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, protokolle kadınların ve gençlerin girişimcilik ekosistemine ve iş gücü piyasasına daha güçlü katılmalarının hedeflendiğini söyledi. Hem ailelerin refahına hem de ülke ekonomisine katkı sunulacağının altını çizdi.
1: Bu protokol sayesinde İşkur'un hizmetlerinden faydalanan işverenlerimizin ilave kadın ve genç istihdamını önceleyen bu finansal ürünlerden bilgi sahibi olmaları sağlanacak. Özellikle kadın ve genç istihdamının artırılmasını ortak bir öncelik olarak belirlememiz bu işbirliğinin kıymetini daha da artırmaktır. Kadınların ve gençlerimizin girişimcilik ekosistemine ve iş gücü piyasasına daha güçlü katılımı hem ailelerimizin refahı hem de ülkemizin ekonomik kalkınması için son derece önemli.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, derinleşen küresel iklim krizi, artan orman yangınları ve su stresine dikkat çekti. Bu gelişmeler tüm dünyayı kapsamlı bir dönüşüme zorluyor dedi. Bakan Kurum, Ankara'da COP31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanı programında verdi mesajlarını.
2: Su stresi giderek derinleşiyor. Kuraklık yine bu kapsamda tarımsal üretimi, şehirlerimizin geleceğini, ekonomik istikrarı ve yine toplumların bir arada yaşama kapasitesini doğrudan etkiliyor. Artık iklim göçleriyle karşı karşıyayız. Yangınlar bu sürecin ülkemizi, dünyayı ne kadar etkilediğini de artık gün yüzüne bütün gerçekliğiyle ortaya koyuyor. Bütün bu gelişmeler tüm dünyayı kapsamlı bir aslında dönüşüme zorluyor. Bu dönüşümü doğru yönetmek, insanlığın ortak geleceğini korumanın da değerli hocalarım temel şartıdır.
0: Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeni bir döneme giriliyor. Yıl sonuna kadar 81 ilde iklim değişikliği koordinasyon kurulları kurulacak. Her ilin iklim haritası çıkarılacak. Karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı hizmete giren kütüphanelere Şırnak'ta bir yenisini daha ekledi. İl Halk Kütüphanesi'ni hizmete açan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de 1300'den fazla kütüphanenin faaliyet gösterdiğini söyledi. Halk kütüphanelerindeki üye sayısının da son 8 yılda 7,5 milyona yaklaştığını vurguladı.
3: Bugün ülkemizin dört bir yanında 1300'den fazla kütüphanemiz hizmet vermektedir. Türkiye genelinde 26 müstakil bebek kütüphanemiz, 75 çocuk kütüphanemiz, 21 ihtisas ve edebiyat müze kütüphanemiz, 12 alışveriş merkezi kütüphanemiz, 3 havalimanı, 2 gar ve 2 hastane kütüphanemizde faaliyet göstermektedir. Son 8 yıl içinde halk kütüphanelerinde üye sayısını 2.8 milyondan 7.2 milyona, kullanıcı sayısını 28 milyondan 39.2 milyona, toplam kitap sayısını ise 19 milyondan 26.1 milyona ulaşmasını sağladık.
0: 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast teminde yer alan ve 10 yıllık firarın ardından yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Terörist Karatepe, suikast girişiminden sonra menfezde yakalanan diğer FETÖ'cü hainler gibi Cumhurbaşkanına suikast,

askeri ceza kanununa muhalefet ve silahlı yağma suçlarından yargılanacak. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Beşikçioğlu, 2014 yılında yapılan bir uyuşturucu soruşturması kapsamında verdiği ifadede uyuşturucu kullandığı için pişman olduğunu, bir daha kullanmayacağını beyan etmişti. Milli savunma sanayi başarılarla dolu bir haftayı geride bıraktı. Kaan ve Kızıl Elma kritik testleri geride bırakırken 6. Milli Fırkateyn de denize indirildi. Aselsan'ın elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi Asel Flir 500 ise Güney Afrika uçağına entegre edildi. Tüm bu gelişmelerin bir hafta içinde yaşanması Türk savunma sanayinin caydırıcı gücünü de ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı sert şekilde vurma tehdidinde bulundu, sonra bunu askıya aldı. Trump, İran'la görüşmeler yaptıklarını, diplomasiye şans verdiğini söyledi. Ancak İran, ABD'nin kendilerine mesajlar ilettiğini, herhangi bir müzakere olmadığını bildirdi. Taraflar arasında müzakere bilmecesi sürerken Katar Dışişleri Bakanlığı ABD ile İran arasında görüşmeler yapıldığını duyurdu. Şu an önemli olan müzakere görüşmelerine geri dönmek dedi. Soykırımcı İsrail Filistinlileri katlediyor, hayatta kalanları yaşanması imkansız koşullara mahkum ediyor, gelecek hayallerini de ellerinden alıyor. Katil İsrail unsurları Batı Şeria'da sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Nablus çevresinde 3 araç ateşe verildi, evler hedef alındı, bölgede elektrik altyapısına zarar verildi. Gazze'de de İsrail katliamı sürüyor, Deir el-Belah'ta da İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Gazze'de Temmuz ayında 150'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı. Bu rakam yılbaşından bu yana bir ayda kayıtlara geçen en yüksek can kaybı. Yerinden edilen binlerce Filistinli ise derme çatma çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail Gazze'de sağlık sistemini de hedef alıyor. Doktorlar elektrik kesintilerinin sık yaşandığını ve hastanelerde jeneratör yakıtının tükendiğini belirtiyor. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerin 7. turu başladı. ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşiyor. Görüşmelerin odağında Kasım 2025'te varılan ateşkesin uygulanması var. Bu kapsamda İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi, sınır sorunları ve Hizbullah'ın durumu ele alınacak. İsrail-Lübnan arasındaki BM gözetimindeki mavi hat boyunca yaşanan ihlaller görüşülecek. Taraflar, İsrail birliklerinin Lübnan'ın güneyinden kademeli olarak geri çekilme takvimini belirlemeye çalışacak. Ayrıca Lübnan ordusunun konuşlandırılması da masada. Ukrayna ve Rusya karşılıklı İHA saldırılarını sürdürüyor. Kiev, Rusya'ya yönelik saldırılarında lojistik merkezleri hedef alıyor. Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova çevresine yönelik İHA saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Rusya da Ukrayna'daki liman ve yerleşim noktalarına yönelik saldırılar düzenliyor. Ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentine düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Sumy kentine yönelik saldırıda da konutlarla altyapı hedefteydi. İkisi çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullandığı liman ve gemilere yönelik saldırılar düzenlediklerini ve Odessa ve Mykolaiv'de 4 geminin vurulduğunu açıkladı. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özel, partisinin ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 3 yıl arının ardından meclisteki ilk grup toplantısında kürsüdeydi, siyasette ahlak vurgusu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya karşılıklı İHA saldırılarını sürdürüyor.

0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele yarın 21'de oynanacak. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise Perşembe günü Hradec Kralove'yi konuk olacak. Karşılaşma 20'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu önemli bir işbirliğine imza attı. Eski İngiliz hakem Anthony Taylor, MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladı. Milletler Ligi'nde ipi göğüsleyen Filenin Sultanları gözünü Avrupa Şampiyonası'na dikti. Son şampiyon unvanıyla ev sahipliği yapacağımız turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak. Kadın milli basketbol takımımız 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Ay Yıldızlılar 4-13 Eylül tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek turnuva öncesinde hazırlıklarına başladı. Teniste zorlu Masters turnuvası Kanada Açık başladı. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez ev sahibi ülkeden Rebecca Marino'yu yenerek ikinci tura ilerledi.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 17, İstanbul, Edirne ve Trabzon 22, İzmir, Kahramanmaraş ve Gaziantep 24, Antalya 26, Adana 25, Samsun 21, Bolu 15, Erzurum 14, Diyarbakır ve Malatya 22 ve Van 18 derece.
1: Yol durumu.
0: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. TAG Otoyolu'nun 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Kasım 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay as subay adaylarıyla er. birinci grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Yükümlü er, ikinci grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Yükümlü er, üçüncü grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
3: Reklamlar. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
4: adına. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz. İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9 artı 1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik

0: tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında gedik poşetli bütün pirincin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Süpürge deyince vatan.
3: Reklamlar. Soralım bakalım.

0: Depresyon nedir? Birey depresyonda olduğunu nasıl anlar? Klinik psikolog Oya Doğan'a sorduk.
1: Birey depresyonda olduğunu nasıl anlar? Mutsuzluk hali ve depresyon nasıl ayırt edilebilir? Buradan başlayalım öncelikle. Aslında depresyon ruh sağlığı hastalıkları, sadece depresyon değil, ölçülebilir ve gözlenebilir olmadığı için biraz dezavantajlı grupta. Yani birey aslında bir mide ağrısı çekiyorsa bunu çok rahat ifade edebilirken, ruh sağlığı ile ilgili bir problem yaşıyorsa bunun biraz daha gözlenebilir olması gerekiyor. Depresyon bu noktada bireydeki kişiler arasındaki sinsi süreçlerden bir tanesi ve genel olarak ne? Bireyin sürekli olarak üzgün hissetmesi, umutsuz, enerjisinin düştüğünü hissetmesi, keyifsizlik hali. Belki depresyon çeşitlerine göre uzun süreli bir heyecansızlık hali olarak da yorumlanabilir. Depresyonu tespit etmenin dezavantajlarından bir tanesi şu, gözlenebilir bir süreç olmadığını ifade ettik. Halk arasındaki biz aslında kültürel olarak da birbirlerimizin alanına müdahale etmeyi seven bir toplumuz. Hadi canım, canın sıkkın, bir şey yok, kalk bir hava al, geçer. Bir nefes al, bir duş al, kendine gelirsin gibi aslında biraz daha bilimsel söylemden uzak yönlendirmeler depresyondaki bireyi daha da kaygılı ve ümitsiz hissettirebiliyor. Depresyon gözlenebilseydi eğer ruh halindeki gerçekten yaralı bir durumdu. Peki nasıl gözleyeceğiz? Nasıl ayırt edeceğiz? Normal yaşadığımız mutsuzluk ve keyifsizlik halinden farkı ne depresyonun? Depresyon uzun süren bir süreç. Kısa süreli, anlık duygu durum bozukluğu değil. Daha uzun süreli yaşadığımız bir duygu durum bozukluğu. Uzun sürede enerjinizin düşük olduğunu hissediyorsanız, keyifsizlik halini yoğun olduğunu hissediyorsanız, aslında en sevdiğiniz aktivitelerin bile size heyecan vermediğini fark ediyorsanız depresyon sinyallerini gösteriyor olabilir. Nasıl ki ayağı kırılmış bir bireye hadi kalk canım bir zıpla kendine gelirsin demiyorsak, depresyondaki bir bireye de belki de eylem bazında yönlendirme yapmak sağlıklı olmayabilir. Peki nasıl tespit edeceğiz depresyonu? Burada belki klişe olacak ama işte bir uzmana başvurun klişesi aslında patolojik durumlarda oldukça önemli. Uzun süreli bir keyifsizlik ve yorgunluk halimiz devam ediyorsa bir uzmana başvurarak genel değerlendirmenin yapılması yararlı olacaktır.
2: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler, herkese merhaba. Bir programda daha sizlerle beraberiz. Bugün 4 Ağustos Salı, günlerden Salı günü. Salı günü deyince ne oluyordu? Hayri Ülgen günü ve nihayet beraberiz. Kamplardan çıkmış, bütün formuyla geldi. Yalnız üzerinde forma yok, eşofman yok. Yine takım elbisesini giymiş. Bugün siyah takımı çekmiş ama sarı yer kravatını da üzerine takmış. Onu da söyleyelim. Hoş geldin sevgili Hayri Ülgen.
2: Ahmetciğim çok teşekkür ederim. Sen de hoş geldin, şeref verdin.
1: Sağ ol, o şeref bize ait. Evet, dolu dolu bir 60 dakika sizlerle olacak.

0: Sunacağız. TRT Radyo 1'de spor servisi başladı.
1: Spor servisi.
0: Evet, bu bir saat boyunca tabii ki ben tek değilim. Ali Yıldırım yapımcımız, Şahin Atmaca teknik yönetmenimiz ve ben Ahmet Füsunoğlu beraber Hayrül Gen'le beraber programda sohbet edeceğiz. Önce başlayalım kamplardan, değil mi sevgili dinleyiciler? Kamplardan neler gördü? Yediğin içtiğin senin olsun diyelim Hayrül Gen. Nasıldı kamplar? Takımlar iyi bir kamp dönemi geçirdiler mi?
2: Ahmetciğim, yediğim işimin en güzel tarafları biliyorsun Mudurnu'dan gelen tavuklardı, kanatlardı. Onları doya doya yedim, onu söyleyeyim yani. Hakikaten de çok güzeldi. Demek ki bazı şeyleri üründen aldığın zaman zevkli oluyor. Onu da söylemek isterim ve afiyetle de yedim.
0: Oh, afiyet olsun. Evet. Peki futbolculuk döneminden kalan kamp günlerini hatırladın mı? Özlem duydun mu?
2: Olmaz olur mu? Zaten Koro Oteli'ne bundan 40-42 sene önce gitmiştim. Yani o zamanlar biliyorsun öyle kamplarda yapılan idmanlarda. Ama o sahalar yoktu, ama şimdi sahalarda var. Sahalar var.
0: Hep bütün Ankara otellerde yolunda görürdük zaten.
2: Evet,
0: o
2: şeyi. Ama
0: güzel
2: şimdi gördüğüm
0: yeridir.
2: Kadar bazı otellerde de güzel sahalar yapılmış. Şimdi biz Antalya'yı konuştuğumuz zaman Antalya'ya biliyorsun ne zaman devre arasında 2000 tane takım geliyor. Bu turnuvalar oluyor.
0: Doğru.
2: Ve dünya oraya geliyor. O
0: zaman otelin
2: sadece turizm kenti olmuyor, bir de spor kenti oluyor. Ben zaten oradaki konuşmalarımda da vali de dahil olmak üzere teşekkür ettiler. Güzel oldu. Çünkü neden? Dedim ki neden burası da yaz şehri yani olmasın, spor kenti olmasın. Her otel birkaç tane daha otel saha yaptığı zaman bir defa müthiş bir havanın güzelliği var. Evet. Orada terlemiyorsun Ahmet'ciğim.
0: Doğru.
2: Bir de zaten sabah cross yapıyorsun, akşam cross. Bir de saha çalışması.
0: Tabii, doğru.
2: Bir de zaten saha çalışması olduktan sonra bunun da alternatifi yok yani. Bunu biraz daha şey etmek lazım. Geçen seneden dolayı bu sene 3-4 tane daha saha yapacaklarmış. Yani yapılmaya da başladı. Bence artık yazları da ben Bolu kentinin bir spor kenti olacağını düşünüyorum.
0: Kesinlikle haklısın. Oraya doğru gidiyor gerçekten.
2: Gitmesi de lazım.
0: Orada yapıyor.
2: Bak şu anda Tiren orada, Azerbaycan'ın takımı oldu. Yani bir şey Al-Hayt mı? Bir sene Suudi Arabistan'ın takımı orada. Çünkü sıcak olan bir şehir değil. Akşamları ve sabah erken saatlerinde krosunu yap, sporunu yap, terlemiyorsun bile. Orada hiçbir zaman da klima da yakmıyorlar. Yani klimayı bile otellerde yakmıyorlar.
0: Gerek kalmıyor, soğuk oluyor.
2: Çünkü soğuk oluyor. Aynen öyle. Pencereleri kapatıyorsun. Öyle bir atmosfer herhalde dünyada kimse. Ben buradan Beşiktaş Galatasaray'ın yerine olsam Avusturya'ya gitmem.
0: Niye gidiyorlar? Ben de anlamıyorum.
2: Tabii işte 3-4 tane saha yapıyorlar.
0: Biraz şey diyorlar yani işte daha kuvvetli takımlarla oynayalım diye gidiyor kulüplerimiz. Açıklamaları öyle.
2: Sen bu sahayı yap. Peki sana şunu söyleyeyim Ahmetciğim. Dortmund falan filan biliyorsun Antalya'da.
0: Geliyor.
2: Her yıl geliyor.
0: Bizimkiler geri gitmiyor
2: oraya. Yani şimdi bahane yani burada bizim sahayı yap bakalım, o takımlar gelir. Zaten dünyada böyle bir havanın olmadığını yeri göreceksin.
0: Evet.
2: Yani. Güneş açarken üşümüyorsun, yanmıyorsun. Yani çok değişik bir
0: bulu. Sen yıllarca nerelere kampa gittin?
2: Tabii ben dünyada gezmediğim yer kalmadı.
0: Almanya'ya da gittin, Avusturya'ya da gittin.
2: Her yere. Vallahi de billahi de bir defa orada her gün yağmur var. Burada o da yok.
0: Evet.
2: Anlatabildim mi? Yani oksijeni bol, müthiş.
0: Yani doğru. Başka biri de sadece şüpheyle bakın ama Hayrül Gen gerçekten yani, hem Beşiktaş hem milli takım takip
2: bugün
0: ederken
2: bugün bana deseler ki kardeşim seni spor bakanı yapacağım. Diyeceğim beni spor bakanı yapma ama spor sahalarını yapacak bir bakan yapın diyeceğim. Yaptığın zaman dünya buraya gelir.
0: Evet,
2: İnan ki geceliğin bir de insan da işi olmaz mı? Terlemez mi ya Ahmetciğim? Terlemiyorsun. Sabahleyin akşama kadar bir defa güneş var. Güneşin altında kaç tane idman yapabiliyorsun yap. Anlatabildim mi? Sahayı sulamaya gerek yok çünkü akşamları orada hafif yağmur oluyor ve sabah güneş geliyor. Yani iklim olarak da çok değişik.
0: Çok uygun, doğru
2: uygun
0: diyorsun.
2: Yani. Onun için.
0: Peki tabii ki takımları daha konuşacağız. Notlar da var. Sen notlarını da çıkartmışsın.
2: Tabii.
0: Gördüm önün not dolu.
2: Evet.
0: Takımların böyle analizini çekmişsin. Bugün büyük gün çünkü bu hafta maçlar başlayacağı için.
2: Evet.
0: Ben Hayrül Gen'e diyeceğim ki bu klasik sorumuzu soracağız. Hayrül Gen, hangi takımlar playoff'a kalır?
2: Evet.
0: Hangi takımlar düşmeye oynar? Hangi takım şampiyonluğun en büyük adayı diye soracağız. Dinleyicilerim şimdiden beklesinler. Vallahi ben şahidim. Allah yukarıda son 3 yıldır hepsini biliyor.
2: Evet.
0: Yani şimdi, buna 3 yıl önce başladık bu sorularımıza.
2: Ama daha öncesi de var.
0: Biliyorsun yani.
2: Ama

0: şunu söyleyeyim, yani bazı takımlar orada iyi neticeler almak için gerçekten iyi çalışıyorlar, iyi transferler yapıyorlar. Ahmet'in 5-6 kulüp de hem sahasının olmadığını, hem sahasının olmadığını, hem cezalarının
1: sorunu
0: olduğunu,
1: büyük olanlar evet, var. Evet.
0: Mesela bir Vanspor. Geçen sene biliyorsun Osman Zeki, ondan soracağım. Şimdi daha sezona başlamadan 3 puanı silindi. Şimdi sahasında maç oynamayacak. Nerede oynayacak? 1225 kilometrelik Manisa Akhisar sınırında.
1: Akhisar'da.
0: Peki orada
1: niye onlar mı istemişler? Ben onu çok merak ediyorum.
0: Sahaları bozukmuş.
1: Yok, Akhisar'ı onlar özellikle mi istemiş?
0: Saha vermediler ki, çünkü saha yok. Saha yok. Şimdi Manisa takımını istiyorsun.
1: Ben de 2 gün önce oradaydım. Sözünü kestim sevgili Ayrı Ülgen. Yani o stada baktım, yanından geçtim yani. Benim işim Manisalı çünkü. Akhisar'a uğradık. Stadın yanından geçtim. Ya dedim, şurası dedim Süper Lig'de oynuyor diye takım yapıldı. Şimdi Akhisar Spor nerelerde? Şu güzelim stad böyle duruyor dedim.
0: 12 bin kişilik stattır.
1: Evet.
0: 2 sene önce orada final maçlarını orada oynadık. Ben konuştum.
1: Valla şehrin ortasında ince iki tanesi
0: ben
1: duruyor.
0: Ben şunu söyleyeyim. Türkiye'nin en iyi saha içerisindeki çimleri olan bir saha olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Ama yazık. Koskoca o Akhisar biliyorsun Türkiye Kupası'nı kazandı. Gitti. Bir anda yok oldu. Denizli Spor nerede?
1: Avrupa Kupası'nda oynadı ve gitti.
0: Ya hepsi Denizli Spor nerede? Yani
1: Denizli Spor herhalde kapanıyor.
0: O da Malatya Spor. O da kapandı. Ya Ahmetciğim böyle bir şey olamaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde bir takım bu kadar çöketilmez yani. Yani hiç mi yapılanma yok, hiç mi soru denetleme yok? Ya yazık. Denizli Spor'da biliyorsun Rıza zamanında Avrupa'da çeyrek finale son ana kadar giriyordu.
1: Şimdi yeni bir takım amatörden başlayacak.
0: Amatörde tekrar. Yani bunun neresi? Yani benim Türk futbolu nereye gidiyor? Bir alt yapı. Şimdi Bolu'ya geldim. İşte sen dedin Bolu'daki bütün hocalar.
1: Antalya'dan da mesela korkuyorum. Çünkü çok büyük borcu var.
0: Şimdi Bülent Korkmaz'la konuştum. Yayına girdik. Hatta dedi ki ya bu Türkiye'de de en iyi futbolu bilen, işleri bilen, bu ligi bilen Hayri abimin dedi. O ne konuşursa ben de cevap vereyim dedi. Kendisine dedim ki yani Bülent korkma, sen sahada hırçın ama dışarıda bir beyefendisin. Yani şimdi bu takım şehir olarak da düştü Antalya Spor. Para da yok. Haciz de geldi. Niye gittin dedim. Hayri abi ben burada 4 tane genç futbolcu çıkardım dedi. Düşmeden gibi seni orada ben çalıştırdım dedi. Ben inanıyorum dedi. Bana söz verdiler dedi. Transfer tahtasını açacaklar diye. Ama şey ne söyleyeyim.
1: Ama açılmadı hala.
0: Her otel 1 milyon dolar verse.
1: Yani sen hep onu söylüyorsun gibi. Evet.
0: Ya verse zaten 100 milyon dolar eder yani. Anlatayım. Vermedi 50 versin. Gene sene bu kadar olur. Yani bu şehirleri gidiyor. Ama şunu söyleyeyim Ahmet. Geçen sene Karagümrük'te Antalya Spor son 2 haftaya kadar kadar düşme durumları yoktu. Biliyorsun Karagümrük son 8 haftanın 6'sında galip geldi. Bir berabere kaldı, bir berabere oldu yani. Evet. Yani zaten öyle 2 maçta almış olsaydı çıkıyordu. Antalya Spor da yani bazı şeyler döndü. Orada iyi kurtuldu falan filan. Onun için düşmeyi hesaplamadılar ve büyük bir para harcama oldu. Onun için sıkıntılar yaşıyor.
1: Hala büyük sıkıntılar var. Çok göndermeleri gereken yabancıları var.
0: Kesinlikle biliyorsun. 4 tane en fazla göndermesi lazım ki Antalya'dan oynatması lazım. 4 tane futbolcu göndermesi lazım.
1: Evet.
0: Bunu gönderirken parasını vermen lazım. Para olmadan hiçbir şey olmaz. Yalnız ben şunu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsun bir para verirdi. Aziz Yıldırım dedi kardeşim parayı veren kim gelsin. Ben daha da ucuzunu vereyim göndersin. Kante diye bir oyuncu var. Şimdi işte böyle futbolcularla getiriyorlar menajerlere %35 ve %25 prim veriyorlar yani menajerlik primi ve bu kulüpleri batırıyorlar. Aslında o parayı veren, ona hizmet ettiren kimse aslında onları kalıp ondan parayı alacaksın. Bir kanun çıktı dediler ki kim veya
1: mevcut para... zaten böyle bir yasa var evet. Uygulanmıyor.
0: Ya, bizim Türkiye'de vardır. Kalemde vardır uygulanmaz.
1: Öyle değil mi? Yani mevcut bildiğim kadarıyla yasaya göre futbol takımını aldığın ve bıraktığın zamanki harcamaya bakılır. Eğer zarardaysa
0: olursa yönetimden
1: o yönetime
0: alınır.
1: Yönetimden alınır.
0: Bizde nerede uygulanmaz?
1: Ama daha uygulanmadı bu.
0: Uygulanmaz. Uygulanamaz. Çünkü oraya gelen futbol için gelmiyor. Oraya kendi reklamını yapmak için. Kendi menfaati. Biz amatör futbolcuyken yöneticiler cebinden para verirlerdi. Gelip evlerden bizi götürürlerdi. Ve yetiştirdikleri zaman övürürlerdi. Şimdi de gidip nasıl parayı fazla çarçur edip de o parayı alabilmek için yöneticiler oluyor. Ha bunun da en büyük nedenleri de bile yanlış politikalar. Bu politikaların içerisine hiçbir zaman siyaset girmemesi lazım Ahmetciğim. A evet. Ve B. Çünkü neden? Burada eğer futbolu bilmeyen bir adamı sporun başına getirirsen sen hiçbir zaman başarılı olamazsın. Batarsın. Bugün Almanya'ya baktığın zaman

0: başkanlığını kim yaptı, federasyon başkanlığını? Beckenbauer yaptı. Anlatabildim mi? Hollanda'ya bakıyorsun, Han yaptı. Ölmüyorum ne yaptı. Yani futbol adam. Biz futbol takımı diyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu diyoruz. Futbolunu bilmeyen adamlar hepsini başkan yapıyor bize. Spor başkanı. Evet. Bak ya, sporda, federasyonda futbol oynayan bir şimdi federasyon başkanlığını bana söyle, ispat etmez, bu işi bırak.
1: Futbol oynayan hiç olmadı zannediyorum daha şu
0: futbol ana kadar. Futbol oynayan, onu da almıyorlar.
1: Yani iş adamı genelde
0: ama
1: tercih ediyor.
0: Ama şimdi gittiğin zaman Avrupa'ya en azından 10 taneden 9 tanesi futbolu bilen.
1: Orada öyle.
0: Öyle. Yani birini yani, genç takımda.
1: Daha doğrusu görüyorum. Almanya'da mesela öyle.
0: Almanya'da da öyle, Hollanda'da da öyle. Yani ben bunları gördüm. Hı-hı. Yani gittim birebir yaşadım. Anlatabildim mi? Danimarka'da bile yaşadım ya. Danimarka'da bile o zaman Rusmanlısını gördüm. Hı-hı. Gel bak dedi, bize oynayan futbolcuları getiriyoruz ki futbolcuların ruh halini anlasın. Nasıl futbolculuk olduğunu onu anlasın. Bize bakıyorsun, o gelmiş, bu gelmiş. Olmaz. Onun için de sıkıntılar var.
1: Yani kulüp başkanlığı yapmış bir eski iş adamı bak, diyorsun artık olmasın.
0: Tabii sen. Futbol federasyonu, yani futbol oynayanlardan kurulmuş eğitimli insanlar olsa hemen futbolun rengi.
1: Mesela geçiyor. Fatih Terim'in adı geçiyor.
0: Gelsin.
1: Ben Mustafa Deniz olur, Şenol Güneş olur diyorsun.
0: Yani böyle bu işte. Hı-hı. Mesela ben sana bunu söyleyeyim. Arkadaşlarım kızıyor Ahmet. Söyleyeyim gene de söyleyeyim. Bugün Beylerbeyi'ni seni götüreyim. Şahin'i alayım. Ali'yi götüreyim. Hı-hı. Dördümüz gidelim. Oturalım bir çay içme. Orada 30-35 tane şey görürsün. Teknik direktör. Hepsi orada oturuyorlar. Aydın gidiyor. Aydan Ay'a gidip aylıklarını alıyorlar. Ben federasyon başkanı olsam gel kardeşim. Sen Mardin'e gidiyorsun. Bölge.
1: Görevleri zaten gidiyorsun. O aslında da kimse yapmıyor.
0: Göndermiyor.
1: Tarama yapmıyorlar.
0: Tarama yapıyorlar. Evet. Şimdi futbolcu nereden çıkıyor? Türkiye'den çıkması lazım. Türkiye'nin altyapılarından çıkması lazım. Şimdi orada oturursansa olmaz kardeşim. Yani göndereceksin, görevleneceksin. Her bir teknik adam yılda iki tane futbolcu bulsa Türk futbolu kalkınır.
1: Altyapıdan bile forvet çıkmıyor ya.
0: Ya
1: bak altyapıdan bile hani ha. Yabancı oynatmıyor neticede değil mi? 11-12 yaş.
0: Arda Güler'den sonra bana
1: niye çıkartamıyoruz forvet?
0: Ya yok, saha yok. Bak Beşiktaş koskoca Beşiktaş takım. Şimdi şeye ne kadar veriyor? 40 milyon dolar veriyorlar mı? Hani şimdi Trabzonspor'a giriyor. Kim gidiyor?
1: Evet, Salah. Abi gidiyor Beşiktaş, dediler yani.
0: Beşiktaş ona ne kadar gidiyor. Veriyor? 40-50 milyon euro veriyor değil mi?
1: Hı hı.
0: Gidin Beşiktaş takımına bak, ne şahindir. Yani şunu söyleyeyim. Gidiyorsun bir tane Fulya stadında Ahmet'ciğim. 14-16-18
1: son haberler yarım bu arada saat, anlaşma evet. Sağlandı diye şey yapıyor. Trabzonspor'a hayırlı olsun diyelim. İşte, TRT Spor'a
0: arayı kızıştırdılar. Gene Türkiye'nin ekonomisini mahvettiler. Yani 30 liraya alacağı zaman 40 liraya veriyorlar.
1: Kulübün ekonomisi biraz kötü olur belki ama Trabzonspor sanki biraz daha makul fiyata anlaştı. Beşiktaş'a çok yüksek para çekiyorlardı.
0: Şimdi biliyorsun orada menajer bile %25'ten %35'e
1: çıkıyor. Ya o garip paralar onlar.
0: Yani Ahmetciğim yani mantığın duruyor ya. Nedir ya? Yani
1: ama orada neticede Salah da büyük bir isim.
0: Bak sana bir şey söyleyeyim.
1: Değil mi?
0: Ama bu yaşa gelmiş bir oyuncuyun da bu kadar para verilmez.
1: Bir de bir şey söyleyeceğim sana Ayrılgen. Müslüman coğrafyasında çok takip edilen, seyredilen futbolcu. Sırf onun maçlarını o oynuyor diye mesela Müslüman coğrafyasında en çok seyredilen Premier Lig takımı Liverpool'du.
0: Peki.
1: Şimdi Trabzonspor'da takip alırlar.
0: Peki o sana hadi sen git Suudi Arabistan'da oynar mı? Niye oynamıyor? Bana onu senden bunu söyle bana. Hadi güzel insan.
1: Ya, bilmiyorum artık neden gidip oynamıyor.
0: Niye gidiyorsun İngiltere'ye? Müslüman adam gitsin işte. Hayır, Suudi Arabistan'a kaldırdın.
1: Daha kalkındasın. Çok para da verirler. Ben esas Trabzon'a neden geldim merak ettim mesela.
0: Ya bak şimdi bir şey söyleyeyim.
1: Öbür taraf daha çok para veriyordur bak, kesin.
0: Şimdi Salah'ın ben burada açıklama
1: ama yapayım. Trabzon kimseye cennet bilmiyorum,
0: bilmediği
1: gibi,
0: bir konuyu da.
1: Ayrılırken bak Trabzon şimdi cennet gibi sen Bolu'yu anlattın ya. Hı. Trabzon'da ayrı bir cennet. Ki Arapların çok sevdiği bir yer. Suudi Arabistan'a gidince de sıcaktan 50 derecede beynin yanıyor.
0: Bak şimdi öyle diyorsun.
1: Ben de futbolcu olsam istemem gitmeyeyim.
0: Bak kimsenin yok burada da biz bir haberi verelim. Salah'ın eşi geçen sene geldi Bodrum'dan 40 milyon dolara villa aldı.
1: Demek ki Türkiye burayı beğeniyorlar.
0: Ha, beğeniyorlar.
1: Ne Türkiye'yi beğenilmeyecek Türkiye, ülke mi
0: yani? Tabii ya mümkün değil. Yani onu ben de sana onun için. Niye gidip söyleyelim Suudi Arabistan? Bak Türkiye'yi tercih. Karısı demiş ki ben.
1: Valla Trabzonspor için büyük bir tanıtım bence. Hayırlı olsun. Trabzonspor formasının bundan sonra ben mesela ben de çok geziyorum. Sen de gidiyorsun. Örnek veriyorum. Arap coğrafyasında ülkelere gittiğimizde Trabzonspor formasını çok göreceğimizi düşünüyorum artık.
0: Babacığım zaten 15 tane 15 bin forma satarsan o parayı bulursun. Zaten o rengi o şeye olan
1: çok fazlasını satarlar.
0: Satar. Bütün Karadeniz bir defa olduğu gibi alırlar. Dediğin gibi de çok güzel bir reklam olur. Ben Trabzon'da daha başarılı olur ama Beşiktaş'ta o kadar başarılı olamazdı.

0: Beşiktaş için de bunları yapardı yani. Dünyada çok Beşiktaş
1: bak, var satırır bak satırmak ayrı ama ben Salah'ın Trabzon'da daha başarılı olacağını düşünüyorum.
0: Bakalım inşallah. Yani ya, Türk futbolu için de iyi bir şey olsun.
1: İnşallah bu. Avrupa kupalarda bize gol atsın. Bizi daha da iyi turlar getirsin. Başımızın üzerinde.
0: Yani Trabzonspor'u yukarı doğru çıkartsın diyorsun. Evet. Doğru
1: yani,
0: diyorsun.
1: Benim istediğim o. Yani bir de Karadeniz'e de müthiş işler yapar ve reklamını yapar. Onu da söyleyeyim sana.
0: Evet. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Trabzonlular da tabii Trabzonspor'lar da heyecanlanmıştır. Evet. TRT Spor'da da verildi. Anlaşma sağlandı diye resmi imza tabii ki atılmadı ama akşam saatlerinde Trabzon'a geçeceği de söyleniyor Muhammed Salah'ın. Bunu da söyleyelim diyelim ve kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra buradayız.
2: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
2: Evet efendim, yine birlikteyiz. Kısa reklam aramız bitti. Ben Ahmet Füsunoğlu, Hayri Ülgen'le programımız devam ediyor. Hayri Ülgen, tabii ki sohbetimiz daha uzun sürecek ama önce bir telefon hattımızda önemli bir isim var. Osman Zeki Korkmaz bizlerle, değerli teknik direktör, Ankara Keçiören gücünü çalıştırıyor. Evet Osman Hocam, hoş geldin.
3: Hoş bulduk sevgili Ahmet Füsunoğlu, Hayri abi. İyi yayınlar diliyorum sizlere ve dinleyenlere.
2: Teşekkürler Osman Hocam. Baktım sesin formda. Sezona formda giriyorsun belli. Şimdi Hayri Ülgen'le arada şey konuşuyorduk. Keçiören gücü bu sene ne yaptı, nasıl transferler yaptı? Osman Hoca şampiyonluğu oynatır ne olursa olsun dedim ben. Yani hedef hep onun en üstlerde olmak ister. Bilmiyorum tabii ki sizin programınız ama takım ne durumda hocam?
3: Şimdi şöyle, aslında Keçiören gücü kulübü nedir onu tarif etmemiz lazım. Yıllardır hep Türk futbolunda şikayet ettiğimiz gelirden çok gideri olan, bir süre sonra kendini finansal olarak döndüremeyen kulüplerin
2: tam
3: olduğu yerde
2: kulüp,
3: aslında
2: evet.
3: Tam tersi bir kulüp.
2: Futbolcu satan, yetiştiren.
3: Tesislerini en üst seviyede bir Avrupa kulübü standartında tesis yapmış Ankara'nın göbeğinde. Yani Sedat Tahiroğlu'na ve emeğe geçen herkese teşekkür etmek gerekiyor. Bir futbol adamı olarak. Çünkü futbol ailesine büyük bir değer kazandırmışlar. Denk bütçeyle yönetilen, diğerleri kadar harcamayan ama düzenli bir şekilde ödeyen bir kulüp. Şimdi bu kulübü aslında Osman Zeki

0: korkmaz buluşması. Evet, benim şöyle bir aslında bir yerde de handikapım oluyor sevgili Ahmet Füsunoğlu. Hep bir yarışmacı bir beklenti oluyor gittiğimiz yerde. Bu güzel bir şey benim adıma.
1: Hocam bence fakat, de güzel.
0: Ama şöyle bir şey var. Bazen kulübün bütçesi ve aslında imkanlarıyla bu uyuşmadığı zaman sanki eksiklik teknik heyet tarafındaymış gibi algılanıyor. Bunu da biz kendimizi de anlatmak istemiyoruz bu anlamda. Keşören'le bizim buluşmamız aslında iki tarafında bir sisteme bakış açısı, Türk futboluna bakış açısının ölçüşmesiyle alakalı. Dediğiniz gibi yine oyuncu yetiştirmeye çalışan, değer üretmeye çalışan ve futbol üretmeye çalışan bir takım olacağız. Bildiğiniz gibi birinci ligde her takım sezon başı hedeflerle yola çıkar. Ama bu ilerleyen haftalarda herkesin hedefleri farklılaşır. Şu an hangi kulübe sorsanız hepsinin hedefi ya çıkmak ya playoff oynamaktır. Birincilik çok güzel bir lig. Burada yarışmak da keyifli. Yarışın içinde olmak istiyoruz. Bir kere Ankara'daki Keçiören gücünü izleyen futbol severler, sadece Ankaralılar değil, keyif aldıkları, futbola değer katan, heyecan veren ve sizleri de böyle hafta içi, hafta sonu yorumlatırken motive eden bir takım oluşturmak en büyük hedefimiz. Birinci hedefimiz o olacak.
1: Onun garantisini ben veriyorum dinleyicilerimize. Osman hocamın olduğu yerde futbol hep pozitiftir.
2: Hocam benden kopya çekti. Biraz önce dedim ki bak duyuyor. Dedim Osman Zeki Korkmaz İstanbulspor'a gitsin. Zevkin Turgor'un gollerinin en güzel kısmına kadar çalıştırır, zevk verir. Kendi takımının oyunu karşı tarafa kabullendirir. Karşı tarafın oyunu kabul etmeyen bir hocadır. Benden kopya çekti, onu söyleyeyim. İkincisi kendisi senin sesin iyi geliyor diye beni sattı. Bana dedi sen de çok yakışıklısın. Yani sen geldin bütün havamı aldın hocam. Onu söyleyeyim sana.
0: Yok. Hayri Baba'nın havasını hiç kimse alamaz. Hiçbir santrafor alamaz.
2: Hocam şimdi tekrar hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten senin olduğun yerde futbolun güzelliğini yaşarız, yaşayacağız. Bu sene İstanbulspor zamandaki gibi böyle çok gol pozisyona giren, olsun gol atmasın ama bu kadar bana güzel futbolu öğreten, gösteren Osman Zeki Korkmaz Keçiören Gücü karşısında ne yapacak kendi karşısında?
0: Teşekkür ediyorum öncelikle bu hem iyi dilekler hem de iyi sıfatın için ayrı baba.
2: Doğrusun bu yani.
0: Futbol ama olduğu yerde kalan bir oyun değil, sürekli kendini yenileyen dinamik bir oyun. O yüzden insanlar çok seviyor bunu. Şimdi son Dünya Kupası'nı izlediğimiz zaman aslında trendi hep biliyorsunuz Avrupa Kupaları ve Dünya Kupaları belirler. Aslında dünya futbolu nereye doğru evriliyor bunu da görüyoruz. İstanbulspor'la 4 sene önce yaptığımız, 2 sene önce yaptığımız işler bizlerin için çok bizler ve Türk futbolu için güzel hatıralardı. Ama artık değişen trendi de ayak uydurarak yeni kimlikler, yeni takım kimlikleri ortaya çıkarmamız gerekiyor bence. Ben bu motivasyonla bu seneye başlıyorum. Bu hazırlıklarla ekip arkadaşlarımızla başladık. Değişen trendi yakalamaya çalışıyoruz. Gelişen trendi daha doğrusu. Çünkü oyun hızlanıyor. Bu sene ligimizde de uygulanacak, Dünya Kupası'nda uygulanan oyun hızlandırılması yönünde kurallar, oyuncu değişikliklerinde, taç atışlarında, kornerlerde aslında her takım adına daha hızlı bir oyun bekleniyor. Bazıları buna adapte olabilecek hem fiziksel olarak, bazıları olamayacak. Şimdi birinci hedefimiz bu hıza adapte olmak. Hızı biz belirlememiz gerekiyor. Birkaç senedir ben bireysel olarak maç sonlarında, maç önlerinde ya da bireysel röportajlarımda da bu oyunun kesilmesinden, durdurulmasından çok fazla şikayet eden bir teknik adamdım. Şu anda belki de en çok memnun olanlardan biriyim bu yeni kurallarla beraber. Ve bununla da yetinmeyerek takımımızı daha hızlı oynatmaya çalışacağız teknik heyet olarak, bunu söyleyeyim. Birincisi işte gelişen futbolun, modern futbolun hızına, ritmine ayak uyduran bir Keçiören Gücü takımı sahada olacak. Bütün amacımız bu yönde. Sonrasında ligde evrileceğimiz noktaya göre alacağımız sonuçlarla beraber tekrar hedefimizi revize edebiliriz yıl içerisinde. Çünkü birincilik buna çok açık bir lig.
2: Hı hı. Hocam biliyorsun bu sene daha çok güçlü bir lig oldu. Yani sen yıllardır bu ligi zaten bilen bir kişisin. Yalnız Keçiören Gücü de gerçekten son yıllarda ne olursa her şartta iyi oynayan bir kulüp. Yani rakibe esir olmayan. Şimdi bu kulüpten kaç kişi gitti, kaç kişi geldi? Oyuncu alacak mısınız? Başkan çok oyuncu alma taraftarı olmayan bir başkan benim can ciğerim. Nedir yani böyle bir yapılanma içerisinde nasıl oldu hocam? Kaç oyuncu gitti, kaç oyuncu geldi, dağılacak mısınız?
0: Şöyle, geçen sene Fernandes, Roca, ki geçen seneki skor katkısına bakarsanız bu iki oyuncunun

0: kalma sürecindeki skor katkıları çok yüksekti.
1: Evet.
0: Keza sol bek Ali Dere asist katkısı olan bir oyuncuydu. Hüseyin Bulut sağ bek oynayan, geçen sene aynı zamanda açık oynayan Çorum TK'ya transfer oldu. Ve Hakan Bilgiç geçen sene de olan oyunculardan aramızda olmayanlar. Şimdi bunların yerine benim de daha önce One Sport'da çalıştığım Jefferson Junior'ı aldık orta sahaya bir takviye olarak.
1: Evet.
0: Tuncer Doğan Aksu'yla Yunus Bahadır'ı sağ ve sol bek olarak transfer ettik. Fofana'yı biliyorsunuz. Morke Fofana'yı kanat olarak transfer ettik. Bunun dışında da biz birkaç tane genç oyuncuyu belki aramıza katmaya çalışacağız. Evet, geçen sene skor katkısı yapıp ayrılan oyuncular oldu. Fakat bu seneki transfer açıkçası stratejimizde şunu öne çıkardık. Hem dediğiniz gibi o ligin zorluğunu gördük. Bir 8-10, en azından 10 takımın yarışmacı olacağını
1: öngörüyoruz. 8-10 tane. Evet.
0: Ve de az önce bahsettiğim oyun kurallarını, oyunu hızlandırmaya yönelik hem hakem uygulamaları hem de kurallarla beraber daha ritimli bir lig olmasını öngörüyoruz. Her şeyden önce de biz öyle bir takım olmayı, ritimli bir takım olmayı öngördüğümüz için ritimli bir takımı hangi oyuncularla tamamlayabiliriz diye bir strateji yaptık. Hem kulüp bütçesine uyan hem de bizi tatmin eden oyuncu arkadaşlarımıza katıldık. Şöyle çok da fazla transfer biliyorsunuz. Hem ben teknik adam olarak
1: takımı bozar.
0: Transfer, evet, çok meraklısı bir teknik adam değilim. Başkanımız da kulübün dengelerini bozmayan birisi. Bence bu bütün bunları bir tartıya koyduğumuz zaman dengeli bir transfer dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Yine ben başta söylediğimi söyleyeceğim. Çok sert bir Keçiören Gücü takımı oluşturacağımızı söyleyebilirim.
1: Peki. Hocam, şimdi Antalya Spor'la ilk maçınız olacak biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ama Antalya Spor için transfer yasağı falan diyorlar ama bir defa geçen sene düşen bir takımdan çok futbolcu duruyor. Evet. Onlar da zaten bir iki gün içerisinde anlaşma yapacaklar. Tahtaları da açılacak ama zaten ellerinde çok iyi bir kadro var hocam.
0: Evet.
1: Çok da çalışıyorlar. Bu maç için ne düşünüyorsunuz? Hani futbolcular nasıl olsa transfer yasağı var diye mi bir algı oluşmuş onlarda? Yoksa...
0: Şöyle çok aslında güzel bir giriş yaptın Ayrı Baba. Bu zaten Antalya Spor Süper Lig'in bir takım, Süper Lig için kurulmuş takımdı. Zaten o takım hemen duruyor %90'ın.
1: Evet.
0: Başlarında da Türk futbolu için çok
1: önemli. Bugün yayına bağladın, dinledin mi hocam?
0: Antrenmandaydım.
1: Ha, tamam.
0: Bugün yeni bitirdim antrenmanı.
1: Evet.
0: Havalar biraz fazla sıcak burada.
1: Evet.
0: Şimdi zaten Bülent Türe çok tecrübeli. Türk futbolunun önemli figürlerinden bir tanesi. Hem çok değerli bir teknik adam var Antalya Spor'un başında, hem de geçen sene Süper Lig'den kalan bir kadro var. Bence çok zor bir deplasman bizim için.
1: Evet.
0: Baktığınız zaman puanla dönmek bile ligin ilk maçı için bence olumlu bir sonuç olacaktır.
1: Evet. Hocam, bir son sorum da şu güzel olacak hocam. Şimdi bu birinci ligde, yani biliyorsun birinci ligde çok takımın şampiyonluğu oynayacağını düşündüm. Ama birkaç tane de takım da geçen seneki gibi takımın olacağını düşünüyorum. Mesela bir Van Spor. Geçen sene emeğin geçtin, o takımı ligde bıraktın. Ama bu sene başlamadan kendi sahasında oynayamayacak biliyorsun. Gelecekler Manisa, Akhisar'da oynayacaklar. Daha başlamadan -3 puanla başladılar. Ve bunun gibi bazı takımlar da var. Pendik var, bazı kulüpler de var. Sıkıntılar olur mu? Böyle çoğalır mı hocam? Yani hatta çözüm olur mu?
0: Ben şöyle, şu anda belki sıkıntılı bir atmosferde görünse de aslında mali olarak da sıkıntıyı aşmak üzere galiba Van Spor edinmemiz bilgilere göre. O puan simici aslında kaldırılan cezalardan, yani devam eden cezalardan değil. Muhtemelen
1: ödeyebilirler mi parayı hocam?
0: Evet, sanırım öyle bir gündem yoğunlaşıyor şu anda. Lig bence geçen seneden daha sert olacak yani.
1: Kesinlikle o, kesinlikle evet.
0: Son iki sıradaki gibi duruma düşen bir kulüp çok kolay olacağını düşünmüyorum ama yine biliyorsunuz asıl benim soru işaretim, ona yakın takım çok büyük yatırım yapıyor, çok büyük beklentisi var.
1: Evet.
0: Onlardan iyi başlayamayanlar belki bir düşüş yaşayabilir. Klasik, her zaman birinci ligin klasiğidir bu. Onun dışında hep bunu hem temenni ediyorum hem de böyle olmasını Türk futboluna isterim. Hiçbir takım böyle bir kopuşu yaşamasın, hiçbir kulüp. Çünkü inanın bu ligin dengesini tamamen bozuyor. Bu maçlardan sonuç 3 puan alsak dahi memnun olmuyoruz. Çünkü ligin temposunu, ayarını bozan maçlar oluyor bu maçlar. Ben bu sene geçen seneki gibi bir duruma düşecek kulüp olacağını pek hem istemiyorum hem de düşünmüyorum.
1: Olmasından zevki olmuyor o zaman. Evet. Bir de hocam son olarak da

0: tarzlarından daha farklı bir, daha böyle tecrübeli bir takım kurdular. Daha üst düzey maç tecrübesi yüksek oyuncuları daha fazla alarak belki direkt çıkmayı hedefliyorlar. Bu anlamda bence ligin sert takımlarından, kuvvetli takımlarından, favori takımlarından bir tanesi Karagümrük olacaktır.
1: Peki. Hocam sana iki takım soracağım. Çünkü sen benim canımsın. Sen hoca gibi değil, bir arkadaş olan. Bodrum Bursa Spor maçı için ne düşünüyorsun? Bir de benim takımım Sarıyer için ne düşünüyorsun? Bu haftaki Bodrum Bursa Spor maçını, bir de Sarıyer takımını bir kısaca değerlendirebilir misin?
0: Sarıyer çok bence sezon başı, geçen sezondan çok daha kaliteli bir sanki kadro kurduğu görülüyor. Bülent Hoca'nın da oyun kimliği, kuvvetli, agresif bir oyun kimliği var. Yani aslında ne, sistem oynatan teknik adamlardan bir tanesi. Kuvvetli bir Sarıyer takımı bekliyoruz. İşte o dedik ya, ona yakın takım var. Onlardan biri de Sarıyer olacak. Bursa Spor malum Sayın Enes Çelik'le beraber bir yapılanmaya gitti. Camiye tekrar kendine geldi.
1: Evet.
0: Alt liglerden dolu dolu geliyorlar. Çok üst düzey bir kadro kurdular. Onların beklentisi sanki herkesten daha fazla gibi.
1: Peki. Hocam teşekkür ediyorum. Bir de sana Süper Lig'den bir soru sorayım artık. Sen canımsın. Salah Trabzonspor'a imza attı gibi. Bitti, mutlu sonla. Ne diyorsun? Salah Trabzon'da başarılı olur mu?
0: Trabzonspor'un belki uzun yıllardır belki de bu tarz bir transferi pek yok. Ben son o 10-20 seneyi göz önüne aldığım zaman bu tarz bir ismin Trabzon'a geldiğini hatırlamıyorum. Bence geçen sene oluşan genç mücadeleci kadroya bu tarz bir dünya çapında rol model bir isimde hem uluslararası ilgiyi Trabzonspor üzerine çekecektir, hem Trabzon şehri üzerine çekecektir, hem de Türk futbolu için bir artı değer olacaktır Muhammed Salah'ın Türkiye'de top oynaması.
1: Çok teşekkür ederim. Buyurun Ahmetciğim.
2: Hocam vallahi çok teşekkürler. Benim de sorularımı çalıyor Hayri Ülgen. Ben kağıdıma bakıyorum. Bundan sonra göstermeyeceğim.
0: Ama şimdi Hayri Baba şey dedi az önce programa başlarken. Siz onun bir sorusunu almışsınız galiba. Kopya çekmişsiniz. O da galiba ters kılıyor.
1: Evet. Şöyle Hayri Baba tercümesini kullandı. Bunu affetmez. Çok teşekkürler hocam benim. Sağ olun.
0: Forvet tecrübesini kullandı.
2: Evet hocam. Kontrata da müthiş gördüğüm kadarıyla. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. İnşallah böyle gül oynaya açtık ilk yayını. Böyle de devam eder. Sizin de gönlünüze şey göre versin.
0: Futboldan inişler var, çıkışlar var.
2: Her zaman.
0: Bence sonuca bağlı olmadan gülmeye devam etmemiz lazım. Keyifli olmaya. Futbol içinde olmak, bu oyunun içinde olmak keyifli bir şey bence.
2: Evet, futboldan zevk almaya bakalım biz. Evet. Doğru diyorsunuz. Çok teşekkürler hocam.
0: İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
2: İyi akşamlar. Evet, Osman Zeki Korkmaz'la birlikteydik. Keçiören Gücü teknik direktörü bu sene Ankara Keçiören Gücü. Zaten çok başarılı bir teknik direktör. Hepimiz senelerdir izliyoruz.
1: Keyif veren futbol oynatıyor. Keyif veren futbol oynatıyor. En önemlisi bu. Ya ben zaten onu istiyorum. Yani bu birincilikte keyif veren bir futbol olsun. Biz zaten evvel sene seninle beraber Karagümrük'te İstanbulspor'u anlata bitiremiyorduk ya.
2: Doğru.
1: Yani çok 10 tane gol atacağını 3 tane atıyor ama 10 tane pozisyona giriyor. Bu sene de inşallah ben o Keçiören'de onu bekliyorum yani.
2: Valla Keçiören Gücü gerçekten her sene, bak bu sene kim bilir kimleri seyredeceğiz yine. Gençleri alıyorlar, yerleştiriyorlar takıma ve evet. Türk futboluna da yeni isimler katıyorlar.
1: Aynen.
2: Birinci ligin bence bu konuda en önemli kulübü.
1: İlhan Cavcav'ı söyleyelim
2: evet,
1: mi?
2: Evet, doğru.
1: Gençler Birliği'nin şeyini doğru gerçekten diyorsun. Bu başkan çalmış ve gerçekten de...
2: Yani şampiyonluk çok umurunda değil. Ama işte Osman Hoca da çok iddialı bir hoca, bir bakmışsın bu takıma.
1: Yani girebiliyor oğlum, playoff'e girebiliyorsun. Evet, bir şeydir, evet. Futboldur bu, hiç belli olmaz.
2: Dünya Kupası'nı takip ettin.
1: Ettim tabii.
2: Messi 39, Ronaldo 42 yaşında hala oynuyorlar. Şey düşünüyor musun ayrılırken kamptayken, ya ben erken bırakmışım dedin mi hiç?
1: Bizim aynen öyle, biz erken bıraktık. Ben 31 yaşında
2: bıraktım. O zaman moda öyleydi değil mi? Ya 31-32 yaşında oldum bıraktırıyorlardı.
1: Saha yoktu, para yoktu. Yani neye bir hizmet ediyorsun? Şimdiki sahalar yoktu ki. Taşlı topraklı, zaten prim alamıyorsun, para alamıyorsun. Anlatabildim, zorlama. Zaten o zaman insanlara kız vermiyorlardı ya. Futbolcuysan
2: doğru.
1: Yani kız vermiyorlardı. Yok ya, yani onun için sıkıntılar doğru vardı. Yani futbolcular
2: şimdi
1: onun için.
2: Şimdi tam tersi. Anne yani, babalar tabii, çocuk tabii, futbolcu olsun diye uğraşıyor.
1: Yani bir de Milla diye bir oyuncu vardı. Milla biliyorsun 39 yaşına kadardı.
2: Roger futbol, Milla tabii.
1: Tabii
2: ya
1: oynadı. Yani
2: Kamerun.
1: Aynen, yani bunlar çok önemli işler. Onu söylemek lazım.
2: Kesinlikle. Roger Milla belki hani Afrikalı olduğu için 39 diyorlardı ama belki 45'ti, bilmiyoruz.
1: Zaten bizim onun nüfus kağıtları biliyorsun.

0: Adakiler
1: Afrikalıların
0: gibi.
1: Öyle oluyor.
0: Aynen öyle.
1: Sende de var mı Ayrı Ülgen öyle?
0: Yani bizde de 2 yaş var.
1: 2 yaş diyorsun. Evet. Vay, sen de o zaman.
0: Söyleme Ahmetciğim, fazla şey etmeyelim de devam edelim.
1: 31'de bıraktım diyorsun, 33'de bırakmışsın.
0: Olabilir yani, doğru olabilir.
1: Gene de erken bırakmışsın.
0: Tabii o zaman yani öyle. Ülgen, o zaman şartlar öyleydi.
1: Bir de şu ülkede forvet yok yani. Onu da düşünmek
0: yok
1: lazım.
0: Tabii o zaman. Biz
1: o zaman da yoktu ya.
0: Biz yokluktan var yapıyorduk yani, biliyor musun? Bizi zaten santrforu zaten 2 adam veriyorlardı bana. O 2 adamı yarım gidip gol atıyordum. Hı-hı. 4 sene gol kralı oldu, boşuna almadım ya. Ama her tarafımız paramparça oluyordu.
1: Öyle öyle, doğru. Evet. Daha sertti. Stoperler daha gaddardı.
0: Sahalar kötü düştüğün zaman, evet, paramparça vücudun olurdu. Ahmetciğim, doğru, yani doğruya doğru.
1: Biz o zaman birincilikten devam edelim. Çok kısa bir zaman kaldı. Şeyi soracağım sana. Şu 7 hadi playoff bana bir yazdır.
0: Şimdi ben sana
1: hemen... Bak, not alacağım.
0: Belki bu haftaki maçlardan sonra yazdırabilirim ama gene de söyleyebiliyorum.
1: Yok, sen kafanda belirlemişsin playoff'u.
0: Ben Bursa Spor, yani oynanan şu anda.
1: Tamam.
0: Bursa Spor'u yaz bir kere.
1: Evet.
0: İkincisi Esenler Erok diye yazabilirsin.
1: Esenler Erok. Daha hala transferler Karagümrük, devam ettiği için onu da...
0: Onun için söylüyorum.
1: Ben senin niye zaman istediğini anlıyorum.
0: Bir hafta yani. Karagümrük. Onu da...
1: Ama sen bu konuda profesör olduğun için ben önümüzdeki haftasına kim şampiyonla oynar diye soracağım.
0: Evet, ben bir de şunu söyleyeyim. Bir de
1: 4 oldu, 3 oldu.
0: Bir de şunu söyleyeyim sana, onu da Sarıyer'de bir ilk maçını alırsa ve devre arasına doğru yılbaşına o aldığı futbolcuların parasını öderse bir de Sarıyer'i yaz.
1: Şimdilik yani bu 4'ünü yazarım diyorsun.
0: Playoff'a içerisinde olur. Çünkü bu maçtan sonra da sana
1: önümüzdeki
0: hafta...
1: Daha kimleri yazdırmadı ki? Kayseri Spor mesela yok.
0: Daha dur, sana onu söyleyeceğim. Onlar çünkü transferi yapıyorlar. Antalya Spor, bak Bülent'le konuşun.
1: Antalya Spor.
0: O da gelecek. Kayseri Spor gelecek.
1: O şeyi ödeyecekler mi? 3 yıl ceza aldılar.
0: Batman Spor da gelecek. Yok, hemen yatırabiliyorlar. He. Yatırdığın zaman hemen ödenebilir.
1: Kalkıyor, tamam,
0: biliyorum. Şimdi Bülent'i bağladım televizyona. Hı-hı. Dedi ki hayır abi, sana 2 güne kadar Sivas bile... 2 güne kadar transferi açacak. Onu da söyleyeyim.
1: Başkan oldu mu Sivas'a, belli oldu, oldu mu?
0: Oldu, belli oldu.
1: Ha, bir seçim, yönetim seçildi.
0: Ve para da buldular. Onu da sana İsmet Hoca söyledim.
1: Evet. Böylece ağzından aldığımız takımlar oldu yine de Ayrı Ülgen'in. Haftaya da bu hafta beraber, hep beraber şu birincilik başlasın, maçları seyredelim.
0: Evet.
1: Sonra biliyorsunuz önümüzdeki hafta diyeceğim ki Ayrı Ülgen hangi takımla şampiyonluğu oynar?
0: Sana söyleyeceğim. 2 maç sonra söyleyeceğim.
1: Onları da alacağız.
0: Geçen sene 7 takım söyledin. 6'sı zaten
1: yok,
0: aynı sıcak.
1: 3 senedir biz yazıyoruz ve çıkıyor bunlar yani. Hiç şaşmıyor.
0: Mükafatımızı da almıyoruz, onu da söyleyeyim sana.
1: Mükafatımız birlikte program yapalım. Peki, ne tamam, yapalım Ayrı Ülgen? Lütfenip geliyorsun bize, program yapıyorsun.
0: Sizler de
1: dinleyicilerimiz de sağ olsunlar.
0: Sağ
1: bak, lütuf gösteriyorlar, bizleri dinliyorlar, notlar yazıyorlar. Kaç tane şey geldi Ayrı Ülgen, çıkacak
0: mısın? Zaten ben bir ekip yapacağım burada, spor servisi diye. Haberin olsun, spor servisi de halı sahada maç yapacağız.
1: Hadi yapalım.
0: Bizde bir Ali var biliyorsun. Şahin zaten gözlüğüyle santfor oynayacak.
1: Ben kaleye geçeyim, Ali önümde oynasın.
0: Ali stoper, Şahin'i santfor yapacağız. Haberin olsun. Haberin olsun.
1: Evet. Şahin yalnız biraz kilo da vermiş gördüğüm kadarıyla yaz saatinde. Forvet de oynatabiliriz.
0: Duymuş
1: onu.
0: Hayri abi bir halı sahası ayarlayacak diye kendini şimdiden hazırlıyor.
1: Evet, bir telefon bağlantımız daha var. Erzincan Spor Teknik Direktörü Sayın Mustafa Sarıgül bizlerle. Mustafa Hocam iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Hamit Bey. İyi akşamlar Hayri abi, nasılsın?
0: Canım benim.
1: Mustafa Sarıgül deyince hep açıklıyorduk. Bu politikacı Mustafa Sarıgül değil, futboldan, futbol dünyasından Mustafa Hoca diyorduk. Bir de Erzincan Spor oldu, tam olmuş hocam.
2: Evet, şimdi Erzincan'ımızın da milletvekili aynı zamanda.
1: Evet, Erzincan milletvekili aynı zamanda.
2: Oraya hizmet ediyoruz, onlar da milletvekili hizmet ediyor. Bakalım hocam, inşallah güzel bir...
0: Hocam iyi akşamlar diliyorum, hayırlı uğurlu olsun hocam. Sen gittiğin her yere hareket getiriyorsun, bereket getiriyorsun ve şampiyonluk getiriyorsun. Hocam bu senede son anda Muğla'yı şampiyon yapıp oradan döndüğün şeye, Erzincan'a. Evet, yolculuk nasıl geçti, nasıl oldu, neden bir anda bıraktın? Hocam burayı da inşallah şampiyon yapacaksın ve artık şampiyon Mustafa Sarıgül diye bir şey yapacağız sana, başlık yapacağız.
2: Evet, çok teşekkür ederim Aydar bu güzel duyguların için.
0: Buyurun.
2: Evet, Muğla ile alakalı şampiyonluk yaşadıktan sonra orada süreç biraz sıkıntılı ilerledi. Menaf Başkanımız orada bir daha çalışmayacağını, başkanlığı bırakacağını söyleyince süreç biraz uzunca, bu arada işte Erzincan Spor bize talip oldu. Ben süreçte bayağı bekledim ama biraz net olunca Menaf Başkan biz de mecburen dedik.

0: burada devam edelim. Nasibimiz de neyse oradan olsun. O yüzden de Erzincan teklifi de hoşumuza gitti. Bir kere hedefleri vardı. Özellikle Hamdi Ulukaya, Çobani sponsorluğuyla alakalı. Bir de sağ olsun Alaaddin Başkanımız güzel projelerle geldi. Biz de buna yok diyemedik. Hedefimiz de zaten güzel bir camia. Geçmişte de benim çalıştığım, özellikle çok değer verdiğim bir şehir, aynı zamanda kulüp. Çünkü ben ilk teknik adamlığımı 2019-2020 sezonunda burada başladım.
1: Erzincan'da başladın değil mi hocam?
0: Evet,
1: o zaman.
0: Evet, orada başladım. Çok güzel duygularla başladık. Çok güzel başarılar elde ettik. Oyuncu oradan, Süper Lig'e oyuncu verdik. Takım sonunda da şampiyon oldu. Benim de ilk teknik adamlığımdı. Tekrar bu serüveni devam ettirmek için de bu teklifi kabul ettik projeyle alakalı. Hedef şampiyonluk olduğu için hem Hamdi Ulukaya beyefendinin de buradaki hedefi tesisleşmek, aynı zamanda altyapı akademilerini kurmak olduğu için biz de zaten gittiğimiz her kulüpte sportif başarının haricinde tesisleşmeye de çok önem veriyoruz. Hem kulübü alıp diğer üstlüklere taşımak, level atlatmak, hem de tesisleşmek, kurumsal yapıyı bir araya getirmekle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu da bize uygun bir en azından projeydi. Kabul ettik. Serüven içerisinde başladık. Şu anda da sezon başı birinci etap çalışmaları için Erzurum'da çalışmalarımıza devam ediyoruz.
1: Hocam şimdi Ercanlar bizi aramış. Ben mecburen biliyorsun tek tek söylemek mecburiyetindeyim. Hocamız lig için ne düşünüyor? Bak sordukları soru hocam. Bize diğer takımlar gibi şampiyonluk sözü veriyor mu? Kaç transfer yapılacak? Eğer diyor biz hocamıza da inanıyoruz olursa stadı full çekeceğiz diyor hocam. Evet. Bu düşünceler için sana ben elçiyim, anlattım. Siz de bu dört maddeyi bir açıklayın hocam, buyurun.
0: Evet, tabii ki buraya gelme niyetimizden öncelikle zaten şampiyonluk. Şu andaki şehrin, işte Hamdi Bey'in ve Alaaddin Başkanımızın yönetim kurulunda en büyük isteği, kulübü bir an önce level atlatıp birincilikte gelecek sene mücadele sağlamak. Tabii çok kolay bir serüven değil. Biz takımı yeniden kurduk. Şu ana kadar bir 19 tane transfer yaptık. Belki hazırlık maçlarından sonra bir 3-4 tane daha transfer yapacağız. Bizim ona göre bir yapılanmamız var. Ama dediğim gibi zor bir lig. Gruptaki birçok takım hedef büyüttü. Bizim ligle alakalı da burada hedef yapan 5-6 tane takım oldu. Ama iyi bir takım kurduk. Taraftarın da beklediği, özlediği oyunu da inşallah sonuçları da alacağız. Onlar taraftarlardan istediğim tek şey, stadı doldursunlar, bu ekibe güvensinler. İnşallah preparasyonun sonunda bu takımı birinci lige çıkartmak bize nasip olur.
1: Hedef olarak da geldik. Kaç transfer yapmayı düşünüyoruz? Var mı elinizde?
0: Şu anda zaten bir 19 tane yeni transfer yaptık. Takımı %90'ını değiştirdik aylardır. Her hazırlık maçlarından sonra bir 2-3 tane daha genç oyuncuyla alakalı oraya bir adapte edeceğiz. Bakalım ondan sonra yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. İyi bir takım kurduk. Elimizdeki gibi kadro var. Onu da alternatifini çoğaltarak devam etmeye çalışacağız. Çünkü sakatlığı var, cezalı durumu var.
1: Evet.
0: O yüzden de ona göre de bir hazırlık yapacağız inşallah.
1: Bir soruya daha hocam. Yani fikstürümüzü hocamız nasıl buldu? Yani fikstürümüze kaç tane yani bizim kadar güçlü takım var diye onu da bir notu söylemek mecburiyetindeyim hocam.
0: Öyle, başlangıç olarak zor bir başlangıcı biraz zor olacak. Sezon ilk maçını Adana'ya gideceğiz. Adana 0-1 FK'yla Adana'da oynayacağız. Güzel bir ortam kamptan sonra. Sonra ilk sahada Maraş İktidar takımı gelecek. Üçüncü haftada Kütahya takımına, deplasmana gideceğiz. Bizim ligde şu ana kadar bizim düşüncemizle alakalı 52 orada iyi bir takım kurdu. İyi transferler yaptı. Fethiye takımı geçen seneki takımını korudu ve onun üzerine birkaç tane daha iyi transferler yaptı. Kütahya yeni bir yapılanmaya gidiyor. Şampiyonluktan sonra onlar da bir hedef büyüttüler. Şu anda takımlarını yeniden yapılandırmaya gidiyorlar. Maraş İktidar takımı bir şekilde toparlanmaya çalışıyor. Ankara Gücü geçen sene iyi bir takımı, genç çocuklar. Bu sene de hedefleri şampiyonluk olarak kendileri açıkladı ama zaten geçen sene iyi mücadele ettiler. Playoff'u sınırdan döndüler. Sakarya büyük bir camia, toparlanmaya çalışıyor. Geçmişte de zaten 1461'de playoff takımıydı. Yani şu an için 3-4 takım zaten hedef için, şampiyonluk için yola çıkmış durumdalar. Lig bizim için grupta biraz daha sert gidecek. Diğer grupta biraz daha yumuşak kaldı ama bizim özellikle grupta da ikimizde de şehir takımları, deplasman gibi yaşayabileceğimiz takımlar var. Zor bir lig. Bize bu konuda biraz zaman kazandırsınlar. Biz de onların istediği güzel oyunu oynayıp güzel skor olarak inşallah bu şehre şampiyonu getirmeyi nasip olacak.
1: Mustafa hocam bir de diyorlar ki hocamdan sorur musunuz Hayri abi? Doğru söyleyeyim, okuyorum. Kaç maç hazırlık maçı yapacaklar? Kamp ne zaman bitecek? Nerede olacak en sonuna kadar?
0: Şimdi birinci etapımızı nasip olursa

0: Ne günü? Ayın 6'sı itibariyle bitireceğiz.
1: Val ayın 6'sında. Evet, duysunlar hocam.
0: 3 gün dinlenme vereceğiz oyuncularımıza. Tekrardan ayın 10'u itibariyle de Erzurum'da. Tekrar ikinci etap.
1: Erzurum'a onu da duysunlar. Evet hocam.
0: Burada da 4 tane hazırlık maçı planlıyoruz. Nasip olursa 4 hazırlık maçıyla da bir hazırlıklarımızı yapacağız. 2 hafta şehrimizde devam edeceğiz lig maçına kadar. Orada da bir tane hazırlık maçı da kendi şehrimizde yapıp lig hazırlık, hazırlık maçına tamamlamış olacağız.
1: Hocam bir de şunusu, ben onu, bu da benim sorum olsun. Yönetim ve başkan bakışı nasıl takım için, bir de taraftar için ne düşünüyorsun? Bir de buna söylersen hem de Ercanlar hepsi seni gönül rahatlığıyla dinlemiş oldu.
0: Evet, özellikle zaten başlangıçta söylemiştim. Hamdi Bey, Hamdi Rukaya zaten bizim çobanı olarak sponsorumuz. Onun da beklentisi zaten hedefte takımı şekilde birinci geçe çıkartmak ve tesisleşmek. Bu arada Alaaddin Başkanımız da yönetim kurulu bize kendi eline gelen olanakları zaten sundular. Tesisi yaşanır hale getirdik. Güzel bir tesis çalışması yaptık. Orada futbolcuların yaşayabileceği, motive olabileceği bir tesis yaptık. Geri kalanlarda herkes dediğim gibi iyi bir takım kurduk. Nasip olursa da ikinci kamptan sonra da iyi bir seviyeye geleceğiz. Bu şu an itibariyle biraz daha daha çok fiziksel olarak çalışmaya devam ediyoruz. Nasip olursa hazırlık maçlarından sonra da dönüşte şehrimize daha iyi bir Erzincan takımı seyrettireceğiz. Taraftarlarımız dediğim gibi bize biraz sabır göstersinler, zaman versinler. Onların özellikleri keyifle seyredebilecekleri ve inşallah da sonunda şampiyonluk olan bir takım seyrettireceğiz.
1: Hocam teşekkürler. Yalnız sana söyleyeyim, Ercanlar Türkiye'de değil Avrupa'da da seni dinlediler. Sana çok teşekkür ediyoruz güzel hocam.
0: Ben teşekkür ederim abi. Güzel duygularınızı bize yayına bağladınız.
2: Ağzınıza sağlık hocam.
1: Hocam sen benim için değersin hocam. Sen benim için değersin. Bunu bil yani.
2: Erzincan Spor bu sene takibimizde, yakın takibimizde. İnşallah daha çok bağlantı yapacağız sizlerle.
0: Tamam. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun. Erzincan Spor Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül bizlerleydi. Biz yayınımıza devam ediyoruz. Şöyle bir 8 dakikamız falan var.
1: Hayır, 8 dakikada.
2: Haftanın maçları hakkında yorum yapmak ister misin? Daha çok merak.
1: Ben sana bir soru sormak istiyorum.
2: Lütfen.
1: Bu haftada bana desem ki haftanın maçını birinci ligde hangisi dediğim zaman bana hangisini söyleyebilirsin?
2: Haftanın maçını hemen sana bakayım. Şöyle ilk gözüme çarpan Iğdır Spor Karagümrük mesela güzel maç olur. Ben seyrederim. Sivas Spor Esenler güzel maç olur. Bu iki maçı ayırırım.
1: Bir de bir şey daha var. Orada bir maç daha var Ahmetciğim.
2: Bodrum Bursa maçı var. İşte, doğru diyorsun. Işte. Şimdi gördüm.
1: Iğdır Karagümrük çok güzel. Seni tebrik ediyorum. Evet. Burada Bodrum Bursa Spor.
2: Iğdır Spor merak ediyorum çünkü. Karagümrük'te sen çok övüyorsun.
1: Evet Karagümrük. Yalnız Iğdır Spor 3-4 tane teknik direktörle çalışıyor. Hikmet Karaman da dahil.
2: Bu arada gitmediler. Ankara'dalar.
1: Ankara'da biliyorsun.
2: Sağ bakımda olduğu için evet. Değil mi?
1: Şimdi biraz önce de konuştum hocasıyla Kenan Koçak'ta. Hayır abi biz maçlarımızı artık bu sene Ankara'da oynuyoruz. Hocam ben size geçen sene diyordum ki Ankara'da hazırlanıyorsa olmayan sahaya gidiyorsunuz mağlup olup dönüyorsunuz.
2: Evet.
1: Ama Ankara'da olduğunuz zaman seninle de
2: konuştuğunuz zaman. Sen kaç senedir diyorsun? 2 senedir diyorsun.
1: Yalçın Koşu Kavak zamanında evet, dahi söyledim. Evet. Ankara'da oynayın. Ha saha tamamen bilsin o zaman da gidersiniz. Evet öyle bir karar almışlar. Onu da buradan belirtmek isterim. Bir de Batman Sporlu taraftarlar söylüyor. Hayır abi biz ikinci maçımızı Antalya'da oynuyoruz. Maça gideceğiz mi dedi. Ben de söylüyorum ki maça gidemezsiniz. Maçınız
2: cezaları var.
1: Kahramanmaraş İstiklal maçından dolayı seyircisiz oynanacak. Ona da söyleyelim.
2: Evet.
1: Üçüncüsü de Van Spor artık maçlarını ilk yarının sonuna kadar saha bitti bitmedi değil ama ilk yarının sonuna kadar burada Manisa'nın biliyorsun Akhisar Stadı'nda maçlar oynayacaklar. Nasıl Van'dan oraya gidecekler onu da çok merak ediyorum. Yani hiç değilse bir Antep'i bulmuş olsalardı. Bir Urfa'da maç yapabilmiş olsalardı. Ama Batman falan filan Ahmetciğim onun da sahalarını vermemişler.
2: Evet.
1: Bir de son şeyi söyleyeyim. Bolu Spor tahtasını açtı. Amerikalı bir biliyorsun teknik adam getirdi. Bolivya'dan da.
2: O da enteresan.
1: Şimdi 2-3 tane de yabancı yani bilmiyorum Estonya'dan oradan. Birleşik Milletler gibi takım yaptın. Daha yeni sezonu açtı. Yani açtılar çünkü zaten 2 gün önce. Bu kardeşim bu.
2: Sen dersin ki hep ligi tanıyan hoca. Tamam. Ligi tanıyan şimdi hoca. Ülkeyi bir de tanımayan hoca.
1: Ülkeyi tanımıyor. Futbolcuyu da tanımıyor. Yani. Daha transfer de yapmadılar. Yani bu kısa zamanda nasıl bunu üretecek?
2: Ben
1: nasıl
2: bir numaralı küme düşme adayım diye yazıyorum şu an. Not alıyorum.
1: Pendik'te sıkıntı yaşayacak. Ama tabii ki Bolu Spor'da belli olmaz. Gider 4 tane, 5 tane iyi adam alır. Ahmet Çimiş belli olmaz yani, ama
2: vallahi ne kadar olan... iyi takımın olursa olsun senin

0: Dediğin çok doğru. Ligi tanıyan hoca fark yaratıyor. Evet,
1: tabii ki olmadan olmaz yani. Ben yanı sıra bir maç daha söyleyeceğim. Burada Ümraniye Mardinspor.
0: Ben haftanın sürprizi bu maçta olur diyorum. Ben Mardin
1: alabilir.
0: Çünkü kazanıp neden dönebileceğini düşünüyorum.
1: Çünkü neden?
0: Bir daha çok taraftarı gidecektir.
1: Evet.
0: İkincisi de iyi bir takım kurdular.
1: Evet. Yalnız Bandırma Spor'u da bir kenara koyalım. Yani hocasıyla görüştüm. Hı-hı. Biliyorsun geçen sene Bolu Spor'a iyi bir futbol oynattı Ertuğrul Asın. Sonra 11 maç sonra gönderildi. Anlatabiliyor evet. muyum? Şimdi tekrar Bandırma'ya geldi. Ahmet 2-3 idmanını seyrettim. İnanılmaz bir onda şey gördüm. Avrupa'da teknik direktörlük yapmış. Dortmund'da şampiyonluk Nuri Şahin'le yaşamış. Yani çok ben ondan bir verim aldım.
0: Hmm.
1: Ben kolay kolay almam.
0: Evet.
1: Ama yani orada Bandırma Spor'u futbolcularla konuştum. Birebir bir futbolcuyla konuşuyor. Mütevazi. Ve ben bu sene Bandırma Spor'u o kadar oyuncu kaybetmesine rağmen başarılı olursa onu da bir kenara yap. O da Ertuğrul Hasan'ın
0: eseri. O da Ertuğrul Hoca'nın bir farkı olacaktır. Diyorsun ki bu kadar oyuncu kaybetmişken daha iyi belki sonuçlar evet. alacak bu sene.
1: Bir de şunu söyleyeyim sana.
0: Nasıl yalnız beni nasıl buldun? Haftanın sürprizi olarak belirlediğin maçı Ümraniye Mardin maçını.
1: Çok iyi. Doğru söylüyorsun. Ben de onu sana soracaktım. Ve o maçta bak çok gol olacak o maçta. Ahmetciğim çünkü neden?
0: Muğla nasıl bir takım kurdu? Sarıyer'i beğeniyoruz ama Muğla'yı
1: ben
0: hiç konuşmadık.
1: Ben Muğla'yı çok Mustafa Hoca ile devam etseydi çok iyi tutacaktım. Yani çünkü futbolcular çok sevdi ve şampiyon yaptı takımı. Ya şampiyon yaptı.
0: Mustafa Hoca daha iyi bir teklif aldı. Aslında buradan bir alt lige geçti. Ama parasal olarak anladığım kadarıyla daha iyi bir teklif aldı.
1: Para almak dedi beni aradı. Hayır abi dedi. Benim üzüldüğüm yoktu yani. Şampiyon olduktan sonra, şampiyon gecesinden sonra hocam seninle beraberiz dediler.
0: Hı hı.
1: Ben de diyor çok kulüpler beni aradı. Kabul etmedim diyor. Ama diyor aradan diyor bir yani maçlar kazanınca 10 maç 10-15 gün önce hocam seninle çalışmayacağız ben de bırakacağım dedi. E diyor hem başkanı da bırakmadı hem beni bıraktı diyor. Yani ha ben diyor takımsız mı kaldım?
0: Haklı hocam ay, tabii ki.
1: Ya haklı ki nasıl haklı Ahmetciğim?
0: Evet,
1: yani,
0: haklı hocam haklı.
1: Yani yazık be Ahmetciğim yani olmaması
0: ama
1: lazım.
0: Ama güçlü bir takıma gitti. Sponsorlarıyla son dönemde konuşulan
1: kesinlikle,
0: bir takım Erzincan
1: Spor. Kesinlikle ya, bu sene de
0: onlar
1: şampiyon
0: onlar da bu yapar, sene şampiyon yapıp çıkarabilir.
1: %100 çıkacak onu da sana evet. söyleyeyim. Yani onun için
0: bak,
1: ben.
0: Bak bunu da yazın sevgili dinleyiciler.
1: Evet söylüyorum. Kardeşime söylüyorum şampiyonluk için.
0: İkincilikten bir şampiyon adayımız belli.
1: Ben de kolay
0: belli.
1: Kolay gitmezdim dedi Ayra abi. Dediğim gibi futbolcuları da aldırdım. Ve bu takımda ben başarılı olup Erzincan Spor'da şampiyon yapıp gelecek sene dedi. Eğer düşmemiş olursa. O benim dedi Muğla Spor'a bir cevabım olacaktı.
0: Haftanın ikinci sürpriz maçı da deplasmanın kazanması olası maçı da benim için Batman Spor maçı olur. Pendik evet. Spor Batman maçı.
1: Pendik'e de Allah yardım etsin sana söyleyeyim.
0: Batman da çünkü iyi bir takım var. Para sorunu yok.
1: Selçuk'a inanıyorum ben.
0: Evet.
1: Şimdi bazı şeylerdir. O futbolcuları toparlayan hocalar vardır.
0: Tabii ki.
1: Ben psikolog. Yani gittim baktım birebir konuşuyor. Selçuk'un efendiliği de vardı. Ben zaten bir iki hafta sonra sana kimlerin ne olduğunu zaten çözeceğim.
0: Hayır, bu haftanın bu iki maçında ben deplasman takımdan daha galibiyete
1: yakın. Seni arayacağım, seyrediyorum arayacağım.
0: Seyredip arayacağım. Beraber konuşacağız zaten.
1: Evet,
0: zaten
1: evet.
0: öyle yapıyoruz.
1: Evet, evet.
0: Hemen birbirimize yazıyoruz.
1: Hemen
0: gördün mü golü?
1: Gördüm nasıl golü?
0: Gördün mü hatayı?
1: Evet, aynen,
0: aman
1: evet.
0: gördün mü hakemi demeyelim de. Evet, değil
1: aman,
0: mi?
1: Aman.
0: Şu sene güzel maçlar seyredelim.
1: Hakemler etki etmesin. Alın tellerine kimseyi dokundurmasın. Abi.
0: Evet doğru diyorsun. Adil maç yönetsinler evet. inşallah. Verdikleri her karar doğru olur inşallah diyelim. Ve programın da artık sonuna geldik. Sevgili Ayrülgen ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: İnşallah ben sevgili dinleyicilerimiz de keyif almışlardır. Bundan sonra tabii ki her programda oynanan maçları da yorumlayacağız haftadan itibaren. Ve daha da programlar keyifli geçecektir. Efendim bizden bu akşamlık bu kadar diyelim. Ben Ahmet Füsunoğlu Ayrülgen'le 60 dakikayı doldurduk. Ali Yıldırım yapımcım, Şahin Atmaca teknik yönetmenimiz. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Yarın 19.30'da görüşmek üzere.
2: Spor servisi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini kabul etti. Erdoğan, kabulde ailelerle yakından ilgilendi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için sona yaklaşıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. AK Parti de yarın mecliste milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapacak. Toplantının ardından kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz, dedi. Delege sistemini terk ediyoruz. Herkes genel başkanı, il ve ilçe başkanını doğrudan seçecek, açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl ardından meclisteki ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Siyasette ahlak vurgusu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ahlaki zeminde siyaset yaptığını söyledi. 50 evlerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye-Libya ilişkileri ele alındı. İşkur'la Vakıfbank arasında işbirliği protokolü imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan protokolle kadınların ve gençlerin girişimcilik ekosistemine ve iş gücü piyasasına daha güçlü katılmalarının hedefi

hedeflendiğini söyledi. Hem ailelerin refahına hem de ülke ekonomisine katkı sunulacağının altını çizdi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Washington, İran'la görüşmelerin sürdüğünde ısrarcı. Hürmüz Boğazı konusunda Tahran'la anlaşmaya yakınız dedi. İran'sa iddiaları reddetti. Boğaz'dan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olduğunu vurguladı. Soykırımcı İsrail Filistinlileri katlediyor. Hayatta kalanları yaşanması imkansız koşullara mahkum ediyor. Gelecek hayallerini de ellerinden alıyor. Katil İsrail unsurları Batı Şeria'da sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Gazze'de ise katliamdan canını kurtaran Filistinliler temel ihtiyaçlardan mahrum. Bir yandan açlıkla baş etmeye çalışırlarken sığındıkları çadırlarda fareler ve böceklerle mücadele ediyorlar. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerin 7. turu başladı. ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşiyor. Ukrayna ve Rusya karşılıklı İHA saldırılarını sürdürüyor. Kiev, Rusya'ya yönelik saldırılarında lojistik merkezleri hedef alıyor. Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova çevresine yönelik İHA saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Rusya'da Ukrayna'daki liman ve yerleşim noktalarına yönelik saldırılar düzenliyor. Ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentine düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele yarın 21'de oynanacak. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise Perşembe günü Hradec Kralove'yi konuk olacak. Karşılaşma 20'de başlayacak. Haberleri dinlediniz.

0: İrfan Meclisi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Zahide Ağırel, yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün farklı bir program yapacağız. Programımızda genç bir arkadaşı konuk ediyoruz. Özellikle genç arkadaşların neler yapabileceğini, neler yaptıklarını görmeniz açısından son derece önemli bir iş yaptığımı düşünüyorum. Sebebi şu, genelde şöyle bir kanı var, bunu da konuşacağız tabii program sırasında. Bu Z kuşağı hiçbir işe yaramaz. Z kuşağı. Tabii konumuz Z kuşağı, ona da bakacağız, kendisinden dinleyeceğiz. Daha doğrusu gençlerin neler yaptıklarını görerek biraz daha umutlanacağız. Geleceğimizi teslim edeceğimiz gençleri dinlemek için bugün genç bir arkadaş konuk ettik. Muhammed Furkan Karataş. Furkan kardeşim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim hocam, siz nasılsınız?
1: Allah razı olsun. Girişte de dediğim gibi yani bugün bizim için önemli olan genç bir arkadaşı konuk etmek ve genç arkadaşlarının neler yaptığını, üniversitede neler yaptıklarını yakından bilmek, görmek hem beni hem de dinleyicilerimizi umutlandıracaktır diye düşünüyorum. Kaldı ki siz çok önemli, özel bir üniversitede okuyorsunuz. Hem üniversiteyi konuşacağız hem sizin eğitim hayatınızı konuşacağız. Ama biz usulen genelde programa girerken konumuzu dinleyicilerimize tanıtmak istiyoruz. Furkan Karataş kimdir? Nerelidir? Nerede doğmuştur? Annesi babası ne iş yapar? Bunları bir anlatalım, sonra İbn Haldun'a yavaş yavaş geleceğiz. Buyurun.
2: Tamamdır hocam. Ben Mehmet Furkan Karataş. Gaziantep doğumluyum Şahin Bey. Yani 21 yaşındayım şu anda. Gaziantep'te ikamet ediyor ailem. Ben İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi'nde eğitim öğretimime devam ediyorum. Şehit Cuma Akıl İmam Hatip Lisesi'nden mezunum. Babam şu anda bir market işiyle uğraşıyor. Annemse ev hanımı.
1: Maşallah. Nasıl kazandın İbn Haldun Üniversitesi'ni? Üniversite hazırlık çalışmaları mı yaptın? Kursa mı gittin? Dershaneye mi gittin? Yani Gaziantep'ten çıkıp

0: Onlara yardım ediyorduk. Bir ay boyunca Maraş'a git gel yaptık vesaire. O akademik açıdan biraz geri oldu. Ama bunun hayrı olarak diyebiliriz. Biz seçim yaparken bir depremzede kontenjanı olarak bir bölüm açıldı. Her okulla özel okullaşması gereken bir depremzede kontenjanı açıldı. Normalde biz zaten iyi bir şekilde ilerliyorduk. Ben ilk tercihlerde tercih yapmamayı düşünüyordum. Aslında iyi bir puan almıştım ama İbn Haldun gibi bir üniversite gelmiyordu. Daha sonra ilk tercihler bitti, bir ek yerleştirme süreci başladı. Ek yerleştirmede benim bir arkadaşım İbn Haldun'a yerleşmişti ilk yerleştirmede. O dedi bir boşluk var, bir kontenjan boşluğu var. İstersen sen bir düşün. Normalde ben işletme istiyordum ilk başta. Ama daha sonra hem okulun çap imkanı olduğunu duydum. Çift anadal programı ile birlikte okula yerleşim, daha sonra bir işletme ile ikinci bir dil bölümü okurum diye düşünüyordum. Daha sonra baktım ek yerleştirmede İbn Haldun Üniversitesi bütün programlarda olmuş. Diğer programların da hem ek yerleştirmesi hem normal yerleştirmesi dolmuştu. Sadece sosyolojide bir kişilik kontenjan vardı. Ben de ilk sıraya onu yazdım. Depremzede kontenjandan sosyolojiye giriş yaptık.
1: İlginçmiş. Bak bu hikayeyi duymam iyi oldu. Yani siz deprem döneminde üniversiteye hazırlanırken birden kendinizi biraz depremzede, biraz da depremden etkilenen insanlara yardım eder halde buldunuz yani.
0: Evet hocam.
1: Yani eğitim hayatını bırakıp cepheye koştunuz yani.
0: Bir tık öyle oldu hocam.
1: Evet. Hani biliyorsun Birinci Dünya Savaşı'nda cephede asker kalmayınca insanlar askere davet ettiler. Bazı liselerin, öğrencilerin büyük bir kısmı geri dönemedi. Hatta bazı liseler hep öğrencisiz kaldı falan da denir yani. Dolayısıyla sen böyle bir tecrübe yaşamışsın. Aslında tarih değişmiyor yani. Bazen depremzede olabilir bu. Deprem dönemi olabilir. Bazen savaş olabilir. Tebrik ederim. Yani bunun karşılığında da yapmış olduğunuz hizmetler karşılığında ödüllendirilmiş oldun aslında yani.
0: Ben öyle değerlendiriyorum
1: Evet,
0: hocam.
1: bu sene Allah'ın bir ödüllendirmesi olmuş. Bu da güzel bir şey. Sonra sosyolojiye geldiniz. Çap yapıyor musun? Yandal yapıyor musun?
0: Hocam bu sene inşallah siyaset bilimi ve kamu yönetiminde açık öğretimden kaydımı yaptırdım. Aynı zamanda Yandal'a başvurumu yaptım. Şu an açıklanmadı. İşletme Yandal'a başlayacağız inşallah.
1: Ha, güzel yani hedefini de yakalamış olacaksın
0: Evet.
1: inşallah. Peki ortamı nasıl buldun ilk geldiğin zaman? Gaziantep'ten çıkmış gelmiş bir genç. İbn Haldun Üniversitesi sonuçta İstanbul'da biraz daha elitist bir ortam gibi duruyor.
0: Evet.
1: Uyum sağlamakta zorlandın mı?
0: Aslında uyum sağlamakta hocam çok zorlanmadım. Hem benle beraber giden bir arkadaşım vardı, onunla kaynaklı. Hem de arkadaşlarımızın tamamı bir kardeş ortamı yaratıyor. Herkes birbirini tanıma gibi bir durum oluyor ilk başta. Çünkü hem oryantasyon programlarıyla hem kişi bazlı hem de aldığımız hazırlık eğitiminde öğrenci ayrımı yapılmıyor. Mesela diğer okullarda şey olur. İslami İmler'e yerleştiyse bir öğrenci, İslami İmler öğrencilerle birlikte, sosyoloji yerleştiyse sosyoloji öğrencileriyle birlikte bir hazırlık eğitimi alırken, bizim hazırlık eğitimimizde bütün bölümlerdeki öğrenciler her kur 2 ayda olacak şekilde karıştırılıyor ve herkes birbirini o İngilizce eğitimi sırasında zaten tanımış oluyor. Bundan dolayı da bütün üniversite hem kendi dönemini hem de bütün üniversitedeki öğrencileri bir süre sonra etkileşime girerek tanıyorsunuz.
1: Bu arada İbni Haldun Üniversitesi demişken unutmadan söyleyelim. İbni Haldun Üniversitesi kurucu rektörü Profesör Doktor Recep Şentürk hocayı da anmadan geçmeyelim.
0: Selam
1: Çünkü
0: olsun.
1: kuruluş aşamasında çok emeği geçti ilk rektör ve onun felsefesi gerçekten çok hem doğuyu iyi bilen hem batıyı iyi bilen hem İslam ilimler geleneğinden çıkmış birisi. Aynı zamanda Amerika'da sosyolojide doktora yapmış. Batıyı da doğuyu da iyi bilen bir kardeş olarak iyi bir konsept oluşturduğunu düşünüyorum. Onun için İbn Haldun Üniversitesi'nin kurucusu Recep Hoca'nın olması da bir şanstı. Öyle değil mi sizce? Siz Recep Hoca'ya yetişebildiniz mi?
0: Biz hocam maalesef yetişemedik. 2023 girişliyim ben. Sanırım 2021 veya 22 yılında Recep hocamız ayrıldı. Tam olarak yetişemedim.
1: Eyvallah. Peki İbn Haldun Üniversitesi'nde hangi bölümler var?
0: Bu sene yeni açılacak bir lisans programımızla birlikte 12 tane programımız var. Bunlardan bazıları İslam ilimler, sosyoloji, hukuk, yeni medya ve iletişim, tarih, psikoloji, rehberlik, psikolojik danışmanlık, işletme, iktisat ve yeni açılacak bölümümüz olan felsefe ve yapay zeka bölümü.
1: Bunlar içerisinde sen sosyolojiyi seçtiğin için tabii ki sosyoloji senin için anlamlıdır, önemlidir. En kaliteli fakülteler hangisi desek böyle bir cevap vermek imkanı olur mu?
0: Hocam bizim eğitim ve hem öğrenci hem akademisyen kadrosu olarak değerlendirdiğimizde sosyoloji tabii ki benim için ilk sırada yer alan bir bölüm. Ama bunun yanı sıra hem psikoloji hem de hukuk alanında üniversitemiz Türkiye genelinde bir sıralamada, yani hukuk alanında ilk 5'te diyebiliriz. Sosyoloji alanında bu sene ilk 7'deydi. İnşallah bu sene de ilk 5'e girecektir.
1: Neye göre belirleniyor kriterler? Alış
0: Alış sıralamasına göre bir kriter belirleniyor. Ama biz hem sıralamanın yanı sıra

0: hem öğrenci kalitesine hem de akademisyen kalitesine baktığımızda da bu sıralamayı görebiliriz diye düşünüyorum. Hmm. Eğer bazı araştırma programları olur, oradan bakarsanız bu benim dediğim sıralamalar tam olarak gözükmeyebilir. Çünkü oradaki ana husus öğrencilerin yaptığı test çalışması ve o test çalışmaları üzerinden bir değerlendirme, onun puanlama üzerinden. Ama İbn Haldun Üniversitesi butik bir üniversite olduğu için az sayıda öğrencimiz var. Kaliteli bir üretim yapılıyor. Lakin az sayıda olduğu için öğrenci sayısından kaynaklı olarak o sıralamalarda dediğim rakamlarla uyuşmayabilir tabii ki.
1: Şimdi az sayıda öğrenci deyince bildiğim kadarıyla üniversite aslında bir sosyal bilimlerde uzman üniversite gibi görünüyor. Lisanstan çok master doktora ağırlık veriliyor, doğru mu?
0: Evet.
1: Nasıl oluyor bu?
0: Hocam normalde zaten üniversitenin ana kuruluş amacı lisans üstü yüksek öğretim bazında eğitim vermek. Ama lisans öğrencilerimiz de yine aynı şekilde o eğitime hazırlanması için az sayıda bir lisans eğitim öğretim de veriliyor. Yüksek lisansta öğrenciler yerleştiği zaman çok kısıtlı bir kontenjanla yerleşiyor onlarda. Yüksek lisans programlarında 12-13 kişi alırken doktora programları 4-5 kişiye maksimum derecede olacak şekilde öğrenci alımı yapılıyor. Daha sonra
1: bölümlere tabii, her bölüme tabii.
0: Her bölüme ve her bölümde yine bulunmuyor. Sadece yine sosyal bilimler alanında bölümler bulunuyor ve bunun yanı sıra Türk Hava Yolları ile anlaşmalı bir yüksek lisans bulunuyor. Ayrıca Türk Hava Yolları Taşımacılığı bölümü diye. Ama onun haricinde herhangi bir sayısal bölüm diyeyim en azından bulunmuyor.
1: Lisans döneminde özellikle sosyal bilimlere teveccüh nasıl? Çünkü sosyal bilimler genelde ekonomik anlamda çok anlamlı olmadığı için, evet, az para kazandırdığı için genelde bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil, insanlar mühendislik ve tıbbı falan tercih ediyorlar. Belki hukuk fakültesini, yani meslek edinme, iş bulma aslında. Ama gördüğüm kadarıyla İbn Haldun Üniversitesi en iyi öğrencileri seçmeye çalışıyor ve Türkiye yüzdeliğinde ilklere girmiş öğrenciler alıyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Nasıl başarıyorsunuz?
0: Hocam bu biraz da şöyle oluyor. Öğrenciler sıralama yapıyor. Zaten başarılı öğrenciler. Hem sayısal alana yerleşecek öğrencilerde hem eşitarlık ve sözel alana yerleşecek öğrencilerde. Ama şöyle bir durum söz konusu. Öğrenciler sıralama yaptığında birbirlerinden etkileniyorlar. Bir öğrenci hukuk düşünüyor ve hukuk istiyor diye derece yapıyor. Diğer arkadaş da hukuk istiyor. Ama bu arkadaşlar sosyoloji alanından tarihte nasıl ilerleyebileceklerini ve daha önce önlerinde Türkiye'de en azından sosyolog kavramı daha önce muhtemelen duymadıkları için tam olarak bilmiyorlar. Biz de bundan kaynaklı olarak bir sosyal bilimler 101 ders programları gerçekleştiriyoruz.
1: Ne demek o? 101?
0: 101 bu derslerimizin giriş programı. Hmm. Öğrencilerimiz, özellikle hem derece yapan öğrencilerimiz hem de diğer öğrencilerimizi bir sosyal sorumluluk projesi olarak bir tercih festivali düzenliyoruz. Hmm. Bu tercih festivalinde Türkiye'nin 81 ilinden öğrencilerin hem bütün masraflarını karşılayıp uçak bileti, konaklaması, yeme içmesi her şeyini karşılayarak 3 günlük İstanbul'daki Başakşehir kampüsümüzde ağırlıyoruz. Öğrenciler geliyor burada, bu saydığım 12 lisans programının derslerine girerek o kafasındaki soruları gideriyorlar. Üniversiteye yerleştikten sonra pişman olan öğrenci sayısı genelde çok fazla oluyor ve yatay geçişle, dikey geçişle öğrenciler bölümlerini değiştiriyorlar. Çünkü seçerken bu algıya kapılıyorlar. Bölümün içeriğinden çok bölümün ismi olduğu için seçilen bölümler.
1: Sizin üniversitede mi bölüm değiştiriyorlar?
0: Hayır, bu normal.
1: Normal üniversite. Normal. Yani siz bunu yaptığınız için bölüm, evet, değiştirmiyor öğrenci.
0: Öğrenci.
1: Bilerek geliyor.
0: Öğrenci geldiğinde ne ders alacağını, hangi içeriklere erişeceğini bölüme yerleşmeden, o bölümü tercih etmeden öğrenmiş oluyor. Hukuk düşünen öğrenci bazen psikolojiye, psikoloji düşünen öğrenci sosyolojiye kayma gibi durumlar varken tamamen aklında iştaharlıktan bir bölüm veya sözelden bir bölüm olmayan derece yapmış sayısal öğrencisi tıpa veya mühendisliğe yerleşebilecekken gelip hukuka yerleştiğinde oluyor bu programın sayesinde.
1: Yani siz aslında böyle seçkin öğrencilere üniversiteyi kazanmadan üniversite eğitim veriyorsunuz.
0: Evet.
1: Ne kadar sürüyor bu 101 dersleri diyelim?
0: Hocam 3 günlük bir üniversite deneyimi yaşıyorlar. Bu 3 gün boyunca 2 günde hem normal oturumlar, atölye programları hem de zirve konuşmacıları olarak zirve programları gerçekleştiriliyor. Hmm. Geçen seneki programımızda Türkiye Yüzyılı mottolu bir program gerçekleştirilmişti. Hakan Fidan, Selçuk Bayraktar gibi isimlerin gelip katıldığı ve öğrencilere sunumlar yaptığı bir programdı.
1: Hmm. Sizin bir özelliğiniz de sosyal faaliyetlerin fazla olması üniversitenin içerisinde. Sosyal faaliyetler olarak neler yapılıyor üniversitede?
0: Sosyal faaliyetler olarak bir öğrencilerin kendilerinin yaptıkları bir faaliyet kısmı var. Hı hı. Bir de okulun öğrenciler için oluşturduğu sosyal faaliyetler kısmı var. Hı. Öğrencilerin kendi yaptığı faaliyetler açısında kulüp etkinlikleri bunların başına geliyor. 25 gibi bir kulüp kontenjanı var hocam. Hı. Okulda 25 tane farklı tematik kulüp bulunuyor. Bu tematik kulüplerin içinde gezi kulübü, İslam medeniyeti kulübü, edebiyat kulübü, siyaset, psikoloji, hukuk gibi kulüpler bulunurken doğa kulübü de, perspektif kulübü de bunların yanında yer alıyor.
1: Eyvallah.
0: Diğer üniversitelerden farklı olarak öğrencilerin aktif olmasının bir sebebi ise herhangi bir maddi şeyleri olmuyor. Maddi bir
1: külfeti olmuyor.
0: Külfeti olmuyor çünkü üniversite öğrencileri bu sosyal faaliyetleri yapması için yıllık bir bütçe veriyor ve kulüpler bu bütçe üzerinden her şeyini giderebiliyor.
1: Çok güzel. Yine sizin üniversitenin bir başka özelliği, çok fazla yabancı öğrenci var bildiğim kadarıyla.
0: Evet hocam.
1: Kaç ülkeden öğrenci vardır yaklaşık?
0: Yaklaşık bence hocam tam olarak istatistiği bilmemle beraber 40 diyebilirim çünkü benim en azından arkadaşım olan bir 15-16 ülkeden tanıdığım kişiler var. Bu öğrenciler de gelirken şöyle bir durum söz konusu oluyor. Okul öğrencileri alırken ilk olarak bir YÖS sınavımız var. Şu anda sistem biraz değişti ama bazı öğrenciler YÖS sınavıyla geliyor. Bazı öğrenciler ise kayıt yaptırarak geliyor. Genelde master programlarında yurt dışı eğitimi için Türkiye'ye geliniyor ve Türkiye'de İbnal Üniversitesi'ne geliyorlar. Genel olarak bu şekilde hocam.
1: Bu öğrencilerin hepsine burs veriliyor mu yurt dışından gelenlere? Yoksa paralı mı sizin üniversite?
0: Normalde hocam her lisanslı programlarımız için geçerli, her bölümün bir ücreti bulunmuyor. Ama şöyle bir süreç işliyor bu konuda. Öğrenciler başvuru yaptıktan sonra bir bilimsel değerlendirme sınavı gerçekleştiriliyor. Ana bilim dalı heyetinin katılmış olduğu, dilerlerse sözlü, dilerlerse yazılı bir şekilde bir mülakat yapıyorlar. Bu mülakatta hem diploma notları, hem ALES sınavı, hem YDS puanını baz alarak bir burs oranı belirleniyor. Genelde şu istatistiği verebilirim. Lisans üstündeki okuyan öğrencilerimizin %82'si tam burslu olarak eğitim alıyor. Bunun yanı sıra maddi olarak da nakdi burs şeklinde yardımcı da oluyorlar. Ve ekstra şöyle bir durum oluyor. Eğitim bursu aldı mesela öğrenci ama nakdi bursu yok. Bizim ortak derslerimizde öğretmenlik yaparak bir maddi gelir de elde edebiliyorlar. Yani
1: master doktor öğrencileri.
0: Evet, master doktor öğrencileri. Mesela ben sosyoloji öğrencisiyim. Benim bir tane discussion sınıfıma yüksek lisanstan bir abimiz ders veriyor.
1: Dolayısıyla hem ekonomik hoca bulmuş oluyor.
0: Evet.
1: Hem de o da belli bir bursun üzerinde bir katkı yapmış oluyor kendisine. O da çok güzelmiş. Sizin bana daha önce de anlattığın çok ilginç bir projeniz var aynı zamanda üniversite olarak. İngilizce'de head hunting diye bir kavram var, kelle avcılığı. Siz Türkiye genelde kelle avcılığı yapıyorsunuz. Üniversiteniz öyle yapıyormuş en azından. Yani bir yıl boyunca Türkiye'deki bütün okullar taranarak en iyi öğrencilerin bir şekilde listesini çıkarıyorsunuz. Sonra da bunlarla üniversite sınav sonuçlarını tespit edip bunlarla uğraşmaya çalışıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz bu kadar büyük bir çalışmayı? Üniversite nasıl yapıyor?
0: Hocam bu da yine tanıtım faaliyeti. Bence dışarıdan gelen personeller ile yapılabilecek bir durum olmuyor. Çünkü bir üniversiteyi en iyi anlatacak olan yine kendi öğrencisi oluyor. Süper. Kendi deneyimini aktarıyor öğrenci. Ve öğrenci geldiğinde hem tanıtım günlerine geldiğinde hem normal okula geldiğinde akademisyenle konuşuyor, kurumsaldaki çalışanlarla konuşuyor, rektörle konuşuyor. Ama gün sonunda yine bir öğrenciyi yakalıyor ve öğrencinin koluna girip bu anlatıyorlar ama bunlar gerçekten doğru mu diye öğrenciye soruluyor.
1: Evet.
0: Biz bu dediğiniz şeyi nasıl yapıyoruz? Kurumsal İletişim Daire Başkanlığımız kendi bünyesinde öğrencileri çalıştırıyor kısmi zamanlı olarak. Ben part time olarak orada çalışıyorum. Sene içinde biz iki ayrı kol ayrılıyoruz. Bir Anadolu tarafına bakan bir ekibimiz var. Bir de İstanbul tarafına bakan bir ekibimiz var. Anadolu kısmında iki tane personel bütün Türkiye'yi gezerek seçkin okullarda okul tanıtımımızı gerçekleştiriyor. Ve okul tanıtımına katılan öğrencilerden bir data bilgisi alıyor. İsim, soy isim, telefon numarası gibi. Biz de aynı şekilde bu bahsettiğim sosyal bilimler dersini İstanbul'daki kampüsümüzde gerçekleştiriyoruz. O İstanbul'daki seçkin liselerden öğrenciler okulumuza gelerek orada yine bölüm hocalarımızdan derslerini alabiliyorlar ve biz de bir tanıtım gerçekleştiriyoruz. Onun haricinde liselerin kendi düzenlediği kariyer fuarları oluyor. Bu kariyer fuarlarında üniversite okullara gidip tanıtım yapıyor. Yine biz mesela orada hepsi personelken biz öğrenci olarak gidip orada tanıtım yapıyoruz. Hem oradaki hocalar çalıştırıyor hem de öğrenciler şaşırıyor. Ama gün sonunda öğrenciler diğerlerine bilgilerini vermek istemezken biz öğrenci olduğumuz için bize hem isim, soy isim, telefon numarasına kadar güvenerek verebiliyor.
1: Bir de yaş farkı olmadığı için öğrenciler herhalde...
0: Samimi olarak iletişim mi kuruyorsunuz?
1: Tabii daha rahat iletişim kuruyorsunuz ve size işlerini döküyorlar. Siz onlara içeriden bilgi veriyorsunuz. Bak bizim üniversitenin şöyle problemleri de var. Evet. Ona göre dikkatli gelin falan. Çünkü öğrenci yani kendi kurumu da olsa kolay kolay yani abartmaz. Neyse odur yani. Onun için öğrenciye ben çok güvenirim yani.
0: Eyvallah.
1: Değil mi? Genelde öyle oluyor. Peki sizin üniversitenin bu

0: kadar güzellikleri var. Bir öğrenci diyelim ki İstanbul'da kalkıp gelse veya bir grup öğrenci üniversiteyi ziyaret etmek istese ne yapması gerekir?
1: Ziyaret etmek isteyenin hocam, öğrenciler için bu sene Başakşehir Belediyesi ile anlaşmalı bir tercih merkezi üniversitemiz. Öğrenciler gelmek istediği zaman okulumuzu gelip 22 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında ziyaret ederek hem tercih danışmanlarıyla tercihlerini gerçekleştirebilir, hem de bölüm hocalarımızdan bölüm hakkında bilgileri alırken bizimle beraber de kampüsü gezebilir. Okula ulaşım zaten M11 metrosu açıldıktan sonra metroya binince direkt okulun önünde iniyor. Bunun yanı sıra Başakşehir'de oturanlar için de belediye belli noktalardan servisler kaldırarak okula gelmelerine yardımcı oluyor.
0: Tercih değil de ben lise 3 öğrencisiyim, lise 2 öğrencisiyim. Bir grup arkadaşla ya şu İbn Haldun'u bir ziyaret edelim desek nasıl irtibat kuracak, nasıl görüşecek, yani onlara da böyle imkan sağlıyor musunuz?
1: Hocam güvenliğe gelip okulu gezmek istiyorum diyen herkese biz yardımcı oluyoruz.
0: Öyle mi?
1: Evet, okula geldi, ben okulu gezmek istiyorum, lise 2 öğrencisiyim, lise 3 öğrencisiyim, bana yardımcı olabilir misiniz dediklerinde biz zaten öğrenci olarak orada hem stajyer olarak çalıştığımız için hem de onları kardeşlerimiz olarak gördüğümüz için gidip kapıda karşılıyoruz, ziyaretçi girişini oluşturuyoruz, içeri alıp hem okulu gezdiriyoruz hem bir çay kahve ısmarlıyoruz gelen öğrencilerimize.
0: Çünkü sizin orası böyle kapalı da böyle kale gibi yani. Böyle evet. Çok korunaklı. Dolayısıyla içeri girmek oldukça çok zor gibi görünüyor. Dışarıda güvenlikler var. Sanki site gibi daha doğrusu. Dolayısıyla bu da güzel oldu. Yani önceden randevu alma falan gerek var mı?
1: Herhangi yok hocam. Birim.
0: Güvenliğe gelmesi yeterli diyorsun.
1: Evet.
0: Yani. Ama herkes gelirse ne olacak? Nasıl yapıp başlayacaksınız? Şimdi bu programı dinleyen yüzlerce öğrenci sizi ziyarete gelecek. Nasıl baş edeceksiniz?
1: Özellikle tanıtım dönemlerinde gelmeleri onlar için çok daha kolaylık sağlar hocam. Çünkü ders dönemlerinin olduğunda belli bir yoğunluk olabiliyor.
0: Hangi tarihler bir daha söyler misin ona?
1: 22 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arası hem tanıtım hem tercih dönemi olduğu için okulun kapısı herkese açık dışarıdan gelen. İçeri girip selam vermeleri yeterli oluyor. Kapıda zaten bizim bir öğrenci ekibimiz onları karşılıyor. Ve golf arabalarıyla birlikte kampüsü turluyorlar zaten. Rahat bir şekilde.
0: Eyvallah. Peki üniversitenin kütüphanesi var mı?
1: Üniversitemizin kütüphanesi bulunuyor hocam.
0: Nasıl? İyi mi yani kütüphanesi?
1: Bence kütüphanemiz gayet iyi. Dışarıdan baktığınızda diğer kütüphanelere göre küçük bir kütüphane olarak gözükebilir. Hem basılı kitap sayısı açısından. Ama biz genel olarak zaten üniversitedeki dijital kütüphaneyi kullanıyoruz. Biz dijital kütüphane hesapları var bütün öğrencilerin. O hesaplar üzerinden bütün akademik makalelere, bütün kitaplara PDF şeklinde ulaşabiliyor. Zaten okula geldiği zaman okul öğrencilerimize bir MacBook hediye ediyor ve onun üzerinden bütün kütüphaneye ulaşabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra şöyle bir şey de imkanı sunuluyor. Bir Lab AI dediğimiz bir laboratuvarımız var hocam. Yapay zeka laboratuvarı. Öğrenciler buraya giderek premium hesaplı yapay zekaları kullanarak kendi araştırmalarını kolayca yapabiliyor.
0: Peki bu kütüphane üzerinden dünyadaki dijital kütüphanelere ulaşabiliyor muyuz? Mesela diyelim ki ben sizin orada master yapıyorum. Tamam, hesabı da verdiniz bana. Ben oradan girdim. Sadece sizin kütüphanedeki kitaplara, dijital kitaplara mı ulaşabiliyorum? Yoksa Amerika'daki, İngiltere'deki, Kanada'daki bütün kütüphanelere rahat ulaşabiliyor muyum? Yani böyle bir anlaşma var mı acaba?
1: Benim bildiğim kadarıyla hocam bazı anlaşmalar var. Ama tam olarak kimlerle, hangi üniversiteler aracılığıyla anlaşma var, ondan emin değilim. Ama Türkiye'de yayınlanmış olan bütün makalelere erişim olduğunu kesin biliyorum. Yurt dışında da yayınlanmış ve açık dergi park gibi sitelerde yayınlanmış makalelere yine erişimimiz kolayca olabiliyor.
0: Çok güzel. Peki sizde yabancı hoca var mı?
1: Yabancı hocalarımız tabii ki var hocam. Hem bölüm bazlı hem de hazırlık eğitiminde hocamız var. Hazırlık eğitiminde zaten Türk hocalarımız bizim ana derslerimize girmiyor. Main derslerimize yabancı hocalarımız giriyor. Çünkü öğrenciler ilk başta geldiklerinde Türkçe konuşmaya daha eğilimli oluyorlar. Türkçe bilen bir hoca olduğunda da öğrencilerle Türkçe bir iletişime girilmesi söz konusu oluyor. Ondan dolayı bizim hazırlık sınıfımızda özellikle daha çok yabancı öğrencilere eğitim veriyor. Destek dersleri var. İki haftada iki veya üç ders olacak şekilde. Ona Türk hocalarımızı görüyor.
0: Destek yani aynı dersin destek hocası mı oluyor?
1: Evet.
0: Mütalaa, müzakere, etüt yapmak gibi bir şey.
1: Onun gibi hocam. Onlara support teacher dediğimiz hocalar gelip destek veriyorlar. İki hocamız oluyor ama biri ana hocamız, biri destek hocamız. Ödev kısımlarını falan o hocamız ayarlıyor. Bölümde ise Her bölümün kendi içinde değişkenlik göstermekle birlikte bütün bölümlerimizde yabancı hoca var. Benim kendi bölümde 10 hoca varsa 5'i yurt dışından gelen hocalarımız.
0: Siz İngilizce mi eğitim yapıyorsunuz?
1: Bizim

0: bütün bölümlerimizde
1: sosyolojide
0: %100 bir şekilde İngilizce eğitimimiz var. Hukuk ve İslam ilimler haricinde daha doğrusu bütün eğitimlerimiz İngilizce.
1: Peki yani genelde İngilizce eğitim yapıyoruz diyen fakültelere büyük bir kısmı Türk hocalar derse girdi mi Türk öğrenciye Türkçe konuşmaya başlıyorlar ama sözde İngilizce eğitim yapmış oluyor. Sizde buna benzer şeyler oluyor mu bazen?
0: Hocam bizde genel olarak böyle bir şey olması mümkün olmuyor. Çünkü bizim derslerimiz şu şekilde gerçekleşiyor. En azından birinci sınıf öğrencilerinki bir ana dersleri var. Amfi ders dediğimiz bütün ortak dersler kısmında hocalardan aldıkları ders. Bir ana profesör geliyor, ders anlatıyor. Orada bütün öğrenciler orada dinliyor. Daha sonra bizim bir de bölümlere ayrılmış sınıflarımız var. O bölümlere ayrılmış sınıflarda biraz önce bahsettiğim gibi yüksek lisanstaki öğrencilerimizin verdiği dersler ve yüksek lisanstaki öğrencilerimiz özellikle yabancı öğrencilerden seçiliyor. Hmm. Onlar da Türkçe bilmediği için dersi Türkçe anlatamıyor, İngilizce olarak veriyorlar. Aynı zamanda Türkçe anlatmaları da eğer Türk de olsalar imkanı olmuyor. Çünkü sınıflarımızda yabancı öğrenciler var.
1: He.
0: Bir kısım ders anlarken bir kısım ders anlayamayacağı için dersler kesinlikle İngilizce olarak veriliyor.
1: Sen üniversiteye gelmeden önce İngilizcen var mıydı?
0: Ben hocam üniversiteye gelmeden önce bilmiyordum.
1: Bilmiyordun. Peki bir yıl mı hazırlık yaptın?
0: Benim hazırlığım biraz uzadı hocam. Dediğim gibi ek yerleştirmeyle yerleştiğim için. Hı. Hem de tam olarak üzerine ilemedik. Çünkü hiçbir altyapı olmadan direkt derste anlaşamadım. Bir ortama gelebiliyorsunuz. Daha sonra bir kur sarktığı için ikinci senede hazırlık aldım.
1: Yani şu anlama mı geliyor? Yani aslında sıfır gelen bir öğrenci için bir yıl hazırlık yetmiyor.
0: Bir yıl hazırlık hocam genelde çalışan öğrenci için yetiyor ama ben Gaziantep'ten hemen İstanbul'a geldiğimde biraz daha dışarıdaki sosyal aktivitelere de katıldığım için hem de ortama alışmaya çalıştığım için biraz benim için yetmedi en azından. Bir de ayrıca şöyle bir durum oldu. Ben geldiğimde bütün oryantasyon programlarımız bitip ana dersler başlamıştı.
1: Hmm.
0: Biraz o konuda biz talihsizlik yaşadık.
1: Anladım. Bir de siz Türkiye'nin genelde yani ilk bine giren, ilk 5000'e giren, 3000'e giren öğrenciler alıyorsunuz. Üniversite böyle alıyor yani. Evet. Aynı zamanda da bunlara iyi burslar veriyor bildiğim kadarıyla değil mi?
0: Evet.
1: Peki şeyi merak ediyorum. Mesela bir öğrenci ilk 100'e girmiş ama bir şekilde İbn Haldun'u tercih etmiş. Siz de aslında deprem çocuğu olarak gelmişsiniz veya işte sizin gibi ilk bine girerek değil de bir şekilde oraya kazanmış gelmiş öğrenciler var. Zaman içerisinde sınıfta bu fark devam ediyor mu? Yoksa zamanla onlar da normalleşiyorlar mı veya siz onlara mı geçiyorsunuz? Nasıl oluyor?
0: Hocam bu biraz daha şöyle devam ediyor. O ilk bine giren öğrenci diğer öğrencinin çok daha zeki olduğundan dolayı ilk bine girmiyor. Çok daha çalıştığı için, bir programı oluştuğu için, oturduğunda o dersi başarılı bir şekilde yaptığı için o öğrencilik bine giriyor ve kendi azmi ve gayretini gösteriyor. Ama bazı öğrenciler özellikle lisede üniversiteye geçeceğiz, bir rahatlayacağız, şimdi çalışıyoruz kafasında oluyorlar. Üniversiteye geçince onlar aslında çok daha zor bir eğitim hayatı bekliyor. Eğer üniversiteye geçtiğinde bu ilk yüzdeki öğrenci aynı tempoda çalışmayı devam ettirmeyip daha fazla sosyal aktivite, daha fazla dersleri boşlama gibi bir durum sergilerse bu öğrencinin tabii ki diğer öğrenciler gibi gerileme kısmı olabiliyor.
1: Eyvallah. Peki bunlara ilk bine girdikleri için burs veriyorsunuz, sonra da onlar geriliyor. Burs almaya devam ediyorlar mı?
0: Hocam bizdeki burs olanakları şu şekilde. Öğrenci diyelim ki aylık 12 bin lira burs alıyor. Diğer sene bursu enflasyonla geriliyor. Ama bizde her sene mütevelli kararıyla birlikte burslarımız tekrar zamlanıyor. Mesela
1: onu kastetmiyorum. Mesela diyelim ki çok başarılı diye öğrenciyi aldık ama evet, üniversite içerisinde aynı performansı gösteremedi. İlk bine girdiği performansı gösteremedi. Bunun bursu azalıyor mu, çoğalıyor mu, nasıl yani?
0: Hocam
1: orada da bir kriter var mı?
0: Oradaki kriterimiz aslında yok. Çünkü üniversitede herhangi bir başarı veya başarısızlık duruma göre burs kesilme olayı veya ücretli eğitime dönme olayı söz konusu değil. Sadece devamsızlık durumunda burs kesiliyor. Öğrenci derslere gelmediği zaman şöyle bir şey oluyor. Öğrenci derse geldiğinde herhangi bir başarısızlık söz konusu olmuyor. Bunu bu şekilde halletmiş oluyorlar.
1: Yani devam zorunluluğu var zaten.
0: Evet, %70 gibi bir devam zorunluluğumuz var.
1: Sizin kampüsün içerisinde yurt var mı?
0: Evet, yurtlarımız kampüsün içerisinde bulunuyor.
1: Yüzde kaçı öğrencilerin kampüste kalıyor yaklaşık?
0: Lisans öğrencilerinin, şehir dışından gelen bütün öğrenciler zaten kalıyor. Lisans öğrencilerimizin de %80'i yurtlarda kalıyor. Erkeklerden bütün isteyenler kalıyor. Kızlardan ise bazıları yeterli olmuyor ve çok yakınımızda bir Katipatmaca kız yurdu var. Oraya yerleştiriliyor.
1: Hmm. Peki şey var mı? Evli öğrenciler var mı sizin üniversitede?
0: Evet hocam, bizim

0: Üniversitemiz küçük bir üniversite olduğu için, bir de herkes birbirini tanıdığı için evlenme oranları biraz daha yüksek.
1: Yüksek.
0: Evet.
1: Peki evlenen öğrenciler ilave burs veriyorlar mı?
0: 9 aylık bursları varsa eğer hocam, 12 aylığa tamamlanıyor.
1: Böyle bir pozitif ayrımcılık yapılıyor yani.
0: Evet.
1: Süper.
0: Normalde sadece biz prestij bursu ilk 100 ile giren öğrencilere veya eşit ağırlıkta ilk 250 ile giren öğrencilere 12 ay burs veriyoruz. Onun dışındaki öğrenciler 9 ay burs alıyor. Ama eğer evliyse o öğrenci, 12 aya tamamlanıyor burs.
1: Şimdi bu konuyla ilgili birkaç konu anlatacağım ama bir şey daha sorayım. Evli öğrenciler yurdu var mı bu kampüsün içinde?
0: Çok yakında olur hocam inşallah.
1: Şimdi bunları niye soruyorum? Çünkü Türkiye şu anda ciddi anlamda bir nüfusla ilgili güvenlik krizi yaşıyor. Yani önümüzdeki gelecek 20 yıl içinde ciddi nüfus gerilemesi, hatta şu anda durmuş durumda nüfus. Hep eskiden işte Avrupa'da nüfus yaşlanıyor falan filan diyorduk. Şimdi Türkiye'de nüfus yaşlandığı gibi bir de gerileme sürecine girdi. Dolayısıyla teşvik edici önlemler almak gerekiyor. Bunun en güzel örneğini iki ülkeden biliyorum. Birincisi Kazakistan'da. Nüfusun %42'si Rus'tu. Kazak devletinde %42 Rus. Dolayısıyla bir pozitif ayrımcılık yaparak devlet Kazak öğrencilere daha üniversitedeyken evlenirse çok yüksek miktarda burs veriyor. Ben Kazakistan'da bir öğrencim tıp fakültesi mezunu olacaktı. Onun diploma törenine gitmiştim Kazakistan'da. Baktım kız öğrencilerin neredeyse %50'si hamile olarak diplomalarını alıyorlar. Belli yani hamile oldukları. Ben önce biraz şaşırdım. Nasıl oluyor bu falan filan dedim. Dediler ki devlet çok fazla yüksek miktarda burs verdiği için öğrenciler daha fakültedeyken evleniyorlar. Çoluk çocuk sahibi oluyorlar dediler. Çok ilginç bir tecrübeydi. Bir de şeyde Moğolistan'da 3 çocuk yapana devlet nişan veriyor. Yani birinci çocuk yapana maaşını artırıyor, ikinci ilave maaş veriyor. İkinci çocuk falan yapana da fazla maaş veriyor. Ama 3 çocuk yaparsan devlet nişanı veriliyor ve yüksek miktarda ayrıcalıklar elde ediyor. O çocukların eğitimiyle ilgili falan filan ileride. Böyle nüfus politikaları var. Ayrıca bir başka ülkede bir şey daha görmüştüm. Evli öğrenciler yurtları yapmışlar. Yani öğrenci evleniyorsa teşvik ediyorlar. Evlenenlere ayrı yurtlar yapıyorlar. Orada kalan öğrencilerin yemekleri, içmeleri, o ailenin, kızlar da öğrenci zaten. Yemeleri, içmeleri tamamen şeye ait. Yani üniversite kendisi sağlıyor. O da bir teşvik edici olmuş oluyor. Yani böylelikle meşru bir zeminde bir arada kalmış oluyorlar. Aynı zamanda da ülkenin nüfusla ilgili problemini çözmüş oluyorlar. Belki bir aşama sonra da kreşler açmak zorunda kalacaklar. Çocuk bakıcıları oraya koymak zorunda kalacaklar. Ki kızlar da hanımefendiler de eğitimlerine devam etsinler. Üniversiteyle kampüs yan yana olduğu için zaten evli öğrenciler kampüsün içerisinde olduğu için evli öğrenciler yurdu. Teneffüs aralarda gidip çocuğuna bakabiliyor icabında. Anlatabiliyor muyum?
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Böyle modeller var dünyada. Bunu özellikle paylaşmak istedim. Peki bir başka şey sorayım. Öğrenciler lisansı bitirdikten sonra master doktora için üniversitenin sağladığı imkanlar var mı?
0: Hocam
1: yurt dışında.
0: Bazı imkanları söz konusu oluyor.
1: Hı.
0: O da şu şekilde, mesela doktora bursu için lisansa giren bir öğrenciye doktora bursunu daha lisansa girerken üniversite zaten teyidini yapıyor. Şu şekilde, öğrenci eğer ilk 250'de ise veya Suzan'da ilk 100'de ise prestij bursu dediğimiz bir bursta yararlanıyor. Bu bursta da yurt dışı doktora bursu olarak lisansa girerken o bursu elde etmiş oluyor zaten. Daha sonra yurt dışında, diyelim ki bir ülkede yüksek miktarlardaki doktoraya başlayacakken, üniversiteye bunu iletiyor ve üniversite onun ücretini ödüyor. Diğer açılardan da lisans öğrencileri başvuru yaptığında üniversiteden yine belli bir burs olanakları var. Bunlara başvurarak yeterli görüldüklerinde o bursları da elde edebiliyorlar.
1: Erasmus'a giden öğrenci var mı sizden?
0: Bizim Erasmus'a giden öğrencilerimiz genelde hocam diğer şeylere göre daha farklı. Butik bir okul olduğumuz için
1: gerek kalmıyor bu Erasmus'a gitmeye.
0: Yok hocam. Daha sayıda öğrenci olduğu için Erasmus'a gitmek çok daha kolay oluyor.
1: He.
0: Başvuran herkes Erasmus'a gidebiliyor oluyor. Diğer üniversitelerdeki gibi bir rekabet ortamı oluşmuyor.
1: Bu da güzelmiş. Peki üniversitenin mottosu nedir? Niçin kuruldu İbn Haldun Üniversitesi diye sorsam?
0: Hocam üniversitemizin ana mottosu, hatta üniversitenin her yerinde yazan, fikri bağımsızlık dediğimiz bir mottosu var. Bazen bu fikri bağımsızlığı üniversite, özellikle yeni gelen öğrenciler ilk başta tam olarak ne olduğunu anlamıyorlar ve onlara için bazen şey olabiliyor. Her düşündüğümü söyleyebilirim gibi bir motto olarak değerlendirebiliyor, ama fikri bağımsızlık dediğimiz motto tam olarak öyle değil.
1: Nedir o zaman?
0: Fikri bağımsızlık mottomuz hocam, hem batı eğitimini görmüş hem doğudaki klasik eğitimi görmüş ve bunu kendi içinde mukayese edip kendi fikrini üreten bir kişinin oluşturduğu bir fikri üretim. Fikri bağımsızlık olduğunun ben en azından böyle düşünüyorum.
1: Herkes seni gibi mi düşünüyordu? Herkes farklı fikri bağımsızlık yorumu mu var yoksa?
0: Benim yorumum hocam bu şekilde ve üniversitemizin yorumunun da bu şekilde olduğunu düşünüyorum ben.
1: Eyvallah.
0: Üniversite öğrencilerimiz de bence bu şekilde düşünüyordur.
1: Peki niçin siz kendinize üreten üniversite diyorsunuz? Ne üretiyorsunuz sizi? Siz bir kere sosyal bilimlerdesiniz.
0: Evet.
1: Sosyal bilim ne üretir yani? Teknoloji üretmezsiniz. Bir şey üretmez. Üretim diyeceğimiz hep böyle maddi üretim akla geliyor. Niçin hocam, üreten üniversitesiniz?
0: Biraz önce dediğim gibi fikir üretim kısmı.
1: Nasıl oluyor?
0: Sosyal bilimler kısmında gerçekleşiyor. Nasıl oluyor? Şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz hocam. Diyelim ki başka bir üniversitede 250, 300 hatta 500 kişilik fakülte programları var. Bir öğrenci oraya girdiğinde sadece o hocasının verdiği bilgiyi tüketiyor. O bilgiyi tekrar bir değerlendirme süreci olmuyor. Ama burada İbn Haldun Üniversitesi'nde en azından bir üretme kısmı söz konusu oluyor. Öğrenci hem doğu hem batı eğitiminden alıyor ve bunları mukayeseli olarak karşılaştırıp kendi bir fikri altyapısını oluşturuyor. Okulda zaten bu fikri altyapıyı oluşturmak için zemini sunmuş oluyor.
1: Hı hı.
0: 12 kişilik sınıflarda hocayla birebir iletişime geçerek bir eğitim hayatı sürdürüyorsun. İstediğinle hocana sorabiliyorsun. Hocan seninle bir iletişime geçebiliyor. Benim masam zaten mesela hocamın kapısının önünde. Öğrencilerin bütün masaları hocaların katlarında. Öyle bir statü ayrımı da söz konusu değil.
1: Yani şunu mu demek istiyorsun? Siz hoca ders verirken aslında hocanın verdiği derslere sizler de katkıda bulunuyorsunuz. Sizler de üretim yapıyorsunuz.
0: Evet.
1: Siz de bir şekilde katkı vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla iki taraflı fikir üretmiş oluyorsunuz. Bazen hocayı da yetiştirmiş oluyorsunuz aslında.
0: Evet hocam, tam olarak.
1: Öyle oluyor mu zaman zaman? Mesela hoca ders verirken bunu hiç düşünmemiştim. Arkadaşlar çok iyi bir şey söylediniz. Hemen not aldığı falan oluyor mu?
0: Hocam özellikle bazı yabancı hocalarımızda bu şekilde şeylerle oluyor. Hem kültürel açıdan hem de kendi bilgi birikimimizde en azından bir şeyler söylediğimizde bazen hoca hiç duymadığı bir şeyi böylemiş mi dediği zamanlar olabiliyor.
1: Şey oluyor mu? Mesela biz lisedeyken biraz anarşistik, biraz böyle sıra dışı öğrencilik günlerimiz oldu bizim. Çok fazla kitap okuyorduk. Bazen iyi yetişmemiş hocalar, lise öğretmenleri sınıfa geldiği zaman çok tedirgin olurdu bizden. Siz böyle çok fazla okuyan gençler olarak hoca sınıfa geldiği zaman sizden tedirgin olan hocalar oluyor mu? Bu çocuklar yine bir soru sorarlarsa ben şimdi ne yapacağım falan diye.
0: Hocam sosyolojide pek öyle olması mümkün olmuyor çünkü bizim dersimize giren öğretim kadrosu
1: hepsi çok iyi.
0: Hepsi çok iyi.
1: Maşallah, o da çok güzel. Sizin bir de şey projesi var üniversite olarak, yurt dışı yabancı dil, yurt içinde ve yurt dışında yabancı dil köyleriniz var, programlarınız var,
0: evet.
1: Kamplarınız var. Mesela Halep Yabancı Dil Köyü nedir? Nasıl bir proje bu?
0: Hocam Halep Dil Köyü öğrencilerin burada öncelikle şuradan başlamamız gerekiyor bence.
1: Buyur.
0: Üniversitenin 3 dillik politikası var.
1: Ha, 3 dilde evet. Eğitim yapıyorsunuz.
0: 3 dilde eğitim politikasından kaynaklı olarak hem Türkçe hem İngilizce hem Arapça şeklinde her öğrencinin mezun olduğunda bilmesi gereken bu 3 dil.
1: Zaten yabancı öğrenciler Türkçe öğreniyor mu?
0: Yabancı öğrenciler de Türkçe öğrenmek zorunda.
1: Öğreniyorlar mı lisansı evet. Bitirince?
0: Lisansı bitirince öğrenmiş oluyor hocam. Hem bizle iletişim kurarak hem de oradaki aldığı derslerden en azından belli bir seviyeye getirmiş oluyor Türkçesini.
1: Eyvallah, sonra?
0: Daha sonra hazırlığa geldiğinde bu öğrenci başarılı bir şekilde geçtiğinde İngilizce açısından Amerika'ya gidiyor. Amerika'da o aldığı eğitimi orada zorunlu hale getirildiği için
1: Amerika'ya mı gidiyor? Niye Amerika'ya gidiyor?
0: İngilizce hazırlığa geldiği takdirde başarılı bir şekilde İngilizce hazırlığı bitirdiğinde öğrendiği teorik eğitimi uygulamalı kısmını Amerika'da öğreniyor. Orada birebir iletişime geçerek zorunlu
1: şekilde. Sizin öğrencilerinizi Amerika mı gönderiyorlar İbn Haldun'u hazırlığı bitiren öğrencileri?
0: İlk 15'imizi gönderiyorlar hocam.
1: He, hazırlıktan başarılı
0: evet,
1: olanlara.
0: Başarılı olan ilk 15 öğrencimiz Amerika'ya gidiyor. Hatta şu anda 15 öğrenci Amerika'da. Daha sonra bir Arapça hazırlık programımız var.
1: Heh.
0: Onda da başarılı olan öğrencilerimiz Halep'teki dil köyümüze gidiyor. Orada hem modern Arapçanın daha ilerli halini alıyor hem de İslami ilimler öğrencilerimizin gerçekleştirmiş olduğu bir akademik destek programı var. Klasik ilimler programı. Onlar da orada bu klasik ilimler alanındaki gelişmeleri bir yaz kampı gerçekleştiriyor.
1: Çok güzel. Bir de bunlar çok güzel bilgiler gerçekten. Teşekkür ederim. Bir de Yalova'da dil köyü kurmuş İbn Haldun Üniversitesi. Onun hikayesi nedir?
0: Hocam Yalova'daki dil köyümüzde hem
1: kaç dilli?
0: Onda dil sınırımız yok hocam.
1: Öyle mi?
0: Yalova'daki dil köyünde Türkiye'nin ilk ve tek dil köyü olarak.
1: Yabancı dil köyü.
0: Evet, yabancı dil köyü olarak.
1: Şöyle diyelim. Yabancı dil tatil köyü.
0: Hem tatil yapıyor hocam, çünkü
1: hem
0: daha
1: tatil yapıyor, evet. Hem de dil öğreniyor. Evet.
0: O da şu şekilde hocam. Mesela hem liselilerde bir hazırlık eğitimi gerçekleştiriyor ve onlar da uygulamalı eğitim için diğer ülkelere gidiyor. Ya bizim yabancı dil köyümüzde öğrencilerin yurt dışına gitmesin, gelsin Yalova'da İbn Haldun Üniversitesi'nin dil köyünde eğitimini alsın diye kurulmuş bir dil köyü diyebiliriz. Hem bizim öğrencilerimiz için hem de dışarıdaki öğrencilerimiz için eğitim veren bir kurum. Hı. Öğrenci İngilizce eğitimini aldığında Yalova Dil Köyü'müze geliyor ve Yalova Dil Köyü

0: de başka herhangi bir dil konuşmadan hem mentorlardan hem de gelen öğrenciler tamamen İngilizce bir eğitim alarak orada zorunlu öğrenciler birbiriyle iletişim kurması gerekiyor. Ve dil seviyelerini daha çok geliştiriyorlar.
1: İçeri girince sadece o öğrenmek için gittiği dili mi konuşuyor, yoksa yine Türkler bir araya gelince Türkçe muhabbet mi ediyorlar?
0: Hocam bu sene Yalova ilk eğitimini veriyor ve bu sene İngilizce olarak başladı şimdilik. İngilizce eğitimde şu şekilde bir sarı kart kırmızı kart olayları var onların.
1: Evet.
0: Bir kere Türkçe konuşunca sarı kart diyor. Daha sonra tekrar konuşmaya devam ederse kırmızı kart diyor ve bazı yaptırımlar olabiliyor.
1: Bulaşık yıkatıyorlar falan.
0: Olabilir hocam.
1: Yerde sürün falan.
0: Ve buradaki asıl iyi şey en azından biz öğrenciler için oradaki öğrencilerin mentorları da bizim öğrenciler.
1: Ha.
0: Hazırlıkta eğitim verenler bizim hocalarımız. Orada öğrencilere mentorluk yapanlar, etkileşimi sağlayanlar bir grup mentor olarak bizim öğrencilerimiz gidiyor. Hem öğrencilerimiz kendi dil seviyesini geliştirmiş oluyor hem de gelen öğrenciler etkili bir şekilde öğrenim görmüş oluyor.
1: Arapçada bir söz var, aklıma o geldi. Yetallemul halaka ala ruusul eytam. Böyle zeki berberler berberlik kabiliyetlerini geliştirmek için yetimlerin başında antrenman yaparlarmış. Sizinki de biraz ona benziyor. Evet, sonlara doğru geliyoruz Furkan kardeşim. Çok güzel bir yönlendirmeler oldu. Çok sağ olasın. Şimdi bir de sizin ilginç bir çalışmanız var bir grup arkadaşla. İbn Haldun Musiki Topluluğu. Ne yapıyorsunuz? Şarkı mı söylüyorsunuz? Yani senfoni orkestrası falan mı kurdunuz? Ne yaptınız?
0: Hocam farklı şekilde icralar gerçekleştirilebiliyor.
1: Ha.
0: Ender Doğan koro şefimiz belki
1: Öyle
0: tanırsınız
1: mi?
0: hocam.
1: Evet, maşallah.
0: Ender Hoca eşliğinde bir
1: Bu kulüp mü yoksa şey mi? Üniversitenin çalışmalarının bir parçası mı?
0: Hocam bu tamamen öğrenci inisiyatifinde Saadettin hocamızın bizi teşvik
1: Ha,
0: etmesiyle
1: selam olsun Saadettin Ekici hocamıza. Evet.
0: kurulan bir durum. Bizim normalde İlmek kulübümüzde ben yöneticilik yapıyordum. Bizim sesi güzel olan hatta çok güzel olan bir arkadaşımız vardı.
1: Urfalı mı?
0: Bursalı.
1: Genelde Urfa'dan çıkar ya sesi yarak olanlar. Evet.
0: O arkadaşımız kendisi hem sesi güzel olduğu için hep böyle söyler. Saadettin hocamıza dedi neden bir müzik topluluğu kurmuyoruz?
1: Ha.
0: Onun Ender Hoca ile konuştuk bir koro icra ettik. Hem dini müzik olarak hem halk ozanlarının söylediği parça olarak bir icra gerçekleştiriliyor. Şu anda dördüncü sahnelerini aldılar.
1: Nerede yaptılar? Dört.
0: Dört sahnesi de İbn Haldun Üniversitesi'nde oldu.
1: Ha.
0: Genelde okulumuza yapılan programlar sonunda icra için okuldan kaş ücreti alarak icra gerçekleştiriliyor.
1: Ne alıyorsun, ne ücreti?
0: Kaş ücreti.
1: Ne demek o?
0: Kaş ücreti hocam öğrencilerimizin sahneye çıkmak için aldıkları ücret.
1: He. Yani sahneye çıkınca bir de para alıyorsunuz yani.
0: Evet hocam.
1: Bunlar ne kadar güzel şeyler. Peki dışarıya hizmet veriyor mu sizin topluluk?
0: Hocam daha çok yeni olduğu için şu anda dışarıya hizmet verme durumu olmuyor. Ama öyle bir istek gelirse yardımcı oluruz.
1: Hangi aletleri çalıyor sizin musiki topluluğu?
0: Hocam şu anda tam olarak bir o şekilde profesyonel icra gerçekleştiremiyoruz. Daha çok koro şeklinde ilerliyor. Şu anda musiki aletlerini kullanan kişiler Ender Hoca'nın kendi ekibinden gelen kişiler. Onlar yardımcı oluyorlar.
1: He, anladım. Sizde bu alet kullanmaya meyilli kimseler yok mu?
0: Bizde hocam bir erkek musiki toplu olduğu için biraz daha erkek sayısında azından dolayı okulumuzda bulunan çok fazla enstrüman çalan arkadaş bulunmuyor. Sadece ney çalan bir arkadaşımız var. Dambur var. Bir de def olması lazım.
1: He, bir dakika, sizin okulda, sizin üniversitede siz erkekler olarak azınlıkta mısınız yoksa?
0: %70'e %30'u gibi bir oran var hocam. Hatta özellikle sosyoloji bölümünde erkekler olarak çok az bir konumda bulunuyoruz.
1: Mesela sizin sınıfta kaç kişi var?
0: Benim dönem girişimde hocam 8 artı 1 şeklinde 8 kız bir erkek şeklinde bir giriş oldu.
1: Türkiye'nin geleceği böyle giderse herhalde tamamen kadınların kontrolüne geçecek. Yani yönetim tamamen parlamentoda herhalde 4'te 3'ü kadınlardan oluşacak. Oraya doğru gidiyoruz yani.
0: Özellikle sosyal bilimler alanında kadınlar hocam çok daha aktif ve çok daha istekliler.
1: Sadece sosyal bilimler değil, Türkiye ilahiyatlarının, ilahiyat fakültelerindeki öğrencilerin %75'i şu anda kızlardan oluşuyor. Yani böyle bir gelişme var. Peki bir şey daha sorayım. Bana bir broşür verdin. Doğru Kapı Etkili Gelecek diye. Bu ne ifade ediyor? Bu broşürü neler anlatmak istiyorsunuz?
0: Hocam o broşür de bizim okula gelen öğrencilerimize tanıtım amaçlı verdiğimiz broşürlerimizden bir tanesi. Hı hı. Normalde geçen seninki mottomuz kendi semasında tek yıldızdı. Hı hı. Her sene böyle bir motto belirleniyor. Hı hı. Bu sene de lisansüstü kısmı için özellikle, hı hı, doğru kapı etkili gelecek, hı hı, olarak bir mottomuz var.

0: Onun için de bizim okulumuzda lisans tercihini yapacak öğrencilerimize sunduğumuz imkanlar, geldiklerinde nelerle karşılaşacakları ve daha detaylı İbn Haldun bilgileri yazıyor. Hatta okulumuzun bir haritası da var son sayfasında. Bütün okulu kuş bakışından görebiliyorsunuz.
1: Sizin üniversitede iktisat fakültesi var mı?
0: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi altında iktisat, işletme, sosyoloji, psikoloji gibi bölümlerimiz bulunuyor.
1: He, yani sizin bölüm de o başlık altında
0: evet.
1: Değil mi? Eyvallah. Peki orada faizsiz ekonomi falan dersleri veriliyor mu? Çünkü bu Sabahattin Zeyn bu konuda ön plana çıktı ama sizde de faizsiz ekonomi çalışmaları var mı acaba?
0: Yüksek lisans alanında finansal ekonomi adı altında hocam programımız var. Hı. Ama ders içeriklerini ben şu anda tam olarak bilmiyorum. Hı.
1: İlmek diye bir edebiyat kulübü kurmuşsunuz.
0: İlmek ve edebiyat kulübü hocam.
1: Ne demek o? Ne yapıyorsunuz orada?
0: Hocam edebiyat kulübünde bir Acep adlı bir dergi çıkarıyoruz.
1: Acep. Evet. Acayip yani.
0: Evet hocam.
1: Evet.
0: Bununla
1: devam ediyor mu dergi şu anda?
0: Şu anda hocam 3. sayısı hazırlanıyor.
1: Güzel.
0: Bunu öğrenci inisiyatifi olarak biz kendi aramızda arkadaşlarımızla oturup üniversiteye ne yapabiliriz diye konuştuk. Çünkü üniversite eğitimler kısmında zaten gayet yeterli. Ama öğrenciler öğreniyor. Hı-hı. Ama aktarma konusunda, ortaya bir üretme konusunda, hı-hı, bazen zorluk yaşayabiliyorlar. Hı-hı. Biz de öğrencilerin yazdığı makaleleri en azından bir diğer kişilere de ulaştırması için böyle bir dergi kurduk.
1: Yani görünür hale getirmek istiyorsunuz.
0: Evet, makale. Öğrencilerin kendi yazdığı şeyleri görünür hale getirmek için kurduğumuz bir dergi çalışması. Hı-hı. Bunda da yayın kurulumuz hocam yine aynı şekilde bizim Türk Dili ve Edebiyatı dersimiz var. Okulda zorunlu olarak verilmesi gereken. Ona giren yüksek lisans öğrencileri var. Bizim o derste yazdığımız yazıları onlar kontrol ediyorlar. Biz de yayın kuruluna bu hocalarımızı davet ettik. Yine yüksek lisans öğrencileri. Onlar gelen eserleri değerlendirip dergiye yayınlanması ya da yayınlanmaması durumunda geri bildirim veriyorlar.
1: Sizinle konuşacak çok konu var Furkan kardeş. Özellikle şeyi sormak isterdim. Yani şimdi siz İngilizce eğitim aldığınız için Türkçeniz zayıf mı kalıyor yoksa falan diye. Bir cümleyle cevap verir misin?
0: Bence kalmıyor hocam. Çünkü üniversite dışına çıkınca normal hayat devam ediyor.
1: Ama akademik Türkçeniz.
0: Akademik Türkçemiz. Akademik Türkçe olarak bir şey yazmadığımız için hocam şu anda onu tam olarak bilmiyorum.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim hocam. Ben de çok teşekkür ederim.
1: Ayağına sağlık. Güzel bir sohbet oldu. Değerli dostlar, görüldüğü gibi yani genç arkadaşlar ne kadar farklı alanlarda ne kadar güzel işler yapıyorlar. İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Fakültesi öğrencisi Furkan Karataş kardeşimiz bizimleydi. Yaşamış olduğu tecrübeyi, yapmış olduğu çalışmaları, kulüp çalışmalarını, öğrenci çalışmalarını, bir stajyer olarak öğrencilere hizmetlerini bize detaylı bir şekilde anlattı ve çok güzel de anlattı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık canımı. Değerli dostlar, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu saate kadar dinlediniz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.

İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır. Buluş öyküleri.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi 1936 yılı yaz olimpiyatlarının Berlin'de yapılmasına karar verdiğinde takvimler 1931'i gösteriyordu. Komite 1. Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle çıkan Almanya'yı ve Avrupa ülkeleri arasından dışlanmış Alman toplumunu dünya ile yeniden barıştırmayı amaçlamıştı. Ne büyük bir hata yaptıklarının farkında değillerdi henüz. Çünkü 2 yıl sonra Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi, yani kısaca Nazilerin lideri Adolf Hitler, Almanya Başbakanı olacak, kısa süre içinde Aryan ırk olarak kabul edilenler dışında kalan herkes için korku ve acı dolu yıllar başlayacaktı. Nazi ideolojisine göre Almanlar, İngilizler, İskandinavlar ve Hollandalılardan oluşan beyaz ırk diğerlerinden üstündü ve dünyadaki bilimsel kültürel ilerlemeyi onlar sağlamıştı. Bu ırk diğerlerinin efendisi olmalıydı. Ülkede yaşayan diğer ırklar, Yahudiler, Romanlar, Slavlar ve Siyahilerse alt ırktandı onlara göre. Aryan ırkın da düşmanıydılar. Böylece bütün ülkeye yayılan ayrıştırma ve yok etme politikası başladı. Ülke, Nazilerin demokrasiden hızla uzaklaşıp tek parti diktatörlüğüne dönüşmesine sahne oldu. Olimpiyatlar Hitler'e Aryan ırkın üstünlüğünü ve fiziksel yeteneklerini kanıtlamak için bir fırsat sunuyordu. Hazırlıklar erkenden başladı. Aryan olmayan sporcular spor tesislerinden, derneklerden kovuldu. Bir yandan da mimari hazırlıklar sürüyordu. Berlin'de büyük bir olimpiyat köyü inşa edildi. O yıllarda az rastlanan renkli posterler ve dergiler bütün yabancı ülkelere yollandı. Olimpiyatların tanıtımı ve hazırlıklar başarıyla yapılmıştı. Yaz oyunları açılış günü olan 1 Ağustos 1936'ya gelindiğinde Berlin'deki anıtlar, tarihi yapılar ve evler olimpiyat bayrakları ve gamalı haçlarla süslenmiş, şehir festival havasına bürünmüştü bile.

0: yurt dışından gelen çok sayıda sporcu ve davetli büyük bir misafirperverlikle karşılanmış, kalacakları yere yerleştirilmişti. Arka planda ise farklı hazırlıklar vardı. Nazilerin Yahudi karşıtı afişleri sokaklardan kaldırılmış, Berlin ve çevresinde yaşayan Romanlar tutuklanarak özel bir kampa kapatılmıştı. Tabii şehre gelen konukların bunlardan haberi yoktu. Onlar yalnızca gösterişli törenleri, düzen ve disiplin içindeki Alman sporcuları görüyordu. Nihayet Yunanistan'dan 3000 koşucunun elden ele taşıdığı olimpiyat meşalesi tören alanına ulaştı ve olimpiyat ateşi yakılarak Hitler'in açılış konuşmasıyla oyunlar başladı.
1: Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
0: Hitler'in Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki konuşmasını izleyiciler ayakta alkışlamıştı. Konuşması coşkulu tezahüratlarla kesilen Nazi lideriyle tanışmak pek çok sporcunun hayaliydi. Büyük bir gurur olacaktı Führer'in elini sıkmak. Oysa Hitler'le tanıştırılmak için davet edildikleri halde bunu reddeden iki genç kadın atlet vardı Berlin'de. Türkiye'yi temsil etmek üzere orada bulunan eskrimciler Suat Fetgeri ve Halet Çambel. Geleceğin en önemli Türk arkeolog ve akademisyenlerinden biri olacak Halit Çambel, 20 yaşında, üniversite öğrencisi, genç bir sporcuydu henüz. Babasının görevi sebebiyle Berlin'de doğmuş, 8 yaşında Türkiye'ye dönmüştü. O yıllarda Sorbonne Üniversitesi'nde arkeoloji okuyordu. Alman görevlilerin davetini reddeden sporcular, Çambel'in anılarında dile getirdiğine göre şöyle yanıt verdiler. Hayır, biz Hitler'le tanışmayız ve elini sıkmayız. Çünkü eğer devletimiz göndermeseydi, biz zaten buraya gelmezdik. Kendisiyle tanışmak istemiyoruz. Çambel ve Fetgeri bu kararlarıyla ve olimpiyatlara katılan ilk Müslüman genç kadınlar olarak tarihe geçtiler. Hitler'in olimpiyatlardaki temel felsefesi Ari ırkın üstünlüğünü bütün dünyaya göstermekti. İşler bir süre istediği gibi gitti de ama Amerikalı siyahi atlet Jesse Owens koşu yarışlarında birinci gelip Führer'in gözü önünde madalyalar kazanmaya başlayınca işler tersine dönecekti. Ülkesine 4 altın madalya kazandırdı sporcu. Aryan ırk teorisini hemen orada çürütmüş oldu. Owens Berlin'den madalyayla dönse de kendi ülkesinde ırkçılığın kurbanıydı. Çünkü aynı çarpık bakış açısı Amerika Birleşik Devletleri'nde de sürüyordu. Görkemli Berlin Olimpiyatları farklı ülkelerdeki küçük çaplı protestolar dışında olaysız sona erdi. O güne kadarki en büyük ve en masraflı olimpiyat organizasyonu tamamlanmıştı. Herkes ülkesine döndükten sonra Almanya'da ırkçı politikalar planlı bir biçimde uygulanmaya devam etti. Olimpiyat oyunları sona erdi.

Fürstner öldüğünde olimpiyat oyunlarına katkılarından dolayı aldığı birinci sınıf madalyası hala göğsündeydi. Alman Olimpiyat Komitesi 2002 yılında Fürstner'in mezarını yeniledi ve mezar taşına şu ibareler eklendi. 1936 Olimpiyat Köyü Komutan Yardımcısı, siyasi zulüm sonucu intihar. Nazi rejimi tarafından eserleri yasaklanan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Alman besteci Arnold Schönberg'in Die Eiserne Brigade, Demir Tugay adlı bestesiyle son veriyoruz sözümüze. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

Hayırlı akşamlar diliyorum çok kıymetli dinleyenlerim. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her türlü kötülükten, hastalıktan, bela ve musibetten korusun hepinizi, hepimizi. Hep iyilikler, güzellikler nasip etsin. İyiliklerle, güzelliklerle dolu dolu bir hayat yaşayabilmeyi lütfetsin hepimize. Yine bir sohbet vakti programıyla TRT Radyo 1 mikrofonlarından sesleniyoruz size. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal ve kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte sağlık afiyet diliyoruz. Ben Burhan İşleyen. İyilikleri, güzellikleri konuşmayı Rabbimizin nasip etmesini, konuştuğumuz bu güzellikleri hayatımızda uygulayabilmeyi bize lütfetmesini, bizi sevdiği, razı ve memnun olduğu kulların arasına katmasını, dünyada takdir etmiş olduğu süreyi sevdiği, razı ve memnun olduğu işlerle, amellerle, davranışlarla dolu dolu geçirip, razı ve memnun olduğu muttaki bir kul olarak son nefesimizi verebilmeyi, huzuruna öylece varabilmeyi,

cennetiyle, cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip etsin her birimize Rabbimiz. Kıymetli dinleyenlerim, bu sene malumunuz, düzenli takip eden dinleyicilerimiz mutlaka hatırlayacaklardır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını kronolojik olarak dikkate almak suretiyle onun hayatından hayatımıza taşımamız gereken hususların üzerinde durmaya çaba gösteriyoruz. Onları konuşmaya gayret ediyoruz. Ve böylelikle Hazreti Peygamber aleyhisselamın, ki alemlere rahmet olarak gönderilen, insanların en hayırlısı olan Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselamın güzelliklerinin hayatımızda da yer bulmasına, küçük de olsa, mütevazi de olsa bir katkı olur diye, bir katkı sağlarız ümidiyle onları konuşmaya çaba gösteriyoruz. Biliyorsunuz, geçen programımızda konuşmuş idik, bu Beni Mustalik müreisi dediğimiz bir seferden dönerken Hazreti Ayşe'ye atılan iftira ve o iftiranın üzerine Nur suresinde inen ayetleri, 12, 13, 14, 15, 16 devamındaki ayetleri okumuş idik ve onlardan çıkarmamız gereken derslerin üzerinde durmaya çalışmıştık. Tabii Hazreti Peygamber aleyhisselam Medine'de bir medeniyet oluşturmaya gayret ediyor. Yeni Müslüman olanlar, her gün Müslüman olanlar, İslam'ın genişlemesi, tabii ortaya çıkan bir takım problemler, o problemlerle ilgili inen yeni ayetler, onların anlaşılması, özümsenmesi, yaşanması. Devam ederken bir taraftan da düşmanlarla mücadele etmek de gerekiyor. Çünkü özellikle Mekke müşrikleri, yani işlerindeki intikam hırsını söndürememişler. Müslümanları yok etme arzusunu bastıramamışlardı. Bedir'de karşılaşmışlar, bir yenilgi, büyük bir ağır bir yenilgi almışlardı. Bir sene sonra Uhud'da karşılaşmışlar. Uhud'da karşılaşmaların neticesinde başta galibiyetle başlayan savaş, okçuların özellikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın emrini unutmaları, terk etmeleri neticesinde mağlubiyete dönüşmüştü. Ama istedikleri sonucu yine alamamışlardı. Efendim, Müslümanların adeta tamamının ortadan kalkmasını arzu ediyorlar. Fakat böyle bir sonuca ulaşamamışlardı. Bunun üzerine Uhud'un üzerinden yaklaşık bir sene geçtikten sonra, Hicri 5. yılda, miladi olarak da Mart 627 yılında yeni bir hazırlığa giriştiler, başladılar ve bir sefer yaptılar Medine-i Münevvere'nin üzerine. Bu seferki savaş, bu zamana kadarki hazırladıkları, oluşturdukları ordunun en büyüğüyle yapılan bir savaş olacaktı. 10 binden fazla çevre kabilelerden de adam toplamak suretiyle o zamanki şartlarda, Mekke şartlarında hakikaten büyük bir ordu oluşturmuşlardı. Kur'an-ı Kerim bunu Ahzab diye ifade ediyor. Müstakil bir sure de var. Surenin bir bölümünde Hendek'le alakalı, bu savaşla ilgili hususlar da anlatılıyor. Eğer ilginizi çekerse oradan da bakabilirseniz. Ahzab denilmesinin sebebi Hizipler, değişik kabilelerden, civardaki değişik kabilelerden, kabilelerin bir araya gelmesi, değişik Hiziplerin, grupların bir araya gelmesinden oluşan bir ordu olduğu için Hizipler anlamında Ahzab adı verilmişti. 10 binin üzerinde müşrikler ordu oluşturmuşlar, 10 binin üzerindeki kişiden ibaret bir ordu oluşturmuşlar ama Müslümanların sayısı 3000 civarındaydı. Zaten tarih boyunca neredeyse bütün savaşlarda Müslümanların sayısı düşmanla karşılaştıkları zaman daha az olmuştur. Nice az topluluk çok topluluğa galip gelmiştir. Bedir'de öyledir, Uhud'da öyledir, işte burada Hendek'te, yani kat kat, Mu'te'de öyledir. Hemen hemen bütün savaşlar böyledir. Yani Mu'te'de inşallah gelince, nasip olursa

konumuz oraya geldiği zaman anlatacağız. 100.000'den fazla, 3.000 kişilik bir ordunun karşısında 100.000'den fazla bir ordudan bahsediliyor. Dolayısıyla sayı az ama imanlı yürekler her zaman, imanlı yürekler her zaman savaşlarda sayılarının çok üstünde neticeler almışlardır. Allah'ın yardımı, burada ilahi yardımı, nusreti elbette ihmal etmemek lazım. Bizim yakın tarihimizde de, yani İstiklal Harbimizde de, Çanakkale'de de, benzerlerinde, yani işte Anadolu'nun yurt olmasını sağlayan efendim Malazgirt'te mesela sayı o kadar farklıdır ki sayı, Müslümanların sayısı pek az düşmana göre, ona rağmen büyük zaferler kazanılmıştır Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, bereketiyle. Burada şunun üzerinde durmak lazım herhalde: samimiyet, teslimiyet, fedakarlık, gayret, Allah için kendisini adama, insanın bunların neticesinde akabinde gelen zafer, büyük bir zafer hakikaten bu güzelliklerin sonucunda Müslümanlara nasip oluyor. Şimdi 627 miladi Hicri 5. yılda, bu Şevval ayında 10.000'in üzerindeki insanla Medine'ye yürümeye başlayınca Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'yi nasıl savunmaları gerektiği konusunda arkadaşlarıyla, sahabesiyle istişare ediyor. Biliyorsunuz daha önce Uhud'da özellikle savunma savaşı yapmayı taraftarıyken Hazreti Peygamber aleyhisselam, özellikle gençlerin çıkalım dışarıya, mutlaka efendim düşmanı dışarıda meydan savaşı yapalım gibi fikirler üzerine Hazreti Peygamber çıkmıştı istişarenin neticesinde. Bu sefer oradan da alınan tecrübeyle, edinilen tecrübeyle Medine'de kalıp savunma yapmayı kararlaştırdılar. Ama savunma yaparken o dönemde bölgedeki yaşayanların, bölgede yaşayan Arapların pek bilmediği bir yöntem. Bu yöntemi de Selman-ı Farisi adlı İsfahanlı, başlangıçta Mecusiyken gelip Müslümanlıkla, İslam'la şereflenen Selman-ı Farisi radıyallahu anh adlı bir sahabinin önerdiği bilinmektedir. Kitaplarımızda kaydedilmektedir. Biz işte böyle savaşlarda efendim bir şey yapardık, hendek kazardık. Öyle Selman-ı Farisi'nin fikriyle Hazreti Peygamber aleyhisselamın uygun görmesi, istişare neticesinde bu kararın çıkmasıyla beraber Medine'nin kayalık ve hurma ağaçlarıyla dolu olan kısımlarından düşmanın girmesi çok kolay olmayacağı için açık olan kısmına, tamamına, işte 5 kilometreden uzun olduğu ifade ediliyor, attığı bir süvarinin atıyla bile atlayamayacağı uzunlukta, genişlikte ve derinlikte, içine girenin de dışarıya çıkamayacağı derinlikte bir hendek kazıyorlar. Onun için bu savaşa Ahzab Savaşı denilmesinin yanında Hendek Savaşı da deniliyor. Geliyorlar müşrikler. Efendim yaklaşık 27 gün kuşatma sürüyor. İklim şartları, kıtlık, efendim Beni Kureyza Yahudilerinin içeride Müslümanlarla anlaşması olmasına rağmen ihanet edip de müşriklerle işbirliği yapması gibi bütün olumsuz şartlara rağmen esen rüzgarla da, efendim günlerin uzamasıyla müşriklerin arasında başlayan huzursuzluk, sonucu alamamaktan kaynaklı rahatsızlık gibi sebepler, bir netice alamadan müşrikler açısından bir hezimetle dönmek zorunda kalıyorlar. Dağılıp geriye dönüyorlar. Bireysel, birebir dövüşmeler, vuruşmalar, savaşlar oluyor. Onun dışında toplu bir şekilde, bireysel çarpışmaların dışında, savaşların dışında toplu bir savaş olmuyor. En sonunda ümitlerini keserek kuşatmayı kaldırıp Mekke'ye geri dönüyorlar. Bu İslam'ın artık Hazreti Peygamber aleyhisselamın ifadesiyle
önündeki müşrik

Türklerin son direnişi, son çırpınışı, son efendim gayretleri, bu son çırpınışları da bertaraf edilmiş oluyor. Son gayretleri de böylece boşa çıkmış oluyor. Bundan sonra Hendek adeta bir yani milat oluyor. Bundan sonra İslam'ın yayılması, müşrikler doğrudan böyle Müslümanlara bundan sonra daha saldırma gücü bulamamışlar ve İslam da hızla yayılmaya devam etmiştir Allah'ın lütfuyla. Şimdi burada biz şunun üzerinde duracağız. Kıymetli dinleyenlerim, Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın ve müminlerin buradaki gayreti sadece bir canı kurtarma, malı koruma, kurtarma gayreti değildir. Bir imanı koruma, imanı muhafaza etme gayretidir. Çünkü eğer müşriklerin istediği olursa Hazreti Peygamber aleyhisselamın aralıklarla dile getirdiği gibi, yani bunlar, bu Müslümanlar yok olursa bu dini yayacak, bu dini yaşayacak başka kimse kalmayacak. Dolayısıyla Hendek gibi diğer savaşlarda da benzer durum var. Yapılan savunma aslında kişinin imanını korumaya yönelik bir savunmadır. Allah'ın razı olacağı bir hayat tarzını yaşama imkanı elden gitmesin diye yapılan bir savunmadır. Aslında hayatın gayesi de budur. Bugün bunun üzerinde biraz sohbet etmek istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Hayatın gayesi mümin ve Müslüman olarak yaşamaktır. Bir insan mümin ve Müslüman olarak yaşayamazsa, mümin ve Müslüman olarak yaşayıp can veremezse, dünyası yağbal içerisinde olsa, bütün istediklerine ulaşsa, hiçbir sıkıntı, darlık, hastalık görmese, böyle lüks ve şatafat içerisinde sürekli eğlenip gezip dolaşarak bir hayat bile yaşasa, bu hayatın sonu efendim çıkmazdır, anlamsızdır. Efendim bir insana ebedi alemde bir faydası olmayacaktır. Onun için önemli olan imanı muhafaza etmektir. Burada Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın şu mübarek ifadesini hatırlamakta fayda var kanaatindeyim. Buyuruyor ki, üç şey var ki kimde bulunursa imanın tadını almış olur. Şimdi gelin kendimizi, imanımızı, yani ne derecede olduğunu tabir caizse Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ifade buyurduğu bu üç madde hususunda bir gözden geçirelim. İmanın gerekleri sadece bunlardan ibaret değil elbette. Ama gelin yani kendimizi bir gözden geçirelim. Neredeyiz? Yani imanımıza zarar verecek söz ve davranışlardan uzak durma konusunda gayretimiz nasıl? Bunu bir konuşmak gerekiyor. Çünkü buyuruyor ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, bir gün gelecek, karanlık geceler gibi fitneler olacak. Kişi sabahleyin mümin, akşam kafir olacak. Akşam kafir, sabah mümin olacak. Yani bir girecek, bir çıkacak. İman etmekle etmemek arasında adeta bir fark gözetmeyecek. Müslüman olmakla efendim Müslümanlıktan çıkmak onun için bir anlam ifade etmeyecek. Yani bir oraya bir oraya. Ne olacak sanki, bir iman ettim, bir efendim inkara sebep olacak bir davranışta bulundum, bir söz söyledim şeklinde umursuz bir şekilde yaşayacak. Bu durumda buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, kişi bu dönemde dinini azıcık bir dünya menfaatine karşılık satacak. Bakın, imanımıza zarar veriyor mesela. İnsanın menfaatinin peşine düşüp de dinine zarar verecek davranışları yapması, haramların içerisine düşmesi, efendim günahları işlemesi, özellikle düşünmesi kalbinde buna dair, yani itikadi olarak inanç açısından da bu haramları haram görmemek gibi bir sonuca ulaşması, günahlardan rahatsız olmamak gibi, günahları efendim önemsememek gibi böyle bir hal ve tavır benimsemesi, Allah korusun neyi önemsemesi? Dini azıcık bir dünya menfaati. Yani dünya menfaati olduktan sonra işleri yolunda gittikten

yedikten sonra, efendim karnı tok, sırtı pek olduktan sonra gerisi önemli değil şeklinde meseleye bakması, Allah korusun, bu insanın imanına zarar verir mesela. Onun için Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın bu üç değerlendirme ölçüsüne bir bakalım. Buyuruyor ki üç şey vardır ki kimde bulunursa bu üç şey imanın tadını almış olur. Üç husus kimde bulunursa imanın tadını almış olur. Birincisi, Allah'ı ve Resulünü Allah ve Resulü dışındaki her şeyden daha çok sevmek. Birinci ölçü, Allah ve Resulünü Allah ve Resulünün dışında kalan her şeyden daha çok sevmek. Şimdi kendimize bakalım. Ben kendime bakayım. Hakikaten hayatımda önceliklerim itibariyle, yaşam tarzım itibariyle, yaptıklarım itibariyle, söylediklerim itibariyle Allah ve Resulü en önemli sırada mı, değil mi? Yani Allah'ın emriyle benim nefsimin arzu ve istekleri çatıştığı zaman Allah'ın emrini kayıtsız şartsız tercih eden durumda mıyım, yoksa nefsimin arzu ve isteklerine uyan birisi miyim gibi, efendim, soruları sormalı ve bu soruların cevabı Allah'ın razı olduğu cevaplar oluncaya kadar gayrete devam etmelidir. Bir insanın ben Allah'ı çok seviyorum, en çok sevdiğim Allah demesi, bu söz eğer davranışlarla desteklenmezse doğru bir ifade olmayabilir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 165-166. Ayetlerde anlatırken bu hususu, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ, İman edenlerin en kuvvetli sevgisi Allah'a olan sevgileridir buyuruyor. İman edenlerin en kuvvetli sevgisi Allah'a olan sevgileridir buyuruyor. Onun için hayatımızdaki önceliklerimiz belirlenirken Rabbimizin emir ve yasakları, onun bizden istedikleri ve bizim yapmamamız konusunda bize uyardıkları noktasında nerede olduğumuzu, nerede durduğumuzu hepimizin değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bu hem düşünce olarak, düşünsel olarak böyledir. Yani inanç açısından böyledir. Kişinin neye inanıyor? Allah'ın dedikleri hayatının öncelik sırasında nereye denk geliyor? Buna bakmalı. İnanç açısından söylüyorum. Yani zihnindeki, kalbindeki sıralama açısından söylüyorum. En vazgeçilmez olan Allah ve Peygamberi mi? En çok itibar edilen Allah ve Peygamberi mi? Sözü en çok dinlenen Allah ve Peygamberi mi? Yasakladıklarından kaçınma noktasında en çok titizlik gösterilen Allah ve Peygamberi mi? Kendisine kulluk, ibadet etme noktasında en çok gayret gösterilen Allah mı Celle Celaluhu? Bütün bu soruları soracak, bütün bu soruları soracak. Sonra hayatının önceliklerini gözden geçirecektir bir insan. Allah ve Resulünün sözleri, Allah ve Resulüne olan bağlılık, bütün diğer bağlılık ve sözlerin önünde üstünde değilse, burada imani bir sıkıntı çıktığını, çıkacağını bilecektir bir insan, kıymetli dinleyenlerim. Birincisi bu, hayatımızda öncelik sıralamamızın ilk sırasında Allah ve Resulü olacak. Sözle söylemek yetmez, davranışlarımızda bunu göstereceğiz. Davranışlarımızda bunu göstereceğiz. Hayatında misal olsun diye arz edeyim. Allah ilk sırada olan bir insan, Allah'ın doğru söz söyleyin emrine uyan bir insandır mesela. Yalandan kaçının. Hayatında Allah ilk sırada olan insan, Allah'ın gizli sırlarınızı birbirinizin araştırmayın, birbirinizin dedikodusunu yapmayın, birbiriniz hakkında kötü düşünmeyin emrine icabet eden insandır. Allah hayatının ilk sırasında olan insan,
Ey iman edenler, içki kumar falokları

ikili taşlar şeytanı işi pisliktir. Kaçının ki kurtuluşu eresiniz. Ayetindeki ayetinin ifade ettiği manaya uyan bir insandır. Allah'ı, Allah sevgisini hayatının en öncelikli yerine koyan bir insan, ey iman edenler faizi bırakın, bırakmazsanız Allah'a ve peygamberine savaş ilan etmiş olursunuz hakikatine göre davranan insandır. Yani Allah ve Resulüne olan sevgi bütün sevgileri bastıracaktır. Ey iman edenler diyor. Ey iman edenler diyor. Hucurat suresinin ilk ayetinde sakın Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Sakın Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Şimdi bir gayret var. Demek ki Hendek'le başladık bugün. Hendek savaşıyla başladık. Mücadele iman mücadelesidir. Mücadele imanı muhafaza, koruma mücadelesidir. Allah'ın razı olduğu bir kul olma mücadelesidir. Madem ki o zaman ben hayatımdaki öncelikler bakımından Allah Celle Celaluhu nerede bunun cevabını kendim vermem gerekiyor kıymetli dinleyenlerim. İkinci olarak buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, imanın tadını aldıran hususlardan bir tanesi de bir kişinin sevdiğini Allah için sevmesi. Bir kişinin sevdiği kişiyi Allah için sevmesi. Ne için seviyor? Ne için seviyor? Allah'ın sevdiği özellikler var diye seviyor. Allah için seviyor. Bir menfaat, bir karşılık bekleyerek, ondan bir fayda umarak değil, Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah sev dediği için seviyor ve onun razı ve memnun olduğu bir insan olduğuna inandığı için seviyor. Bir insan menfaatten âri, beklentiden âri insanlar, hem de güzel insanları sevecek. Bir de herkesi değil tabii. Rastgele, çünkü kişi arkadaşının dini üzeredir. Bir insan yanlış arkadaşlıklar, yanlış dostluklar kurarsa dünyada, yarın ahirette büyük pişmanlık duyacaktır. Ya leyteni lem ettehiz fulanen halila. Vah başıma gelene. Ah keşke filanı dost edinmeseydim diyecek. İttehaztu ma'ar rasuli sebila. Keşke peygamberle beraber bir yol tutmuş olsaydım diyecek. Filanı dost edindim, yanlış bir insanınla dostluk kurdum, o beni yolu bulduktan sonra yoldan çıkardı, yolumdan şaşırttı beni, keşke onu dost tutmasaydım diyecek. Dolayısıyla sevdiğimiz insan Allah'ın sevdiği nitelikleri üzerinde barındıran bir insan olacak ve onunla olan dostluğumuzda Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin rızasından başka hiçbir beklenti içerisinde olmayacağız. Üçüncü olarak da diyor ki bir kimsenin imanının tadını alabilmesi için üçüncü husus da şudur. Bir kimseye iman ettikten sonra imanını kaybetmeyi, yani mümin olduktan sonra kafir olmayı, imandan çıkmayı, ateşe girmek gibi kötü görecek diyor. Nasıl ki bir ateş çukuru var yanımızda, ona girmek ne kadar bize zor, ne kadar tehlikeli, ne kadar kötü gelir ve ondan kaçarsak, iman ettikten sonra imanımızı kaybettirecek davranış sözleri ve tasavvurları da ateşe girmek gibi kötü göreceğiz. Ateşe girmek gibi kötü göreceğiz. Bu benim imanıma zarar verir. İman bahsi, yani imam en ciddi bahis iman bahsidir. Maraş'ın Fransızlar tarafından işgali zamanında yaşanan bir hadise çok meşhurdur. Bilirsiniz, şimdi hatırlatınca siz de hatırlayacaksınız kıymetli dinleyicilerim. Girerken
Maraş'a Fransızlar daha girmeden önce şehirde yaşayan Ermeni vatandaşlar Fransızları karşılayalım diyorlar. Yani ne yapalım? İşte davulcu tutalım, çalgıcı bulalım, bir sevinçle karşılayalım, neşeyle karşılayalım. Hem herhalde kendilerini garanti altına alacaklar. Onlara karşı işte biz sizindeniz, sizinle beraberiz gibi bir görüntü verecekler herhalde. Halil Paşa varmış, davulcu başı, aptal, aptal, yani aptal değil, aptal. Davulcu başı Halil Paşa varmış. O dönemdeki Ermeni toplumun lideri durumunda olan kişi oğlunu Halil Paşa'ya gönderiyor, davulcuya gönderiyor. İşte ne kadarsa bir kese diyelim, sana altın verelim, gel Fransızlar şehre girerken davul çal, neşeyle girsinler diyor. Diyor ki davulcu Halil Paşa, değil diyor, bir kese iki kese altın, şu kasnağımı tamamını altınla doldursan bu tokmak bu davula bir tane vurmaz. Zira bu din bahsidir. Zira bu din bahsidir. Din bahsi şakaya gelmez. Din bahsi eğlenceye gelmez. Din bahsi hafife almaya gelmez. Din bahsi önemsiz kabul etmeye gelmez. Hayatımızın en önemli, en önemli hususu imanımızı muhafaza etmektir. Onun için tarih boyunca, yani yaşanan bu maddi sebepler olanları kastetmiyorum, yaşanan bu mücadeleler, zaman zaman savaşlar filan, bunların tamamındaki bu gayeyi görmek lazım. Arkasındaki bu gayeyi görmek lazım. Çünkü iman edilmeden yaşanan bir hayatın Allah katında bir kıymeti yoktur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, lütfen evinizdeki Kur'an-ı Kerimlerden açın, bakın. Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerini okuyun. En çok zarar edenler, en çok zarar edenleri anlatırken Cenab-ı Hak, iman etmeyenler Allah'ın ayetlerine ve Allah'a kavuşma, Allah'ın huzuruna çıkmaya iman etmeyen kimseler olduğunu anlatıyor, olduğunu ifade buyuruyor Rabbimiz. Ve onların amellerini, davranışlarını, yaptıklarını değerlendirmeye bile tabi tutmaya gerek görmeyiz diyor. Değerlendirilecek kadar da değildir onların davranışları, amelleri. Değerlendirilmeyi hak etmiyorlar. Hak etmiyorlar. Niye? İman olmadığı için. Hayatımızın en büyük gayesi, hedefi mümin ve Müslüman olarak yaşayıp da Rabbimizin huzuruna öylece gidebilmektir. Onun dışındaki bütün yaptıklarımız, kazandıklarımız, yiyip içtiklerimiz, efendim elde ettiklerimiz, şanımız, servetimiz, şöhretimiz, itibarımız, ne varsa hepsi Rabbimizin razı ve memnun olduğu bir mümin kul olma hedefine hizmet eden araçlardır. Allah Celle Celaluhu her birimize mümin ve muttaki olarak yaşayıp huzuruna öyle varabilmeyi nasip eylesin duasıyla. Yine bir sohbet vakti programının sonuna geldik kıymetli dinleyenlerim. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal ve kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte program hazırlayıp sunan ben Burhan İşleyen, hepinizi alemlerin Rabbi Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine emanet ediyoruz.

0: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Sinemalarda.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Bununla birlikte yolculuk Lizaveta Prokofievna ile yanında kalan iki kızının Adelaide'den ayrılmanın hüznünü dağıtmak, bir iki aylığına da olsa şöyle bir dolaşmak için yaz ortasına veya sonuna ertelenebilirdi. Ama bu kez başka bir şey oldu. İlkbaharın sonuna doğru Adelaide'in düğünü biraz gecikmiş, yaz ortasına ertelenmişti. Prens Ş'e uzak ama çok iyi tanıdığı Yevgeni Pavlovich R adında bir akrabasını getirmişti yapan Çinlerin evine. Çok genç, 28 yaşlarındaydı, çok yakışıklı, çok soylu bir aileden, zeki, parlak, yenilerden, çok iyi eğitim görmüş, inanılmaz derecede zengin bir yaverdi Yevgeni Pavlovich. General için zenginlik her zaman önemliydi. Hemen araştırmaya girişmişti. Soruşturmanın biraz daha derinleştirilmesi gerekse de gerçekten öyle olduğu anlaşılmıştı. Moskova'dan yaşlı Belekonskaya'nın bildirdikleri ışığında geleceği parlak bu genç yaverin değeri aile içinde çok yükselmişti. Ne var ki ünü biraz değişikti. Birkaç ilişkisine dair anlatılanlara bakılırsa mutsuz birkaç kalp üzerinde zaferleri söz konusuydu. Aglaya'yı gördükten sonra Yapançinlerin evinden pek çıkmaz olmuştu. Gerçi açıklanmış bir şey yoktu henüz. En küçük bir ima bile söz konusu değildi. Ama anne ile baba yine de o yaz yurt dışına gidilemeyeceği konusunda aynı şeyi düşünüyorlardı. Ne var ki Aglaya öyle düşünmüyor olabilirdi. Öykümüzde kahramanımızın ikinci kez sahneye çıkmasından hemen önce oluyordu bütün bunlar. Görünüşe göre zavallı Prens Mışkin arada geçen zaman içinde Petersburg'da bütünüyle unutulmuştu. Kendisini tanıyanların arasında şimdi birden ortaya çıkıverse gökten düşmüş gibi karşılanırdı. Ancak öykümüzün devamına girmeden bir başka şeyi daha anlatalım. Prensin Petersburg'dan ayrılmasından sonra Kolya Ivolgin başlangıçta eski yaşamını sürdürüyordu. Yani liseye gidiyor, arkadaşı Ipolit'le görüşüyor, babası generalle ilgileniyor, ev işlerinde Varvara'ya yardım ediyor, sözün kısası koşturup duruyordu. Ne var ki bir süre sonra kiracılar dağılmıştı. Ferdişchenko, Nastasya Filipovna'nın evinde olanlardan 3 gün sonra başka bir eve taşınmış, çok kısa bir zaman sonra da bir yerlere gitmiş, kayıp.

kayıplara karışmıştı. Kendisini içkiye verdiğini söylüyorlardı. Ama bu da doğrulanmış değildi. Prens Moskova'ya gitmişti. Evde başka kiracı da kalmamıştı. Daha sonra Varvara evlenince Nina Aleksandrovna ile Gavrila Petitsin'in İzmailovski mahallesindeki evine taşındılar. General Ivolgin'e gelince tam o sıralar çok kötü bir olay geldi başına. Cezaevinin borçlular bölümüne düşmüştü. Senet imzalayarak zaman zaman borç para aldığı yakın dostu yüzbaşı karısı tam 2000 ruble almıştı kadından, attırmıştı onu cezaevine. Bu tam bir sürpriz olmuştu onun için. Zavallı general kendi deyimiyle insan kalbinin soyluluğuna olan sınır tanımaz güveninin kurbanı olmuştu. Borç senetlerini rahat rahat imzalarken arada bir bunun önemli olduğu aklına gelse de bu senetlerin bir gün başına iş açacağını hiç düşünmemişti. Ama öyle olmamıştı işte. Yeni arkadaşlarıyla borçlular cezaevinde içki masasında şarap içerken onlara Kars kuşatmasıyla öldükten sonra dirilen askerle ilgili öyküler anlatırken şöyle diyordu: gel de inan şimdi insanlara, soylu güvenini göster onlara. Ne var ki çok iyi uyum sağlamıştı cezaevine. Petitsin'le Varvara oranın tam ona göre bir yer olduğunu söylüyordu. Gavrila da doğruluyordu bunu. Yalnızca zavallı Nina Aleksandrovna için için sessiz gözyaşları döküyordu. Evdekiler şaşıyorlardı bile ona. Sürekli hastaydı ve kocasıyla görüşmek için elinden geldiğince sık cezaevine taşınıyordu. Generalin olayından ve genel olarak ablasının evlenmesinden sonra Kolya iyiden iyiye ipini kopartmıştı. Öyle ki son zamanlarda gece kalmak için bile eve seyrek uğrar olmuştu. Yeni birçok arkadaş edindiğini söylüyorlardı. Ayrıca borçlular cezaevinde de hayli ünlüydü. Nina Aleksandrovna yanında o olmadan gidemiyordu bile oraya. Evde de bir şeyler sorup huzursuz etmiyorlardı onu artık. Eskiden ona karşı öylesine sert davranan Varvara bile nerelere gittiğiyle ilgili tek soru sormuyordu. Gavrila ise evdekilerin şaşkın bakışları arasında ruhsal durumunun bozuk olmasına karşın eskiden hiç olmadığı biçimde 27 yaşında olan ağabey 15 yaşındaki küçük kardeşe hiçbir zaman yakınlık göstermez. Ona kaba davranır. Evde herkesin ona sertlik göstermesini ister. Kolyanın tepesini attırırcasına ona kulaklarını çekmekle gözdağı verirdi. Kimi zaman dostça konuşuyordu onunla. Hatta dostça davranıyordu. Son zamanlarda Kolya'nın bazen Gavrila için gerekli olduğu bile düşünülebilirdi. Gavrila'nın o zaman parayı geri vermesi çok şaşırtmıştı onu. Bu yüzden onun çok şeyini bağışlamaya hazırdı Kolya. Prensin Petersburg'dan ayrılmasının üzerinden 3 ay geçmişti. Ivolgin ailesinde Kolya'nın yapan Çinlerle tanıştığı ve kızların ona çok yakınlık gösterdikleri öğrenilmişti. Varvara hemen haberdar olmuştu bundan. Aslında Kolya Varvara'nın aracılığıyla değil, kendi tanışmıştı yapan Çinlerle. Orada yavaş yavaş ısınmışlardı ona. Generalin eşi önce soğuktu ona karşı. Ama bir süre sonra içtenliği ve yaltaklanmaya çalışmadığı için yakınlık göstermeye başlamıştı. Kolya'nın yaltaklanmayı sevmediği doğruydu. Arada bir generalin eşine kitap veya gazete okuyor olsa da, yardımsever bir insandı çünkü, yapan Çinlerin evinde onlarla bütünüyle eşit, onlardan bağımsızmış gibi davranıyordu. Öte yandan iki kez tartışmıştı da Lizaveta Prokofievna'yla. Yüzüne karşı onun zorba bir kadın olduğunu, bir daha evine ayak basmayacağını söylemişti. İlk tartışma kadın hakları konusunda olmuştu. İkinci tartışma ise yılın hangi mevsiminde en iyi gri serçe yakalanabileceği konusunda. İnanılacak gibi değil. Ama bu tartışmadan iki gün sonra generalin eşi uşağıyla Kolya'ya bir pusula göndermiş, kesinlikle evine buyurmasını rica etmişti. Kolya kendini naza çekmemiş, hemen Lizaveta Prokofievna'nın davetini kabul etmişti. Evde nedense yalnız Aglaya yakınlık göstermiyordu Kolya'ya ve yukarıdan bakıyordu ona. İşte sonunda Aglaya'yı da şaşırtmıştı Kolya. Bir gün, Paskalya haftasıydı, Aglaya'yı yalnız yakaladığında bir mektup uzatmıştı ona. Yalnızca bu mektubu yanınızda kimse yokken vermem söylendi demişti. Bu kendine pek güvenen çocuğa ters ters bakmıştı Aglaya. Ama Kolya onun bir şey söylemesini beklemeden hemen uzaklaşmıştı yanından. Aglaya mektubu açıp okumuştu. Bir zamanlar sırdaşınız olarak onurlandırmıştınız beni.
Şimdi belki de unutup gitmiş.

Etmişsinizdir. Nasıl oldu da size bu mektubu yazıyorum bilmiyorum. Evet, bilmiyorum. Ama kendimi hatırlatmak, nedense özellikle size kendimi hatırlatmak için karşı konulmaz bir istek duydum içimde. Kaç kez üçünüze de çok ihtiyaç duyduğum anlarım oldu. Ama her an üçünüzden yalnızca siz vardınız gözümün önünde. Gereklisiniz bana, çok gereklisiniz. Kendimle ilgili bir şeyler yazmayacağım size. Anlatacak bir şeyim yok çünkü. İstemiyorum da bunu. Sizin çok çok mutlu olmanızdan başka bir istediğim yok. Mutlu musunuz? İşte yalnızca bunu söylemek istedim size. Kardeşiniz Prens L. Mışkin. Bu kısa ve anlamsız mektubu okuyunca birden kıpkırmızı oldu Aglaya. Düşünceye daldı. Onun o anda neler düşündüğünü anlatabilmemiz çok zor. Bir yandan da soruyordu kendine. Birilerine göstermeli miyim bunu? Utanıyor gibiydi. Ama sonunda alaylı, tuhaf bir gülümsemeyle mektubu küçük masasının gözüne attı. Ertesi gün aldı onu oradan. Ciltli, sert kapaklı, kalın bir kitabın arasına koydu. Aradığı zaman kolayca bulabilmek için kağıtlarını hep kitaplarının arasında saklardı. Ancak bir hafta sonra mektubu hangi kitabın arasına koyduğuna baktı. Manşalı Don Kişot. Niye olduğu bilinmez o anda kahkahalarla gülmeye başlamıştı Aglaya. Bu mektubu kız kardeşlerinden birine gösterip göstermediği bilinmiyor. Ne var ki mektubu bir kez daha okuyunca birden şöyle düşündü. Sakın şu kendini bir şey sanan kibirli çocuk prensin mektup taşıyıcısı olmasın. Belki de buradaki tek haber kaynağıdır. Aşırı küçümser bir tavırla da olsa sorguya çekmeden edemedi kolyeyi. Ne var ki her zaman pek çekingen olan çocuk bu kez onun küçümser tavrını hiç umursamadan kısaca ve epeyce soğuk bir tavırla Aglaya'ya Petersburg'dan ayrılırken kendisinin prenses sürekli adresini vermiş ve her zaman onun hizmetinde olduğunu söylemiş olsa da bunun ondan aldığı ilk görev ve ilk mektup olduğunu anlatmış ve sözlerinin doğruluğunu kanıtlamak için de prensten aldığı mektubu çıkartıp göstermişti. Hiç çekinmeden alıp okumuştu mektubu Aglaya. Prens şöyle yazıyordu kolyeye. Sevgili kolye, bu mektubumla birlikte size yolladığım kapalı mektubu lütfen Aglaya Ivanovna'ya iletiniz. Sağlık dileklerimle. Sizi seven Prens L. Mışkin. Aglaya mektubu kolyeye geri verirken buruk bir tavırla yine de anlamsız böyle bir çocuğa güvenmesi diye mırıldandı. Küçümser bir tavırla dönüp uzaklaştı yanından. Bu kadarına dayanamazdı artık kolye. Oysa sırf bu sorgu için nedenini açıklamadan Gavrila'dan yepyeni yeşil boyun atkısını ödünç almıştı. Çok dokunmuştu ona Aglaya'nın bu yaptığı.

orijinal Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özel, partisinin ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 3 yıl aranın ardından meclisteki ilk grup toplantısında kürsüdeydi, siyasette ahlak vurgusu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya karşılıklı İHA saldırılarını sürdürüyor. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay general ve amiralliğe terfi ettirildi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 328 olan general ve amiral sayısı 334'e çıktı. Albay Özlem Karapınar Tuğ general rütbesine terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı da Tuğ generalliğe yükseltildi. Yüksek Askeri Şura toplantısında 24 generalin görev süresinin 1, 530 albayın görev süresinin 2 yıl uzatılmasına karar verildi. 2 general yaş haddi, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Emekliye sevk edilen isimlerden biri de assubaylıktan generalliğe yükselen kariyeriyle bilinen Tümgeneral Orhan Gürdal oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura toplantısına başkanlık etti. Toplantı öncesi Şura üyeleri Anıtkabir'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mozoleye çelenk bıraktı, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı, Malazgirt seferinden bu yana bayrağımız bu topraklarda bin yıldır dalgalanıyor dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zorlu konjonktürde Türk milletinin güven kaynağı olmayı sürdürdüğünü ifade etti.
2: Malazgirt zaferimizden bu yana yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz.

0: Ülkemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir.
1: Beştepe'deki toplantı sonrası alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararların açıklanmasının ardından emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti. Yüksek Askeri Şura kararları 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek Askeri Şura kararları sonrası açıklama yaptı. Köklü devlet geleneğimizin ve kahraman ordumuzun gücüne olan inancımız tamdır dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararların devletimiz, milletimiz ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum dedi. Duran, görevlerine devam eden ve yeni görevlere atanan komutanları tebrik ederek başarı dileklerini iletti. Görevlerini tamamlayan komutanlara da yıllarca süren fedakarlıkları ve hizmetleri için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini kabul etti. Erdoğan, kabulde ailelerle yakından ilgilendi. Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Kanun teklifi dün AK Parti Grup Başkanlığı tarafından yapılan duyuruyla milletvekillerinin imzasına açılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün çerçeve kanun teklifini imzaladı. Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bahçeli'nin teklifi imzaladığı anlara ait fotoğraf karesi yer aldı. Paylaşıma, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin çerçeve yasa için milletimizin huzuru, birliği ve geleceği adına attığı tarihi imza notu eklendi." Meclis Başkan Vekili Celal Adan, MHP Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç'la Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da diğer imzacılar arasında. AK Parti grubu da yarın sabah saat 10'da mecliste kapalı bir toplantı yapacak. Milletvekilleri çerçeve yasayla ilgili bilgilendirilecek. Ardından teklifin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Yeni Parti ve CHP ile Yeni Yol grubunu ziyaret etti. Ziyarette muhalefet partilerine çerçeve kanun teklifiyle ilgili bilgi verildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yaklaşık 12 maddeden oluşacak. Kanunun hayata geçmesiyle iki ayrı mekanizma kurulacak. Bölücü terör örgütünün fesih sürecini hem güvenlik bürokrasisi hem de siyaset takip edecek. Teklif tek seferlik ve süreli olacak, genel af niteliği taşımayacak. Terör saldırısı talimatı veren ve güvenlik güçlerini şehit edenlere yönelik düzenleme olmayacak. PKK-KCK dışında bir örgüte yönelik de hukuki düzenleme yapılmayacak. Silah bırakma süreci tamamlanıp resmen doğrulanmadan herhangi bir hukuki düzenleme de yürürlüğe girmeyecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya açılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Duran, teklifin terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür, dedi. Önceliğin terörün tamamen sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde

0: Fark ediyoruz. Herkes genel başkanı, il ve ilçe başkanını doğrudan seçecek açıklamasını yaptı.
1: Siyasette katılımcılık vaat edebilmenin tek şartı vardır. Önce katılımcılığı kendi partinizde sağlayacaksınız. Yeni siyaset yeni ilkelerle kurulur. Eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adıma atıyoruz. Delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Artık delegelik siyasi partiler kanununun gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olarak kalacak. Yeni partimizde her bir üye ilçe başkanını, il başkanını ve genel başkanı doğrudan seçecektir. Yeni partimiz siyasetin sanki bir meslek gibi yıllarca yapıldığı makamların, mevkilerin sürekli tekrar edildiği bir yer olmayacak.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aranın ardından meclisteki ilk grup toplantısında kürsüdeydi, siyasette ahlak vurgusu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ahlaki zeminde siyaset yaptığını söyledi, evlerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi.
2: Bizden toplumun unuttuğu evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. O kişilerin kendileriyle ilgili sorunları var mı var? Ama o sorunların çözümü için onların yanındayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz ahlaki zeminde siyaset yaparız. Ahlak bizim için vazgeçilmezdir. Ahlaki zeminde siyaset yapmazsanız cebinizi doldurmakta meşgul olursunuz, halkı unutursunuz. Biz ayrıca hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok.
0: İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. CHP'li belediye başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Rüşvet içerikli telefon mesajları da soruşturma dosyasında delil olarak yer aldı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Hakan Fidan'la Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakan Vekili İmad Rabelsi'nin Ankara'da bir araya geldiği belirtildi. Fidan ayrıca Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ve Libya Milli Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile de görüştü. Görüşmelerde Türkiye-Libya ilişkileri ele alındı. Karadeniz'de Türk sahipli iki gemi insansız hava araçlarının hedefi oldu. Saldırıda 4 mürettebat yaralandı. Dışişleri Bakanlığı yaralanan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Karadeniz'de seyri sefer güvenliği için acil önlem çağrısı yaptı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz'de sivil gemileri de etkileyecek şekilde yayılmasından ciddi endişe duyulduğu bildirildi. Önleyici tedbirlerin alınmaması halinde Karadeniz'deki gerilimin başta gıda güvenliği olmak üzere çok boyutlu olumsuz sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuldu. Savaşan taraflar başta olmak üzere ilgili tüm aktörlere Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz denildi. İşkur'la Vakıfbank arasında işbirliği protokolü imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, protokolle kadınların ve gençlerin girişimcilik ekosistemine ve iş gücü piyasasına daha güçlü katılmalarının hedeflendiğini söyledi. Hem ailelerin refahına hem de ülke ekonomisine katkı sunulacağının altını çizdi.
3: Su stresi giderek...
4: Bu protokol sayesinde İşkur'un hizmetlerinden faydalanan işverenlerimizin ilave kadın ve genç istihdamını önceleyen bu finansal ürünler

0: Nereden? Bilgi sahibi olmaları sağlanacak. Özellikle kadın ve genç istihdamının artırılmasını ortak bir öncelik olarak belirlememiz bu işbirliğinin kıymetini daha da artırmaktır. Kadınların ve gençlerimizin girişimcilik ekosistemine ve iş gücü piyasasına daha güçlü katılımı hem ailelerimizin refahı hem de ülkemizin ekonomik kalkınması için son derece önemli.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, derinleşen küresel iklim krizi, artan orman yangınları ve su stresine dikkat çekti. Bu gelişmeler tüm dünyayı kapsamlı bir dönüşüme zorluyor, dedi. Bakan Kurum, Ankara'da COP31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanı programında verdi mesajlarını. Kültür ve Turizm Bakanlığı hizmete giren kütüphanelere Şırnak'ta bir yenisini daha ekledi. İl Halk Kütüphanesi'ni hizmete açan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de 1300'den fazla kütüphanenin faaliyet gösterdiğini söyledi. Halk kütüphanelerindeki üye sayısının da son 8 yılda 7,5 milyona yaklaştığını vurguladı.
2: Bugün ülkemizin dört bir yanında 1300'den fazla kütüphanemiz hizmet vermektedir. Türkiye genelinde 26 müstakil bebek kütüphanemiz, 75 çocuk kütüphanemiz, 21 ihtisas ve edebiyat müze kütüphanemiz, 12 alışveriş merkezi kütüphanemiz, 3 havalimanı, 2 gar ve 2 hastane kütüphanemizde faaliyet göstermektedir. Son 8 yıl içinde halk kütüphanelerinde üye sayısını 2.8 milyondan 7.2 milyona, kullanıcı sayısını 28 milyondan 39.2 milyona, toplam kitap sayısını ise 19 milyondan 26.1 milyona ulaşmasını sağladık.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı sert şekilde vurma tehdidinde bulundu, sonra bunu askıya aldı. Trump, İran'la görüşmeler yaptıklarını diplomasiye şans verdiğini söyledi. Ancak İran, ABD'nin kendilerine mesajlar ilettiğini, herhangi bir müzakere olmadığını bildirdi. Taraflar arasında müzakere bilmecesi sürerken Katar Dışişleri Bakanlığı ABD ile İran arasında görüşmeler yapıldığını duyurdu. Şu an önemli olan müzakere görüşmelerine geri dönmek dedi. Soykırımcı İsrail Filistinlileri katlediyor, hayatta kalanları yaşanması imkansız koşullara mahkum ediyor, gelecek hayallerini de ellerinden alıyor. Katil İsrail unsurları Batı Şeria'da sivil yerleşim yerlerine hedef aldı. Nablus çevresinde 3 araç ateşe verildi, evler hedef alındı. Bölgede elektrik altyapısına zarar verildi. Gazze'de de İsrail katliamı sürüyor. Deir el-Belah'ta da İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Gazze'de Temmuz ayında 150'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı. Bu rakam yılbaşından bu yana bir ayda kayıtlara geçen en yüksek can kaybı. Yerinden edilen binlerce Filistinli ise derme çatma çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail, Gazze'de sağlık sistemini de hedef alıyor. Doktorlar elektrik kesintilerinin sık yaşandığını ve hastanelerde jeneratör yakıtının tükendiğini belirtiyor. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerin 7. turu başladı. ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşiyor. Görüşmelerin odağında Kasım 2025'te varılan ateşkesin uygulanması var. Bu kapsamda İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi, sınır sorunları ve Hizbullah'ın durumu ele alınacak. İsrail-Lübnan arasındaki BM gözetimindeki mavi hat boyunca yaşanan ihlaller görüşülecek. Taraflar, İsrail birliklerinin Lübnan'ın güneyinden kademeli olarak geri çekilme takvimini belirlemeye çalışacak. Ayrıca Lübnan ordusunun konuşlandırılması da masada. Ukrayna ve Rusya karşılıklı İHA saldırılarını sürdürüyor. Kiev, Rusya'ya yönelik saldırılarında lojistik merkezleri hedef alıyor. Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova çevresine yönelik İHA saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Rusya'da Ukrayna

Ukrayna'daki liman ve yerleşim noktalarına yönelik saldırılar düzenliyor. Ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentine düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Sumy kentine yönelik saldırıda da konutlarla altyapı hedefteydi. İkisi çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullandığı liman ve gemilere yönelik saldırılar düzenlediklerini açıkladı. Odessa ve Mykolaiv'de 4 geminin vurulduğu açıklandı. Sayın dinleyiciler, şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özel, partisinin ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 3 yıl arının ardından meclisteki ilk grup toplantısında kürsüdeydi, siyasette ahlak vurgusu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya karşılıklı İHA saldırılarını sürdürüyor.

0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele yarın saat 21'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş'la Perşembe günü Hradec Kralove'ye konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu önemli bir işbirliğine imza attı. Eski İngiliz hakem Anthony Taylor, MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladı. Milletler Ligi'nde ipi göğüsleyen Filenin Sultanları gözünü Avrupa Şampiyonası'na dikti. Son şampiyon unvanıyla ev sahipliği yapacağımız turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak. Kadın milli basketbol takımımız 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Ay Yıldızlar 4-13 Eylül tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek turnuva öncesinde hazırlıklarına başladı. Teniste zorlu Masters turnuvası Kanada Açık başladı. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez ev sahibi ülkeden Rebecca Marino'yu yenerek ikinci tura ilerledi. Sayın dinleyiciler, yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 17, İstanbul, Edirne ve Trabzon 22, İzmir, Kahramanmaraş ve Gaziantep 24, Antalya 26, Adana 25, Samsun 21, Bolu 15, Erzurum 14, Diyarbakır ve Malatya 22 ve Van 18 derece.
1: Yol durumu.
0: Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. TAG Otoyolu'nun 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Kara İsa'lı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Denizcilere 780 Taksim 26 nolu bildiridir İstanbul Boğazı. Sualtı kablo çalışması Alesta Dalgıçlık 2 isimli gemiyle 3-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında aşağıda belirtilen noktaları birleştiren hatlarda yapılacaktır. Hat 1. 41 derece 3 dakika 26 saniye kuzey, 29 derece 3 dakika 12 saniye doğu, 41 derece 3 dakika 49 saniye.

Kuzey 29 derece 2 dakika 27 saniye doğu. Hat 2. 41 derece 1 dakika 52 saniye kuzey, 28 derece 59 dakika 26 saniye doğu, 41 derece 1 dakika 34 saniye kuzey, 29 derece 37 saniye doğu. Hat 3. 41 derece 5 dakika 53 saniye kuzey, 29 derece 3 dakika 15 saniye doğu, 41 derece 5 dakika 38 saniye kuzey, 29 derece 4 dakika 1 saniye doğu. Denizcilere 778 Taksim 26 nolu bildiridir. Karadeniz. Atış eğitimi 5 Ağustos 2026 tarihinde saat 10'dan saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 2 dakika kuzey, 33 derece 2 dakika doğu, 42 derece 16 dakika kuzey, 32 derece 54 dakika doğu, 41 derece 55 dakika kuzey, 32 derece 8 saniye, özür diliyorum, 32 derece 8 dakika doğu, 41 derece 43 dakika kuzey, 32 derece 14 dakika doğu, 41 derece 42 dakika kuzey, 32 derece 20 dakika doğu. Denizcilere 775 Taksim 26 nolu bildiridir. Marmara Denizi. 40 derece 29 dakika 8 saniye kuzey, 27 derece 34 dakika 44 saniye doğu mevkiindeki Paşa Limanı Yiğitler Geçidi Sancak Işıklı Şamandırası geçici olarak sönmüştür. Denizcilere 779 Taksim 26 nolu bildiridir. Karadeniz. Atış denemeleri 6 ve 7 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 10'dan saat 19'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 45 dakika 49 saniye kuzey, 34 derece 40 dakika 19 saniye doğu, 42 derece 41 dakika 24 saniye kuzey, 37 derece 31 dakika 30 saniye doğu, 41 derece 47 dakika kuzey, 36 derece 47 dakika doğu, 41 derece 45 dakika 9 saniye kuzey, 36 derece 19 dakika 45 saniye doğu, 41 derece 34 dakika 4 saniye kuzey, 35 derece 56 dakika 24 saniye doğu, 41 derece 39 dakika 3 saniye kuzey, 35 derece 37 dakika 53 saniye doğu, 41 derece 48 dakika 33 saniye kuzey, 34 derece 42 dakika 42 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Merhaba değerli dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'ndan saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Saatlerimiz 23.28'i gösterirken gecenin içinden başladı. Her zaman olduğu gibi yeni günü birlikte karşılayacağız ve işte bu güzel yeni günün ilk saatinin sonuna dek birlikteliğimiz devam edecek. Programı Ali Kızan ve Deniz Sezer birlikte hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu, şarkılarımızı teknik yönetmen arkadaşımız sevgili Hüsnü Aslan iletiyor. Ve ben Demet Akat, hoş geldiniz diyoruz ve bu gecenin konu ve konuklarını hemen sizlerle paylaşalım istiyoruz. Bildiğiniz üzere zorlu tercih dönemi geldi çattı. Hem öğrenciler hem veliler için heyecanlı ve kritik günlerden geçiyoruz. İlk olarak eğitim danışmanı ve koç sevgili Cem Keleş bizlerle olacak. Kendisinin önerilerini ve uyarılarını dinleyeceğiz. Ardından müzik konuğumuz stüdyomuzda bizlerle olacak. Didem Buğday'ı ağırlayacağız. Ona da gitarıyla Kaan Kamitoğlu eşlik edecek. Hem yeni çıkan tek listeni hem de canlı müzikte cover şarkıları paylaşacaklar bizlerle. Sonrasında ilerleyen dakikalarda yine stüdyo konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sefa Çeliksap olacak. Onunla da Nolan'ın yeni filmi Odisey Destanı'nı ve filmin üzerine bir söyleşi yapacağız. Her zaman olduğu gibi son bölümde de sanal dünyadan son haberleri alacağız. Bilişim uzmanı

0: Saatlerimiz 23.33'ü gösteriyor değerli dinleyenler. Radyolarını yeni açıp aramıza yeni katılan bütün dinleyenlerimize gecenin içinde hoş geldiniz diyelim bir kez daha. Ve bu gecenin ilk konuğuna merhaba diyelim. Eğitim danışmanı ve eğitim koçu sevgili Cem Keleş telefon hattımızın diğer ucunda. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Efendim bir kez daha o kritik günlerden geçiyoruz. Hem veliler hem öğrenciler için çok heyecanlı zamanlar gerçekten. Sizin şimdiye kadar takip ettiğiniz, gözlemlediğiniz kadarıyla nasıl durumlar? İsterseniz önce genel bir fotoğrafa bakalım.
1: Evet, sınav bu sene kolaydı, daha kolaydı. Katılım da azdı geçen seneye göre. Öğrenciler de buna göre tabii çok yüksek beklentiler şimdi girdiler. Fakat tabii sıralamalarda gördüğümüz kadarıyla ilk başlar 100 binde çok büyük bir sıkışma oldu. Öğrenciler yaptıkları metin karşılığı olan geçen seneye göre olan sıralamalardan daha farklı sıralamalara girdiler. Bu da kafa karışıklığına sebep oldu. Genel böyle bir tablo var öğrencilerimizde. Bu tercih yapacakları bir tecrübeli kişi, tecrübeli mentorlarda da bu kafa karışıklığına rastlıyoruz. Genel tablo bu. Genel resim bu. Hem öğrencilerde hem öğretmenlerde. Böyle şaşkınlıkla karışık ama tecrübeyle böyle düzelecek bir durum mevzuday.
0: O zaman hemen bu durumla ilgili sizin önerilerinizi dinleyelim.
1: Tabii tercih

0: yapacak öğrencilerin öncelikle dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Kesinlikle bu sene çok farklı bir tercih sistemi oluşturmak durumundalar. Çünkü geçmiş senelerde biliyorsunuz sıralamaya göre yapılıyordu. Bir önceki senenin sıralaması baz alınıyordu. Çok fazla değişiklik beklenmeden, çünkü kontenjanlar aynı, işte direnç sayısı aynıydı. Ve öğrenciler ona göre öğretmenleriyle veya işte mentorleriyle beraber sıralama yapıyorlardı. Fakat bu sene biz bunu birkaç defa daha yaşadık. Bu sene böyle bir durum olmadı. Çünkü bir kere sıkışmalar var. Öğrencinin aldığı puanın karşılığı 28 bin mesela sıralamada 471 puan aldı öğrenci diyelim. Karşılığı geçen seneye göre 28 bin olması gerekirken bu sene bir bakıyorsunuz 43 bin geliyor. Şimdi tabii bu öğrenciyi de ister istemez şaşırtıyor. Hayal kırıklığına sebep oluyor ama aslında durum öyle değil. Şimdi her sene biliyorsunuz giren en son öğrenci üniversitelerin sıralamasını belirler. Geçmiş yıllarda mesela 2026'nın sıralamasını bu sene giren öğrenciler belirleyecek. Geçen sene yani 2025'in sıralamalarını görüyoruz biz. Ona göre hareket ediyoruz. Bazıları şeyi düşünüyor. Hani bu sıralama üniversitenin sıralaması. Biz bu sıralamanın altında işte bu sıralamaya üstünde bir sıralama olursak buraya girebiliriz diye düşünüyorlar ama artık öyle değil. Bu sene farklı bir bakış açısına bakmalılar. Bölüm bölüm gitmek gerekiyor. Burada tercih yaparken kesinlikle profesyonel arkadaşlarımız da tercih yapsınlar. Yani öğretmenler tabii ki saygımız büyük, bu konuda tecrübeli arkadaşlarımız ama sadece bu işi yapan, tercih konusunda tercih danışmanlığı yapan arkadaşlar bu sene çok daha önemli hale geldi. Tercih yaparken benim tavsiyem puanlarını da baz alsınlar. Yani demin bahsettiğim gibi 43 bine girmiş bir öğrenci aslında geçen sene girdiğinde 28 binde olacağını düşünerek hareket etmeli. 24 tercihin ilk 6 tercihini buna göre yapmalı. Burada tabii bölüm önemli. Geçmiş yıllarda mesela şimdi bu hangi bölümler için geçerli? Popüler bölümler için geçerli değil. Biz son yıllarda görüyoruz ki popüler bölümler teknoloji içeren bölümler. Bilişimle alakalı sayısal bölümler. Hatta eşit ağırlıktan da yönetim bilişim sistemleri biraz daha öne çıkmaya başladı. Çünkü sayısal öğrencilerde de edebiyat yapanlar da oldu. Onların eşit ağırlık puanları hesaplandığında eşit ağırlık sıralamaları daha iyi geldiği için yönetim ve bilişim sistemlerini daha öne çıkarmaya başladılar. Bazı bölümlerin sıralamaları geçen seneye göre baktığımızda daha da yükselecektir. Mesela geçmiş yıllarda 50 bin, 100 bin olan belli başlı bu bilişimle ilgili bölümlerin hiç böyle giren sayısına bakmadan, standart sapmanın yüksekliğine bakmadan birazcık yükseleceğini öngörüyoruz. Ama harici diğer bölümler popüler olmayan, yani popüler olmayan derken mühendislik gibi bölümler, tıp, diş hekimliği gibi bölümlerin şu tahmin ediyorum.
1: Evet.

0: Konulardan biri yapay zeka ve bunun meslekleri nasıl etkileyeceği, geleceğini nasıl etkileyeceği aslında geçen senelerde de önemli bir soru işaretiydi. Bu sene de aynı şekilde insanların kafasında soru işareti oluşturuyor, hem öğrencilerin hem velilerin. Bu konuda ne tavsiye edersiniz?
1: Şimdi çağımız teknoloji çağı, artık her şeyde yapay zeka kullanılmaya başlandı. Yavaş yavaş da hakimiyete de geçilmeye başladı. Yapay zeka ve yapay zekanın alt bilimleri tabii ki geleceğin meslekleri oluyor. Bu bölümlerin yükseleceğini öngörüyoruz. Yani çünkü sırf bu bölümler için hazırlanan yaklaşık 50 bin kişi var. Yani geçmiş yıllarda işte iyi derecelerle tercih yapmamış yazılım ve yapay zeka, işte yazılım geliştirme, bilişim teknolojileri, bilgisayar bilimleri, matematik ve bilgisayar, istatistik ve bilgisayar gibi yapay zekaya hizmet eden bölümler tabii ki revaçta ve zaten sıkışmaya sebep olan bunlar. Yani bu bölümler yükselecektir. Yani bu bölümler yükselecektir ama tabii hani kişi yapabileceğini öngördüğü mesleği yapmalı ama tercih yaparken biraz da geleceğe yatırım yapmalı. Hani mesela işte ben tarihi çok seviyorum. Güzel, ne kadar harika. Tarihi hepimiz seviyoruz. Ama bunu meslek olarak artık günümüz Türkiye'sinde tarih bölümü seçmeli miyiz? Bunu masaya yatırmak gerek.
0: Evet.
1: Yani şimdi biliyorsunuz artık dünya bir yere doğru gidiyor. Hem ekonomik anlamda hem ilim bilgi anlamında ve teknoloji anlamında bir yere gidiyor. Şimdi bunun bir parçası olmak gerek. Geride kalmamak adına kendi isteklerimizi tabii ki harmanlayacağız ama ihtiyaçları da göreceğiz. Yani dünyanın ihtiyacı nedir? Şimdi ben coğrafyayı, tarihi seviyorum veya atıyorum istatistiği seviyorum. Tamam, güzel ama istatistik sana tek başına bir şey veriyor mu? Hayır. Ama onun yanında istatistik ve veri bilimi seçersen bu seni öne çıkaracak. Yani çünkü yapay zeka, bilgisayar teknolojileri, bilişim teknolojileri geleceğin meslekleri. Artık
0: Dolayısıyla
1: oldular
0: aslında
1: oldu.
0: kişisel yetenekler, ilgi alanları, gelen puan ve dünyanın nereye doğru evrildiği hepsi beraber değerlendirilmeli ve mutlaka da bir uzmandan destek alınmalı. Böyle bitirebilir miyiz?
1: Tabii böyle bitirmek daha doğru olur. Anlattıklarımızın özeti budur. Dediğinizde haklısınız. Yalnız burada bir parantez açıp bitirelim madem öyle. Yüzdelik dilim vardı eskiden üniversite tercihlerinde. Yüzdelik dilim hesaplanırdı. Ve o yüzdelik dilim yani ne olursa olsun değişmezdi. Şimdi bölümlere bakarken eski defterleri karıştırmak, yüzdelik dilimlere de bir bakmak fayda verecektir. Daha doğru ve isabetli tercihe sebep olacaktır. Diyelim ve kapatalım.
0: Yarın LGS tercih sonuçları da açıklanıyor. Bunu da not düşelim ve bütün öğrenci arkadaşlarımıza başarılar dileyerek size tekrar teşekkür ederim sevgili Cem Keleş.
1: Ben de size teşekkür ederim. Bu yayında bana yer verdiğiniz için sevgiler. Gel.
0: Çok sağ olun. Değerli dinleyenler, eğitim danışmanı ve eğitim koçu Cem Keleş bizlerleydi.

0: Saatlerimiz 23.44'ü gösteriyor değerli dinleyenler. Sizlere TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz. İşte ilk stüdyo konuklarımız bizlerle sevgili Didem Buğday ve kendisine gitarda eşlik edecek sevgili Kaan Kamitoğlu stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz.
2: Sağ olun.
0: Evet, Didem Buğday kimdir? Gelelim en kolay ama aslında en zor soruyla başlayalım.
1: Evet, ben Didem Buğday. 2 Ekim 1997 Van doğumluyum, Vanlıyım. İşte üniversiteye kadar Van'da yaşadım. Sonra üniversitede konservatuarı kazandım, oyunculuk bölümünü. Oyunculuk bölümünü bitirdikten sonra müzik kariyerim de aslında sahne almaya başlayarak böyle şekillendi. Şu anda karşınızda işte bu şekilde şarkılarını çıkartmaya çalışan bir sanat tutkunu olarak bulunuyorum aslında.
0: Şimdi aslında sözlü anlatmak zor ama bir o kadar güzel ama hani hep deriz ya, aynası iştir kişinin. Siz de işinizle tanının istiyoruz. O yüzden hemen canlı canlı dinleyelim. Dinleyicilerimiz Didem Buğday kimdir bir de sesini duyarak tanısınlar
1: ki.
0: Sevgili konuğumuzu istiyoruz. O yüzden ne dinleyelim ilk olarak?
1: Biz böyle size güzel şarkılar hazırladık. İsterseniz Aşkın Nur Yengi'den Ayrılmam söyleyebiliriz.
0: Keyifle dinleyeceğiz.

0: Çok teşekkür ederiz.
1: Biz ağzınıza teşekkür ederiz.
0: Sağlık. Ellerinize sağlık.
2: Sağ olun.
0: Az önce tanıdık ama şimdi de iyi ki şarkı söylüyorsunuz dedik.
1: Teşekkür ederim.
0: Dinleyicilerimizle beraber. Peki o müzik yolculuğu nasıl başladı? Oyunculuk eğitiminden sonra müziğe karar vermek nasıl oldu?
1: Ya aslında şöyle oldu. Hani hep şarkı söylüyordum. İşte çocukken gitara bir merak saldım. Bir ara bir klarnet çaldım. Klarnete merak saldım. Böyle bir piyano denedim falan. Aslında müzik de eş zamanlı hep vardı. Ama oyunculuk başka böyle bir tutkuydu çocukken. İşte oyun yazıp apartmanda oyun yönetiyordum, çocuklara rol veriyordum falan böyle. Sonra işte konservatuara girdikten sonra böyle bir iki sahne almaya başladım. Aslında sahneden önce işte YouTube'a böyle bir iki videolar bir şeyler çekiyorduk. Kaan'la da öyle tanıştık zaten. O videoları çektikten sonra böyle bir iş baktım, profesyonel bir yere doğru gidiyor. Ve böyle bir arkadaşım işte Alper Durmuş, çok değerli bir müzisyendir o da. Ondan böyle bir sahne teklifi gelince onunla birlikte böyle sahne almaya başladım. Aslında öyle başladı. Sonra Kaan'la beraber sahne almaya devam ettik. Ve sonra çok sevmeye başladım. O da ayrı bir tutku olarak devam etti eş zamanlı. Dolayısıyla böyle sahne alarak aslında bu işi böyle profesyonel bir yere götürmeye karar verdiğimi hissettim. Yani sahne almaya başladıktan sonra.
0: Sevgili Kaan Kamitoğlu'nun da yakında kendi şarkısıyla programımızda olacağını şimdiden söyleyelim.
1: Evet.
0: Ne kadar zamandır beraber çalışıyorsunuz?
1: Biz vallahi bir 4-5 senedir çok yakın arkadaşız. Ve böyle şimdi benim ikinci çıkacak şarkımın da söz bestesi Kaan'a ait. Kendisi de böyle çok güzel bir rock sound'uyla gümbür gümbür geliyor aynı şekilde. Biz böyle hani uzun süredir böyle bir yol arkadaşımız var aslında. O bana söz beste veriyor, işte müzik çalışıyoruz birlikte, bir şeyler yapıyoruz, üretiyoruz. Böyle güzel bir yol arkadaşlığı aslında. O yüzden bir 4-5 senedir birlikteyiz bu yolda.
0: O uyum zaten birlikte çalıp söylerken burada oldukça fazla bir şekilde hissediliyor. Güzel bir şekilde yansıyor bize de, dinleyenlerimize de. Şimdi 3 Temmuz'da çıkan Sahici'yi konuşacağız ama ben diyorum ki acaba bir şarkı daha mı dinlesek öncesinde?
1: Tabii ki.
0: Bu arada Sahici'yi canlı dinleyecek miyiz? Yoksa size veda ederken kayıttan mı dinleyelim, o zaman mı bırakalım? Nasıl?
1: Yani kayıttan dinlersek sanki daha tatlı olur. Evet. Çünkü sadece böyle biraz daha akustikten ziyade o altyapısıyla güzel.
0: Tamam, o zaman şimdi diğer şarkılardan birini dinleyelim ama ardından hemen Sahici'yi konuşmaya başlayalım.
1: Tamam, tabii ki.
0: Sırada ne var?
1: Sırada Aşk'tan Ne Haber var. Sezen Aksu'da.

0: Teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz için söyleyelim. Gecenin içinden de sevgili Didem Buğday bizlerle, gitarda kendisine sevgili Kaan Kamitoğlu eşlik ediyor. Aslında çok hızlı bir tüketim çağındayız ama hala çalışma için çok yeni duman üzerinde diyebiliriz. 3 Temmuz'da dinleyiciyle buluştu Sahici. Hadi Sahici'nin hikayesini dinleyelim şimdi.
1: Sahici'nin hikayesi şöyle, ilk yazdığım şarkı yok demeyeceğim ama ilk yazdığım böyle daha hareketli şarkılardan birisi. Sahici böyle işte geçen yaz böyle birazcık zor geçirdiğim bir zaman diliminde böyle aslında işte bir şeyler yazmaya çalışıyordum. Hani onu böyle değerlendirmeye çalışıyordum, o duyguları böyle bir şekilde. Ve orada böyle hani kendimi kötü hissettiğim yerde böyle çok eğlenceli melodilerin çıkmaya başladığını hissettim. Ve böyle ilk aslında o nakaratı yazdığımda bir arkadaşıma dinlettim. Böyle sessize aldım kalbimi falan. Böyle bunun bir aslında hani bir şakaydı benim için. Sonra arkadaşım böyle şey dedi, ya bu güzel bir şarkı. Hani emin misin, bu aslında güzel olabilecek bir şarkı. Hadi bunun hemen işte Kaan da aynı şekilde başını yazdı falan böyle. Sonra böyle bir ben de bir anda gaza geldim böyle olunca. O zaman tamam hadi yapalım bunu falan diye. Sonra böyle yazdım aslında şarkıyı. Böyle bir anda döküldü aslında her şey. Yani
0: hani
1: biraz
0: son
1: öyle.
0: Zamanlarda çok kullandığımız bir şey var ya, izahı olmazsa mizahı olur diye. O acılarda en azından ilham olarak yerini bulmuş anlaşılan.
1: Gerçekten tam olarak öyle oldu.
0: Peki sonra kimlerin imzası oldu bu çalışmada?
1: Akustik gitarlar Kaan Kamitoğlu zaten. Söz beste bana ait. Elektrik gitarlarda Emre Karabulut, müthiş bir müzisyen, hayranıyım kendisinin. Onunla da böyle ilk sahne almaya başladığımda işte Alper Durmuş'la beraber Emre Karabulut da vardı. Ve böyle hep hayalim bir gün bir şarkımı Emre abi çalsındı gitarları. Ve böyle direkt koştum ona, yani Emre abi çalar mısın diye. O da zaten hemen, müthiş bir insan çünkü. O çaldı. Fuat Avsel aranjörümüz. Mix Mastering'i de Utku Ünsal yaptı. Zaten Sony ile birlikte yürüyoruz bu yolu. Bu şekilde yani çok güzel isimlerle çalıştık.
0: Arkadaşlar bizim için o kadar büyük keyif ki burada işini severek yapan, sevdiği işi yapan, yaptığı işi seven insanlara, özellikle de genç insanları ağırlamak, bunu karşımızdaki insanların gözlerinde görebilmek ama aynı zamanda destekleyen insanların da onların çevresinde var olması bir o kadar gerçekten bizi mutlu eden şeyler. Hani anlatıyorsunuz ya, işte direkt koştuk, onlar da destek verdiler ama çok güzel bir şey. Çünkü ilk çalışma ne olursa olsun sonra işte inşallah hep yükselerek devam eder kariyerleriniz ama hiç unutulmayacak. Anısı nasıl kalacak peki?
1: Ya çok güzel kalacak. Neyse ki hani çok şanslıyız ki böyle güzel insanlar biriktirmişiz ve böyle hani bir alomuzda zaten koşuyorlar bir şekilde. Keza biz de birbirimiz öyle yani. Ben Kaan işlerine, Kaan benim işlerime. O yüzden çok güzel bir anı yani. Hani çok güzel insanlarla çalışmış olmak. İlk şarkıda özellikle. Ve dediğim gibi az önce hani kendi adıma bir hayalimi gerçekleştirmek. Çok güzel yani. Aynı şekilde şu an mesela işte Kaan benim şarkılarımın neredeyse hepsinde back vokal de yapıyor aynı zamanda. Gitarlarını çalıyor, hepsinde var. Ben mesela şimdi onun ilk çıkacak şarkılarına işte back vokal yaptım ilk defa ve böyle hani ikimiz de şey olduk ya, bu hani tam tersini ben deneyimledim ilk defa ve böyle hani o karşılıklı alışveriş çok güzel hissettiriyor ve çok güzel anı ikimize
2: yani
1: de.
2: Biz biraz Didem'le böyle şey kum saati oluyor, kum saati gibiyiz yani. Zaman bir bir bana akıyor, bir benden Didem'e akıyor. Hani o yüzden çok şükür ben de bir araya girdim ama fırsattan istifade yapıp olumlu anladım.
0: Peki birbirinizi desteklediğinizi görüyoruz ama hani o mesela bir şarkı ilk ortaya çıktığında paylaştığınızda eleştiri kısmı nasıl?

0: Ya eleştiri kısmı da var ama biz genelde destek öyle.
1: Yapıcı eleştiri diye.
0: Evet, daha yapıcı eleştiri yani. Hani, ama çok güzel yönlendiriyoruz da birbirimizi.
2: Evet, orada ya şöyle bir şansımız da oldu zaman içerisinde. Bir sürü hayatımıza başka insanlar da girdi. Çok kıymetli insanlar. O insanların bizi bir yönelttiği taraflar oldu. Yani bize dendi ki tamam şiir okumuşsunuz, roman okumuşsunuz ama birazcık daha okuyun. Birazcık daha söz yazdır. Haşim Neşir olun. O yüzden hani biz kendimize böyle her ne kadar yapıcı olsak da etrafımızda daha eleştiren insanlar da var çok şükür.
1: Evet, önemli olan her zaman söylediğimiz gibi tekrarlayalım. Eleştirinin yapıcı olması. Kesinlikle. Ve daha iyiye doğru götürmesi. Devam edeceğiz sohbetimize kaldığımız yerden. Ama sizi boşta tutmayacağız. Mümkün olduğu kadar geceye fazla şarkı bırakalım. Ne var sırada?
0: Sırada Sertab Erener Bu Böyle var.

0: Teşekkür ederiz. Ağzınıza teşekkür sağlık. Böylelikle bu güzel şarkıyla yeni günü de karşılamış olduk.
1: Evet.
0: Takvimden bir yaprak daha kopardık. Gecenin içinden de tarih 5 Ağustos'a döndü. İlk 3 dakikayı geride bıraktık bile.
1: Süper.
0: Peki o zaman biraz Sayıcı'nın klibinden de bahsedelim. Oyuncu olmak nasıl yansıdı klibe?
1: Güzel yansıdı. Yani çok daha rahattım. Çünkü işte aslında zaten bir fotoğraf çekimimiz yapıldı. O fotoğraf çekiminin arka planıydı birazcık klip. Oradan olan kesitlerdi. Fotoğraf çekiminin öyle bir faydası oldu bana, oyuncu olmamın daha doğrusu. Çünkü daha önce hani öyle fotoğraf çekimlerine, setlere biraz hakim olduğum için orada şey, daha rahattım. Tabii yine bir gerginlik oluyor çünkü bu bambaşka bir yer, bambaşka bir iş böyle. Gerginlik vardı ama yine de çok daha iyiydim yani, hani oyunculuğun faydası oldu.
0: Peki oyunculuk şimdilik rafa kalktı mı, yoksa zaman zaman devam ediyor mu, ya da işte buna dair planlar da var mı?
1: Ya aslında şöyle, oyunculuk tabii ki hiçbir şekilde hiçbir zaman rafa kalkmadı. Ben zaten en son bir tiyatro oyununda oynadım, işte Hücreler diye bir oyundu, BKM'nin oyunuydu. Orada da aslında denk geldi bir şekilde, şarkıcıyı oynadım bir yandan. Sonra bir dizi çektik tabii platformunda, daha yeni bitti onun da çekimleri. O yüzden oyunculuk aslında hep devam ediyor ama şu an birazdan müziği önceliklendirdiğim bir zaman dilimindeyim. Ama oyunculuk da tabii ki yani fırsat bulabildikçe, eş zamanlı götürebildiğim sürece ikisini de eş zamanlı götürmek istiyorum aslında. O yüzden rafa kalkmadı. Ama müzik şu an başrolde diyelim.
0: Evet, çünkü zaten aslında bunlar birbirlerini rahatça besleyen ve destekleyen alanlar.
1: Kesinlikle.
0: Her ikisinde de bir şeyler üretiyor olmak, bir performans ortaya koyuyor olmak gerçekten muhteşem deneyimler bunlar.
1: Evet.
0: Peki bundan sonrası için neler var ufukta?
1: Bundan sonrası için Ağustos'un sonunda ikinci şarkım geliyor zaten. Kaan'a ait olan yine söz bestesi. Sonrasında böyle aslında bir ay, bir buçuk ay hani maksimum aralıklarla şarkıları arka arkaya böyle çıkartmayı düşünüyoruz. Aslında sonbaharda gelecek olanlar için çok heyecanlıyım. Çünkü ben daha böyle daha romantik ve duygusal şarkıları seviyorum, slow şarkıları. O yüzden biraz onlar için heyecanlıyım. Böyle bir an önce yaz bitsin ve böyle hani duygusal şarkıları sizlerle buluşturayım istiyorum. O yüzden böyle sırayla şarkıları çıkartmak, sonra işte konserler falan, hani hayaller, o hedefler, o şekilde. Bunun için de işte çok çalışıyoruz, sürekli üretmeye çalışıyoruz. İşte yaptığımız şarkılar için çalışıyoruz sürekli. Böyle çalışmak aslında, üretmek. İşte,
0: hani başlarken söyledik ya, çok hızlı bir tüketim çağındayız diye. Ben sizlerin görüşünü gerçekten merak ediyorum. Hı-hı. Çok hızlı, çok çabuk tüketiliyor, o yüzden hızlı hızlı devamının gelmesi gerekiyor. Çünkü unutmak da çok hızlı gerçekleşebiliyor, evet, böyle bir ortamda. Bu nasıl bir baskı hissettiriyor sizde?
1: Bu kötü bir baskı öncelikle. Çünkü bazen bu baskının altında ezilip biz de oraya kapılabiliyoruz ve sabırsız, aceleci davranıyoruz. Yani burada işte bir sonraki şarkı hemen çıksın, hadi yapalım gibi bir paniğe giriyorum. Çünkü bir ay vakit var mesela diyelim. Ve orada işte belki içime sinmeyen bazı şeyleri o şekilde kabul edip hadi yeter ki çıkaralım gibi bir koşuşturmanın içine girebiliyoruz aslında. O yüzden o böyle bir gaza bastırıyor ama işte o gaza basmak çok da doğru olmuyor bazen, eğer sağlıklı basamıyorsak ona doğru ilerleyemeyebiliyoruz. O yüzden hep böyle bir durdurmaya çalışıyoruz aslında kendimize. Hani bir sakin kalalım. Bir dakika, burası içimize sinmediyse bir daha bir dönüp bakalım buraya. Geç olsun, güç olmasın gibi böyle oralarda durdurmaya çalışıyoruz ama kötü bir baskı. Sürekli üretmek durumundayız çünkü. Ve bazen üretemediğimiz zamanlar da oluyor. Orada da şey hissediyorum. Bu ara hiçbir şey yapmıyorum. Ne yapacağım? Hadi hemen bir şey yapmalıyım falan gibi. O da böyle bir durup sakin kalmayı da engelliyor aslında. Ama o durup sakin kalınması gereken anlara da çok ihtiyacımız var. Hani sanatçılar olarak, üreticiler olarak.
0: Ama bunun yanında hem bu teknolojik ortamın hem dijitalleşmenin getirdiği birçok kolaylık da var. Hı-hı. Ona dair neler söylersiniz?
1: Ya orada da böyle işte Suno diye bir şey girdi bizim hayatımıza. Yapay zeka ile birlikte böyle bir müzik uygulaması. Ya orada tabii ki hani teknolojinin, yapay zekanın avantajları olduğu gibi dezavantajları da oluyor. Biz avantajlarını kullanmaya çalışıp dezavantajlarından kaçıyoruz olabildiğince. Orada işte böyle hani hayalimizdeki bir şarkıyı işte yapay zekayı güzelce aranje ettirip bir aranjöre gidip bir demosuna biliyoruz artık. Ya 3 saniyede yapıyor bunu. O yüzden bu güzel bir avantajı bence ama tabii ki hani çok oraya kapılmadan biraz daha özgün olmak da lazım. O yüzden oralara da kapılmamaya çalışıyoruz.
2: Yani o yüzden olabildiğince birbirimize şeyin

0: telkinde bulunuyoruz. Yani biz yazabilen insanlar olalım ki yani oradan alacağımız şey bizim için bir referans ve hani kendi adımıza zaman kazanmanın ürünü olsun. O yüzden biz öyle kullanan bir taraftayız onu. Herhangi bir şekilde şarkılarımızın inşasını o şekilde kurmuyoruz. Ama bu iyi bir şey bence. Özellikle şarkı yazan ve herkesin maddi durumu da yok. Herkesin evinde bir demo oluşturabilecek home stüdyosu yok, ev stüdyosu yok. O yüzden bunu bu şekilde kullanan insanlar için çok belli nimet olarak da görüyorum, evet. Ben bir yandan yani.
1: Aslında ilerleyen dakikalarda sizin ardınızdan Profesör Sayın Sefa Çeliksap bizlerle olacak ve teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, yapay zeka hayatımızda ne kadar girerse girsin, insani dokunuşların ne kadar önemli olduğunu konuşacağız kendisiyle de. Hı hı. Gerçekten onu kaybetmemek için ya da bu ortamda ayrışabilmek için işte o güzel dokunuşlar, o yeteneklerin, hı hı, ayrıştırıcı etkilerini gördüğümüz zamandayız. Ama işte biz de yavaş yavaş desek de zaman hızla geçiyor. Hadi bir şarkı daha dinleyelim.
2: Tabii ki.
1: Sevgili Didem Buday ve Kaan Kamitoğlu'nu bulmuşken sevgili dinleyenler, bir şarkı daha dinlemek istiyoruz.
2: Evet. Sıla'dan geliyorum bu sefer.

0: çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz ağzınıza teşekkür ederiz. Sağlık, ellerinize sağlık. Şimdi vaktimiz çok azaldı ama ben kendi kafamdan sürekli hesap yapıyorum. Sezen Aksu'dan küçüğüm de vardı. Acaba onu dinleyebilecek miyiz? Bence dinleriz. Sizi yormak pahasına onu dinlemeden göndermesek nasıl olur
2: tabii
1: diye.
2: Tabii ki.
1: Ama görüyorum ki stüdyonun karşı tarafı da benimle aynı fikirde.
2: Öyle mi?
1: Çünkü karşımızda böyle güzel, sesi güzel, enerjisi güzel, iki genç güzel arkadaşımızı görünce yormaya değer.
2: Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Zevkle.
1: Hadi o zaman bir şarkı daha.

0: küçüğüm.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, ellerinize sağlık. Şimdi hem bizi hem dinleyicilerimizi darma duman ettiniz ama hiç kimse endişelenmesin. Sahiciyle ortalığı şöyle bir toparlayacağız. Evet, süper. Çünkü veda vakti geldi. Sahiciyle veda edeceğiz size. Hem sizi ilk defa programımız vesilesiyle duyan dinleyenlerimiz nereden takip edebilirler? Onu öğrenelim sizden. Hı-hı. Hem de son sözlerinizi alalım.
2: Öyle tabii ki. Beni Instagram üzerinden, TikTok üzerinden takip edebilirler. Didem Buğday 2Y ile Instagram'ım tek Y'yi kabul etmediler. TikTok tek Y ile bu şekilde takip edebilirler. YouTube'dan her yerden paylaşıyoruz. Spotify'dan zaten şarkılarımız çıkıyor. Oralardan takip edebilirler. Kaan kendi söylesin.
3: Aynı şekilde yumuşak geyli Kaan'ım ben. Ondan haberin olsun. Beni de aynı şekilde oralardan takip edebilirler. Evet. Çok sağ olun bizi ağırladığınız için. Çok mutlu olduk.
2: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz. Yolunuz hep açık olsun. Çok böyle gözleriniz sevgiyle ışıldasın.
2: Çok teşekkür ederiz. Aynı şekilde daha güzelleri siz de bulsun.
0: Sevgili dinleyenler, müzik bölümünde sevgili Didem Buğday bizlerleydi. Kendisine gitarda ve vokalde Kaan Kamitoğlu eşlik etti. Şimdi işte onların, sevgili Didem Buğday'ın ilk teklisi Sahici'yi dinliyoruz.

0: Da konuk ettiğimiz bir isim ressam ve yazar sevgili Ebru Döker, doğadan topladığı taşları sanat eserlerine dönüştürdüğü bir sergisiyle sevenleriyle buluşuyor. Taştan Hikayeler projesini aynı isimli kitabıyla bu defa okurlarıyla buluşturacak. 8 Ağustos 2026 Cumartesi Mefisto Kitap Evi'nde imza günü var. Bunu da sizlerle paylaşalım sevgili dinleyenler. Ve işte stüdyomuzda Profesör Sayın Sefa Çeliksap bizlerle, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi. Sevgili hocamıza merhaba deme zamanı geldi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Özlemiştik sizi.
1: Ben de sizleri özledim. Çünkü gecenin rengini oluşturan kişilerin burada olması çok keyifli. Çünkü herkes sizin belki farkında değil ama yani dinlemenin dışında önemli bir iş yapıyorsunuz. O yüzden çok mutluyum.
0: Çok teşekkür ederiz. Hocam, Nolan'ın son filmini konuşacağız. İlginç de bir anlatısı var. Aslında bilinen bir anlatıyı tekrar ele aldı. Ama şimdi hepsini konuşacağız da. IMAX. Nedir bu IMAX? Buradan başlayalım mı? Ağzından başlayalım. Siz seversiniz.
1: Ben evet, hemen şöyle bir güneşten bir toz bulutu koptu diye konuya gene gireceğim. Evet, günümüzde sinema sanatı diyelim. Zaten sinema dediğimiz zaman sanat demek ama sürekli şaşırtmaya devam ediyor. Bunlardan malum biliyorsunuz dijital bir furya başladı. Ve bu dijital furya ile birlikte hem kurgu anlamında hem kamera teknikleri anlamında birçok yenilikler geldi. Bu önemli yeniliklerden bir tanesi işte dronların kullanılması vesaire gibi. Çünkü kameralar o kadar gelişti ki insanın kendisini göremediği açılardan görebilmeyi göstermesi bakımından önemli bir gelişme. Ki bu da tabii doğal olarak sinemada hikaye anlatımı dediğimiz, yani bir olay örgüsünü betimlemede ciddi derecede bir yenilik ve farklılık yarattı. Şimdi Christopher Nolan, diğer filmleri de var malum biliyorsunuz. En önemli yapıtlarından bir tanesi de Oppenheimer'dı. Bu filmin bana göre birkaç, yani IMAX dediğimiz bu özellikle teknik altyapısının haricinde konu işleyiş biçimi, yani yine malum kostüm tasarımı, makyajlar ve özellikle filmin müzikleri, bunlar ciddi derecede çekici. Ama biz sizin sorduğunuz sorudan başlayalım. Yani IMAX, yani ya da yazıldığı gibi IMAX. Yani bunun İngilizcesi, doğru telaffuz edersek ya da daha doğrusu Türkçe'ye çevirsek büyük görüntü, yüksek görüntü demek. Yani buradaki yükseklikten kasıt sadece görüntü kalitesinin bit olarak dediğimiz renk derinliğinin ötesinde sinema perdesinin normal bildiğimiz sinema perdelerinden farklı olması. Çünkü sinema malum fotoğraftan doğan, devinimi işin içine sokan bir sanat türü. Diğer sanat dallarıyla baktığımız zaman sadece fotoğraf ve sinemada sanat ürününün arasına bir teknoloji giriyor. Yani ressam fırça tuval kullanır, işte heykel sanatçısının malum araçları, gereçleri vardır ama bir yapıt çıkar ortaya. Fakat burada bir teknoloji dediğimiz film kimyasının, eğer analogtan bahsediyorsak, optik biliminden, fizik vesaire her şeye girer. Şimdi 35 milimetre dediğimiz, yani standart sinema ile IMAX'i karşılaştırdığımız zaman şöyle bir farklılık çıkıyor ortaya. Şöyle örnek verelim, yani dinleyiciler için de daha rahat gözlerine canlanabilir. Mesela evde televizyon seyrediyoruz. Televizyona baktığımızda işte duvarın önünde bir siyah dikdörtgen, yatay dikdörtgenin içerisinde oradaki yayına konsantre oluyoruz. Oradaki bir filmi izliyoruz. Fakat 35 milimetre sinemaya geldiğimizde biz bunu biraz daha büyüğünü görüyoruz. Ancak 40 şeyde IMAX perdeleri insanın görüş alanını o televizyonun çerçeve mantığından çıkartarak olayın içerisine çekme. Yani o kadar büyük bir perde ki, ya bir 10-15 katlık bir apartman yüksekliğinde düşünün. Yani boş perdenin önünde bile kendinizi bulamayacaksınız neredeyse. Bu kadar devasa bir şey. Doğal olarak

0: büyüklükteki perdelerde görüntünün kalitesinin de ona göre düzenlenmesi gerekiyor ve bir kayıt cihazı geliştiriliyor. Bunu Kanadalı bir mucit mi diyelim artık, bu konuda ciddi derecede kafa patlatan bir bilim insanı diyelim. IMX görüntülerinin negatiflerinin de değişmesi gerektiğine karar veriyor. Biz 35 milimetre dediniz, yani 3,5 santimetre 2,4 santimetrelik film boyutu yerine 7'ye 11 gibi, 7 santime 11 gibi bir yüzey geçmiş oluyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir negatifin üzerindeki görüntünün kalitesi diğerine göre karşılaştırdığımız zaman bir mükemmellik yaratmış oluyor. Böylelikle renk açısından, kameranın önündeki lensi kullanma açısından ciddi derecede bir şey kazandırıyor, bir vizyon kazandırıyor. Ancak tabii bu yeterli değil. Şimdi biz sinema salonuna gittiğimiz zaman perdenin sağında, solunda ve bazı salonlarda yanlarda da bir takım ses sistemleri görürüz. Bu da şeyin, konunun gidişatına göre bize seyirciyi etkileyebilecek bir ses düzeneği sunar. Fakat IMAX sinemalarda şöyle bir özellik daha var. Daha doğrusu IMAX sinemada kullanılan perdeden bahsedelim. Ses sistemleri seyirciyle daha iç içe olabilmek için perdenin arkasına yerleştirilir. Perdede çok özel, pek böyle insan gözünün göremeyeceği yakınlıkta bir deliklerden oluşur. Ve ses bu deliklerden süzülerek salona doğru gelir. Dolayısıyla bir atın koşması, bir rüzgar, bir denizin dalgası, tabii ki sadece tek bir hoparlör değil, bunun yanında işte tiz sesleri verecek, bas sesleri verecek, bunlar özel tasarlanarak farklı kanallara çekilerek perdenin ortasından verilir ki salona pürüz yaratmayacak şekilde gerçekten bir dağlık alanda, gerçekten bir denizin kenarındaymış gibi algılatmak açısından bir özel ses efekti yapılır. O bakımdan bu tip salonlarda film seyretmekte ki en büyük şey zevk diyelim, bir görüntüyle iç içe geçmek, ama görüntüyle iç içe geçtiğiniz zaman ses tasarımıyla da iç içe geçmiş oluyorsunuz. Diğer taraftan diğer 35 milimetre teknolojisine baktığımız zaman bu kameralarda çekim yapmak da zor. Çünkü negatiflerin boyutlarından dolayı, uzunluklarından dolayı müthiş bir ağırlık oluşturur. Kameranın çalışması, bu çalışmanın yaratmış olduğu bir teknolojik bir gürültü, bunların izole edilmesi gerekir ki bu film için bunları ortadan kaldırmışlar. Şöyle bir örnek vereyim. Yani normalde bir sinema filminde bir saniyede 24 kare görürüz ki bir hareketi bir insan gözü tamamlasın. Ve bu çok kısa bir uzunluk birimi teşkil eder. Fakat Nolan bu filmi çekerken yaklaşık 610 kilometre film harcamış. Bu 610 kilometrelik filmin içerisinden de yine, yani malum sinemanın dilini oluşturan kurgu tekniği vardır. Bu kurgu tekniği içinde film montajlandığında 17 kilometre ile yaklaşık 19 kilometre civarında elinde bir film şeridi oluşuyor. Şimdi bu ne kadar ağırlık eder? Bu makinenin çalışması, filmi döndürmesi, o film makinesinin ısınması, o ısıyı düşürmek. Onunla birlikte dijital ya da analog diyelim, ama özellikle dijitalden bahsedelim. Çekilen filmler belirli çiplere, yani kartlara aktarılır. Bu kartlar da bilgisayarlar üzerinden kurgu programlarına verilir ve kurguyu bu bilgisayar üzerinden yaparsınız. Fakat burada artık eskiye dönmüş oluyorsunuz.
1: Evet, şimdi tam da onu soracaktım aslında hocam. Teknoloji artık o kadar gelişti ki, biz green box teknolojisine evet, o kadar alıştık ki başka bir yere gitmeden sanki oradaymış gibi yapılan çekimler, hatta bize yansıyan boyutuyla bazen tanıtım çekimlerinde bile biz karşılaşıyoruz böyle bir durumda. Arkamızdaki fonun nelere dönüşebileceği evet, çok şaşırtıcı haller olabiliyor. Evet. Ama burada çekimlerin de gerçek mekanlarda gerçekleştiğini ve dediğiniz gibi bazen zorlu şartlar kabul edebileceğimiz eskiye dönüşle beraber bunların tercih edildiğini görüyoruz. Bu artık sinemada da eskiye rağbet var diyebilir miyiz?

0: Şimdi şöyle bir şey var.
1: Ya da bundan sonrasını nasıl dönüştürecek?
0: Bundan sonrası için tam ben de bilemem ama şunu unutmamak lazım. Bir yenilik hayatımıza girdiği zaman eskiyi çabucak unutmak aslında bence biraz yanlış olabilir. Nedeni şu. Yeni olan her şey kendine ait yeni sorunları da getirir. Çünkü dijital teknoloji henüz daha bana göre mesela kameraların gelişmesi, bu kamerayla çekilen filmlerin montajı, sonra bu montajları yaparken kullandığınız bilgisayarların kapasitelerin çok yüksek olması gerekiyor. Çünkü şimdi az önce dedik ki yaklaşık 20 kilometreye yakın bitmiş filmin şeyini görüyorsunuz, kurgulanmış halini görüyorsunuz. Böyle bir şeyi dijital ortamda yapmaya kalktığınız zaman kaç tane bilgisayar lazım? O bilgisayarların büyüklüğünden öte hafıza kartlarının, renk kart şeylerinin, kartlarının, ekran kartlarının hepsinin yeniden bir düzene gelmesi lazım. Tabii ki dijital çok farklı bir hikaye anlamında ya da hayal kurma. Çünkü sinema bir düş fabrikasıdır. Düş kurma fabrikası deriz biz ona. Bunu gerçekleştirirken bize çok farklı kapılar açsa da Nolan gibi hani radikal olabilecek bir yönetmen varsa eğer, Nolan gibi titiz, ciddi derecede araştırma yapan, bu araştırma yaparken konuyla yani senaryoyla birlikte doğa, yani doğayı, çünkü dijital teknolojide az önce dediğiniz gibi green box, blue box veya farklı yöntemlerle ya da dijital panolar üzerinden özellikle televizyon sektöründe çok kullanılır, oluşturulan bir takım görüntüler vardır ama bu görüntülermiş gibidir, varmış gibidir. Ama IMAX teknolojisinde kullandığınız filmler, ki bunlar analog filmdir, dijital değil, bu analog filmlerin üzerindeki kimyaların ışıkla olan iletişimi, ilişkisinden tutun, filmin çekildiği ülkelerden bir tanesi yanlış bilmiyorsam İskoçya, bir tanesi ne bileyim Fas, işte Akdeniz kıyıları vesaire, buralardaki doğal görüntüleri başka türlü kaydedemezsiniz. Yani o büyüklükteki negatife bu şeyi aktarmadığınız zaman, doğal görüntüleri, gerçekçiliği aktarmadığınız zaman, o zaman biraz yapaymış gibi düşünebilirsiniz.
1: Ama bir yandan şu da dikkat çekiyor değil mi hocam? Fütürist bir hikayede teknolojilerin, hı, kullanılması nasıl hikayeyi besliyorsa,
0: evet,
1: burada da çok bilindik, mitolojik bir hikayeyi böyle yöntemlerle anlatmak, o da başka bir renk ve başka bir süs katıyor olsa gerek.
0: Kesinlikle, çünkü burada aslında sinemanın yenisi eskisinden daha ziyade hikayeyle teknolojiyi çakıştırmak, yönetmenin aklındakini aktarma anlamında baktığımız zaman düşüncesine yeterli kalmadığını görüyor yeni teknolojinin. Çünkü burada olay sadece işte Fas kıyıları ya da İskoçya kıyıları, Yunan adaları ya da işte Akdeniz bölgesi falan meselesi de değil. Burada aslında şöyle bir şey var, bilim kurgu mantığında düşünürsek bilmediğimiz, sadece bir mitolojiden duyduğumuz, öğrendiğimiz hikayenin mekanlarını bilmediğimiz yerlere hayal ediyorsunuz. Hayal ettiğiniz zaman da bir nevi bilinmeyeni ortaya koymak zorundasınız. Peki bunu yaparken nasıl yapacaksınız? Tabii doğal olarak resim sanatından faydalanacaksınız ya da mimariden faydalanacaksınız ki o geçmiş dönemi yansıtmanız gerekiyor. O zaman kostümlerden tutun müziğine kadar, yani ben bir yerde dijital teknolojiyi bu sefer kullanmayacağım, yani kamerasında, filminde kullanmayacağım ama müziklerinde de aynı mantığı götürüyor. Yani bir tarafı dijital tutup bir tarafı analog bırakmayan bir yaklaşım var. Çünkü şey vardı, Ludwig Göransson, filmin müziklerini yapan kişi. O mesela hazır bir müzik ya da bir orkestra müziği bestelemek yerine, ya da orkestrayla çalışıyor, gene orkestrayla çalışıyor tabii de, bilinen enstrümanlarla çalışmak yerine çeşitli sanat eserlerindeki dönemin müzik aletlerini araştırıp bulup o aletlerin yeniden üretilmesini sağlıyor ve o yeniden üretilmiş aletlerle filmin müzikleri gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla

0: Mesela sadece filminde ya da şeyde oynatma şeklinde, oynatma demeyeyim de gösteri şeklinde eski bir yaklaşım yok. Müziğinden kostümüne, makyajına kadar, oyunculuğuna kadar müthiş bir araştırma detayı görüyorsunuz filmde. O yüzden o detayları görebilmek için de IMAX'te seyretmek lazım.
1: Her detay bu kadar görünürken bütüncül bir şekilde yaklaşıp dinleyiciyi geçmişe götürmek,
0: Evet.
1: geleceğe götürmekten biraz daha zor mu sizce?
0: Kesinlikle zor. Çünkü geleceği hayal edebilir. Çünkü elimizde doneler var. Ama geçmişi geçti, bitti, gitti. Yani elinizdeki evet yazılı belgeler, resim gibi bir takım görsel belgeler olabilir ama hiçbir zaman biz milattan önce ne olduğunu bilemeyiz. Mesela bu hikaye yani
1: Bir de
0: söz
1: hocam gelecek herkesin kendi zihninde, kendi
0: Evet, siz
1: hayalinde ama geçmiş
0: kurabilirsiniz.
1: gerçekten gerçekleşti. O gerçekliği izleyiciye yansıtamadıktan
0: Evet.
1: sonra, o hissi veremedikten sonra o da başka bir
0: Doğru,
1: handikap
0: doğru
1: olabilir.
0: söylüyorsunuz çünkü bu hikayenin beşiği biliyorsunuz Çanakkale ve İzmir arasında. Yani yazarı Homeros İzmir yani şimdiki İzmir o zamanın Simirnası diye geçiyor. Savaşın geçtiği yerde bugün ülkemizde bulunan Çanakkale yakınında bulunan Truva bölgesi. Ama şeyi şaşırdım ben tabii şimdi bu kadar İskoçya, Fas vesaire gibi farklı coğrafyalarda çekim yaptıysan bu savaşın bir bölümü de burada geçti. Neden Türkiye'yi bu işin içine almadın diye düşünüyorum ama bir yerde okumuştum Sinop'la ilgili bir yeri araştırmışlar. Burada çekim yapılacak falan filan denilmiş ama sonradan galiba
1: Ey
0: vazgeçilmiş.
1: Nolan diyelim, soralım soruyu. Cevap hakkı doğduk. Bağlanmak isterse buyursun gelsin gecenin içinden
0: Yani
1: de
0: vardır bir
1: kendisini
0: sebebi
1: ağırlayabiliriz.
0: mutlaka.
1: Sevgili Ali Kızan der ki elbette başımızın üzerinde.
0: Yeri var. Ama tahminime göre bir geriye dönüş yani yuvaya geri dönüş hikayesini anlatırken tahminimi söylüyorum ben tabii. Burada zaten savaş yapıldı ve bitti. Savaştan sonrasını gösterdiği için belki Türkiye'de bu olmamıştır diye biraz kendimizi avutalım.
1: Aslında hocam günlerce konuşabiliriz belki üzerine ki
0: Evet.
1: bence ikinci bölümü de mutlaka yapalım. Çünkü belki bir psikanalitik incelemesini de yapmamız gerekir. Biz şimdi biraz daha çekim teknikleri
0: Evet.
1: üzerinden farklı detaylar üzerinden
0: Çok
1: konuşuyoruz
0: kısa
1: ama
0: oldu ama evet.
1: içeriye çok girmiyoruz ama
0: Evet.
1: kostümünden bahsetmeden geçmeyelim ama çünkü moda ve moda konusunda, tasarım konusunda ne kadar yetkin bir insan olduğunu biliyoruz karşımızda. O yüzden kostümü eksik bırakmayalım.
0: Evet, kostümler kostüm derken tabii bunun içine makyajı ve orada kullanılan dönemin savaş aletlerini ya da sadece insanlarla değil o atların koşum takımlarını vesaire bunları da düşünmek lazım. Buradaki yine tabii ki geçmişle ilgili bir şey yaptığınız zaman en büyük avantajınız iyi belgelenmiş ya da iyi kaynak listesi tutulmuş ülkelerin kültürel yapılarına baktığınız zaman dönemin kostümlerini üç aşağı beş yukarı renginden ya da biçiminden algılayabilirsiniz. Ancak bunu yaparken de mesela birçok filmde yapılan yanlış diyelim biz buna günümüzdeki bir kumaşı bir yerden satın alırsınız işte o kumaş üzerinden giysiyi oluştururken işte dikiş makinesi kullanırsınız çünkü iki parçanın birleşmesi lazım ya da bir savaş aracı aleti kılıç ya da mızrak yaptığınızda günümüzdeki bir malzemeyi kullanarak yapar. Fakat burada yine filmin en güzel örneklerinden bir tanesi film için özel kumaşların dönemin şartlarına göre yeniden oluşturulması, renklerin ona göre seçilmesi, askerlerin ve halkın giysileri üzerindeki o yıpranmalar vesaire ve hatta dönemin yönetim şaşasını o parlak şeyini göstermek yerine yine hurda metallerden oradan buradan buldukları çeşitli hurdalıklardan aldıkları parçaları birleştirerek zırhlar ve kalkanlar yapılmış. Çünkü onun üstündeki eskimişlik, üzerindeki darbe izleri, yamukluk vesaire bunlar özellikle seçilerek yapılmış. Dolayısıyla kostüm açısından da ciddi derecede bir uğraş var. Yani filmi 6-7 ayda ya da 9 ayda çektiler belki ama bunun yapısı belki de 2 sene 3 sene sürdü. Çünkü o kostümlerin hazırlanması, kostümlere uygun makyajların toparlanması, Ondan sonra

0: silahların yapılması ve onlara göre figüranların ya da oyuncuların seçilmesi, bunlar ciddi derecede bir emek sarf eden, her şeyden öncesi titizlik isteyen bir şey ki bu, çünkü IMAX'in şeyine, perdesine baktığınızda en ufak hatayı görebilirsiniz. Yoksa film olmayacak.
1: Peki hocam, bu defalık bu kadar diyelim ama
0: Peki.
1: devamını mutlaka konuşuyor olacağız. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: değerli
0: teşekkür ederim.
1: katkılarınız için. Değerli dinleyenler, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Sayın Sefa Çeliksap bizlerleydi. Az sonra sanal dünyadan son haberleri alacağız. Net var, net yok köşesinde.

0: Efendim geldik gecenin içindenin son durağına sevgili dinleyenler. Net var net yok köşesinde teknoloji dünyasından son haberleri alacağız. Bilişim uzmanlarımız sevgili Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu bizlerle. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Ben Tolga.
2: Merhabalar Burak, ben de hoş bulduk.
0: Vaktimiz biraz azaldı, o yüzden sözü hemen size bırakıyorum ben.
2: Buyurun Tolga Bey, başlayalım o zaman.
1: Teşekkürler. Hızlı bir şekilde o zaman bize

0: Böyle elektrikli arabalarla başlayalım. Bu işi bize elektrikli arabaları bize tanıtan, hızlı bir şekilde sevdiren Tesla var. Daha sonra ülkemize yaygınlaştıran TOK da var tabii ki. Ama Tesla tam 10 milyonuncu aracını artık yollara yolcu etmiş diyelim böyle. 6 sene önce 1 milyondayken şu anda 10 milyon araç olmuş ve 10 milyon elektrikli araç Tesla ile giderken de geçtiğimiz hafta otonom sürüşteyken bir kazaya karışmış. Ve bu kazada da hemen karşı şeride gitmiş. Maalesef ikiye bölünmüş bu araç. Bu kazada Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama öyle bir yapısı var ki piller tek tarafta kalmış. Hani kimse yaralanmamış ama otonom sürüşteyken kaza olunca böyle haber oluyor. Sanki her şey o zaman mükemmel olacak veya dış etkenler olmayacak gibi. Fakat 10 milyon aracın olduğu bir ortamda, yani 10 milyon elektrikli aracın olduğu bir ortamda bir kaza böyle haber oldu. Bırak, aslında ben buradan bir konuya geçmek istiyorum. Senle de telefonda konuştuk biliyorsun, ben ufak bir kaza geçirdim bu hafta için. Yani bir powerbank yangını yaşadım. Aslında biraz önce sen bir şeyler söylemek ister misin bu konuda? Yani lityum pillerin işte böyle kazalarda veya ev kazalarında veya uçaklarda böyle limitli olmalarının bizi aslında neler getirdiği veya neleri bizi kısıtladığı konusunda.
1: Evet, o lityum iyon piller, özellikle lityum iyon deyince aslında şu an telefonlarımız, konuştuğumuz telefonlarımızdan tutun da evlerimizde bulunan powerbankler, birçok elektrikli cihazlar, İşte şarjlı matkaplar, aklınıza gelebilecek çoğu elektronik cihazda lityum iyon piller bulunuyor. Ve bu iyon piller aslında çok tehlikeli piller. Ve inanılmaz derecede aslında riskli piller. Örnek olacak olursak aslında bu sene içerisinde birçok uçakta da patlama meydana geldi. Geçen hafta sen de bahsedeceğin gibi evinde de patlama meydana geldi. Özellikle şiştikleri zaman bu piller çok böyle tehlikesiz bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Ve insanlar nasıl olsa ya bu çalışıyor deyip devam edebiliyorlar. Ama işte özellikle şarj esnasında veya çok yüksek miktarda akım çektikleri anda bir anda piller patlayabiliyorlar. Ve patladıkları zaman asıl tehlike ortaya çıkıyor. Çünkü bu pilleri siz bir yangın söndürücüyle, normal evlerinizdeki yangın söndürücülerle söndürmek mümkün olmuyor. Suyla söndürmeye çalışsanız gene mümkün olmuyor. Çünkü lityum iyon patladığı zaman içerisinde oluşan kimyasal reaksiyonlarla beraber oksijen açığa çıkıyor. Oksijen açığa çıktığı için de yanma haline devam ediyor ve bir anlamda zehirli gazlarla bulunduğunuz ortam zehirleniyor ve aslında çok da zor söndürülmesi gereken bir ortamla karşılaşıyorsunuz. Bunun için özellikle itfaiye teşkilatları kendilerini güncelliyorlar. Türk İtfaiye Teşkilatı bununla ilgili birçok güncelleme yaptı ama evimizdeki tehlike çok daha büyük. Özellikle evinizdeki pillerde en ufak bir şişme varsa mutlaka o pili bir çöpe atmak yerine geri dönüşüm tesisine göndermek gerekiyor. Çünkü her bir lityum iyon pilinde, en iyi lityum iyon pilinde 1000 çevrim içi döngü olduğunu düşünecek olursak aşağı yukarı 5 sene sonra bu piller ne yazık ki çöp olabiliyorlar. Çok dikkat etmek lazım. Çünkü her cihazımızın içerisinde bu tarz piller mevcut.
0: Şimdi bırak, bizler tabii biraz meraklı insanlarız. Ben daha önce bu powerbank kendim parçalamıştım. Ya işte acaba bu pil hücreleri nasıl diye. Orada şunu yaşadım, havayla temastan sonra ama çok küçük bir pilde. Yani bu kadar küçük pilde böyle bir enerji açığa çıkıyorsa ben onu söndüremedim, toprağa gömmüştüm o zaman da. Daha sonra evde bunu yaşayınca da şöyle ki, şarjda olan biraz pili şişmiş bir powerbank vardı bende ki aslında bir hata yaptım. Normalde hani düşük wattla doldururken 67 watt vermişim kazayla o pili. Bir buçuk saat sonra böyle duman tutmaya başladı. Ama tabii tecrübe çok önemli, onu solumak çok önemli. Anında pencereleri açıp kovaya su doldurup yavaşça kablosundan kovanın içine koyarak ben kendimi kurtardım. Evi de kurtardım, çocukları da kurtardım diyeyim böyle anlık. Ama soğukkanlık çok önemli. Hani böyle azıcık bir su vereyim gibi diye, hiçbir şey yoksa toprağa gömmek anında veya da bir kova suyun içerisine atmak çok önemli ve anında bizi kurtardı. Geçmiş olsun deyip bence devam edelim.
1: Evet Tolga, bu hafta yapay zeka ile ilgili çok enteresan gelişmeler oldu. Özellikle biliyorsunuz yapay zekada video oluşturma devrimi böyle ciddi anlamda gelmişti. Fakat Çinli üreticiler çok enteresan bir ürün tanıttılar. İsmi C-Dance. Aslında bayağı yıllardır hayatımızda vardı fakat yepyeni versiyonlarını tanıttılar. C-Dance 2.5 isimli yepyeni bir video üretimi konusunda belki de dünyadaki en iyi yapay zeka sistemini tanıttılar. C-Dance'i TikTok'u geliştiren ByteDance isimli şirket yapıyor ve TikTok'un şu ana kadar yüklenmiş tüm videolarıyla eğitilmiş bir altyapısı var. Diğerlerinden farkı şu: neredeyse Hollywood kalitesinde filmler yapabileceğiniz bir yapay zeka aracını piyasaya sürdüler. 4K olarak videolarını da alabiliyorsunuz. Özellikle yapay zeka videolarında dinleyicilerimiz de aslında görmüşlerdir veya aslında görünce az çok anlayabiliyorsunuz. Özellikle böyle ters ışıkların çok fazla gelmesi, insan suratlarındaki detaydakardaki azalmalar, mesela gözlerdeki veya el parmaklarındaki işte böyle detaylardan az çok yapay zeka olup olmadığı anlaşılabiliyordu. Fakat T-Dance ürünü o kadar başarılı yapıyor ki bu işi. Ya bir dönüm noktası olmuş. Yani aklınıza gelecek bir bilim kurgu filmi olabilir. Tamamen hayal gücünüzle sınırlı bir senaryo yazıyorsunuz. Üzerine buna referans verecek elinizde fotoğraflar olabilir. Videolar olabilir, ses kayıtları olabilir. Karakterinizin özellikleri olabilir. Birçok şeyi yüklüyorsunuz ve size tam olarak istediğiniz videoları 30 saniye olarak verebiliyor. Ve 30 saniye uzatabiliyorsunuz. Ve o kadar başarılı yapıyor ki gerçekten şaşırmamak elde değil. Yani gerçekle ayırt edilmesi imkansız. Belki çekmeye kalksanız yüz binlerce dolar harcayacağınız senaryoları sadece ve sadece bir paragraf yazı yazarak çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir sürüm yaptılar. Ve bunu bir ileriye taşıdılar. CapCut isimli bir kurgu yazılım var gene Çinlilerin ürettiği ve bedava olarak bilgisayarlarımızı kurabileceğimiz, özellikle video kurgularını yaptığımız yazılımın içerisine entegre ettiler. Yani hiçbir başka yazılım kullanmadan veya internette böyle bir yerlere yoğunmadan sadece CapCut üzerinden bile bu ürünü kullanabiliyorsunuz. İnanılmaz olmuş ama bir tık pahalı. Pahalı derken yani bir şu an Türk lirasının son durumuna göre aşağı yukarı 30 tanekli video yapmak 90 liralar civarında olabiliyor. Veya hatalı yaptığınız zaman o parayı geri alamıyorsunuz. Ama tabii prodüksiyon kalitesini veya çıkan sonucu düşünecek olursak büyük video prodüksiyonlar için gayet ucuz bir rakam olmuş. Ben çok şaşırdım, özellikle bu sektörde olan biri olarak biraz da beni korkuttu. Zaten bu işin böyle çok hızlı ilerlediğini görüyorduk ama bu kadar başarılı üretmesi gerçekten çok bambaşka bir nokta oldu. Yani bir Matrix filmindeki o büyük efektleri düşünün, onu bile tek satır yazarak yapabiliyor. İnanılmaz başarılı olmuş. Buradan dinleyicilerimize duyurulur. Eğer bu işlerle uğraşıyorsanız mutlaka bir internete C-Dance yazın ve sonuçları görün. Gerçekten dünya bambaşka bir yere gidiyor. Biraz da korkutucu bir noktaya gidiyor doğru.
0: Yani bırak o tek bir satırla işte video üretmek diyorsun. Tek bir satırla aplikasyon yapanlara kadar yaklaştık. Hani o eski bizim yaptığımız testler işte şu ekran çözümünde çalışıyor, bunda çalışacakmış, şu sistemde çalışıyor. Böyle bir güncelleme olunca ne olacak? Hepsi bitip de bir satıra inmesi biraz bizi üstledi. 36 Afrika ülkesinden ortak bir açıklama geldi. Bırak şimdi sen Çin'den geçtin, ben Afrika'ya geleyim. Şöyle ki geçtiğimiz sene işlenen bütün siber suçların %55'inde yapay zeka varmış. Bir de işin bu boyutu var. Şimdi sen dediğin tabii güzel boyut. Hani böyle video ürettik, içerik ürettik ama bir de bütün siber suçların %55'e ciddi bir oran artık hani insanlardan, yani insanların çok kötü bastırma olmuş bu konuda diyebilirim yapay zeka içinde ama %55 ciddi bir oran. Bir de senin parmak bastığın şöyle bir nokta var. Mesela dedin ya bir yanlış üretse bile işte o para gidiyor diye. Bence aslında yapay zeka biz kullanıcılarını da çok bizi kısıtlayan bir şey. Yani bir prompt'ı yazıyoruz, İstediğimiz sonuç olmuyor. Aslında biz doğru yazdık. Emin misin diyoruz. Tekrar onu düzeltiyor ama her düzeltmede yani aslında onun yanlış yaptığını bir daha yaptığı zaman benim hatam demiyor. Gene sizden para alıyor. Bu da bence aslında gizli bir zam var o sanki arka planda böyle. O yüzden de her ne kadar bazen eleştirsek de hayatımızı çok kolaylaştırdığını da söylemeliyiz diye düşünüyorum ama %55 Afrika için çok büyük bir oran bırak siber dolandırıcılıkta. Bu arada şunu söylemek isterim. Spotify'dan müzik dinliyorsanız geçtiğimiz gün ben de bir koşuya gittim. Ya Spotify çalışmıyor dedim. Kendimde sorun aradım. Telefonumu kapattım, açtım, uğraştım. Gerçekten de çalışmıyordu. Bir dönem çöktüğünü fark ettik. Ondan sonra da böyle koşu ortamları için ki yıllar önce Nokia telefonlarda vardı, Symbian'da. O bir koşu modu başladı. Yani artık sizin böyle saatinizden veya nabzınızdan aldığı verilere göre sizin koşu temponuza göre şarkı ayarlaması geliyor. Yani RAM mod diye mod geliyor ki bunun çok benzeri böyle şeyde vardı Burak. Belki hatırlarsın 10-12 sene önce Symbian'ın sistem vardı ki ölen bir sistem bu. Onda böyle konum girebiliyordu. Yani mesela yokuş yukarı giderken bir eğer bir parkurumuz varsa daha böyle dinamik şarkılar gel yokuş aşağı iniyorsak biraz daha sakin şarkılar çalabilirsin diye playlist oluşturabiliyorduk ki onu hani zamana göre değil konuma göre seçebiliyordu. Hani yıllar sonra tekrar bunun gelmesi bence çok yerinde bir şey oldu.
1: Bu arada biliyorsunuz WhatsApp'ı hepimiz kullanıyoruz. Artık neredeyse telefonumuzun ayrılmaz parçası oldu. Geçtiğimiz günlerde binlerce kullanıcıya enteresan bir hata çıkartmaya başladı WhatsApp ve hesabınız inceleniyor. 24 saat içerisinde bir başvurursanız hesabınız tekrar aktif edilecek gibi bir mesaj, hata mesajıyla karşılaştı. Ve bunu yüz binlerce kullanıcı yaşamış. Benim de çevremden bazı telefonlarda da bu başıma gelmişti. WhatsApp bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Bu krizin tamamen kendileriyle alakalı olduğunu ve yakın zamanda çözüleceğini ilettiler. Eğer bu problemi yaşayan çevrenizde birileri varsa durum sizinle alakalı değil. Tamamen WhatsApp'ın kendi bir yazılım hatasından kaynaklanıyormuş.
2: O zaman bu haftanın son haberi bu olsun. Çok teşekkür edelim size. Haftaya yeniden kaldığımız yerden devam etmek üzere.
1: Tabii, görüşmek üzere.
2: Sevgili dinleyenler, böylelikle gecenin içindenin sonuna gelmiş olduk. Deniz Sezer ve Ali Kızan birlikte hazırladı programı.

Sesimizi, soluğumuzu, şarkılarımızı sevgili Hüsnü Aslan ulaştırdı sizlere ve ben Demet Akat. Önce çok güzel bir gece, ardından çok güzel bir gün diliyoruz. Haftaya yeniden aynı saatte buluşmak, kavuşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: haberler.
1: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseldi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüştü. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Libyalı heyetle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmelerde Libya'nın barış ve istikrarına verilen destek, terörle ve düzensiz göçle mücadele konuları ele alındı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Washington, İran'la görüşmelerin sürdüğünde ısrarcı Hürmüz Boğazı konusunda Tahran'la anlaşmaya yakınız dedi. İran'sa iddiaları reddetti. Boğaz'dan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olduğunu vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'la enerji alanındaki işbirliğini değerlendirdi. Mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. Türkiye'nin 100 yıl sonra Kerkük'te petrol sahalarına ortak olduğuna işaret eden Bakan Bayraktar, 250 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bayraktar, Körfez gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması için de projelerin masada olduğuna işaret etti. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. AK Parti heyeti mecliste muhalefet partilerini de teklife destek için ziyaret etti. Bugün AK Parti'nin kapalı grup toplantısının ardından teklif meclis başkanlığına sunulacak. Bölünme sonrası Yeni Parti ve CHP mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Kürsüde önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu isim vermedi ama eleştirilerini ard arda sıraladı. Evlerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi. Özel ise eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz ifadesini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel ve Beli Ağbaba hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında fezleke düzenledi. Özel ve Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Balıkesir'in Sandırgı ve Edremit ilçelerinde orman yangını çıktı. Her iki yangın hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele bugün saat 21'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise yarın Hradec Chorolobe'ye konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Maviller Mısırlı futbolcuyla anlaşmaya vardı. Haberleri sunduk.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Yurdumuzun dört bir yanından derlenmiş türkülerle gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Fahrettin Çelik'e ait Antalya türküsüyle başlıyoruz. Semra Bağcı mikrofonda. Çay benim, çeşme benim, derdimi deşme benim.

Yamacı'nın Celal Güzel Ses'ten derlediği Diyarbakır türküsünü Meliha Güneş söylüyor. Fincanın etrafı yeşil, at kolun boynumdan aşır.

Öztürk'ün Aşık Nesimi'den derlediği Tunceli türküsünü İbrahim Can'dan dinliyoruz. Ayrılık hasreti kâr etti cana, seher yeli sevdiğimden ne haber?

Orhan Dağlı'ya ait Erzurum türküsünü Hayal Has söylüyor. Nasıl methedeyim sevdiğim seni, İstanbul, Bursa'yı değer gözlerin.

dinleyenler, TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Gece Ezgileri devam ediyor. Sırada bir Eskişehir türküsü var. Muzaffer Sarı Sözel'in derlemiş olduğu türküyü Celal Bakar'dan dinliyoruz. Aşamadım şu dağların belinden, kahve içerken fincan kaydı elimden.

Ahmet Özbek'in Mustafa Savaş'tan derlediği Şanlıurfa türküsüyle Muzaffer Ertürk sizlerle. Yaylalar içinde Erzurum yayla. Şehirler içinde Konya'dır Konya.

Alper Sarı Sözen'in Zaralı Halil'den derlediği Sivas türküsüyle Kubilay Dökmetaş sizlerle. Ağalın altı kenger, çoban koyunu döndür.

Kurtulmuş Yazıcıoğlu'nun derlemiş olduğu bir Adana türküsü var sırada. Gülşen Kutlu mikrofonda. Şu kışlanın kapısına, mail oldum yapısına.

Haberinin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: varlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
3: Bir eve girmek için uzatılan el aslında bir mahremiyet kalesinin kapısını çalmaktadır. Bugün nezaket mevsiminde şehir hayatının çok aşınan duraklarından birine, kapı önü nezaketine ve o eşiğin başladığı yerdeki izin isteme ahlakına odaklanacağız. Eşik yükseltilmiş bir tahta parçası veya beton bir basamak değil. O bir ailenin hürriyetinin başladığı, dış dünyanın gürültüsünün durması gereken o mukaddes sınırdır aslında. Kapı önündeki duruşumuz içeriye kabul edilmeden evvel kim olduğumuzun en açık beyanıdır. Şükrü Erbaş o insanın ruhuna dokunan sessizliğiyle şöyle der. Kapılar kapandığında dertler baş başa kalır. O dertlerin gürültüsü dışarıya sızmamalı. Dışarının merakı, gözü de içeriye süzülmemelidir. Erbaş'ın bu sızılı uyarısı bize kapı önündeki en büyük nezaket kuralını hatırlatıyor. Merakı kapı eşiğinin dışında bırakmak. Bir kapının önünde beklerken içeriden gelen seslere kulak kesilmek, bir başkasının mahremine izinsiz sızmaktır. Henry Bergson, mekanın fiziksel bir alan değil bir yaşam alanı olduğunu savunuyor. Bergsoncu bir bakışla baktığımızda kapı önündeki kabalık o yaşam alanının dokusuna yapılmış bir müdahale. Nezaket o kapı açılana kadar muhatabımıza duyduğumuz o sessiz ve vakur bekleyiş. Peki Gazali Kimya-i Saadet'te ne diyor? Hadislerin yol göstermesiyle komşu evinden gelen kokuyu bile bir hak olarak görüyor. Kapı önü nezaketini kalbin en ince terbiyesi sayıyor. Gazali'ye göre bir evin içindeki halleri merak etmek kendi kalbinin ayıplarını unutmak demektir. Buhari'nin Edebül Müfredindeki o sarsılmaz kurallardan birini hatırlayalım. Kapı çalındığında tam karşıda değil sağında veya solunda durmalıdır. Neden? Çünkü kapı açıldığında içerideki mahremi bir yabancının bakışıyla ansızın karşılaşmamalıdır. Bugün kuryesinden misafirine ne kadar kapı çalınıyor, ne kadar kapı açılıyor sizler de biliyorsunuz. Gözleri açılır açılmaz evin koridorlarına diken, içeride ne var diye süzmeye kalkan modern insanın unuttuğu o büyük asalet işte bu küçük ve asil duruşta gizli olmalıdır. Hazreti Mevlana edebi olmayan Allah'ın lütfundan mahrum kalır derken aslında her kapının bir edeple açılması gerektiğini bize hatırlatır. Bizim medeniyetimizde kapı tokmaklarının bile dili vardır. Biri tok, biri ince ses çıkarır. Gelinin kim olduğunu ev sahibine nezaketle haber verir. Bugün o tokmaklar sustu belki ama kapı önü kabalıkları çokça yükseldi. Apartman koridorlarında kapı önünde yüksek sesle konuşmak, komşunun kapı eşiğine çöpü bırakmak ya da kapı ziline muhatabını telaşa düşürecek kadar uzun ve ısrarla basmak Edebül Müfret'te okuduğumuz o eziyet vermeyin ilkesine terstir. Kapı önü bir tahakküm alanı değil bir izin isteme makamıdır. Kıymetli dinleyiciler, evin ve ziyaretçinin onuru kapı eşiğindeki nezaketle başlar. Komşumuzun kapı önünü kendi balkonumuz zannetmeyelim. Unutmayalım ki eşikte gösterilen zarafet şahsiyetin en mahrem ve en dürüst aynasıdır. Bir eve nezaketle giren o evden mutlaka bereketle çıkar. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır, kapılarınızın hayırlı haberlere, eşiklerinizin güzel dostluklara açıldığı çok güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve speakerimiz ben Giray Çavdar. Evde sağlık hizmetinin sorumluluk alanları gittikçe genişliyor. Öyle ki ihtiyaç sahibi kişilerin konforunun ön planda tutulduğu bu hizmette vatandaşa ve hizmet verenlere düşen sorumluluklar ve haklar neler? Evde Sağlık Hizmetleri İzmir İl Koordinatörü Doktor İsmail Hakan Köseoğlu konuğumuz olacak. Algoritma okuryazarlığı nedir? Dijitalleşen dünyada akıl sözlüğümüze her gün yeni bir kavram daha katılıyor. Gerçi bu kavramı uzun süredir duyuyoruz ama ayrıntıları Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ahmet Taylan'dan alacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor.

0: Bugün ilk konuğumuz Evde Sağlık Hizmetleri İzmir İl Koordinatörü Doktor İsmail Hakan Köseoğlu. Kendisiyle evde sağlık hizmetlerini konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Köseoğlu. Nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Günaydın diyelim. Evet. Tabii önemli bir konu yine evde sağlık hizmetleri. Evde sağlık hizmetleri dediğimizde ne anlamalıyız?
1: Evde sağlık hizmetleri aslında evde sağlık hizmeti kriterlerine uyan kişilerin, ki bu kriterleri de şöyle sayabiliriz. Bir kere 80 yaş üstü tüm yaşlılar buraya giriyor. İkincisi heyet raporlarıyla kronik hastalığı olan, yatağa ileri derecede ve tam bağımlı olan hastalar, özellikle 65 yaş üstü hastalar. Bunun yanında evde cihaz kullanan hastalar, palyatif bakım görmüş ve sonradan taburcu olmuş ve bakımı gereken hastalar, bunlar bizim evde sağlık hizmetleri kriterlerine uyan hastalarımız. Bu hastalar için aile hekimliği, palyatif bakımlar, yataklı tedavi hizmetleri ve uzaktan sağlık hizmetiyle entegre olarak teşhis, tedavi, tetkik, izlem ve kontrol amaçlı yürütülen bir hizmet. 2010 yılında bir yönergeyle başladı Türkiye'de. Daha sonra 2015'te yönetmeliği çıktı. 2023 ve 2026'da yenilendi. Bu şekilde bu yönetmelik kurallarına göre biz hizmet vermekteyiz.
0: Evet. Peki bu hizmetin temel amacı nedir?
1: Bu hizmetin temel amacı esas hastanın bulunduğu mekandan mümkün olduğunca ayrılmadan sağlık hizmetini alması. Bu işin temel şeyi bu. Fakat tabii ki bazı hizmetleri hastanın bulunduğu mekanda da veremeyebiliyoruz. O nedenle ki bunlar neler? Görüntüleme hizmetleri, bazı uzman muayeneleri ve bazı tetkiklerin mecburen sağlık kurumunda yapılması gerekiyor. Bunun dışında hemen hemen mümkün olan her şeyi biz hastanın kendi mekanında, yaşadığı sosyal çevrede vermeye çalışıyoruz. Bu hizmetin temel amacı da bu. Hastayı çok mobilize etmeden bulunduğu ortamda sağlık hizmetini alabilmesi.
0: Evet. Peki evde bakım kavramından farkı nedir?
1: Evde bakım aslında hastanın daha çok hijyenik, beslenme, temizlik gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet. Bizim ise evde sağlık dediğimiz hastanın tetkik, tedavi, teşhis bölümüyle, yani sağlığını ilgilendiren kısmı. İkisinin arasındaki fark bu. Yani bu farkı gözeterek, çünkü bu fark gözetilmesi gerekiyor. Neden? Biz çünkü evde bakım hizmeti vermiyoruz. Evde bakım hizmetini daha çok belediyeler ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı veriyor. Biz evde sağlık hizmetini sunuyoruz.
0: Evet. Ve tabii evde sağlık hizmetinden faydalanmanın kriterleri neler? Bunu da öğrenmek gerekiyor.
1: Demin de saydığım gibi özellikle 80 yaş üstü hastaların, yani yaşlıların tümü hizmet talep ediyorsa hizmet veriyoruz. 80 yaş üstü olacak. İkincisi, dediğim gibi heyet raporlarıyla kronik hastalığı olan ve yatağa ileri ve tam da bağımlı bulunan kişiler bir ikinci kriter.
0: Burada yaş sınırı yok değil mi? Burada
1: yok, yani burada çocuklar da olabilir, şey de olabilir. Yani bu tamamen şey kriter dışı. Yani sadece heyet raporuyla hastalığının kesinleştirilmesi ve ileri derecede ve tam yapıtı olarak yatağa bağımlı olması. Bir üçüncüsü, cihaz kullanıyor olması. Kişilerin cihaz kullanıyor olması. Bir dördüncüsü, palyatif bakımlarda tedavi görmüş ve çıkmış bu tür hastalara devam ediyoruz. Bir beşincisi de geçici süreli dediğimiz, hekimlerin belli bir süre hizmet almasını öngördüğü hastalar, ki bunlar ne olabilir? Yani kalça kırıkları mesela, hasta mobilize olamadığı için bu iyileşme döneminde 2 ay 3 ay kadar biz bu hastalara geçici hasta diyoruz. Geçici hastalara, bunlara da hizmet veriyoruz. Ama tedavi bittikten sonra hizmet kapsamından çıkıyorlar, eğer yukarıdaki kriterlere uymuyorsa. Bu şekilde.
0: Sayın hocam, diyelim ki bu kriterlere uydu ve başvuru yapılacak özellikle hasta için. Nasıl vatandaşlarımız evde sağlık hizmetine başvurabilir?
1: Şimdi evde sağlık hizmetinin temel başvuru yeri 444-38-33 dediğimiz ESİM denilen, ESİM dediğimiz Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezi'nin kısaltılmışı. Bu merkez Erzurum'da. Kişiler buraya telefon ederek bir başvuru oluşturuyorlar. Orada çağrı karşılayıcılar var. Onlar başvuruyu alıyorlar, hastanın taleplerini veya hasta yakının taleplerini. Bunları bizim evde sağlık yönetim sistemi dediğimiz bir sistem var. Bu sistem üzerinden illere, hangi ilden başvurmuşsa hasta, oraya gönderiliyor. Oraya gelen başvurular bizim

0: şu anda koordinasyonu yaptığımız ESKOM dediğimiz evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezindeki sisteme düşüyor. Sistem üzerinden biz bu hastaları arıyoruz. Arayarak ön değerlendirme yapıyoruz hastalara. Yani hastanın talebi nedir? Bu yukarıda saydığımız kriterlere uyuyor mu, uymuyor mu? O değerlendirmeden sonra eğer hasta uyuyorsa hastanelerimizde evde sağlık hizmetleri birimleri var. Aynı evde sağlık yönetim sistemi üzerinden biz bunlara hastaları iletiyoruz. Bu ekiplerimizde hastalara öncelikle yeni hasta ise ilk ziyaretlerini yapıyorlar. Kriterlere uyup uymadığına bakıyorlar. Eğer kriterlere uygunsa bu hastaları kapsam içine alıyorlar. Evde sağlık hizmetleri kapsamı içine alıyorlar. Ve ondan sonrasında artık bu hastaları talep ettikleri sürece takip ediyorlar. Evet. İsteklerine göre, ihtiyaçlarına göre takip ediyorlar. Bunun yanında son 2026'nın Haziran ayında, yeni daha 2 ay oldu, yeni bir yönetmeliğimiz çıktı. Bakanlığımız aile hekimliği ve hastanelerin de sistemlerini evde sağlık hizmetleri sistemiyle entegre edilmesini istedi. Bu entegrasyon için de artık 444-38-33 dışında hastanedeki hekimlerimiz veya aile hekimlerimiz de bu sistem üzerinden gerekli gördükleri hastaya evde sağlık hizmetleri talebinde bulunabilecekler. Biz yine bu hizmetin takibini yapacağız.
1: Evet ve tabii başvuru için gereken belgeleri de.
0: Şöyle söyleyeyim, sigortalı olan, yani sosyal güvencesi olan herkese ücretsiz. Evde sağlık hizmeti ücretsiz. Yani o nedenle özellikle bir belge biz ilk başvuruda talep etmiyoruz zaten. Eve gidildiğinde evdeki ekiplerimiz gerekli görürlerse onlar hastanın kimlik ve de diğer hastalık belgelerini, şeylerini kontrol ediyorlar. Ama şu an için sosyal güvencesi olan tüm hastalara, tüm kişilere evde sağlık hizmetleri ücretsiz.
1: Evet, değerlendirme süreci de hastanın durumuyla ilgili.
0: Evet, evet.
1: Onun zaten durumu,
0: onun durumu belirse. Evet, yani belirse hekimlerimiz onu, ilk ziyaretleri mutlaka hekimlerimiz yapıyor. Hekimlerimiz değerlendiriyor kriterlere uygunsa. Çünkü bizim Bartel skalası dediğimiz, bu biraz önce söyledim, ileri ve tam bağımlı yatağı dediğimiz.
1: Evet.
0: Tam bağımsızdan tam bağımlıya kadar bir skala. Bunda neler var? İşte hastanın yemek yiyebilmesinden, kendi başına hareket etmesinden, tuvaletini tutmasından değişik kriterler var ve bunlara puanlar veriliyor. Bu puanlara göre bir değerlendirme yapılıyor ve hastaya dediğim gibi tam bağımsız, orta az bağımlı, orta bağımlı, ileri derecede bağımlı veya tam bağımlı olarak puanlama yapılıyor. Zaten ileri derecede bağımlı ve tam bağımlı hastalar direkt bizim hastamız. Ama onun dışında belli hastalıklar var. Hasta yatalak, tam yatalak olmayabilir ama ileri derecede kalp yetmezliği vardır. KOAH dediğimiz kronik obstrüktif akciğer hastalığı vardır. Nöro dejeneratif hastalıkları vardır. Bunlar da bizim gruplarımıza giriyorlar.
1: Evet. Ve baktığımız zaman tabii sağlık profesyonelleri açısından hangi birimler daha çok görev alıyor, sorumluluk alıyor bu süreçte?
0: Yani bizim için baktığımızda en çok ihtiyacımız olan uzmanlık dalları tabii ki nöroloji 1, kardiyoloji 2. Yani bunlar gerçekten psikiyatri 3. Bunun dışında tabii ki bizde en çok rastlanan rahatsızlıklardan biri de yatalak hasta olduğu için yatak yaraları. O nedenle plastik cerrahi bir 4. Yani bunlar, bu branşlar öncelikli olan branşlarımız ama onun dışında da birçok branşta hizmet talep ediyoruz uzmanlarımızdan.
1: Evet, doktor, hemşire, fizyoterapist.
0: Onun dışında tabii ki bizim ekiplerimiz aslında baktığınızda standart olarak bir tabip veya uzman tabip, ki aile hekimi uzmanları uzman olarak gidiyor. Ve de bir hemşire, standart kadromuz var. Ama bunun dışında ihtiyaç duyulduğunda her türlü branş hekimi, fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, gerekiyorsa evde bakım teknikeri, yaşlı bakım teknikeri, tüm hepsine ihtiyaç duyulduğu sürece bunları ekibe katabiliyoruz.
1: Evet, aslında bir üçlü sac ayağı var diyebiliriz belki de. Hasta, hastanın yakınları ve elbette profesyonel sağlık hizmeti.
0: Evet,
1: orada
0: evet,
1: eve
0: doğru.
1: Sağlık hizmeti verenler. Doğru. Burada peki sağlık hizmeti verenleri konuştuk, hastayı konuştuk. Hasta yakınlarının nasıl destekleyici yollara başvurması gerekir? Ne yapabilirler? Çünkü bazen istemeden yanlış durumlar olabiliyor.
0: Hasta yakınlarının işi gerçekten, ya hasta, kronik hastaya bakmak gerçekten çok zor bir iş. Yani hani bu meşhur olan tükenmişlik sendromu denilen, evet, hastaya yakınlarını gerçekten o duruma iten bir şey. Çünkü bir kişiye uzun yıllar o şekilde bakmak zor. O nedenle bu işin birazcık paylaşımlı olması gerekiyor. Yani eğer varsa aile bireyleriyle paylaşımlı olup hastaya bakmak.

0: bakan kişinin mutlaka rahatlatılması gerekiyor. Çünkü hasta yakınları bir süre sonra onlar da ne olursa olsun psikolojik olarak etkileniyorlar ve bu sefer kendilerini tedavi etmeleri gerekiyor açıkçası. O nedenle öncelikle bir paylaşım yapılması, ikincisi de hasta yakınlarının da zaman zaman belli yerlerde sosyalleşmesi en önemli unsur.
1: En çok da psikolojik olarak etkilenenler onlar.
0: Onlar kesinlikle.
1: Baktığımız zaman ve özellikle demans ve Alzheimer hastalarına yaklaşımda da dikkat etmek gerekiyor.
0: Zor, evet tabii. Yani demans ve Alzheimer hastalarının tabii dikkat edilecek en önemli şeyi demans ve Alzheimer. Daha doğrusu şöyle diyeyim, yani Alzheimer demans tepe şeyin altında bir hastalık, yani oluşum sebebi. Hani bizde bir şey var, Alzheimer dendiğinde Alzheimer ayrı bir hastalık, demans ayrı bir hastalık gibi düşünüyor ama değil. Yani Alzheimer da bir demans türü, öyle söyleyeyim. Daha çok da bu hastalarda yapılması gereken en önemli şey, bir kere hastanın stabil olması gerekiyor. Yani aynı ortamda bulunması gerekiyor. Yani ama ne yazık ki bizde sosyal ihtiyaçlar gereği işte bir ay birisi bakıyor, sonra alıyor bir ay başka bir eve götürüyor, ama o hasta için gerçekten zor ve zararlı bir şey. Yani hasta bu sefer konsantre olamıyor. Kendi şeyinde, yaşamında bir şey belirleyemiyor. O nedenle bir kere belli bir yerde olması gerekiyor. İkincisi, bakan kişinin hastaya çok sakin yaklaşması gerekiyor. Bu hastalar gerçekten çok ajite ve rahatsız edici hallere gelebiliyor. O nedenle karşıdaki kişinin çok sakin olması gerekiyor. Bu sakinlik içinde tabii ki ilaçların takip etmesi gerekiyor. Tedavisini takip etmesi gerekiyor. Onlar çünkü bu işi çok farkında olmadıkları için bu tedaviyi yapması gerekiyor. Bunlar sağlanırsa bu demans ve Alzheimer hastaları da bir derece daha hafif, ama tabii ki zor, bakımı zor bir hastalık. Evet,
1: gerçekten hepimizin de yakınların arasında
0: olan,
1: var.
0: Çok fazla olan. Evet.
1: Ve tabii İzmir örneğinden bakarsak, evde sağlık hizmetlerinden yılda yaklaşık kaç kişi yararlanıyor Sayın Hocam?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, bakanlığımızın geçen sene başlattığı evde sağlıkla beraber e-rapor diye bir hizmeti daha var. Geçen sene Haziran ayında başlattı. E-rapor dediğimiz şey, 80 yaş üstü hastaların, bu kronik hastalığı olanların, herkesin biliyorsunuz ilaç raporları var, malzeme raporları var. Bunların belli sürelerle yenilenmesi gerekiyor. Bakanlığımız bu raporlar için belli dönemde bitmesine bir süre kala bu raporları otomatik olarak e-nabız üzerinden bizim koordinasyon merkezimize gönderiyor. Biz de bu hastaları arayarak bu raporların yenilenmesine ihtiyacı olup olmadığını, bunun için yardım isteyip istemediğini, çünkü bazı hastalarımız diyor ki ben çıkarırım, veya diyor ki bazısı benim oğlum doktor, kızım doktor, yakınım doktor yapıyor, ama ihtiyacı olanlara biz bu hizmeti veriyoruz. Birinci geniş ağırlıklı hizmetimiz bu. Bu şöyle söyleyeyim, geçen sene biz işte 13. ayını Haziran'da başladık, doldu. 205 bin hasta başvurusu olmuş bu iş için. Onun dışında da her ay yaklaşık bizim çağrı hastası dediğimiz, bu hani 444, 38, 33 arayan veya işte aile hekimlerinden, hastanelerden gelen yaklaşık bir 15 bine yakın başvurumuz oluyor. Yani biz bunları bir şekilde karşılamaya çalışıyoruz beraberinde. Çünkü bu e-raporla beraber baktığınızda aslında aylık neredeyse 20 binin üstünde, 25 bin en az bir başvurumuz var. Bunları 29 hastanemiz var bizim. 29 hastanede de evde sağlık birimimiz var. 7 tane ağız diş sağlığı merkezimiz var. Ağız diş sağlığı hizmeti de veriyoruz evde. Yapılabilecek tabii tedavileri. Eğer olmuyorsa da hastaneye götürüyoruz. Bu şekilde bir 36-37 tane merkezden hizmet vermeye çalışıyoruz bu kadar hastaya dönüşümlü olarak.
1: Gerçekten kolay gelsin.
0: Evet. Biraz yoğun bir şey, yani tabii yoğun çalışmam.
1: Türkiye'de de yaş ortalaması her zaman
0: daha da büyüyor. Evet, daha da büyüyor. İleride yani birkaç sene sonra çok daha da fazla ihtiyaç olacak, gerekecek. Daha da genişletmek de gerekecek. İşte yavaş yavaş bakanlık bunu entegre ederek evde sağlığı, aile hekimliği, hastaneler, tüm uzaktan sağlık hizmeti entegre ederek daha bir elden ve yönetmeye çalışıyor. Çünkü evde sağlık hizmeti gerçekten her hastane biriminin branşının olduğu gibi farklı bir hizmet. Yani süreklilik isteyen, orada çalışanların sürekli olması gereken, daha eve gittiklerinde daha zor işlemleri yapabilen, yani normalde kişiler olduğu için daha özellikli ve daha nitelikli kişilerle beraber çalışılması gereken branş. O nedenle ileride daha da çok hem araç hem de personel ihtiyacımız olacak mutlaka. Çünkü her geçen gün çok artıyor. Yani biz 2018'den beri başkanlığımızda bu işi yapıyoruz. Baktığınız zaman hasta sayımız şu anda aktif hasta dediğimiz bizim aktif hastamız var. 20 binlerden 60 binlere geldi. Evet. Yani o nedenle her geçen gün çok yoğunlaşan bir hizmet.
1: Evet. Ve baktığımız zaman ihtiyaç da her zaman artacak bundan sonraki kesinlikle süreçte. Ve evde sağlık hizmeti dediğimizde tabii bundan sonra planlanan yenilikler neler? Örneğin İzmir özelinde nelerden
0: İzmir özelinde çok, tüm Türkiye özelinde özellikle dediğim gibi entegrasyon. Yani en önemli planlanan şey bu entegrasyon. Bir ikincisi de bir şekilde daha ileriye götürerek uzaktan hasta değerlendirme hizmeti. Bunu daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Yani hastaları daha da az mobilize ederek. Bunlar zaman içinde yavaş yavaş sistemin yerini alıyor. Tüm Türkiye'de de uygulanıyor. İzmir özelinde de bizim yaptığımız en önemli şey acil sağlık hizmetleriyle evde sağlık hizmetlerini bir şekilde ayırmak oldu. Öyle söyleyeyim. Çünkü hastalarımızın ne yazık ki bizde en önemli yaklaşımlarından biri evde sağlığı bazen acil hizmet olarak düşünüyorlar. Yani evde sağlık çünkü özelliği bir acil hizmet değil, ikincisi randevulu bir hizmet, bir üçüncüsü de mesai saatlerinde verilen bir hizmet. Hastalarımız bunları şey yaptığı için birazcık bu konularda zorlanabiliyoruz ama yavaş yavaş onlara da alışıyorlar. Biz hastaya gittiğimizde eğer zaten acil bir durum varsa direkt ekiplerimiz oradan 112'yi arayarak hastayı hastaneye naklini sağlıyorlar. Ama onun dışında biz hastamıza mümkün olduğunca evde hizmet veriyoruz.
1: Evet. Belki tabii büyük şehirlerde çok büyük bir sıkıntı olmuyor ulaşım konusunda. Özellikle hastaya doğrudan temas konusunda İzmir olur, Ankara, İstanbul olur. Kırsal bölgelerde nasıl bir sunum oluyor özellikle evde sağlık hizmeti?
0: Şöyle söyleyeyim, bizim İzmir'de bulunan bütün ilçelerimizde evde sağlık birimimiz var. Yani tüm hastaneler, şu anda hastanemizin olmadığı hiçbir ilçemiz yok. Evde sağlık hizmetinin olmadığı hiçbir ilçemiz de yok. Yani hepsi bu tarafta baktığınızda Kiraz'dan, Beyda'dan, bu tarafta Kırnağa kadar tüm ilçelerimizde, bu tarafta Çeşme, Urla, Karaburun, hepsinde evde sağlık hizmetimiz var. O nedenle ulaşımımız, hizmete ulaşımımız daha zor. Yani merkezden ulaşmıyoruz. Merkezden ulaşsak o sıkıntı büyük olur, sıkıntı olur. O nedenle çok ulaşımda problemimiz yok. Sadece hasta yoğunluğumuzdan dolayı bizim çünkü kriterlerimize göre 3 iş günü içinde hizmet vermemiz gerekiyor. 72 saatte hizmet verilmesi gerekiyor. Bu süreç içinde ulaşmaya çalışıyoruz biz hastalara. Sadece ve sadece bizim kendi içimizde evde sağlıkta acil dediğimiz bir iki durum var. Evde sağlığın acili dediğimiz. Bunlar ne? Birincisi nazogastrik sondalar. Bu beslenme sondaları biliyorsunuz. Hastalar da takılı evde ama hastalar çıkarabiliyor bunu. Mesela bu bizim için evde sağlık için acil. Biz onu mümkün olunca aynı gün hemen gidip hastaya onu takmaya çalışıyoruz. Bir ikincisi üriner sondalar dediğimiz idrar sondaları. Bunlar acil durumumuz. Bir üçüncüsü de PEG dediğimiz bu mideden beslenme hortumu denilen hortumlar. Bunlarda bir problem olursa biz bunları acil olarak değerlendiriyoruz. Bunlara aynı gün içinde mutlaka hizmet vermeye çalışıyoruz. Ama onun dışında 3 iş günü içinde hizmet veriyoruz randevulu olarak.
1: Evet ve tabii bölümün sonlarına doğru önemli yine sorular olacaktır dinleyicilerimizin de kafasında. Örneğin evde sağlık hizmetiyle ilgili toplumda doğru bilinen ama aslında yanlış olan olgular hangileri?
0: Yani biraz önce saydığım gibi en önemlisi dediğim acil hizmeti değiliz biz. Acil değiliz. Bunun yani 112 bunu özellikle çizmek lazım. Bir ikincisi mesai saatlerinde hizmet veriyoruz. Yani mesai günlerinde 5 gün mesai saatlerinde. Ha onun dışında belli koordinasyon merkezimizde nöbetçiler var. Herhangi bir durum gelişirse en azından belli sağlık ekiplerine haber verebilelim diye. Böyle bir şeyimiz var. Onun dışında da her türlü hizmet bir üçüncüsü de evde veremiyoruz. Yani ne yazık ki bazı dediğim başta saydığım gibi görüntülemedir, muayenelerdir, uzman muayeneleridir, bazı tetkikler, bunlar için hastaneye nakletmemiz gerekiyor. Bunlar en yanlış bilinen ve hastaların özellikle ısrarla üzerinde durdu hasta ve hasta yakınlarına ama bunları da bir şekilde açıklamaya çalışıyoruz. En önemli şeyimiz bu aslında.
1: Peki dinleyicilerimize özellikle vermek istediğiniz bir mesaj var mı bu konuda özellikle?
0: Özellikle hastalara tabii ki ihtiyacı olan herkese biz yardım etmeye çalışıyoruz ve dediğim gibi randevu sistemine sırayla vermeye çalışıyoruz. Yani kimseyi kimseden ayırt etmiyoruz veya farklı düşünmüyoruz. Ekiplerimizin uygun gördüğü tüm hastalara biz uygun zaman dilimi içinde mutlaka ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaşamazsak da farklı şekilde en azından bir ekibimiz var bizim ayrıca kendi koordinasyon merkezinde bulunan, onu göndererek en azından acil hizmetini görmeye çalışıyoruz. Ama onun dışında hastalarımızdan ricamız bu kriterlere uygun olarak kriterler içinde değerlendirilen hastaları için başvuru

0: başvurularını yapmaları ama olmayanlar için de sistemi meşgul etmemeleri. En büyük talebimiz ve isteğimiz budur hastalarımızdan.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Katkılarınızdan ötürü özellikle de çok önemli bir konuydu ve ihtiyacının arttığı bir döneme doğru gidiyoruz. Yaş ortalaması
0: çok fazlası
1: artıyor Türkiye'de ve yalnız yaşayan yaşlılarımız da var. Elbette bakıma muhtaç olan ve mesai saatleri içinde çok da güzel bir şekilde aktardınız. Altını çize çize bunun aslında ne olduğunu, ne olmadığını aktarmış oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kolaylıklar diliyoruz Aysel.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Size de kolay gelsin.
1: Sağ olun. Çok kolay gelsin gerçekten. Ve Evde Sağlık Hizmetleri İzmir İl Koordinatörü Doktor İsmail Hakan Köseoğlu konuğumuzdu. Kendisiyle Evde Sağlık Hizmetleri'ni konuştuk ayrıntısıyla. Şimdi kısa bir müzik aramız var. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu sefer de algoritma okuryazarlığını konuşacağız.

0: Şimdi de konuğumuz Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ahmet Taylan. Kendisiyle algoritma okuryazarlığını konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Taylan. Günaydın efendim. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Günaydınlar. Çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Siz de iyisinizdir umarım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii hayatımıza yeni gelen kavramlardan biri aynı zamanda algoritma okuryazarlığı.

0: Hani dediğinde ne anlamalıyız acaba denildiğinde?
1: Evet, öncelikle belki algoritma nedir onu önce tarif etmek yararlı olabilir. Algoritma dediğimiz kavram aslında bir işin nasıl yapılacağını ya da bir sorunun nasıl çözüleceğini bize adım adım söyleyen bir tür kurallar bütünü. Algoritma okuryazarlığına gelince de dijital dünyada, sosyal medyada karşımıza çıkan, ekranımıza düşen içeriklerin aslında rastgele, tesadüfi olarak değil de arka plandaki bir sistem tarafından özenle seçilip önümüze getirildiğini farkında olmak anlamına geliyor. Yani akıllı telefonumuzda içerikleri kaydırırken neden şu an bu haberi ya da bu videoyu özellikle görüyorum sorusunu sorabilme ve o seçimi de bizim yerimize yapan aslında o görünmez eli, yani algoritmayı anlama becerisi olarak tarif edilebilir. Bunun da belki 3 tane basit aşaması var. Bu dijital ortamda karşımıza çıkan içeriklerin tarafsız bir şekilde kendiliğinden sıralanmadığını farkında olmak, bunların hangi verilerle, hangi amaçlarla yapıldığını sorgulayabilmek, arkasından da kendi kullanımımızı belki daha bilinçli yönetmek. Bunun için de yani kod yazmayı ya da işte bilgisayar programlamayı vesaire bilmek gerekmiyor aslında. Örneğin bir video sitesinde neden o video bize öneriliyor? Ya da bir arama motorunda bir arama sonucu neden belirli bir sırayla karşımıza çıkıyor? Bunu anlayabilmek ve kendi davranışlarımızın da bunu nasıl etkilediğini, nasıl bunu kontrol edebileceğimizi düşünmek. Bütün bunların aslında tamamına biz algoritma okuryazarlığı diye tanımlayabiliriz.
0: Evet. Peki neden böyle bir kavram ortaya çıktı? İnsanlığın hangi noktalarda ihtiyacı vardı acaba?
1: Yani ben kendi çocukluğumu hatırlıyorum. İlkokul öğrencisiyken bir ödev yapmamız gerektiğinde kütüphanedeki cilt cilt kalın böyle ansiklopedileri önümüze yığar. Oralardan evet, bir şeyler bulmaya çalışırdık. Çünkü veri ya da içerik kıttı. Oysa şimdi basit bir arama motorunda bir anahtar kelime yazdığımız zaman milyonlarca farklı içerikle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla bu kavram da aslında içerik kıtlığından ziyade içerik bolluğuna geçtiğimiz için ortaya çıktı diyebiliriz. Özellikle sosyal medya platformları dikkatimizi çekmek için yarışıyorlar. Bu yüzden de neyi tartışacağımızı, neyi konuşacağımızı, gündemde neyin olacağını aslında bizim yerimize bu sistemler belirlemeye başladı. Eskiden işte TRT'de haber izlemek için ekranın karşısına, radyonun başına oturduğumuzda hangi haberin, hangi programın önümüze çıkacağına çoğunlukla editörler, yani insanlar ve buna özgü yayın akışları karar veriyordu. Bugünse artık milyonlarca içerik arasındaki seçimi çoğunlukla bir tür görünmez sıralama öneri sistemi olan bu algoritmalar yapmaya başladı. Dolayısıyla iki kişi aynı anda aynı platforma değilse bile çoğunlukla aynı içerikleri görmüyor. Artık sadece mesajı değil de o mesajın, o içeriğin, o programın, o videonun bize neden o sırada gösterildiğini, neden birinin diğerinden daha önce gösterildiğini bilmemiz gerekiyor. İşte bu ihtiyaca binaen aslında algoritma okuryazarlığı dediğimiz kavram gündeme geldi.
0: Evet. Ve bir de çok yakından bildiğimiz başka kavramlar da var elbette. Algoritma okuryazarlığında bu kavramlar üzerinde hangi kavramlar üzerinde özellikle durmak gerekir?
1: Aslında bu kavram, yani biz bu konuda çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların üzerinde durduğu çok fazla ilişkili kavram var. Yani dijital ayak izi, veri gibi kavramlardan bahsediyoruz. İşte ne izlediğimiz, neye tıkladığımız, nerede durduğumuz, neyi okuduğumuz sisteme bir sinyal veriyor. Ve profil çıkarma, sıralama, öneri, kişiselleştirme gibi kavramlarla bu ölçülüyor. Tabii bunun daha geniş planda bakacak olursak dikkat ekonomisi, filtre balonu, kutuplaşma gibi bir takım riskli kavramlarla da ilişkisi var. Yine algoritmik yanlılık dediğimiz bir kavram ortaya çıkıyor. Mahremiyet, işte kullanıcı özelliği gibi bir takım kavramları tartışıyoruz. Dolayısıyla aslında çok çeşitli kavramlarla ilişki içerisinde olan bir kavram bu. Bütün bunları belki tek bir soruda birleştirmek basitçe mümkün olabilir. Yani sosyal medyadaki sistemler hangi verileri hangi ölçüde göre hangi amaç için kullanılıyor? Temel olarak aslında bunu tartışıyoruz günümüzde.
0: Evet. Ve yine hayatımıza giren bir diğer önemli kavram var. O da dijital okuryazarlık. Onu evet, da konuşmamız gerekiyor. Evet. Tam da vakti gelmişken.
1: Doğru. Yani dijital okuryazarlık belki bir şemsiye kavram diye düşünülebilir. Yani bir teknolojik bir cihazı, örneğin bir akıllı telefonu, bir bilgisayarı ya da bir programı kullanabilmekten ibaret değil dijital okuryazarlık. Dijital ortamdaki bilgiye erişme, o bilgiyi analiz edip doğrulama, içerik üretip paylaşma ve tabii bütün bunları da etik ve sorumlu, güvenli bir biçimde yapabilme yetkinliğine biz dijital okuryazarlık diyoruz. Tabii yani çok fazla kavram var altında. Mahremiyet, siber güvenlik, dijital yurttaşlık, yapay zeka kullanımı gibi. Algoritma okuryazarlığı da bu geniş şemsiyenin altında aslında görünürlük ve az evvel bahsettiğimiz otomatik karar mekanizmalarına odaklanan özel bir parçası diye adlandırabiliriz.
0: Evet. Tabii baktığımız zaman yapay zeka ve algoritmalar ilişkisi için neler söylemek gerekir?
1: Bu aslında karıştırılan bir iki kavram belki. Yani hani bunu bir mutfak örneğiyle belki şöyle açıklamak mümkün olabilir. Algoritmalar belki bir yemeğin adım adım nasıl yapılacağını söyleyen bir yemek tarifi gibi düşünülebilir. Yapay zeka ise o tarifi sürekli öğrenen ve sizin damak tadınızı sizden daha iyi analiz edip siz daha sipariş vermeden, seçim yapmadan size sevebileceğiniz yemek seçenekleri önünüze getiren zeki bir aşçı diye nitelendirilebilir. Dolayısıyla yapay zeka bu algoritmaların topladığı devasa veriyi işleyerek kendi kendine öğrenmesini ve davranışlarımızı tahmin etmesini sağlayan bir yazılım bütünü. Algoritma az evvel söyledik, yani bir işi yapmak için izlenen kurallar, hesaplama adımları. Yapay zeka ise bu adımlardan bir örüntü öğrenen, tahmin yapan, sınıflandırıp içerik üretimi gibi görevler yapabilen sistemler bütünü. İkisi entegre bir şekilde çalışıyor günümüz teknolojilerinde ve hemen hemen pek çok konuda bizim adımıza kararlar verebiliyor. Örneğin internetten yemek sipariş ederken bizim bölgemize en yakın olabilecek siparişleri ya da bizim daha önceki geçmiş siparişlerimize göre neleri sevebileceğimizi hemen yapay zeka uygulamaları algoritmalardan çektikleri veriden tahmin edip önümüze çıkarıyor ve biz de genellikle o bize sunulan seçenekler arasında birini tercih ediyoruz aslında.
0: Evet. Algoritmaların dijital dünyadaki etkileri neler acaba ve önümüzdeki süreçte nasıl şekillenecek bu durum?
1: Evet, yani bu konu hem aslında çok işimizi kolaylaştırıyor, hayatımızı kolaylaştırıyor, hem de bir takım riskler barındırıyor. Yani algoritmaların bir kere en önemli yararı bilgi bolluğunu yönetmeleri. Az evvel söyledik, yani milyonlarca içerik karşımıza çıkıyor. Burada aradığımızı bulmayı, yeni içerikler keşfetmeyi, istemediğimiz içerikleri görece ayıklayabilmeyi kolaylaştırıyor. Ama algoritmaların şöyle bir yan etkisi de var. Algoritmalar doğru bilgiyi ya da kaliteli bilgiyi ölçmüyor. Etkileşimi genellikle esas alıyor. Dolayısıyla en büyük etkisi de bu anlamda kışkırtıcı, öfkelendiren, insanları heyecanlandıran, korkutucu ya da şok edici yanlış bilgilerin doğru ve kaliteli içeriklerden, bilgilerden çok daha hızlı yayılmasına neden olabilmeleri. Çünkü etkileşim esas, yani bir bilginin doğru ya da yanlış olmadığına bakmıyor algoritma. O bilgi çok etkileşim almış mı, çok tıklanmış mı, çok okunmuş mu, çok izlenmiş mi? Dolayısıyla öfke, korku ya da şok yaratan içerikler daha nitelikli içeriklerden daha öne geçmeye başlıyor bir süre sonra. Bu da en önemli belki olumsuz etkilerinden bir tanesi. Evet, hayatımızı kolaylaştırıyor ama genellikle öne çıkan bilgiler, içerikler de daha çok böyle kaliteliymiş bilgiler değil de şok eden, insanların etkisini, tepkisini böyle hızlı bir şekilde görünür hale getiren bilgiler oluyor. Tabii hani burada yani bu kadar karamsar mı olmak lazım? Kullanıcıyı da tümüyle pasif olarak da görmememiz gerekiyor. Yani bizim tercihlerimiz, neye tıkladığımız, niye okuduğumuz görece bu algoritmaları aslında etkiliyor. O yüzden aslında kendi sosyal medya sayfalarımızda neyin karşımıza çıkıp çıkmadığına dikkat ederek ya da neyi beğendiğimize, neyi yorum yaptığımıza, neyi arkadaşlarımıza ilettiğimize, neyi paylaştığımıza dikkat ederek belki algoritmaları görece yönlendirebilmek mümkün hala.
0: Evet. Tabii bu sistemlerin çalışması belki sıradan biri için çok farklı bir dünya, hayal bile edemeyeceği ya da için evet. Ayrıntısına baktığımız zaman belki bir mühendislik harikası da diyebiliriz ama temel olarak baktığımızda nasıl algılayabiliriz acaba, nasıl anlayabiliriz bu sistemlerin temel mantığını?
1: Aslında biz bireysel kullanıcılar olarak hiç bunun farkında dahi olmuyoruz. Arka planda inanılmaz bir sistem işliyor. Bu algoritmalar adeta birer dijital dedektif gibi çalışıyorlar. Yani ekranımızdaki bir videoya kaç saniye baktığımız, neyi kaydettiğimiz, neyi arkadaşımıza gönderdiğimiz, neyi beğendiğimiz, hangi kışkırtıcı başlığa tıkladığımız, neye yorum yaptığımız anlık olarak ölçülüyor. Sistem bu verileri hızlı bir şekilde topluyor ve bu kişiyi ben bu uygulamada nasıl daha fazla tutarım sorusuna hep yanıt arıyor. Bu yüzden de bize özel, kişiselleştirilmiş ve bizi de bazen ekrana hapseden bir akış yaratıyor bizim için. Dolayısıyla ama burada az evvel söylediğim riske dikkat etmek gerekiyor. Yani bu algoritmaların temel işi doğruyu belirlemek, bizim karşımıza kaliteli, doğru, geçerli, güvenilir bilgileri çıkarmaktan ziyade hangi içeriğe tepki verdiğimizi görmek. Biz genellikle mesela işte kendi değerlerimizle örtüşmeyen, bizi öfkelendiren bir paylaşım gördüğümüzde sosyal medyada hemen altına işte yanıt yazıyoruz. Hemen işte onunla etkileşime geçiyoruz. Aslında bu istemeden o içeriği paylaşan kaynağın işine gelen bir davranış oluyor. Dolayısıyla zararlı olduğunu düşündüğümüz ya da hoşuna gitmediğimiz bir içeriği aslında en iyi şekilde o içeriğe dair herhangi bir etkileşime girmeyerek belki cezalandırabiliriz ya da karşımıza çıkmasını azaltabiliriz. Biz ne kadar eleştirmek için tıklasak bile o içeriğe, sistem bunu bir tıklama, yani ilgi çeken bir davranış olarak görüp o içeriği daha fazla karşımıza çıkarmaya başlıyor. Bu aradaki dengeye belki dikkat etmek önemli bireysel kullanıcılar için.
0: Evet, baktığımız zaman gerçekten çok ilginç durumlar söz konusu olabiliyor. Sosyal medyada geçirilen saatlerde özellikle neyi konuşursak ya da hangi tarz videolar izlersek onun bir benzeri karşımıza çıkıyor ilerleyen dakikalarda. Kesinlikle. Ve o bizi daha çok sistemde tutuyor dediğiniz gibi. Ve bazen hiç beklemediğimiz içerik karşımıza çıkıyor ama o da çözümlenmiş gibi sanki beğendiğimiz bir içerik oluyor. Daha önce hiç görmesek bile. Bunlar gerçekten evet. Çok ilginç algoritmalar ve insan gerçekten hayret ediyor. Ve tabii bir yandan da işte şeytani bir yönü de var işin gerçekten. Sosyal medyaya bizi daha çok bağlamak, reklamcılık sektörüne ya da ticari kaygılarla birçok ürünü satmak açısından da biz aslında orada bir av konumuna düşüyoruz diyebiliriz.
1: Aynen öyle. Temel amaç bu zaten. Yani hani bilgi ekonomisi ya da dikkat ekonomisi dediğimiz kavram da tamamen aslında bunu tarif ediyor. Bütün bu sistemlerin, sosyal medya platformların bütün amacı bizi o sistemin içerisinde, o programın içerisinde daha fazla vakit geçirmeye teşvik etmek. Bunu yapabilmek için de sürekli önümüze etkileşime gireceğimiz, bizi hoşumuza gideceğini düşündüğü ya da işte bizi kızdıracak, bizi öfkelendirecek, merak ettirecek içerikleri bulup karşımıza çıkarmaya çalışmak. Bütün sistem aslında bu mantık üzerinden işliyor diyebiliriz.
0: Evet. Peki algoritmalardaki temel mantığa bakarsak daha çok arama geçmişi ya da aratılan, izlenilen içerik gibi hangi alanlarda verileri özellikle işleyerek karşımıza çıkartma eğiliminde?
1: Yani sadece arama geçmişimiz değil, hemen hemen pek çok konuda dijital ayak izlerimizi çok rahatlıkla ölçümleyebiliyorlar. Hangi web sitesine girdiğimiz, hangi sayfada ne kadar kaldığımız, hangi içeriği daha çok okuduğumuz, hangisini hızlı bir şekilde geçtiğimiz, hangi içerikleri arkadaşlarımıza mesaj olarak gönderdiğimiz, hatta mobil cihazlarımızın pek çoğunda dinleme özelliği de aktif olduğu için belki sizler de tanık olmuşsunuzdur. Herhangi bir konudan, herhangi bir markadan, herhangi bir kavramdan bahsettiğinizde bir süre sonra telefonunuzda, tabletinizde o markayla ilgili reklamlar karşınıza çıkmaya başlıyor. Yani sadece iş dijital ortamda değil, fiziksel ortamda da aslında bizim ilgi alanımızı keşfetmesine dayanıyor sistemin. Bu yüzden hani bu konuda bilinçli olmak, dijital okuryazarlık, algoritma okuryazarlığı becerilerinin farkında olarak sosyal medya kullanmak çok çok önemli hale geldi.
0: Evet, gerçekten önemli ve tabii dijital dünyada hangi konuyu veya bilgiyi nasıl teyit edeceğiz sorusu akıllara geliyor. Böylesi kafa karışıklığının olduğu, algoritmalarla şekillenen ve aslında istediğimiz haberin önümüze geldiği ya da belki heyecan seviyemizi artıran gelişmelerin sadece bize aktarıldığı bir mecrada nasıl ulaşabiliriz acaba bir konuya da bilginin doğruluğuna, bunu nasıl teyit edebiliriz?
1: Evet, aslında çok basit bir ilke var burada. Dur ve kontrol et. Yani her iddia karşımıza çıkan sosyal medya içeriklerinde alanına göre doğrulanmalı diye düşünüyorum. Yani örneğin bir sağlıkla ilgili bir konu içeren bir video gördük. İşte bir tedavi yönteminin ya da bir beslenme yönteminin belirli problemlere çözüm bulabileceği iddiasında. Ama bunun bu iddiayı dile getiren herhangi bir uzman kurum, herhangi bir hekim, herhangi bir bilimsel kanıt var mı? Ya ya da bir ekonomik bir veri içeren bir paylaşımda özgün bir resmi veri, bir tam kayıt, bir arkasında uzman görüşü var mı? Bunlara dikkat ederek belki içerikleri izlemek, tüketmek gerekiyor. Belki hani 4 tane adım kabaca sayabiliriz. Yani bir kere karşımıza bir içerik çıktığında önce bir durmamız gerekiyor. Özellikle bizi öfkelendiren, korkutan bir içerik söz konusuysa bunu hemen paylaşmamak gerekiyor. Çünkü oradaki amaç zaten paylaşmayı sağlayarak bunun daha hızlı bir şekilde yayılmasına imkan sağlamak. Bu yüzden bir hemen paylaşmadan evvel bir nefeslenmemiz gerekiyor. Kaynağını, yazarını ya da işte video çeken içerik üreticisini, yayın tarihini bir incelemek gerekiyor. Yine bir iddia varsa, özellikle sağlık gibi, işte siyaset gibi, ekonomi gibi toplum ve kamu yararını ilgilendiren konularda daha da hassas olmak lazım. Bu iddiayı bağımsız ve güvenilir kaynaklardan çapraz bir şekilde inceleyebiliyor muyuz? Yani güvenilir medya kuruluşları haber olarak buna yer vermişler mi? Ya da uzmanlar, ekonomi uzmanları, sağlık uzmanları, bilim insanları bu konuda herhangi bir açıklama yapmış mı? Buna çapraz bir şekilde kontrol etmek gerekiyor. Ve mümkünse de bir görseli, bir sözü, bir istatistiği varsa içinde bu paylaşımın ilk yayınlandığı bağlama kadar izlemeye çalışmak gerekiyor. Örneğin bir video izliyoruz. O video yıllar evvel çekilmiş bir görüntü aslında ama o hiç alakası olmayan güncel bir gelişmeye dairmiş gibi sunulabiliyor ve insanlar infiale gelebiliyor, öfkelenebiliyor, korkabiliyor. Dolayısıyla bu durum bu kaynağı araştırmadan, gerekli doğrulamayı kişisel ölçekte en azından yapmadan hızlı bir şekilde paylaşmamız aslında bizim dezenformasyon dediğimiz yanlış bilginin yayılımına istemeden de olsa alet olmamıza neden oluyor. Yani bir sosyal medya içeriğinin ne kadar çok beğenildiği ya da ne kadar arama sırasında içeriğin önümüze üst sıralarda çıktığı bir ölçüt olmamalı. En sağlamı o içeriğin doğruluğundan emin değilseniz onu paylaşmamak. Bu bir dijital okuryazarlık davranışı aslında. Çok basit bir ilke belki. Buna uyduğumuz sürece dezenformasyon da yavaş yavaş azalacaktır diye umut ediyoruz.
0: Evet, oldukça önemli bir konuydu. Özellikle son dönemde sıkıntılar yaşanabiliyor. Her yaştan bireyin başına gelebiliyor. Bu konuda evet, açıklık getirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bundan çok sonra da artık çalışma alanınızın daha da katlanarak farklı alanlara, birimlere kayacağı belli gibi artık önümüzde bir algoritmalar ve yapay zeka evet, çağı olacak. Bu fark ediliyor. Evet. Biz de çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden ötürü. Kolaylıklar, başarılar diliyoruz sizlere de.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir söyleşi oldu. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi yine Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Taylan bizlerleydi. Kendisine teşekkür ettik ve bugün de veda vaktimiz geldi sevgili dostlar. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile karşınızdaydık. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Hepinize iyi günler.
2: Yaşamın Ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar diyoruz. Yapımcım Ebru Karakaya ile selamlarımızı gönderiyoruz. Suyu canlı hale getirmeyi hiç duymuş muydunuz? Evet, suyu alkali hale, canlı hale getirerek içmek sağlığımız için çok önemli. Peki nasıl alkali hale getireceğiz? Bunlardan bir tanesi suyun içine çam çırası koymaktır. Temiz bir çam çırasını içme suyunuzun

içine damacanaya ya da sürahiye koyun. Eskiler kuyuların içine çam ağacının gövdesini atarlarmış. Hem suyun içindeki zararlıları yok etmek, hem de suyu canlı hale getirmek için. Bir başka yöntem şu: 1 litre suyun içine yarım çay kaşığı İngiliz karbonatı ve yine yarım çay kaşığı kadar Çankırı tozu ya da Himalaya tuzu eklemek de suyun alkali seviyesini yükseltiyor. Bununla birlikte suyun içine 8-10 tane karanfil atmak suyun alkali hale gelmesine yardımcı oluyor. Bir de limon sıkarsak ya da elma sirkesi eklersek değmeyin keyfine, çünkü suyu canlı hale, üstelik de alkali hale getirmiş oluyoruz. Bazılarınız alkali hale getirmek niye bu kadar önemli belki bilmeyebilir doğal olarak. Bizler de sonradan öğrendik. Efendim, bizim vücutlarımız asitik. Çoğumuzun vücudundaki dolaşan kan asitik kan. Alkali su içtiğimizde kan yardımıyla bütün vücudumuzun alkali olmasını sağlıyormuşuz. İşte bunun için suyu canlı hale getirmemiz önemli.

0: Japon bir bilim adamı Emato su moleküllerini inceliyor, fakat aynı dere yatağından aldığı su moleküllerini farklı ortamlarda bulundurarak inceliyor. Mesela çok gürültülü bir ortamda bulunan suyu incelediğinde karma karışık bir görüntüye sahip olduğunu görüyor. Tabii yüzlerce kez büyütülmüş haliyle inceliyor. Sonra yanında güzel şeyler konuşulan su inceleniyor. Tıpkı böyle kar taneleri gibi, onun şekli gibi çok güzel bir şekle dönüştüğünü görüyor. Gibi farklı farklı ortamlardan aldığı su moleküllerini bu şekilde inceliyor. Demek ki su enerjiyi içine alan en doğal gıdalardan bir tanesi. Yani bizim konuşmalarımız, iyi ya da kötü sözlerimiz suyu etkileyebiliyor. Su etkileniyorsa güzel sözlerden ya da kötü sözlerden, illaki insan yüreği de etkileniyordur. Onun için hep güzel şeyler söylemek lazım. Bugün de süremizin sonlarındayız. Yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseldi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyordu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüştü. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Libyalı heyetle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmelerde Libya'nın barış ve istikrarına verilen destek, terörle ve düzensiz göçle mücadele konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini kabul etti. Erdoğan, kabulde ailelerle yakından ilgili.